0: Allah'ım iyi misin sen?
1: İyiyim, iyiyim.
0: Seyhan'ım yarım saatimiz var gülüm. Aman ha, acele et.
1: Tamam, ben geliyorum da.
0: Tamam.
1: Abla.
0: Hadi.
1: Bir iki dakika. Bir şey söyleyeceğim sana.
0: Hayırdır?
1: Bu senin. Düğün hediyen.
0: Seyhan?
1: Ben sana hep demedim ya. Senin karşında kıymetini bilen biri çıkacak diye. Seni sevecek. Üstüne titreyecek. Çıktı işte.
0: Seyhan'ım.
1: Halim seni çok mutlu edecek ablam. Bak benim içim rahat. Seninki de rahat olsun. Siz dünyanın en iyi iki insanısınız abla.

0: Şanslı son
1: kardeşim. Eda kızım hadi hazırlan. Kardeşim de hazırla.
2: Değil, Zeynep abla aradı.
1: Ha gülüm.
2: Bir yanlışlık olmuş.
1: Yanlışlık mı?
2: Gidemiyorum.

0: Aziz abi.
1: Söyle Talat.
0: Abi bugün erken çıkacağım.
1: Hayırdır?
0: Düğün var.
1: Samaman.
0: Evet abi.
1: İyi gözünü sevdiğim. Çık git.
0: Yarın görüşürüz.
1: Görüşürüz.

Geçen gün bunu buldum. Dedim, Aziz, oğlum utanma. Bunca yıl sana gülmeyen talihin utansın. Çam sakızı çoban armağanı.

Gün gelir, kader bizi buluşturur. Gün gelir, olur ha, fikrin değişir. Bakarsın karşında yeni bir aziz olur. İsterse o gün kıyamet günü olsun. Sen o güne kadar seveceğim ben ha.

kızlarımız evleniyor. Meliha, Feride, hepsinin yeri yurdu belli. Merak etme. Bana gelince senin yerini kimse tutamaz Refika.

0: Ya anacığım hadi Allah aşkına yolumuz uzun, geç kalacağız.
1: Tamam oğlum, hazırız işte.
0: Ya zamanlar bekliyor, hadi diyorum.
2: Ay sağanak yağacak diyorlar, doğru mu halim?
0: Yok

0: Ankara'dan bana hep haberler geliyor ha.
1: Ne diyor?
2: Anacım al.
1: Halim.
0: Ne diyorum istiyor bir de ya, ben kızım ne bileyim ne diyor.
3: Allah Allah, meteoroloji veriyor canım, kayıt bu. Hem ne yapacağız yağmur yağarsa?
0: Zil takıp oynayacaksın kızım. Ha, bir meteorolojiye burnu sokmadık kalmıştı, o da tamam oldu ha.
1: Tamam hadi hadi.
0: Hadi bak sen gelme. Çok büyük sağanak yağacakmış. Hadi ablacığım sen gelme hadi.
3: Ya canım benim, yalnız mecbur geleceğim çünkü ben nikah şahidiyim.
0: Çok güzel.
4: Nerede kaldınız be oğlum?
0: Geldik geldik. Ustam evleniyor ha Cumali.
4: İnşallah Zübeyir, inşallah. Cumali ister misin yine bir aksilik olsun?
0: Yağmur yağacak deli ama.
4: Tövbe de Zübeyir, bak vallahi yağmur yağarsa ustam onu da benden bilecek. Tövbe deyin oğlum. Tövbe. Hadi.
5: Alo. Ha Zeynep kızım. He? Yok yok. Yok Eda yok şu anda yanımda. Ney? Ne oldu? O vakit niye? Allah Allah. Anladım.
6: Ne yapıyorsun?
7: Hazır olmuş muyum?
6: Olmuşsun.
7: Olmuşum. Bir şey söyleyeceğim. Hani sen bana bir şey söylemiştin Darüşşafaka bursu ile ilgili. Onun başvuru tarihi geçti mi?

0: hoş geldiniz ablacığım benim.
1: Hayırlısın.
0: Sağ olun, hoş geldiniz.
1: Allah'a hayırlı
0: olsun. Ben biraz sonra yemekle gelecek. Çiçek geliyor, gidiyorum.
2: Vallahi uğursuzun laf tuttu, yağmur yağacak, yeminle yağacak.
3: Allah'ım çek şu bulutları, kuraklık olan yere yağdır. Yapma gözünü seveyim.
4: Gitmek istemiyorum demişsin Eda.
5: Dayı.
4: Eşin Zeynep şaşırıp kalmış.
5: Gitmiyorum.
4: Ya şimdi kızım, bu kadar insan, bu senin istikbalin, her şeyin.
5: Niye? Daha lisenin bitmesine bir yıl var.
4: Eda, niye böyle bir şey yaptın kızım sen?
5: Dayı, ille de gitmem gerekiyorsa daha sonra giderim. Ama biz tam şimdi gerçekten aile olurken, sen yanımızdasın, Melih abla yanımızda. Mertcan hala çok küçük. Bana ihtiyacı var. Ben okuyacağım. Söz veriyorum. Ama biliyorsun biz çok zor toparlandık dayı. Ve tam yeniden aile olduğumuz bir zamanda ailemi bırakıp bir yere gitmek istemiyorum. Hadi nikah geç kalacağız.
6: Sevgili konuklarımız, tekrar hoş geldiniz. Ben sözü çok fazla uzatmadan huzurlarınıza gelin ve damat adaylarını davet ediyorum efendim.

0: Halimciğim, bizi ilk o kabul etti.
1: Doğru.
2: Belediyemize müracaatla evlenmek istediğiniz beyan etmiş bulunuyorsunuz.
3: Evet, biz de. Devam et memur bey.
2: Yazılı müracaatınız incelendi ve evlenmenize herhangi bir yasal engel olmadığı anlaşıldı.
4: Sizin olmaz öyle bir şey.

0: Buna 20 yıl gözüm gibi bakmışsın. Gene bak oğlum. Bu bizim için hayat geçti, çok kıymetli. Ömür geçti.
1: Sami, nereden buldun bunu?
0: Bulurum. Ömür geçti. Ben senin için her şeyi yaparım. Yaş geçti. Benim ciğerim gülüm.
1: Samim!
2: Neredesin sen Melia ya?
1: Buradayım.
2: Bu ne bu şimdi bu? Hem pusula yazıyorsun hem gelmiyorsun.
1: Geldim.
2: Ya iki saattir ağaç ettin beni burada. Elim yüzüm dondu, şu halime bak ya. Olmaz böyle şey. Allah Allah. İnsan bir saat bekletilir mi ya?
1: Ben senin 20 sene bekledim Samim. Hani niye böyle sinirlisin diyorsun ya, işte özür dilemeyince avır tavır yapıyorsun.
2: Tavır değil de.
1: Bak, bir saat bekleyince ne hale geldi. Yağmurda, çamurda, bayramda, seyranda, milletin düğününde. İşte ben 20 sene seni böyle bekledim. Yapma.

Unuttum zannettin değil mi? Ben seni hiç unuttum muyum Melih? Çözemedim. Ben kendim çözemedim. Sen beni seviyordun.

0: çekişine başka çiçek kalmadı Meli.
1: Allah aşkına sen nereden çıktı bunlar?
0: Beğendin mi?
1: Ay bunu beğenmemek mümkün mü?
0: Yıl dönümümüz kutlu olsun Meli.
1: Yıl dönümü?
0: Mardın onu, yıl dönümümüz.

0: sevgili misafirlerimiz. Artık bu kadar oturmak yeter. Gelin ve damatlarımızdan Şoray kardeşim ve Halim için benden küçük bir hediye.
1: Gülendem abla, ne yapıyorsun sen?
2: Bizim de bildiğimiz bir şey var herhalde kardeşim, değil mi?
0: Şu elimde görmüş olduğunuz demodur. Kasetim yakında tüm müzik marketlerde ve piyasalarda. Gelinler ve damatlar için. Haydi bakalım.
3: Allah canına koya sen.
0: Hadi yenge.
4: Dur Ferdi, Allah aşkına buna sen yani kalma bunlar
5: ya. Hadi.
4: Sabah Allah aşkına ya. Ya yapay beni ya.

0: Yani ne ya? Nasıl gitmiyorsun? Bak gelip fikrini değiştireceksin.
1: Ya değiştirmeyeceğim.
0: Ya Eda.
1: Ya hem bağımsızı bırakıp nereye gidiyorum? Ayrıca sen...
0: Ya ben geleceğim ya. Ben geleceğim ki seninle. Söz verdim.
1: Ya tamam, gerek yok işte. Ya burada beraber okuyacağız. Ondan sonra belki gideriz.
0: Ya sen... Bu kim kızın lan sen benimle?
1: Yiğit, ya dur, saçmalama. Üf. Gel, göbek atıyoruz işte, gel.

0: de. Şerefsiz Mustafa gelir yavrum.
1: Ay Halicim, sanki benim yüzüme de böyle bir damla geldi ama.
0: Uğursuz, uğursuz.
1: Ay. Yağmur geliyor.
0: He?
1: Yağmur geliyor.
0: Tamam gel, kapalı bir yer.
1: Aa, Ali.
0: Ne oldu Ali?
1: Bebek geliyor.
0: Ne?
1: Ali.
0: Gel buraya otur.
2: Sakın abi. Ay. Bebek geliyor Halim. Bu bebek geliyor. Durun, sakin ol. Sakin ol.
0: Nefes al. Ya Melia, ne diyorsun kızım? Bir şeyler yapsana.
1: Babacığım, ben buna ne yapacağım Allah aşkına?
0: Doktor, doktor bana.
1: Bir doktor, hastane, hemen hastane.
0: Hastane.
3: Aa, çok sancıyor.
1: Biraz erken değil mi? Baba, ben yakalayayım. Nefes al.
0: Halim kapıyı aç. Halim kapıyı aç.
2: Gel.
0: Halim. Çabuk Halim.
1: Ali ya.
0: Yavaş.
1: Dayan gülüm hadi. Hadi.
0: Tamam. Feride tamam. Tamam geldim. Seyhan geldi.
1: Tamam.
0: Arabada doğru. Sakin ol. Arabada doğru.
4: Ben derdim bir uğursuzluk çıkacak derdim.
5: İkbal Hanım.
6: Korkma Cabbar Bey.
5: Ya kızıma bir şey olursa?
6: Olmaz. Bak yağmur başladı. Bebek bereketiyle geliyor. Hadi. Hadi.

0: kurtulacaksın.
1: Allah!
0: Yanındayız gülüm, merak etme.
2: Oğlum yaşa, kimse yok, tamam. Hadi bakalım. Tamam.
0: Biz bundan sonrasını hallederiz.
1: Ablam siz de gelin.
2: Ne?
1: Abla beni yalnız bırakmayın. Abla!
0: Feride.
1: Yürü ablam.
2: Abi.
3: Aliço, sakin ol, bekleyeceğiz oğlum.
2: Ya sayanla bir şey olursa?
3: Olmayacak. Sen beni duyuyor musun Ali Yaman?
2: Olmaz oğlum, olmaz bir şey ya, dur. Yok, ben böyle duramıyorum ya.
3: Aliço, sakin ol.
2: Aliço, oğlum Seyhan güçlü kızdır. Kimseye bir şey olmayacak oğlum. Gel bir elini yüzünü yıkayalım. Gel.
4: Yok, ben burayayım.
3: Aliço.
2: Yok bir şey, yok bir şey.
3: Abi bağırıyor. Bağırıyor, doğururken bağırır kadın.
2: Nefes al abi. Nefes al Allah aşkına.

0: Ali Seyhan nasıl?
1: İyi ya.
2: Servisi Meryem'le peri kızı var. Ha.
3: Dayı her şey yolunda değil mi?
0: Yolunda yolunda kız.
4: Seyhan abla bebek mi doğuracak?
2: Evet Mertcan.
5: Allah'ım bir avazla kurtar inşallah.
0: Allah'ım sen kızımı koru.
3: Ha gayretlerim geliyor. Akın gülüm hadi geliyor hadi.

0: Senin adın Refika Zeynep. Refika Zeynep. Refika Zeynep.
1: Ciğerim, hayat sen plan program yaparken başına gelen şeymiş. Bizimki de o hesap. Neyle ya, aile çocuklar. Hepimiz ayrı yolun yolcusuyduk. Kimimiz ayrı düşmüştük. Kimimiz hiç ayrılmayı sanıyorduk. Bir kazayla bizim hepimizin yolları çakıştı. Ve hayat ille de kendi bildiği yolda yeniden akmaya başladı.
2: Geçse de seneler, geçse sensiz yıllar, sonra bir gün bitti derken.

0: Hoş geldiniz efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpünün birinci etabında her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. İkinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız da 10 puan değerinde oluyor. Üç etap sonunda farklı kelimemizi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Sevgili hocamız, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in minikler için masal etüdüne gidiyoruz. Ve oradan Maraş'taki güzel görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz?

0: küçücük, minnacık nehir kenarında harika bir masal köyü varmış.
1: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü minik öğrencilerimize ulaşmaya devam ediyor. Kitaplarına kavuşan öğrenciler özel etkinliklerle de farklı deneyimler kazanıyorlar. Kahramanmaraş Şehitler İlkokulu'nun sevimli öğrencileri, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in masallarıyla keyifli dakikalar yaşadılar. Hayal Hoca'nın anlattığı masalların muhteşem dünyasını pür dikkat dinlediler.
0: Olta kıpırdamaya başlamış. Oynuyormuş, dans ediyormuş resmen olta. Aman demiş çocuk. Bugüne kadar hiç bu kadar olta zorlanmadı. Demek ki devasa bir şey çıkacak. Hemen bunu çekmeliyim. Akşama ziyafet var. Yaşlı babam çok sevinecek demiş. Masal bu ya. Balık konuşmaya başlamaz mı? Bizimki şokta. Karabalık demiş ki, ne olursun insanoğlu, beni bırak. Beni bırak, benim de yavrularım var. Yavrularımın yanına gideyim. Ve sana söz veriyorum, bana yaptığın bu iyiliği asla unutmayacağım. Çocuk ödülde falan değil. Hani demiş ya, bırak beni, ailemin yanına gideceğim diye. Balıkçının oğlu zaten en başta karar vermiş. O daha ailemin yanına gideceğim dediği zaman karar vermiş, biliyor musunuz? Onu bırakmaya. Ve balığı tekrar nehrin sularına geri bırakmış. Peki ben bir soru sorabilir miyim size? Peki bu masalda en çok sevdiğiniz bölüm neresiydi? Kim söyleyecek?
2: Balığı bıraktı.
3: Balığı diyor, bıraktığı yerden çok hoşuma gidiyor. Ona kıyamayıp bıraktığı yer.
0: Evet. Peki bir şey soracağım. Sizce dürüst olmak mı daha önemli?

0: kim söyleyecek? Neden? Neden dürüst olmak daha önemli?
1: Diyorlar ki dürüstlük her zaman zenginlik getirir diyorlar.
0: Kesinlikle

0: Dükkanlara da bol bol takılır.
1: Alarım.
0: Alarım doğru yanıtı. Şöhret ve ün anlamına gelen kelime, süre başladı. Buyurun.
2: Şam.
0: Şam değil.
2: Cam. Nam.
0: Nam. Nam doğru yanıt.
2: Saksana.
0: Saçı olmayan kişiler için kullanılan ifade, süre başladı. Buyurun Mehmet Bey.
3: Kel.
0: Kel. Doğru yanıt. Hey kel.
3: Merhaba. Kel burada.
0: Buyurun Mehmet Bey. Tek harf koyacaksınız. Evet. Buyurun Mehmet Bey.
3: Şey.
0: Mehmet Bey. F. Dediniz değil mi F?
3: F.
0: Dediniz doğru.
2: Ama ne?
3: Sülüne.
0: Sülüne tabii ki 10 puanı kaptırdınız.
2: Ortayı ben açtım.
0: Ama Emin Bey yani siz de sürekli ben bileyim istiyorsunuz. Sülüne tabii ki. Süreyi başlattık. Ne oldu? Buyurun.
2: Ney?
0: Ney? Doğru yanıtıyla size bir 10 puan daha kazandırdı. Harikasınız. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmadayız. Sır küpünün yeni bölümündeyiz. Stüdyomuzda yine çok önemli iki misafirimiz var. Hemen dönüyorum misafirlerimizi tanımaya. Sevgili Mehmet Erdoğdu,
4: merhaba,
0: hoş geldiniz.
4: Efendim,
0: sevgili Emin Erdoğdu, hoş geldiniz hoş diyorum. Ve hemen sizi tanımaya geçeceğim. Tabii soyadından da anlaşılacağı üzere biz genellikle önce sol masadan başlıyoruz. Ama bugün bir değişiklik yapıyoruz ve babamıza hoş geldiniz efendim diyoruz. Sizi tanıyarak başlayalım.
4: Sağ olasın, ben Mehmet Erdoğdu, 54 yaşındayım. İstanbul'da bir tekstilde çalışıyorum. Bu kadar.
0: Harika, maşallah, nur topu gibi de bir genç, yetişkin, evladımız, kardeşimiz var değil mi?
2: Evet.
0: Sevgili Emin Erdoğdu, hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Senin biraz kariyerinle de ilgili, tanıyoruz, biliyoruz ama seni de bir senden tanıyalım.
2: Merhabalar, Emin Erdoğdu ben. Milli sporcu, milli boksörüm. Uzun yıllar Beşiktaş'ta görev yaptım. Bir 10 sene kadar Beşiktaş takım kaptanlığını yaptım. Boks branşında çeşitli derecelerim var. Bir alt Türkiye şampiyonum var. İkinciliklerim var, üçüncülüklerim var tabii ki. Ayrıca dünya madalyasına sahibim. Dünya ikinciliği mevcut. Uzun yıllardır boks branşında devam ediyorum. Şu anda hem eğitmenlik yapıyorum Piyale Paşa'da bir salonda. Hem de profesyonel boks kariyerime devam ediyorum. Orada da 2-0'lık bir skorum var. Uzun zaman devam edip inşallah burada da iyi skorlar yapacağım.
0: Harikasın. Severek, beğenerek izliyoruz, takip ediyoruz. Maçlarında, kariyerinde başarıların devamını gönülden diliyoruz. Neyi yaptın? Bir de bulmaca yarışmasına. Babamızı da davet ettin. Beraber bir yarışalım dedim. Var mı iddiamız?
4: Yenmeye geldik.
0: Yenmeye geldiniz diyorsunuz ki.
4: Evet.
0: Evladımızı yetiştirdik. Bir de beraber yarışalım. O zaman hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Birinci etabı başlatıyoruz hazırız o zaman. Efendim, sır küpünün birinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, sır küpünün birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. Hemen tablomuzu açıyoruz. 1 ile 25 arasındaki soruları seçeceğiz. Tablomuzun 1'den 25'e kadar olan kısmındaki soruları yanıtlayarak başlayacağız. Hazırsak Emin Erdoğdu'yla başlayacağız. Emin Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
1: Bir ağırlı olarak 0-4 ile başlamak istiyorum.
0: 0-4 diyoruz ve hemen gelsin 0-4. İstanbul'da bir ilçe olarak da bilinen rüzgarlı yer anlamını taşıyan isimdir diyoruz. Burası bir ilçe. Otogar da buradadır diyeyim, başladık.
1: Esenler.
0: Esenler doğru.
2: Diyebilir miyim ben?
1: Önce ben.
0: Önce Emin Erdoğdu yanıtımızı verdi. Doğru yanıtımızı aldık Emin Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: Antalya 07.

0: 07'ye gidelim. Moda ve tanıtım sektöründe kıyafet sergileyen kişiyi soruyoruz. Süremizi başlattık.
1: Model?
0: Yok. Model değil.
1: Stilist?
0: Stilist de değil.
1: Diken kişiyi de unuttum.
0: Peki. Bir harf desteğimizi Mehmet Bey sizin için açıyoruz. İlk harfimiz M.
2: Manken.
0: Ve sürenizi başlatayım, yanıtı alayım.
2: Manken.
0: Manken doğru yanıtıydı. Ama doğru. Evet, sizde stilist başlığı doğruydu. Diğer başlıklarımız da, diğer yanıtlarımız da doğruydu. Ama biz onu seçmemiştik. Evet. Mankenden yürüyorduk. Bu bölümler böyle biraz ipucu almadan küçük küçük açılana kadar bu şekilde gidecek. Siz de devam edelim Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 10 numara.
0: 10 numaraya gidiyoruz bakalım. 10 numara. Bu arada tekstille uğraşıyorsunuz.
2: Evet.
0: Manken hemen yanıt hızlı geldi değil mi? Sürekli evet. Mankenlerle tekstil işleriyle uğraştıkları için. Sorumuz geliyor. Toplumun en küçük yapısı olan sosyal birim.
2: Çocuk.
0: Bir grup.
2: Aile.
0: Baba, oğul.
2: Aile.
0: Evet, aile yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdık. Evet, sizinle devam ediyoruz. Aile yanıtından sonra kaç numaralı soruyu açalım?
2: 15.
0: 15 numaralı soruya gidiyorum. Harika bir yer buldunuz. Çok da güzel bir soru. Geliyor. Tehlike anında uyarı veren sesli sistem. Süreniz başladı. Dükkanlara da bol bol takılır.
2: Alarm.
0: Alarm doğru yanıtı. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Şifre kelimemizden A harfini açtınız. Dördüncü harfi bulduk alarm yanıtında. Kaç numaralı soruyu açalım? Sizle devam ediyoruz.
2: 3 numara.
0: 3 numara dedi Mehmet Bey. Yine çok güzel bir soru buldu. Efendim, bir şeyi bulmak için yapılan detaylı inceleme. Süre başladı.
2: Aramak.
0: Arama doğru yanıtımız. 1-5 puan daha yazdık annemize. Sevgili Emin Erdoğdu. Babamız bayağı hızlı hızlı puanları alarak arayı açıyordu. Sizle devam ediyoruz Mehmet Bey.
2: 8 numara.
0: 8 numaraya gidiyorum. Yine çok güzel bir yerden geldi sorunuz. Çok da bildiğiniz yerden geldi. Kıyafetlerin iç kısmına dikilen destekleyici kumaşı soruyoruz. Sürenizi başlattım.
2: Astar.
0: Astar doğru yanıtını aldım. Bir tabii ki tekstille ilgilenen bir kişiye gelebilecek en güzel sorular geldi. Kendisi bir ailenin babası. Aile geldi. Astar geldi. Manken geldi. Bir de dükkandan alarm geldi. Alarmları da çaldırdık, gidiyoruz. Buyurun.
2: 24 numara.
0: 24 numaraya gidiyoruz. Gelsin sorumuz. Yüzey, dış tabaka anlamında kullanılan bir söz soruyoruz. Sürenizi başlattık. Bir zor kelime çıktı karşımıza şu anda. Benden söylemesi. Biraz ipucuyla beraber çözeceğiz gibi düşünüyorum bunu. Bu yüzey, dış tabaka anlamında, hani bir yerin hattı denir ya. Ona benzer bir harf desteğinde bulunuyoruz. Bakalım hangi harfi açtık? A harfimiz geldi. Ne olabilir bu? Emin Erdoğdu için süre başladı.
1: Çok farklı bir şey düşünüyordum. Çok farklı bir harf açıldı.
0: Bir hat. Bakın. Bir yüzey.
1: Zemin olmaz da aile. Hayır. Zemin.
0: Biraz farklı bir kelime. Bakalım diğer harfimiz ne olacak? Mehmet Bey, size geliyoruz. İkinci harfimiz T geldi. Sürenizi başlattık. Bir hattın tersi gibi düşünün. Bir dış tabaka anlamına geliyor bu. Peki. Bir harf desteği daha sağladık. Süreyi başlattık. Emin Erdoğdu.
1: Satıl, patıl, satıl, satıl.
2: Neymiş bu ya?
1: Katıl, katil.
0: Peki. Tuhaf. Bir harf desteği daha verdik. Tek harfe ihtiyaç olacak. Acaba ne olabilir bu kelime? Mehmet Bey, buyurun. Yüzey, dış tabaka anlamında kullanılan.
2: Hiç de bir bilgim yok.
0: Satıl. Tek harfe ihtiyacımız var. Bir söz. Tek harfe ihtiyacımız var. Nasıl bir harf istiyoruz? Sizin için süreyi başlattık Emin Erdoğan.
1: Satı.
0: Sürenizi başlatayım.
1: Satı.
0: Satih. Doğru. S harfiydi. Satih. Satih. dış yüzeyle ilgili zor bir kelime bulduk.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Bayağı zor.
0: Evet. Doğru.
1: Cephe diye düşünmüştüm de.
0: Çok da haklısınız. Bulamama noktasında eski kullanılan S harfini de şifre harfi olarak belirledik. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Ben işim biraz kolayına kaçacağım. Çok geride kaldım. O yüzden 29'da başlayalım.
0: 29'da başlayalım.
1: Biraz taktiksel yapalım.
0: Başlamanızı isterim ama başlayamazsınız. Çünkü 25'e kadar açabiliyorum.
1: Aa, doğru. Evet.
0: 1 ile 25.
1: O zaman şöyle yapalım. 25'e kadar yapabiliyorsak.
0: Ama derseniz Oğuz bana destek ver.
1: Bence 21 açılabilir.
0: 21 açılabilir. Tabii ki 21'e giderim o zaman. Hazır. Yani. Geliyorum 21. Bakalım ne arıyoruz? Tabii. Tarımda suyu taşımak için kullanılan küçük bir kanal soruyoruz. 3 harfli. Süreyi başlattık.
1: 3 harfli. Yok. Sok. 3.
0: Bak zor bir yere gittiniz.
1: Evet ya.
0: Zor bir yere gittiniz. Keşke beni dinleseydiniz. Peki biz bir harf desteğini daha bulunalım. Bakalım Mehmet Bey'den yanıt alabilecek miyiz? Mehmet Bey süre sizin için başlattık.
2: Ark.
0: Ark doğru yanıt.
1: Yine.
0: Bir de R harfi geldi. Harika, babamız gittikçe arayı küçük küçük açıyordu. R harfi de buradaki şifre harflerden biriydi. Sizinle devam ediyoruz Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 6 numara.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Yine güzel bir yer buldu Mehmet Bey. Kadın ismi olarak da kullanılan açık kahverengi bir göz rengini soruyoruz size. Süreyi başlattık.
2: Ela.
0: Ela doğru yanıtını aldık. Ve bir 5 puan daha yazdık hanemize. Sevgili Emin Erdoğdu küçük küçük puanları babamız Mehmet Erdoğdu'ya kaptırıyordu. Sizle devam ediyorum. Mehmet Bey kaç numaralı soruyu açtın?
2: 17 numara.
0: 17 numaraya gidiyorum. Bakalım 17 numarada ne var? Efendim güzel koku vermek için kullanılan yağın aromatik bir madde soruyoruz. Sürenizi başlattık. Peki sevgili Emin Erdoğdu bir harf desteğimizi kabul edin. Bir de küçük ipucuyla geliyorum. Hadi bunu bilin, arayı da kapatın. Mesela parfümlerde de kullanılır bu. Bir şeyin neyi denir? Sürenizi başlatayım.
1: Esame.
0: Hayır. Parfümlerde de kullanılır.
1: Esane.
0: Hayır.
1: Esasa.
0: Olmadı. Neydi bu acaba? Biz bir harf desteğiyle beraber
2: Esans.
0: Tekrar Mehmet Bey'e dönüyoruz.
2: Esans.
0: Ve sürenizi başlatıyoruz. Ve
2: esans.
0: Esans doğru yanıtını alıyoruz. Sevgili Emin Erdoğdu, esane nereden?
1: Ne bileyim, aklım oraya gitti.
0: Ara açıldıkça
1: heyecan bastı.
0: Heyecan bastı. Acaba gidiyor mu diye. Ama şöyle bir ipucu vereyim. İlk etapta her doğru yanıt 5 puan. İkinci etapta 10, üçüncü etapta 10.
1: Evet.
0: Yani arayı çok hızlı kapatabilirsiniz. Şu anda hiç aranın tamam. Açıldığını düşünmeyin yani. Puan olarak çok yakın gidiyorsunuz. Efendim 5 sorumuz var. Sizle devam ediyorum Mehmet Bey.
2: 5 numara.
0: 5 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 5. Benzerlerinin de olduğunu anlatmak için kullanılan ifade. Sürenizi başlattık. Peki ilk harfimizden destek verebilirsek zaten sizin için kelime çok net çıkacak. Emin Erdoğdu için hani denir ya, o da var, o da var, o vesaire. Süreyi başlatayım vesaire denir
1: vesaire.
0: Verdik 5 puanı sevgili Emin Erdoğdu köşesine gidiyor. Bir de şifre harf buluyor kendisi. E harfini milli boksörümüz sevgili Emin Erdoğdu. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 18.
0: 18 numaralı soruyu açıyoruz. Hemen geliyor. Bir şeyin değerini ve önceliğini belirten kavram. Süremiz başladı. Çok, bu da ne kadar?
1: Önem.
0: Önem tabii ki. Ne kadar önemli deriz, değil mi?
1: Evet.
0: Önem sırasına göre dizmek deriz. Önemli, öncelikli de buradaki kelimemiz. 3 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 16.
0: 16 numaralı soruya gidiyorum hemen. Çok güzel bir soru buldunuz. İnsan vücudunda tutma ve kavrama organı süre başladı.
1: El.
0: El. Sizin el. De çok sık kullandığınız bir organımız diyoruz. Ellerimizle dövüş tekniklerinde kullanıyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Son olarak 2.
0: 2 numaralı açılmış yerlerden yine destek alarak bir yer açıyoruz. Efendim, hafif rüzgarın estiği durumu anlatan bir söz. Süre başladı.
1: Hafif rüzgarın estiği.
0: Ne olur böyle, oh mis gibi, şöyle küçük küçük bir ne yapalım?
1: Sakma geldi.
0: E'yi söylemiş oldum. Acaba nasıl bir harf desteğiyle geliyoruz Mehmet Erdoğdu'ya? Mehmet Bey hazır mısınız? Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Tek harfe ihtiyacımız var. Nedir acaba bu harfimiz? Sürenizi başlattık.
2: Esen.
0: Esen doğru yanıt tabii ki. Bir E harfiyle desteğimizi aldık. Ve geldik 45 puanla. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Son
2: bir numara.
0: Soruyu açıyorsunuz.
2: Bir numara.
0: Bir numara. Peki geliyor bir numaralı soru. Ortaya konan sanatsal ya da edebi bir ürünü soruyoruz efendim. Sürenizi başlattık. Bir eser. Peki. Bu arada ben cevabı söylemiş oldum size ama şimdi sizin için başlatayım. Buyurun. Eser doğru yanıttı. Ortaya konan sanatsal ürün eserdi yanıtımız.
1: Bana orta açtı aslında, çok geride kalmayayım diye.
0: Harikasınız, eserdi. Eser. Çok hızlı bildik ve geldik ilk etabın sonuna. Hemen gidiyoruz bakalım bir puan tablosunu tekrar bakalım kaç kaç puandayız şu anda. Evet, Emin Erdoğdu milli boksörümüz, kendisi şu ana kadar 6 doğru kelime bildi ve 30 puanda şu anda yarışıyor kendisi. 30 puanla birinci etabı tamamladı. Sevgili babamız Mehmet Erdoğdu ise 9 doğru yanıt verdi kendisi ve 45 puanla birinci etabı tamamlamış oldu. Nasılsınız?
1: Çok da fark yokmuş.
0: Çok fark yok, ben söyledim.
1: Tamam,
0: her soru 5 puan değerinde. Şimdi bundan sonra sorular 10'ar puan değerinde. Dolayısıyla arayı çok hızlı kapatabileceksiniz.
1: Ben aslında şey, heyecanlatsın diye biraz pas verdim ona da. Şimdi
0: öyle mi? Destek verdim.
1: Destek verdim, bitti.
0: Evet, artık destek bitti diyorum. Peki. Efendim ikinci etaba geçiyoruz hazırsanız. Sır küpünün ikinci etabındayız.

0: Evet efendim, sır küpündeyiz. İkinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağımız bölümdeyiz. Hemen dönüyorum. Mehmet Erdoğdu birinci etabı önde 45 puanda bitirdiği için kendisiyle başlayacağım. Efendim 120 saniyeniz var. Video ve sesli sorularda istediğiniz kadar bekleyebilir, dinleyebilir ve seyredebilirsiniz. Bilemediğiniz, cevap vermediğiniz soruyu hızla pas diyerek geçebilirsiniz. Hazır mıyız?
1: Hazırdır.
0: Peki 120 saniyenizi kuruyorum ve sorunuzu okumaya başlıyorum. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. Fırat Üniversitesi'nin bulunduğu ilimiz.
1: Elazığ.
0: Elazığ, harika bir yanıt geldi. Göz yanılgısı ya da el çabukluğuna dayalı gösteriler yapan kimse.
1: İllüzyon.
0: İllüzyonist doğruydu. Harikasınız. İllüzyonist. Hemen bir müziğimiz, bir sesimiz var. Önce onu bir dinleyelim bakalım. Kim gelecek?
1: Teoman. Teoman.
0: Alacağım yanıtınızı. Harika.
1: Teoman.
0: Dinlediğiniz Papatya Adası şarkısını kim seslendirmektedir Teoman? Yanıtını aldım çoktan. Oliver Twist'in yazarıdır. Dickens soy ismiyle diyorum ama gelecek mi acaba aklımıza? Pas diyebilirsiniz. Pas. Hemen geçtim. Araba kelimesinin eş anlamlısı.
1: Otomobil.
0: Otomobil tabii ki. Efendim bir videomuz var. Önce seyredelim bakalım nasıl bir görsel geliyor.
2: Çok aşırı reaksiyon gösterdiler ama ya. Belediye kesmek neymiş? İnsan sinirince belediye mi keser, ne bileyim? Elektriği kes, interneti kes. Ama su böreği keser gibi belediye kesmek neymiş ya?
3: Başkanım, pozitif düşünürsek il yapacağım derken ülke yaptınız buraya.
2: Bahtiyar, pozitif döverim seni ha. Başbakan aradınız mı onu?
4: Arıyoruz. Çalı açmıyor.
2: Ver bakayım telefonu.
0: İzlediğiniz Kolonya Cumhuriyeti filminin başrol oyuncusunu soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Kötü bir duruma düşürüldüğünü anlayan deyimdir. Mesela bir şeyi yuttu.
1: Pas.
0: Eyvah dedi. Peki. Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor.
1: Yok.

0: Efendim, Ferdi Tayfur'dan dinlediğiniz şarkının adı.
1: Hadi gelin köyümüze geri dönelim.
0: Geri dönelim ama kimin bir yerine, bir organizasyon...
1: Köyümüze geri dönelim.
0: Yok, birinin düğününe gidelim.
1: Kimin? Fadime'nin düğününe,
0: Fadime'nin düğününe gidelim. Hemen diyorum, tahinli piyazıyla meşhur ilimizi soruyorum.
1: Antalya.
0: Antalya harikadır tabii ki, tahin ve piyazla meşhur ilimiz. Evet, hemen dönüyorum sorularımıza. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir diyoruz.
1: Pas.
0: Peki, hemen gidiyorum tekrar. Oliver Twist'in yazarıdır diyorum. Bilmiyorum. Oliver Twist'in, Dickens, oraya da pas diyoruz. Pas. Bir videomuz vardı, tekrar görebilir miyiz acaba? Kolonya Cumhuriyeti filminde oynayan bir başrol oyuncumuzdu kendisi.
2: Aşırı reaksiyon gösterdiler ama ya. Beldeyi kesmekteymiş. İnsan sinirince beldeyi mi keser, ne bileyim. Elektriği kes,
0: interneti kes. Komedi dünyasında da çok başarılı, yetenekli bir oyuncuydu.
1: Pas.
0: Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Birkaç sorumuz var. Ben hemen onları tek tek sırasıyla, acaba yanıtlarımız neydi? Hemen gidiyorum. Birinci sorumuza geliyorum. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir demiştik. Şinasi olacaktı. Gidiyorum hemen. Oliver Twist'in yazarıdır. Ne olacaktı? Charles Dickens olacaktı efendim. Charles Dickens. Gidiyorum. Kolonya Cumhuriyeti filmiydi. Sevgili Çağlar Çorumlu olacaktı. Ve bunu çok rahat bilecektiniz de 120 saniyeyi kullanmadınız, süre de yetmedi. Kötü bir duruma düşürüldüğünü anlayan deyim. Hani derler ya, eyvah yuttu, hapı yuttu.
1: Hapı yuttu.
0: Denir. Peki. Harika bir 120 saniyeyi tamamladık. Ve geliyorum Emin Erdoğdu'ya. Hazır mıyız Emin Bey?
3: Her zaman.
0: Her zaman hazırsınız. Tabii ki linklerden geldi kendisi. Kırmadı bizi. Yarışıyor ve 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Sürenizi başlatıyorum. Başlıyorum okumaya. Göl Saatleri ve Piyale şiir kitaplarının yazarıdır.
3: Pas.
0: Haşim diyecektim. Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin bulunduğu ilimizdir.
3: Muğla.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var, dinleyelim.

0: Ajda Pekkan'dan dinlediğiniz şarkının adı?
1: Hiç tarzım değil, pas.
0: Peki, o zaman gidiyorum. Uçuşlarda yolcuların rahatlığını ve güvenliğini sağlamakla sorumlu kişi?
1: O ses.
0: Bir başka şey daha denir. Kabinle ilgilidir.
1: Kabin memuru.
0: Kabin memuru, kabin görevlisi. Kabin eş anlamlı, tam kabul sayıyoruz. Tom Sawyer'ın maceralarının eserinin yazarıdır. Tom Sawyer.
1: Pas.
0: Geçiyorum. Hemen bir video sorumuz var, gelsin.
2: Böyle olur mu ustacığım ya sezonun ortasında? Bak buraya bak, buraya bak, buralara bak. Buralar böyle olur mu ya? E sen ne biraz paraya kıyacaksın, niye kıyacaksın? Ben bu mekanı böyle görmekten utanıyorum, yetti.
3: Ne olacak?
2: Ne olacak? Bakır yapacağız. Bak bir kere yapacağız. Boruyu bir kere düşeceğim, bitecek. Ben kefil.
3: Maliyet?
2: Maliyet. Nereden baksam borular bir 2000 tutar. Artı çelik var.
3: Oho!
2: Oho ne Cenk? Oho ne? Ben mi satıyorum boruyu? Ben mi satıyorum boruyu?
0: Hedefim Sensin filminde Yarım Hasan karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz. Aksun diyeyim isimde.

0: Haklısın. Buna daha son dönelim.
1: Peki. Konuk kelimesinin eş anlamlısını soruyoruz.
0: Misafir.
1: Misafir tabii ki. Hemen bir şarkımız daha geliyor. Sesli sorumuz gelsin.

0: Orhan Gencebay'dan dinlediğiniz şarkının adı nasıldı bu kul?
1: Hatasız.
0: Hatasız kul.
1: Olmaz.
0: Olmazdı. Harikasınız. Kandırmak, yanıltmak, gösterişle aldatmak anlamındaki deyim.
1: Göz boyamak.
0: Göz boyamak. Harikasınız. Tava ciğeriyle meşhur şehrimizi soralım.
1: Ciğeriyle.
0: Tava ciğeri batıya doğru giderken.
1: Edirne.
0: Sınırı geçmeden bir güzel tava ciğeri yiyip gelelim Edirne'den. Göl Saatleri ve Piyale şiirinin kitaplarının yazarıdır Haşim. Soy ismiyle. İsim.
1: Haşim Bas.
0: Peki. Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz şarkı bir karşılıklı.
2: Hangimiz uğramadı sanki.
0: Neydi bu? Hoş.
2: Dinle beni.
1: Hoş Sevdan.
0: Değil. Peki efendim. Tom Sawyer'ın maceraları eserinin yazarıdır diyecektim. Olmadı. Hemen gidiyorum. 4 sorumuz eksik kaldı. Sıkıntı değil. Hemen yanıtlayalım. Göl Saatleri ve Piyale şiiri kitaplarının yazarıdır Haşim. Ahmet Haşim olacaktı.
1: Ahmet Haşim.
0: Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz şarkı Hoş Görsen.
1: Hiç tarzım değil.
0: Çok
1: değil.
0: Normal. Dinlemiyorsanız. Tom Sawyer'ın maceraları eserinin yazarı Mark Twain olacaktı. Gidiyorum. Ve Hedefim Sensin filminde yarım asan Aksum, İlker Aksum.
1: Olacaktı. Film az çok tanıdık bir oyuncu da hani isim
0: çok tanıdık şey ismini değil. Çıkaramadınız. Çok normal, bir de 120 saniyenin etkisi var. Evet. Geliyoruz puanlarımıza. İkinci etapımızı tamamladık. Bakalım puan tablomuz nasıl oldu? Hemen bakalım. Evet, Mehmet Bey, Mehmet Erdoğdu şu anda 105 puanda efendim kendisi ve Emin Erdoğdu arayı kapattı. 90 puanla kendisi bu etapta arayı bir kapattı. 15 puanlık küçük bir fark kaldı. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Üçüncü etaba gidiyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Evet, onları çalıştıracağız. Rekabet iyice yükselecek. Efendim sır küpünde üçüncü etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Artık butonlar devreye giriyor. Yarışmacılarımız soruları seçecek ama tek karar veren olacak. O da butonlarımız. Hemen dönüyorum. Mehmet Erdoğdu 105 puanla şu ana kadar 2. etabı da önde tamamladı ve yarışmamızı önde götürdüğü için efendim siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 9 numara.
0: 9 numaralı soruya gidelim. Bakalım 9 numaralı sorumuzu kim bilecek? Soruyu okuduktan sonra butonu ilk kullanan cevap hakkını kazanır. Madde ötesi, ruhsal ve manevi konularla ilgili olan süre başladı. Sürekli basıp yanıt verin. Evet, buyurun Mehmet Bey. Ne olabilir bu?
1: Sinirleme. Sinirlenmek.
0: Yok. Bu bir ruhsal manevi konularla ilgili. Hani derler ya çok farklı.
1: Sinirliler.
0: Manevi konular diyelim. Süreyi tekrar başlatıyorum. Butonu kim kullanacak? Bir şeyin bir ritüelden bahsedilir burada. Bir ritüel denir. Buyurun Mehmet Bey. Ama süremiz doldu. Bir harf desteği daha veriyoruz. Nasıl bir ritüel bu? Bir ruhani ritüel. Süreyi başlattık.
1: Serinleme. Serinleme.
0: Değil efendim. Bakın bir ritüel diyorum. Bir kelime gizli burada. Bakalım. Ruhani, ruhsal ve manevi konularla ilgili bir ritüel. Süreyi başlattım.

0: kalbe ihtiyacımız var orada. Bir ritüel.
1: Başını çözemedim ya.
2: Sirke, sirkilme.
0: Peki.
1: Uzun bir harf.
0: Tek harfe acaba nasıl bir harf koyacağız? Nasıl bir harfe ihtiyaç olacak? Süreyi başlattık. Kim kullanacak butonu? Buyurun.
1: Ritüel. Ritüel. Ritüel.
0: Olmadı. Tüel.
1: Tüel evet.
0: Kısmı da çıktı. Tek harfe ihtiyacımız var. Bu nasıl bir harf acaba? Şöyle tek göbecikli bir harf diyeyim ben.
2: Ritüel.
0: Süreyi başlattık. Yukarıdan göbeği var. Buyurun.
1: Ritüel. Ritüel.
0: Ritüel. Yok değil. Tek göbecikli bir harf böyle.
1: Ritüel.
0: Göbeği biraz yukarıda. Böyle tatlı bir harfi açamıyorum. Çünkü şifre harf kendisi aynı zamanda. Öyle değerli kıymetli bir harf sakladık. Acaba ne olabilir bu? Harfimiz. Sürenizi başlattık.
1: Spiritüel mi olur?
0: Evet.
1: Spiritüel.
0: Spiritüel.
1: Spiritüel.
0: Doğru yanıtı aldım. Sesi söylüyorsunuz biliyorsunuz. Spiritüel. Doğru. P harfiydi. Bir de şifre harf olarak buldunuz. Harikasınız. Lütfen yüksek sesle alabilirim. Çünkü yanıtınızı ben buradan duyuyorum. Spiritüel diyorsunuz. Ama sessiz dediğiniz için gidiyordu soru gümbürtüye. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 31.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Hazır gelsin 31.
2: Bu iş bende.
0: Zamanın en kısa parçasını ifade eden kelime. Sürenizi başlattım. İşte o
1: an.
0: An. Doğru yanıtı aldık. Emin Erdoğdu köşesinden. Nasıldı? Öyle değil mi?
1: Evet, kırmızı köşesi. Köşesi.
0: Bir puan daha kazandı ve kendisiyle devam ediyoruz. Sevgili milli boksörümüz Emin Erdoğdu seçiyor ama butonlar karar veriyor. Babamız da gayet iyi bir yarışma çıkarttı şu ana kadar. Ara açılmadan kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 29.
0: 29 numaralı soruyla devam edelim. Gelsin bakalım 29. Eski yazıda bir harfin i veya ı sesiyle okunmasını sağlayan hareket işareti. S. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Esra.
0: Esra değil.
1: Esra. Esre.
0: Esre. Esre olacaktı burası. Harikasınız. Bir harf desteğini aldık. Esre doğru yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 33.
0: 33 numaralı soruya gidiyorum. 33. Şöhret ve ün anlamına gelen kelime. Süre başladı. Buyurun.
1: Şam.
0: Şam değil.
1: Cam. Nam. Nam.
0: Nam doğru yanıt. Son saniyede nam yanıtı geldi. Mehmet Erdoğdu da oradan diyordu ki Mehmet Bey Oğuz elleme ben alacağım o soruyu diyordu ama kısmet sizeymiş. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
1: 47.
0: 47. Gelsin bakalım 47 numaralı sorumuz. Hemen iki harfli bir kelime açıyoruz. Utanma duygusu ve haya anlamına gelen bir kelime. Süreyi başlattık. Buyurun Mehmet Bey.
2: Ar.
0: Ar tabii ki. Harika. Babamız hemen bir 10 puanı aldı. Bir dakika dedi. Ara fazla açılmasın. Sizle devam ediyorum Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
2: 26.
0: 26 numaralı soruya gidiyorum. Hemen açalım 26. Efendim. Saçı olmayan kişiler için kullanılan ifade süre başladı. Buyurun Mehmet Bey.
2: Kel.
0: Kel. Doğru yanı. Hey kel. Ver bana.
2: Kel burada.
0: 10 puan dedik. 10 puanı aldık kel kelimesinden. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 27.
0: 27. İsterseniz açalım 27'yi. Gelsin 27 nolu sorumuz. Efendim faydalı ve yararlı anlamına gelen bir kelime soruyoruz. Ne olabilir? Tek harfe ihtiyacımız var. Süreyi başlattık. Buyurun Mehmet Bey. Tek harf koyacaksınız. Mehmet Bey. Peki harfi aşamıyorum. Butonu önce kullanan alır. İpucunu bulduk gibi. Süreyi başlattım. Buyurun Mehmet Bey.
2: Şey.
0: Mehmet Bey. F. F. Dediniz değil mi F?
2: F.
0: Dediniz doğru.
1: Ama.
0: Ama F dedi kendisi.
1: Ama hakem var.
0: Efendim F dedi kendisi. Ben... Dediniz değil mi Mehmet?
2: Dedim F.
0: F harfini dedin. Nafiydi buranın yanıtı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soru?
2: 50 numarayı.
0: 50 numaralı soruya gidiyorum bakalım. 50'de ne arıyoruz? Çok rahat bileceksiniz. Hazır geliyor. Eller butonda. Bir konuda eğitim verilen ders programı süre başladı ki basacak butona. Buyurun Mehmet Bey.
3: Ders programı başladı.
0: 4 harfli. En belirgin örneklerinden biri. Ehliyet almak için gidilir, yazılır, ordunun eğitimi alınır, süre harfi verilir. Süre başladı. Kim kullanacak? Buyurun Emin Bey.
1: Kurs.
0: Kurs tabii ki. 4 harfli kurstu yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Öneriyorum 42. Öneriyorum 51 biraz zor ama... Önermeyeyim.
1: Ben 42'den devam edeyim ya.
0: Peki 42'den devam edelim. Geliyor hazır 42. Sorunuzu okuyorum. Havada dönerek yapılan akrobatik hareket.
1: Benim işim bu.
0: Buyurun.
1: Takla.
0: Takla. Doğru geldi. Benim işim bu.
1: Benim işim.
0: Takla geldi. Harikasınız. Bir de şifre. Harf buldunuz. Sizinle devam ediyorum. Bu arada 11 var açılmamış galiba. Orada da. Şifre harfimiz saklı. Aynı zamanda bir foto soru. Onu kullanabiliriz. Oradan destek alabiliriz. Ama nasıl devam etmek isterseniz.
1: Size güveniyorum. 11.
0: 11. Peki. Gelsin bir foto sorumuz var. Evet. Büyük kedigillerden bir hayvan soracağız size. Bu genellikle pars için kullanılan bir kelime. Ama lütfen dikkatli cevap verin. Ki büyük kedigillerden derisi benekli genellikle pars için kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Mehmet Bey. P ile başlıyor. Bir şey ek lazım.
2: Büyük kedi.
0: Peki. Bir harf desteğimizi lütfen kabul edin. Ve süreyi başlattım butonu kim kullanıyor? Buyurun Emin Bey.
1: Kırık yok.
0: Peki. Bir harf desteği daha bizden size olsun. Tek harfe ihtiyacımız olacak. Acaba o harfimiz hangi harf olacak? Süreyi başlattım. Butonu açtım. Buyurun.
1: Pelenk.
0: Pelenk doğru yanıttı. Bu dağ aslanı pars için kullanılan pelenk. Olarak geçiyor.
1: İlk defa duydum bunu.
0: Evet, pars ailesi büyük kedigillerden deri benekli
2: pelenk
0: olarak kullanılıyor. Bu sorumuzun yanıtı. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Nasıl yol alalım?
1: Biraz puan toplayalım. 19.
0: Peki 19'a gidelim o zaman. Puan toplayalım. Bu arada son 5 soru civarındayız. 5 soru içerisinde yanıtımıza doğru gideceğiz. Bilginiz olsun. Efendim soru geliyor. Bir şeyin özelliğini ve niteliğini belirten sıfat. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Nitel.
0: Nitel doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Bir de şifre harf buldunuz. Ve artık harfler konusunda da yardımcı oluyorum. Çünkü 4 yerimiz kaldı. Efendim 23 veya 13'ü öneriyorum. Bakın 13'ü öneriyorum. 41'i öneriyorum. 52'yi öneriyorum.
1: Size 41 kere maşallah deyip 41'e gidelim.
0: Peki o zaman 41'e gidiyoruz. 41 kere maşallah gelsin sorumuz. Mevsimi dışında yetiştirilen ya da erken olan bir ürün ismi soruyoruz. Nedir bu süre başladı? Buyurun Mehmet Bey.
1: Aslında kerekli, erken.
0: Ne olabilir?
3: Karpuz.
0: Değil. Mevsimi dışında yetişen ya da erken olan bir ürüne söyle. Genellikle ürünlere söylenir. Bir şey evet. Ürün denir şu anda. Özellikle tarımda çok kullanılır. Evet, bir harf desteğimizi alalım bakalım nasıl bir harf geliyor. U geldi. Süreyi başlattık. Acaba butonu kullanacak olan yarışmacımız var mı diyorum. Buyurun.
1: Genel ismi değil mi?
0: Evet.
1: Turşudan mı?

0: De aldık, sizle devam ediyoruz. Şifre harf vermek istiyorum, lütfen dikkat edin. 13 olabilir, 39 olabilir. 13 bir foto soru aynı zamanda. 13 kullanabilirsiniz.
1: Yapalım. 13 yapalım.
0: 13 yapalım. Peki, önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf geliyor. Gelsin fotoğrafımız. Efendim, bunu denizde avlananlar çok bilir. Özellikle balık yemi olarak çok kullanılır bu. Dar ve uzun kavkılı bir deniz yumuşakçası soruyoruz size. Bunu böyle açarsınız, oltanın ucuna takarsınız. Bayağı da avlanırken çok gelir bu. Bunun adı avlanırken balık, olta balıkçıları çok iyi bilirler. Okuyorum sorunuzu. Dar ve uzun kalkılı bir deniz yumuşakçası. Çakı, deniz çakısı nedir bu? Ne olabilir? Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Süfene miydi? Süfene miydi? Öyle bir şeydi. Sefine miydi? Süfene. Fena.
0: Çok doğru yerden başladınız ama tam ismi, açılımı gelmedi aklınıza. Bir harf desteğimizi verelim. Acaba L harfi geldi. S harfini zaten biz bulmuştuk. Sü, lü. Süreyi başlatayım. Buyurun Mehmet Bey.
2: Sülüne.
0: Sülüne tabii ki 10 puanı kaptırdınız.
1: Ortayı ben açtım.
0: Ama Emin Bey, yani siz de sürekli ben bileyim istiyorsunuz. Sülüne tabii ki. Mehmet Bey hemen oradan 10 puanı Sülüne aldı. İ harfini de açtı. Tebrik ediyorum. Sülüneydi. Buradaki kelimemiz.
2: Şifre kelime
0: kaldı. Söylüyorum, son 2'ye girdik artık. 39'u açabiliriz. İsterseniz.
2: Olsun.
0: 39'u. Yine bildiğiniz yerden de geliyor Mehmet Bey. Bu soruyu kaptırmayın Emin Bey'e. Sorunuzu okuyorum. Bir nesnenin boyutunu ve ölçülerini ifade eden kelime. Süreniz başladı. Hani çöplerde de vardır ya. Boy, boy. Buyurun.
1: Ebat.
0: Ebat doğru yanıtını kaptırdık. Son sorumuzu açıyorum. A'yı da açmış olduk. Sizle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu?
1: 43.
0: 43. Peki gelsin. Güzel bir soru bulduk. Rahat bulacaksınız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Sorunuzu okuyorum. Türk tasavvuf müziğinde kullanılan üflemeli bir çalgı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun Mehmet Bey.
2: Ut.
0: Değil. Tasavvuf müziğinde şöyle flüte de çok benzer. Kamıştan yapılır böyle uzun. Üflemesi de çok zardır. Ondan ses çıkarttığınız zaman zaten enstrümanı çözmüşsünüz demektir. Diyorum, sürenizi başlatmadan önce bir harf açtı. Süreyi başlattık. Ne oldu? Buyurun.
1: Ney.
0: Ney. Doğru yanıtıyla size bir 10 puan daha kazandırdı. Harikasınız sevgili Emin Erdoğdu diyorum ve geldik puan tablosuna bakıp 3. etaptaki yarışmamızın sonuna ve hemen dönüyorum. Evet efendim, bakalım puan tablolarımız ne durumda. Sevgili babamız Mehmet Erdoğdu, Emin Erdoğdu, milli boksörümüz kendisi, maçlarından da tanıyoruz. Emin Erdoğdu ilk etapta biraz geride kaldı. 2. etapta arayı kapattı ama 3. etapta butonu gayet iyi kullandı ve sevgili babamız Mehmet Erdoğdu'dan farkı birazcık açarak devraldı ve yarışmamızı önde tamamladı. Evet, geldik finalimize ve burada birinci tahmin hakkı sizde. Öncelikli tahmin sırası sizde. Emin Erdoğdu. Tek seferde tek harf kullanmanızı rica ediyorum. Acaba şifre kelimemiz ne olacak? Buyurun.
1: Ne? İyi dinle.
0: Ne? Yani arkan esprit diyorsunuz. Acaba böyle bir kelime var mı? Varsa ne anlama geliyor? Biliyor musunuz böyle bir kelime?
2: Arkan esprit.
0: Arkan esprit.
1: Tahminim yok ama Emin'in ne ismi kullanmak istiyorum.
0: Peki. Çok da doğru yaptınız. Arkan esprit doğru biliyorsunuz. Çünkü ruhsal bilgi, ruhsal güç anlamına gelen bir harfi sırdayız.

0: saklamıştı. Böylece sır küpünün 3. etabını da tamamlamış olduk. Evet efendim, harika bir yarışma çıkarttınız. Çok teşekkür ederiz. Bir baba oğlum mücadelesini beraber seyrettik. Hemen bir değerlendirme alayım. Mehmet Bey, nasıl geçti yarışma?
1: Çok güzeldi sizinle yarışmak. Mükemmel oldu. Vaktimiz de iyi geçti.
0: Evet, sağ olun.
1: Herkese tavsiye ederim, gelip görsünler.
0: Harika. Çok teşekkür ederiz. Neyi yaptınız? Katıldınız, yarıştınız. Emin Erdoğdu. Hoş geldiniz. Çok güzel yarıştınız. Birinci etapta, ikinci etapta biraz geride kaldık ama üçüncü etapta butonu iyi kullandınız. Birazcık da tabii elimizde yatkın değil mi? Özellikle dövüş sporundan kaynaklı bokstan dolayı. Nasıl, bir değerlendirme alayım?
2: Çok eğlenceli o geçti bizim için. Yani babamın da güzel bir anımız oldu bizim için. Hani ömür boyu unutamayacağım bir şey oldu. Ama ben başta uyardım. Evet. Acımam dedim.
0: Acımam dediniz, doğru.
2: İki hamas işte bitti.
0: Evet, birazcık da rekabete binince, iş hırslanınca nasıl ilerleyen dönemde maçlarımız, tablomuz nedir? Bekleyen bir mücadele tablosunda var mı?
2: Evet, şu yakın zamanda bir Temmuz ya da Ağustos sonu gibi bir tekrar profesyonel bir maçım olacak. Büyük ihtimalle İngiliz ya da Özbekistanlı bir rakibimi bekliyorum. Bakalım, hazırlık sürecimiz de devam ediyor. Bir yandan spor salonu işletmeye devam ediyorum. Bir yandan da eğitmenlik spora devam ediyorum. Umarım bunu da kazanıp 3-3 yapacağız. Daha sonra 7-8 olduktan sonra WBC, WBA'de büyük turnuvalarda neden bir Türk sporcu olmasın, neden bir dünya şampiyonu olmasın mantığıyla devam edeceğiz.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz, katıldınız, yarıştınız. Spor hayatında da, gelecekte de bol ödüllü, bol madalyalı bir spor hayatı diliyoruz. Kariyer planlaması, kariyer diliyoruz size. Bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden küçük bir hediyemiz var. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız dilekleriyle diyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Birer kitap. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırkupu@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişinizi göndermeniz yeterli. Sizi de burada misafir edelim, beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

0: hands of a violent man.
1: Bir otelde yolları kesişen suçlular. Onlara karşı koymak zorunda kalan otel işletmecisi.
2: Not anymore.
1: Başrolde Nicolas Cage.
2: You wanna die? I kind of don't like you.
3: Who set this in motion?
2: You want me to say I'm sorry? I'm not the guy you think.
1: Sürükleyici bir aksiyon gerilim. Kill Chain bu akşam 20'de A-Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Bütün coğrafyamızın zor, stresli günler geçirdiği bir dönemdeyiz ve bugün size bugünlerin üstesinden psikolojik olarak gelmenizi kolaylaştıracak bir sohbet yapmayı planlıyoruz. Psikolojik esnekliği ve psikolojik olarak güçlü kalmayı konuşacağız. İnsan hali az sonra başlıyor.

0: Şimdi tabii zor günler geçiyoruz diye başladık işe ama geçen hafta burada çok güzel bir program yapmıştık. Matematiği, felsefeyi ve matematik ve felsefe gibi iki güçlü alanın psikolojiyle ilişkisini anlamaya ve konuşmaya çalıştık. Hakan Çörekçioğlu ve Burak Karabey'di konuklarımız. Hatta Burak Karabey'in profesörlüğünü de orada kutlamış olduk. Şimdi bir isterseniz bakalım geçen hafta hocalarımızın son sözleri neler olmuş? Ben haftaya program nasıl başlasın dediğimde bakalım neler demişler. Şimdi sen bugünkü konuştuklarımızla ilgili son bir kapanış, birkaç cümlen ne olur? Haftaya bunlarla başlasın program.
1: Aslında konuştuklarımızın özeti niteliğinde bir şey söyleyeyim. Hı. Ben en sonunda şunu söyleyeyim. Evet, hakikaten yepyeni bir paradigma değişiminde yaşıyoruz. Dolayısıyla zaten uzun zamandan beri insan nedir sorusunu cevaplandırmaya çalışıyoruz. Şimdi belki de gelecekteki en temel sorunlarımız insan ile yapay zeka arasındaki ayrımı nasıl çizeceğiz problemine dönüşecek. Ben biraz bu yapay zekanın sosyal, politik ve kültürel alana yansımaları noktasında pesimist olanlardanım. Ama yine de ben insana güveniyorum. Onu da söyledim. İnsanın yeteneklerine de güveniyorum. İnsan bir şekilde bu problemi de çözecektir diye düşünüyorum. Böyle bir problemle olası bu problemin şu anki gelişmeler, gelecekte olan gelişmeleri en azından haber veriyor bize. Diyerek bitireyim o zaman son sözümü.
0: Harika bir son söz. Hemen Burak Karabey'e dönüyorum. Bugün gayet romantik ve duygusal genç bir adamdınız. Nasıl başlasın haftaya Burak? Hangi sözlerine başlasın önümüzdeki haftanın?
2: Ya bir matematik eğitimcisi olarak geleceğin eğitimine, yani geleceğe nasıl çocuklar hazırlamalıyız noktasında belki tarihte ilk defa bu kadar boşluktayız. Yani 5 yıl sonra hangi meslekler kalacağı tartışılıyor. Geleceğe yönelik birçok kaygı var. Çok kısa zaman konusu var. Yani 1 yıl sonra 2 yıl sonra birçok değişim olduğunu görüyoruz. Ama yapay zekada da benzer şeyi gördük. Bir kere erken dönemde özellikle oyunculuğu arttırmamız lazım. Çocukların oyunlarla birlikte öğrenmelerini arttırmamız lazım. Bunun yanında düşünme noktası, yani sorgulama noktası, hem felsefi açıdan hem matematiksel açıdan hem bilim açısından tekrar merkeze alınmalı ve doğrudan çözümlerin değil aslında eleştirel bir zihnin gelişimine giden bir eğitime hızlıca dünyada geçileceğini düşünüyorum. Çünkü çözmek meselesinde değiliz artık. Artık daha böyle orijinal düşünen, fikir üreten, bütün topluma bunun yayılmasını sağlayan bir eğitim modeli şart. Yani ona doğru gitmek zorundayız. Ha şimdi bunu nasıl yapacağız derseniz, yani yapması çok zor. Şu an gelecekle ilgili çok ciddi gelişim hızı var. Fakat bizim insanda yavaş yavaş bunu oluşturmamız lazım. Çocuklar oynamalı. Bir de teknolojileri asla geri kalmamaları lazım. Teknolojide güncel olmaları lazım.
0: Müthiş son cümle. Evet efendim, güzel bir programdan yine güzel bir programa geçiş yapıyoruz. Konularımız ve gündem bazen tabii çok sevimli, çok neşeli olmayabiliyor. Ama mevzu zaten bu zorlu günlerde güçlü kalabilmek. Psikolojik sağlamlık ya da psikolojik esenlik diyoruz. Konuklarım birçok açıdan bu beceriye bence fazlasıyla sahip. Hem mesleki açıdan hem de kendi yaşamlarında hep esenlikli gördüğüm iki sevgili dostum var stüdyomda. Sinem Bilgen Hocam, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş buldum.
0: Sizi tekrar burada görmek harika.
3: Teşekkür ederim.
0: Keyfiniz yerindedir inşallah.
3: Herkesin olduğu kadar.
0: Çok da değil.
3: Çok da değil.
0: Ama çok da iyi görünüyorsunuz.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Bir şeyde güç kalmaya çalışıyoruz.
3: Evet, bu da değer.
0: Evet, kesinlikle.
3: Bu da bir değer. Doğru. Buraya gelmek de bir değer. Belki burada söyleyeceğim bir şeyin insanlara ufacık da bir olsa bir faydası olmasını bilmek de bir değer.
0: Evet,
3: bunu
0: hoş geldiniz.
3: Bunu yapmazsak hayat devam etmiyor.
0: Ayağınıza sağlık. Ve İbrahim Bilgen Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Özlemiştik. Bir araya geldik. İyi ki programımız var. Görüşebiliyoruz. Şimdi hocam, içinde bulunduğumuz zaman biraz tabii ki böyle karışık ve şöyle, ben programdan önce bir hesap yaptım, size de söyledim. Bu 7 Ekim olayından sonra yıl 2023, hatta bunun üzerine konuşurken ben dedim ki 2024'tü. Çünkü böyle geçmişte bir referans aldığınızda yani of diyor, o kadar zaman geçmiş mi gibi hissediyorsun. Sonra bir baktı 2023, ne kadar geçmiş yani. İsrail'in bu Filistin üzerine bu saldırıları yap,

0: yapmaya başladığı tarihten baktığınızda 30 aydır bizim bütün coğrafyamız stresli bir savaş teyakkuzunda bir nevi. Ve bunun da gün gün belki fark etmediğimiz ama toplamda insanların psikolojisi üzerinde etkileri olabileceği aşikar. 30 ay dediğimizde de bu aynı zamanda uzun süreli stres kaynağı belki. Şöyle baktığımızda psikolojik sağlamlıkla bu 30 aylık süreci bir arada düşündüğümüzde kim güçlü kalabiliyor, kim kalamıyor gibi böyle psikolojik sağlamlık nedir üzerinden bir giriş yapabilir miyiz?
1: Şimdi bunu hep konuşuyoruz. Yani psikolojik sağlamlık ya da psikolojik güçlülük deyince Türkçe'de ki dilimiz güzel tabii ki ama yani yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Sanki duyguları göstermiyor olmak ya da ne kadar ayakta kalacak olursan o psikolojik dayanıklılık ya da güçlülük gibi. Şimdi psikolojik esneklik diyeceğim ama esnekliği de sanki her şey böyle gelsin gitsin, hayat boş ver, her şeyi boş ver gibi algılanıyor. Alakası yok. Çünkü esnek olan şeydir dayanıklı olan. Bugün deprem geçirmiş bir ülkeyiz. Ve depremin içerisinde de tabii ki binaların sallanması bizim en büyük korkumuz. Tabii ki bir fay hattımız var. Ve fay hattı sallandığında, kırıldığında üstündeki yerküredeki binalar sarsılacak. Yani sarsıldığı zaman da binalar sallanacak, titreşecek. Ve biz geceliğin uykumuzdan o titreşimle uyanacağız. Ve çok korkacağız. Bu bir travma. Yani biz o deprem fay hatlarını nasıl yok edemiyorsak Japonya, Türkiye, biz burada doğduk. Peki bu ülkeyi ya bizim altımızda deprem fay hattı var, bu ülkeyi terk ediyoruz nasıl diyemeyeceksek bayrağa, millete ve doğduğumuz toprakların getirdiği maneviyata sahip çıkabilmek adına ve bu değerimiz bizim. Bunun nurunda ölmüş bir her toplumuz. Ve ülkemizde kalacağız. Buna devam ediyoruz değil mi? Bir yeri terk etmiyoruz ve burada kalıyoruz. Ve burada kaldığımız süreç içerisinde de biz diyoruz ki evet deprem olabilir çünkü bunun altında bir fay hattı var. Şimdi bu sallandığında, kırıldığında binalar sallanıyor. O zaman ne oluyor? Uykularımız kaçıyor. Çarpıntılarımız oluyor. Korkuyoruz. Ağzımız kuruyor. Panik oluyoruz. Anksiyete, kaygı, endişe, panik atak. Bunların hepsi bulgu, semptom diyoruz. Binanın sallanması kadar doğal olan şeyler. Çünkü bir deprem oluyor. Bir sosyokültürel, bölgesel bir olay yaşıyoruz. Bunu pandemide yaşadık. Şimdi savaşta yaşıyoruz. Depremde yaşadık. Peki burada bu binayı yıkılmamasıysa amaç, hayatta kalmaksa bu binayı yıkılmamasını sağlayan nedir? Raylı sistemler, diğerleri binanın daha esnek olabilmesi. Bina ne kadar esnek olursa bina o kadar sağlam ve yıkılmayacak anlamına gelir. O zaman bizim de burada esnekliğini insanların arttırmaya çalışıyoruz. Dayanıklılık derken niye bu kadar uzun anlattım? Çünkü dayanıklılık deyince halkımız ağlamamayı, hep gülmeymiş gibi gözükmeyi güçlülükse böyle bir şey yok.
0: Bir beton bina gibi dinlik ayakta durmak
1: öyle bir şey
0: falan
1: yok.
0: Gibi şeyler.
1: Öyle bir şey yok. Senin içerisinde deprem geldiğinde işte biz depremi yaşadığımızda o gece yarısı Allah kimsenin başına bir daha vermesin. Yani o bir felaket.
0: Evet.
1: Yani ben orada herhalde deprem anında yapılmaması gerekli olanlar videosu çekecek olsaydınız bendim o.
0: Siz bile yapacak.
1: Yani ben yani deprem anında yapılmama videosunu çekerdim.
0: Siz sonra biz deprem yani programlarını hep beraber yaptık
1: falan.
0: Sizde
1: yani. Evet yani hiçbirisi aklına gelmiyor. Tabii, hocam doğru. Allah kimsenin başına vermesin.
0: Siz Adana'daydınız.
1: Tabii yanında gün, binalar akşam. Yıkılıyor orada çığlıklar. Yani kimsenin başına vermesin. Evet, bu zor. Büyük bir olay. Şu an bu yaşananlar, Orta Doğu'da olan olaylar, o bombalar biz uzaktan seyrediyoruz ama yani onları orada yaşayan insanlar. Şimdi burada bizim korkunç hayatın içerisinde ve gün geçtikçe hayat değerlerimizden uzaklaşan bir topluma doğru gidiyoruz. Daha hedef odaklı, daha para, daha gösteriş, dünyada olup giden cebimize hiçbir şeyi koyamadan bu dünyadan göçüp gideceğimiz şeyleri için hayatımızı veriyoruz. Ama bu hayatta yanımızda alıp kefenin cebinde götürebileceğimiz şeyler bu dünyada hayat değerlerimiz, maneviyatımız, bu manevi değerlere sahip çıkmak.
0: Onları
1: manevi
0: da ihmal ediyoruz.
1: İnsan insana sahip çıkabilmek, insana saygı gösterebilmek, güvende olabilmek, adalet olabilmek, yani sevgi dolu olabilmek, şefkatli olabilmek, destekleyici olabilmek. Ya bugün aile bizim değerimizse biz aileye bize para verdiği bize bir çıkarımız olduğu için mi seviyoruz? Ya aile ailedir. Ailemizi seviyoruz kardeşim. Sen ne diyorsun deriz. Bayrağı, milleti bunlar bir değer. Evet. Ve bu değerler için biz ölürüz. Hiçbir şeyi getirmeyiz. Değer odaklı toplumlar yetiştirip biz psikolojik deprem anındaki içsel sallantılarımızı, düşüncelerimizi, duygularımızı, belirtilerimizi bir hastalık olarak görmeyerek onlarla birlikte hayatta bunlar olduğunda savaştı, her şey

0: olduğunda ayakta kalabilecek esnekliği biz insanlara öğretebiliyoruz. Hı hı. Ve bunu öğretirken illa herkesin terapiye gelmesiyle de değil. Hı hı. Bakın, gerek benim insanlara fayda olsun diye çektiğimiz, herkesin yaptığı videolarda, şurada insanlar orada okuyup altına yazdıklarında sanki bir psikoloji öğrencisi gibi söylenenleri anlıyorlar. Ya hiçbir almamışlar ama öyle güzel anlıyorlar ki. İnanın, esneklik demek bulguların, düşüncelerin yok olması değil. İnsani özelliklerimizle birlikte bu hayatta olabilecek her şeyle birlikte değerlerimizle kalabilmek demek. Hı hı, bunu güzel sağlayabilirsek, ki sağlanıyor. Hı hı. Bunu insanlara öğretmek bizim mesleki borcumuz. Hı hı. Bizim mesleğimiz bunu gerektiriyor. Evet. Biz insanlara bunu gerçekten öğretmemiz lazım. Hı hı. Hele şu dünyada, hele şu toplumda. O yüzden hep sayımız inşallah bu konuda artacağını umut ediyorum ben. İşte biz de bu yüzden öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz inşallah.
1: Bakalım. Hocam, sen tabii bir yandan gece yarılarına kadar da kendi biraz da Türkiye'deki tarafına kendi adını verdiğini artık öyle düşünüyorum. Sen pek böyle şeyleri sevmezsin ama dünyada da en önemli isimlerinden biri olduğun ve beraberce bu noktaya belki Türkiye'de çok hızlıca büyüttüğünüz bir terapi ekolünün de temsilcilerisiniz. Benim orada bildiğim temel isimlersiniz. Ve şöyle zorlu günlerde de sanki biraz daha ön plana çıkıyor gibi görüyorum o terapi modelini. Biraz Sinem Hocam, şimdi İbrahim Hocam dedi ki bizim böyle bir görevimiz var. Yani işte psikologlar, psikiyatristler ya da ruh sağlığı uzmanları özellikle böyle durumlarda insanların çok güçlü, zor kırılır değil de kolay esneyebilir hale gelmesi ama bunu da psikolojik olarak yapabilmesine ne kadar önemli olduğunu söyledi. Çünkü zorluk hiç bitmeyecek. Peki AKT'ta siz belki açılımını da söylersiniz. Bu iş nasıl ele alınıyor?
2: AKT'ın açılımı kabul ve iki şekilde geçiyor. Hı. Kabul ve adanmışlık terapisi ya da kabul ve kararlılık terapisi.
1: Adanmışlık ve kararlılık.
2: Biz adanmışlığı tercih ediyoruz. Çünkü karar vermek, bir adım atmak demek değil aslında. Diyet gibi. Nasıl? Her gün biz diyet yapmaya karar veriyoruz.
1: Davranışsal bir şey yok orada.
2: O yüzden adanmışlık ama genel bilinen ismi kabul ve kararlılık terapisi diye geçiyor. Yani herkes öyle biliyor. Şöyle, yani psikolojik esnekliği sordunuz. Psikolojik esneklik aslında var olan bir şey, yani şimdiki an farkındalığıyla olduğu haliyle değil, yani söylenilen ya da sözel haliyle değil, olduğu haliyle kalabilmek, hı hı, yargısızca kalabilmek, şimdiki anda kalabilmek ve bizi değerlerimize, yani bizi neden bu hayatta var olduğumuz şeylerde değerlerimiz.
0: Bu biraz sonra cevabı, onu bir örnekle anlatırız daha sonra.
2: Onları doğru ilerletecek davranışları seçmek, sürdürmek ya da götürmeyen davranışları değiştirmek demek. Ama bu İbrahim'in dediği gibi, İbrahim Bey'in dediği gibi, hani böyle baş eğmek, boyun eğmek değil. Farkındalık ve kabul kavramları çok aslında kıymetli kavramlardır. Bizi alıştığımız, insan zihninin alıştığımız düzenden çıkarır. Hı hı. İlk başta kolay gelir. Anlatması kolay gelir ama anlatılmaz yaşanır bir şey bu deneyim. Hı-hı. Çünkü şu an bütün dünya, sadece biz değil, bir tehdit altındayız. Herkes, hı-hı, bir tehdit hissediyor ve hepimizin bildiği gibi tehdit olduğunda, tehdit uyaranı olduğunda bizim davranışlarımız hem sertleşiyor hem katılaşıyor ve daralıyor.
1: Doğru.
2: İşte bizim amacımız bunları görmezden gelmek, hı-hı, değil. Bunlarla birlikte nasıl ilerleyebileceğimizi, esneyeceğimizi, perspektifimizi genişletmeyi gösterebilir.
1: Onlar da doğal tepkiler çünkü.
2: Tabii ki, yani dışarıda tehdit oldu. Tabii, yani dışarıda tehdit dışarıdaysa bizim davranış kalıbımızın daralması, yani deprem olduğunda işte yaşam üçgenini, hmm, oluşmak, bunlar kısıt davranış
1: kalıbı. Ya da oluşturamamak.
2: Oluşturamamak. Yani bunlar faydalı, işlevsel, hmm, şeyler. Evet. Ama tehdit içeride, deprem geçtikten sonra bile hala ben orada deprem yaşamıştım diye evden çıkmamak, ya deprem olacaksa diye evden çıkmamak, işte katılık dediğimiz şey.
1: Evet. Şimdi o zaman ben şöyle düşünüyorum. Çok fazla gördüğüm bir mevzu var. Güçlü olmak, ağlamamak. Güçlü olmak, işte sert rüzgarlara karşı hiç eğilmeden durmak. Bu gibi bir katı bir gücün tersinde bir yere, duruma göre güçlü kalabilmeyi biraz yani durumu değerlendikten sonra pozisyon alabilmeyi katıyoruz.
2: Tabii ki bağlam dediğimse yani o ortam, o bağlam ne gerektiriyorsa o davranışı seçme özgürlüğü aslında.
1: Yani burada aslında Anadolu'nun genel kabulünün dışında da yeniden bir güç tanımı var sanki. Yani güç tanımı Anadolu'da biraz daha o zaman kendi zayıf yanını göstermemek, yaranı göstermemek, her şeye rağmen bu vakur halde durabilmek falan gibi tanımlar var. Biz hocam Yeşilçam'da da böyle gördük. Yani bütün o Cüneyt Arkın'ların, şunların bunların gibi çok büyük oyunculardır. Saygımız sonsuz, başımızın tacıdır yani tabii ki, ama orada da böyle hani o güçlü adam her durumda güçlü adam. Yani aşk yaşarken falan da güçlü adam. Hep böyle kodlar. O zaman biraz yanlış öğretilmiş bir tarafı var sanki değil mi bizde bunların?
3: Ya şimdi genellemek çok doğru değil. Şimdi bizim bahsettiğimiz bu kabul ve adanmışlık terapisi dünyanın en mükemmel terapisi falan gibi egolu bir yerden konuşmuyoruz. Biz insanın sağlıklılığı ve esnekliğini arttırabilecek her türlü bilimsel gelişmeye biz kucak açıyoruz. Ve dolayısıyla bugün akt, yarın bakt, yarın bir gün tak, tabii, başka bir şey olur. Tabii. Yani ne fark eder.
1: Olabilir,
3: ama gelinen nokta şu ki yani 30 ayrı üniversitenin oturup bir arada birleşip ya nedir bu insana en iyi gelen sağlıklılığında faydalı olabilecek yöntemler deyip 52 bin küsur yayını tarayarak ortaya çıkardıkları insanı insan yapan 6 tane noktayı birleştirip bunlar üzerinde gidildiğinde zaman içerisinde ölçüldüğünde insanların beyninde dair nöroplastisitel değişikliklerle esneklik oluşabildiğini görüyoruz. Neye dayanıyor? Hocam travma anında dikkat daralır. İnsan katılaşır ve sadece o noktaya fokuslanırsın. Yani şöyle bakarsın makberikten.
1: Çünkü orada halledilmesi gereken bir şey görüyor.
3: Biz bunu, şimdi şöyle bir şey. Hangi terapi modeliyle ilgilenirsen ilgilen. Hayvanlar dahil, insanlar dahil birisine beh diye bağırdığın zaman önce bir... diye tabii, şöyle bir kalırsın değil mi? Vardır, donarsın tabii, yani. Tabii. Bu nedir? İşte savaş kaç don sistemleri anlatılır durur bize. Ama bu eski hayvani tarafımız. Yani hepimizde olan şey. Ama Allah zaman içerisinde işte etin denatür olması, ateşin çıkmasıyla birlikte artık bizlerin beyinsel yapılarında da değişimler ortaya çıkınca dil ortaya çıkıyor. Yani konuşma yeteneği ortaya çıkıyor. Ve konuşma yeteneği ortaya çıktıktan sonra maalesef kullanabilirsen lütuf, kullanamazsan çok affedersiniz lanetimiz olmaya başlıyor. Örnek atom bombasını bulan da bir insan zihni, atomu nükleer tıpta kalkıp kanser tedavisinde kullanan da bir insanın zihni.
1: Evet, tabii.
3: Dolayısıyla insanın zihnini İnsan için hayırlı şekilde kullanabilecek zihinleri yönetebilmek insanın en önemli özelliği. Ama bir bebek dünyaya geldiğinde kötü gelmiyor hocam. İstediğin kadar biyolojik çalışmaları, genetik çalışmaları hep sınıfta kaldı.
1: Evet.
3: Epigenetik denen bir şey var. Yani ne bu? Çocuğu alıyorsun, ikiz genetik yapı, sen de biliyorsun bunları. Birini bilmem X aileye çok kötü bir ailede yetişiyor, birisine çok iyi. Çocukların geleceklerinde geldikleri nokta çok farklı. O zaman çevre faktörler gerçekten çok önemli çocuğun gelişiminde. Tabii. O zaman dil devreye girdikten sonra bizim için bu travmatik olayı, yani o amigdalanın, yani travma anındaki ses, koku, sallantı, diğer şey, işte sigara kokusu, ne varsa her şeyi beyin o travma anında hafızaya alıyor ve ona benzer uzaktan yakından en ufacık bir ihtimali dahi kombinasyonunu alıp modern zihnimiz bize sözel iletilerle gelecekte bu olabilir ha diyor. Buna da biz kaygılanıyoruz o olarak.
1: Ve burada bir tekst.
3: Çünkü kaygı problem değil ki. Zihnin bunu demesi de problem değil. Çünkü onun hayatta seni tutmaya yarıyor.
1: Evet. Bu esnada bir önlem.
3: Buraya kadar harika. Ama işte üçüncü kuşak terapilerde, travmalarda ne yaparsak yapalım, düşünce değişse dahi duygusal asosyasyonlardaki olan o değişikliklere etki edebilecek bir sistem bulundu. Bu ne? İşte bu mindfulness, böyle değil esasında ana gelebilmek ve şefkat hocam, şefkat. Bugün şefkati içerisinde büyümüş ailelerin çocuklarında duygularını regüle edebilmek çok fazla. Yani bebeğimizi alıp da canım yok yok bir tanem benim deyip şefkatle sarılıp orada büyümüş çocuklar ileride öfkeyi, paniği, kaygıyı regüle, kendini sakinleştirebilme yetenekleri beyinsel olarak çok fazla. Evet. Güvensiz ailede yetişmiş insanlarda bu olmuyor. O zaman ne oluyor? Daralıyor. En ufacık bir travma olayında bu insanların verdikleri reaksiyonlar normal insan, ya normal demeyeyim, anormal, normal çok yanlış olacak. Güvenli ortamda yetişmiş insanlara göre çok daha dar bir çerçevede panikler, öfkeler, anksiyeteler, bağırmalar, camdan aşağıya atmalar kendine. Şimdi herkes depremde camdan aşağı atmıyor.
1: Yo, tamam,
3: bazı atıyor.
1: Tabii ki.
3: Şimdi bunların hepsi çok normal. Biz üçüncü kuşak terapilerde anda kalabilmek, değerler, değerler uğruna adanmış eylemler ve en önemlisi ise şefkat odaklı yaklaşımlar ile davranışın ortaya çıkardığı bu daralmayı açabiliyoruz, esnetebiliyoruz. Yani şu oluyor, diyor ki evet bir savaş var, bir deprem var. Ben hayat değerlerim yolunda şimdi bu çekirdek ailem ve bu bulunduğum değerlerim, ülkemde kalmak, diğerini yapmak, elimde gelenleri yapabilmek, her neyse değeri o kişinin o doğrultuda stratejileri alabiliyor ise, kaygı, stres duyarak da olsa ve değerleriyle, buradakiyle temas ederek bu hayatı yaşayabiliyorsa, bu adam mezar taşına sen bu uğurda öldün dediklerinde helal olsun be bana. Ölümümde böyle olacaksa başka ne isteyeyim Allah'tan diyebilirsin.
1: Peki burada bu anlatımınızda çocukluk dönemine döndürdüğünüz bu hikayenin yeniden değiştirilebilmesi o kişi için yeni bir dünya mümkün mü?
3: Kesin kes. Yani şefkatli benlik dediğimiz sende var, bende var, Sinem Hanım'da var, izleyicilerimizde var. Kimsenin haberi yok ama.
1: Zaten bu potansiyel
3: hocam, olarak. Hocam hayatımız boyunca ya sevgiliden, ya eşten, ya kocadan, ya başkasından bekliyoruz. Ya bu sende var.
1: Sende var. Öz şefkat dediğiniz şey değil
3: bak,
1: mi
3: hocam? Öz şefkat kendini okşamak falan değil hocam. Değil. Yani insanın kendiyle temasını, o çocuklukta acı çekmek. Şefkat ne? Şefkat dediğimiz şey başka bir kişinin çektiği acıyı hissedip o acıya destek olabilme motivasyonu.
1: Tamam.
3: Evet. Ve dolayısıyla benim bu şefkati dışarıdan bana gelecek diye ömrüm boyunca bekleyip alacağımı alamadan ölmek yerine şimdi burada bende olan yapıyı kendime vererek hayat değerlerime bu takıntı, düşünce, stres, kaygıyla uğraşmadan onlarla birlikte buraya adım atıp önemli olanlara devam edebilecek olsam benim mezar taşıma ne için öldüğüm yazar.
1: Evet.
3: Herkes bu şekilde ölmeyi nasip etsin.
1: Evet.
3: Yani niye? Biz düşünceyle, duyguyla uğraşırken bir kez geldiğimiz dünyayı sadece kaygının doğrultusunda hayatı bitirerek uğraşıyoruz. Kaygı, demin söyledim, bir travma anında bir problem varın bir insani duygusudur. İnsani duyguya verdiğin reaksiyon acılı olur. Ama sen bir ana gelip onunla birlikte, o saniye senin için önemli olanlarla birlikte adım atmak. Siren çalıyor çocuklar. Ayşe Aynı, bu çok korkulu bir şey. Sanki böyle biz uzaktan anlatırken hiç de hoşuma gitmedi dediğim cümle. Belki izleyicimiz diyordu, ya şimdi oradaki insanların yaşadığıyla. Hocam demin söyledim, pandemi zamanında dedik ki ya oraya gelir bize gelmez. Evet. İnşallah gelmez. Hiçbir şey. İnşallah dünyada barış olur. Hiç kimseye gelmesin. Temennim bu. İnşallah herkes hayat değerleri yolunda devam eder. Onunla bununla maddi olaylarla uğraşmak için bu kadar insanın yok olmasına nasıl müsaade edildiğini bir saniye düşünebilir inşallah. Ben bunu umut ediyorum. Ama bu bizim başımıza da geldiğinde biz kendi hayat değerlerimiz doğrultusunda bu hayatta olabilecek davranışları yaparız. Ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu bırakıp kimse bir yere kaçmaz.
1: Bence de öyle. Eminim ve yani. Bunun
3: en basit budur herhalde.
1: Başımıza gelebilme ihtimaliyle ilgili de kafamızın bir tarafında planı, programı, strateji ve önlemleri oluşturmamız da tabii kritik bir zihin sahibi bir canlı olarak diye düşünüyorum. Peki bu psikolojik esnekliği, psikolojik sağlamlığı akt gözünden az önce değerli hocam size sordum. Bu arttırılabilir bir şey mi sizce?
2: Tabii
1: mi? Mesela ben 30 aydır böyle bir zorluk içindeysem buna ihtiyacım var. Bunu arttırmak için hangi başka psikolojik faktörler devreye girebilir sizce?
2: Yani bu kas gibi bir şey gibi düşünün. Yani siz nasıl bir vücudunuzdaki zayıf bir kası geliştirmek için salona gidip ya da kendiniz hiç önemli değil çalıştırıyorsanız bu da geliştirilebilen bir kas aslında. Yani bu öğrenilen bir şey. İnsan zihni öğrenmeye çok açık bir şey. Tamam, tehdit alındı, biz daralıyoruz dedik ama biz genişlemeye de varız. Çünkü bu tamamen aslında öğrenilen bir şey, öğrenilebilen bir şey. İlla bunun için gidip terapi almana da gerek yok. Ama bu insanlara öğretilebilecek bir şey ve böyle zamanlarda gereken bir şey. Yani biz tamam biz terapistiz ama şu an şu durumda ben de televizyona baktığımda o şiddet haberlerini, savaşı, cinayetleri görünce ben de kendimi çok huzursuz hissediyorum. Ben de mutsuzum. Mutsuzluğumu hissediyorum, üzülüyorum onlar için. Ama bu duygularını tanımlayabilmek de bir esneklik. Onlardan kim, çünkü bizim aslında bütün duygularımız, bütün düşüncelerimiz, bütün hislerimiz bizim için orada var. Onları iyiymiş, kötüymüş, işte olumluymuş, olumsuzmuş etiketini veren de biziz aslında. Hı hı. Utanmak kötü bir duygudur değil. İnsanlar utanmasaydı nezaket olmazdı.
1: Tabii.
2: Korkmak kötü bir şeydir. Korkmasaydık kendimizi tehlikeden koruyamazdık.
1: Hayatta kalamazdık.
2: Hayatta kalamazdık. Doğru. Kaygılanmasaydık belki sevdiklerimiz için önlemler alamazdık. Önemli olan buna nerede ve yani önemli olan şu, içeriklerle değil, onlarla olan ilişkilerimizi değiştirmeye çalışmak. Kaygılanıyor. İnsanlar şöyle diyor, hocam ben çok kaygılıyım. İşte bu kaygı ne yapıyorsun? Alkol alıyorum, işte ilaç içiyorum. Hı. Ondan sonra işte sürekli doktora gidiyorum. Hı. Ne işe yaradı senin o zaman?
1: Ne zarar verdin?
2: Zarar verdin. İşte ben diyet yapmak istiyorum. Ama işte biraz daha onu yiyorum. Biraz da sonra ondan sonra suçlu hissediyorum. Utanıyorum, tekrar yiyorum.
3: Hı. Sinem, burada bir şey söyleyeyim, hemen lütfen devam et. Bu Sinem'in söylemiş olduğu, Sinem Hanım'ın söylediği her şey duygu regülasyonu.
1: Evet.
3: Yani insanın kendi kendine bulduğu bir nevi işlevsiz duygu regülasyon sistemleri.
1: Evet.
3: Bugün bozukluk diye yazdığımız, konuştuğumuz çoğu şey, öfke kontrolü, yeme bozuklukları, anksiyete bozuklukları, uyuşturucu kullanımı diye, bunların hepsi insanın bir nevi çocuklukta yaşamış olduğu travmatik olayı sergileyen bir hayat olayı karşına çıktığında kendini regüle edebilmek için yaptığın işlevsiz, hayat değerlerinden seni daha da kötüye götüren, anında rahatlatıp uzun vadede seni yerle bir edip Jack duygu regülasyon stratejisi.
1: Sizin dediğiniz gibi bir oh dedirten ama sonra daha büyük dert açtı.
3: Hayatı bitirten bir olay, çok özür dilerim.
2: Yok, tamam, yani burada şöyle bir şey var. Hani biz söyleriz, aslında güzel bir deyim, kaçan kovalanır.
1: Evet.
2: Siz ne kadar kaçmaya çalışırsanız o da sizi o kadar kovalayacak. Çünkü beynin, zihnin unutma diye bir tuşu yok.
1: Bir durmak lazım.
2: Silmek diye de bir tuşu yok. Öğrendiği her şeyi bizi hayatta tutmak için niyeti de kötü değil. Toplar, çarpar, ekler. Ki bizi hayatta tutabilsin. İşte önemli olan o geleni, siz kötü kelimesinin, bakın kötü kelimesinin anlamını bilmeseydiniz, kötü kelimesi sizin için bir şey ifade eder.
1: Yok, hayır, kötü tam böyle ayrıştırmakta zorluk çekerdik. Dilin kendi oyunları
2: Dilin
1: var.
2: Kendi oyunları var, çok ilginç bir şekilde bu.
1: Evet, peki biz duygumuzu fark ettik ve birine ifade etmek durumundayız yani. Duyguyu kendi kendimize yaşamak mı yoksa birine ifade etmek mi? Psikolojik esneklik için diğerlerine ne kadar ihtiyacımız var? Hani bir sosyal destek gibi bir kavram var ya, oradan bakarsak.
2: Bir kere insanın en yani zorlandığı yer izolasyondur. Hı hı. Pandemide bunu gördük, özellikle yaşlılarda.
1: Evet.
3: Yani yalnız kalmak.
2: Yalnız kalmak, izole olmak, yalnızlaşmak bir insan için en yani tehlikeli durumlardan biri. Hı hı. Tamam, duygunu fark ettin, evet, ama bunu paylaşman da lazım.
1: Tabii.
2: Bu sosyal bir şey. Sosyalleşmek insan için, biz ne dedik? Biz biyopsikososyal bir varlığız. Hı hı. Tek başımıza kendimizden ibaret değiliz. Tamam, biziz ama başkalarına her zaman ihtiyacımız var.
1: Evet. Tabii bir de bu hikayeler şimdi şöyle aktarılıyor bir şekilde. Şöyle bir kabaca baktık programdan önce. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ortak bir saldırı yapıyor. İsrail'in 10 milyon bir nüfusu var, Amerika Birleşik Devletleri'nin 350 milyon bir nüfusu var. Toplamda 360 milyonluk bir şey çıkıyor. Saldırdıkları o koskoca İran, 93 milyonluk bir nüfusa sahip. Orta Doğu'nun en kalabalık ülkelerinden bir tanesi. Bunlar birebir etkileniyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Lübnan işin içinde. Burada da bir toplamda bir 510 milyon kişi var. Şu anda aktif. Yani savaşın içinde olan 506 milyon. Diyoruz ki biz de aslında savaşın bir şekilde içindeyiz. Bu işin ekonomik tarafı var, turistik tarafı var, tarım, yani birçok alandan savaşın içindeyiz. Ama hocam 506 milyon, 510 milyon deyince bu sayı mesela kulağa bile az gelmiyor. Yani çok fazla, çok geniş bir kitle. Peki bu bir takım miraslar olarak da muhtemelen aktarılıyor. Şeye nasıl bakıyorsun? Yani işte o Filistinli çocuğun 50 yıl sonra mesela her şey düzeldi ve bir barış iklimi var. 50 yıl sonra zihinden bu silinebilir mi sence? Ya da hani o adanmışlık tarafına baktığımızda bu düşmanlık da sürer mi sence? Nasıl bakıyorsun İbrahim Hocam bu olaya?
3: Hocam, silinmek kelimesini de önce bir açmamız lazım. Aha. Yani siliyorum cifle cıralıyorum. Böyle bir şey beyin için yok. Zihin unutmaz hiçbir şeyi. Evet. Yapmayın. Hı-hı. Yani bunu genelde söylüyorlar. Bu çok yanlış. Zihin bazı şeylerin üzerini kapar. Özellikle travmaların üzerini kapar. Hı-hı. Her gördüğün travmaya dokunmak da doğru değil. Kabuk tutan yarayı kaldırırsan kanama başlar ve yara iyileşme süreci sıfırdan geri başlamış olur. Bırak yara kabuk bağladıysa düşebilir. Ama işimiz bugüne getireceksek o kişinin önünde bir engel varsa biz travmayla çalışmaya devam edebiliriz. Evet. Şimdi silmekten öte o çocukların geçmişinde yaşadıklarını bu çocukluk süreçlerinde demin

0: anlattığım ailesinin ona sağladığı duygu regülasyonu, kendi bu savaşla ilgili olan bir bomba düşmede kendini nasıl sakinleştirebiliyor? Hı. Sakinleştirebilmek demek korkmamak demek değil. Ya 100 kişiye bomba atılsın, 100'ü de korkar.
1: Tabii bu
0: korkmayan anormal olan budur. Bakın evet, korkmamayı biz korkmayı anormallik diyoruz da korkmamak anormal.
1: Normal.
0: O yüzden kesin kes ama kesin kes bu normal bir şey. Hı. Peki kimler unut ileride hayatında bu yaşadıkları nedeniyle kalkıp da şimdiki hayatında hayatta olma amaçlarına gitmekte zorluklar yaşayan insanlarda problemler ortaya çıkabiliyor tabii ki. Hmm. İşte o insanlara biz geldiğinde nasıl kendilerini regüle edebilecek o küçük eskideki travmayla olan ilişkisini değiştiriyoruz. Sinem Hanım demin bir şey söyledi. Hmm. İlişki değiştirmek. İlişki değiştirmek böyle çok garip bir kelime geliyor. Hmm. Ne demek bu? Ben bir şeyi gördüğümde kaçıyorsam bu bir ilişki. Hı hı. Ya bununla benim aramdaki ilişki ne oldu? Şu an uzaklaştım.
1: Uzaklaştınız. Aha.
0: Acı veren şeyden kaçar mısın, yaklaşır mısın?
1: Kaçarız. Akılcı olan.
0: Biz hayvan olsaydık birisi bize vurduğunda acı verimizi tabii çekerdik değil, evet, mi? Tabii. Ama biz öyle bir varlığız ki sözel uyaranlardan da acı hissediyoruz.
1: Hı, tabii.
0: İnsan olmak tabii çok zor hocam. Tabii. O yüzden insan ben ya kanser olursam düşüncesiyle kanser olduğundaki reaksiyon bile aynı olmuyor.
1: Evet.
0: Kanser olduğunda bir gün iki gün elbette üzülüyor. Kimsenin Allah başına vermesin, verenlere şifa versin. Allah ama olsun. Böyle bir durumda kişi daha uzun devam edip ne yapacağım şimdiye gidiyor. Hmm. Bir evet, yas dönemi yaşıyor tabii ki, çok doğal bu da. Kolay mı bunu?
1: Çok zor ama çözüm aramaya başlayacak
0: mecbur. Devam ediyor. Hmm. Öbürü olmadan bir düşüncenin yüzünden hayatı boyunca hayatını mahvederek yaşıyor. Evet. Hocam karşıma gelmiş ya akciğer kanseri olursam diye korkuyor. Adamın cebinde sigara paketi var.
1: Evet.
0: Ben de adama dedim ki sen kanser olmaktan yemin ederim korkmuyorsun.
1: Hı-hı. Nasıl? Çünkü meydan okuyor.
0: Vallahi korkmuyorsun dedim. Vallahi hocam sen ya kanser olursam düşüncesinden korkuyorsun. Kanser olmaktan değil, bak cebinde bir evet, sigara var.
1: Çünkü o seni gerçek kanser edecek bu olan kötü
0: ama
1: şey
0: değil,
1: zaten.
0: Sen bir kelimeden korkuyorsun. Gel evet, biz bununla nasıl senin ilişkini değiştireceğiz? Sen kelimeden kaçıyorsun. Çünkü öbüründen kaçamazsın. Sadece önlemin arası olması %100 değil. Değil bu.
1: Değil.
0: Ya şimdi insanlar kelimeyle gelenleri de gerçek zannediyor. Biz ilişkiyi evet, nasıl değiştiriyoruz? İlişkiyi o insanın bir geçmiş hayatında yaşadığı bir olayın zihin gelecekte de ya buna benzer bir şey olursa dediği anda ortaya çıkmış duygulara kaçmak yerine onlarla birlikte ana gelip hayatta önemli olanlara temas etme gücünü verebiliyoruz. Hı. Dayanıklılık bu.
1: Evet.
0: Çünkü bize gelen insanların bugün psikolojik rahatsızlık yaşayanların en büyük sebebi kaçma, kontrol etme, duygu regülasyonunu sağlayamıyor olmaktır.
1: Ve oradan da yanlış
0: tüm hastalıkların
1: giriyor,
0: temeline bakalım bizim biraz. DSM kitabımız var ya, açalım. Hı. Bakalım yazmışlar ya öyle bir kitap. O kitaba bakalım. Orada bozukluk dedikleri çoğu şeyi 3-4 kelimeyle toplayalım. Kaçmak, kontrol etmek, yani kaçınmak, kaçmak. Hı hı. Ya da kontrol etmek diyelim. Bir diğeri ise kendi kendine duygularını regüle edebilme yeteneğinin olmaması.
1: Olmaması.
0: Biz hep kaçıyoruz abi.
1: Yani güçlü olmaz.
0: Şu derinin içindeki neyden kaçarsan bataklıkta sıçradığında dibe gitmeye benzer. Hmm. Bu iş. Evet. Biz o zaman sıçrama, bak çok hak veriyorum ha, kaçmadan kalabilmek çok zor olduğunu biliyorum. Bu öyle uzaktan konuşması hoş. Hı. Hocam kalkıp da sen bizim ne çektiğimizi biliyor musun ki diyen izleyiciler
1: şu an olabilir. Tabii ki o da.
0: Çok iyi anlıyorum. Hı. Ama iyi biliyorum ki %90 küsur bu iş değişiyor.
1: Evet.
0: Bakın ilaç kullanmadan, ilaç kullanmak hatalı demiyorum. Yeri geldiğinde ilaç kullanılmalı, doktorunun verdiği ilaca sadık kalınmalı ve doktoruna sorulmalı. Altını çizerek söylüyorum. Hı hı. Ama gereksiz bir şekilde bugün ülke bütçelerinin en büyük bozulmasının sebeplerinden birisi gereksiz ilaç yazımları. Bugün tüm ülkelerin evet, sırtındaki en büyük problemlerden biri.
1: Evet,
0: o yüzden hocam biz terapiyi ama işlevsel beyinde değişikliği sağlayabilecek, esnekliği artıracak terapileri geliştirmekle yükümlüyüz. Evet. Biz şükürler olsun elimizden geldiği kadar meslektaşlarımızı öğretmeye çalışıyoruz. Ben evet, ne bana verdilerse, bakın dünyada bu kadar bir eğitmen, dünya eğitmeni olarak girdim. Türkiye'den evet, iki arkadaşıyız. Ben ve bir arkadaşım daha var. İki kişiyiz. Büyük bir onur ülkemiz için ki evet, Asya'da 4 kişi falanız neredeyse.
1: Kesinlikle çok önemli.
0: Sadece bizim dalımızdayız bu arada. Evet. Bilgisayar damıştırıp falan ayrı onlar. Sadece akt için söylüyorum bunu. Bu çok büyük bir. Ben kendi ülkemde bunu anlatacağım. Kendi insanlarımı öğreteceğim. Ne mutlu bana.
1: Doğru.
0: Ne mutlu bana ki, çünkü ülkemin bir köşesinde acılı olan bir insana bizim öğrencilerimiz gidip o acıyla esnekliğini arttır tabii.
1: Ne mutlu bize ki bu böyle düşünen birinin elinde bu güç var. Bu yani benim kendi perspektifimden
0: bu
1: de
0: insani
1: bunu
0: bir,
1: böyle görüyorum.
0: Hayır.
1: Hocam herkes öyle görmez onu. Bu senin değerlerinle de alakalı.
0: Yani bu insani görüyorum.

0: ben öyle görüyorum.
1: O sizin değerlerinizle de alakalı. Bu çok önemli bir şey zaten. Gücün kimde olduğu da önemli ki o gücü kazanılmak için neler harcandığını da biliyorum. Şimdi hocam ben dedim dün Ankara dedim, bugün Diyarbakır'daydım. Sınava girecek öğrencilerle bir araya geldik. İki tane temel problem oluyor sınav kaygısıyla ilgili. Birincisi, sınav anında aklıma istemediğim düşüncelerin gelmesi. Yani aklımın sınav dışındaki konulara kayması. Biri de sınav öncesi gece yatıp bir takım düşüncelerden dolayı uyuyamamak. Ya şimdi ikisini de aldığında karşımızda düşünceler var. Yani istemediğim düşünceler gelecek sınav anında, istemediğim düşünceler gelecek bir gece evvel yattığımda. Şimdi bu düşünceler gerçekten böyle kontrolümüzden çıkıp tehlikeli bir hal alıyor mu? Ve sizin perspektifinizde düşünceyi nereye koyuyorsunuz? Nasıl baş ediliyor bunda?
2: Ben şöyle diyorum, düşünce incitebilir, hı hı, ama zarar veremez.
1: Zarar veremez.
2: Düşünce gerçekten incitebilir, anlamını biliyorsak, demin söyledim. Ama bize zarar veremez. İşte siz ne diyor? İstemediğim düşünceler geliyor. Evet. Oysa ki desek ki bu bir düşünce. Yani istemediğim kelimesini kaldır, bir düşünce geliyor. Hı. Yarın sınavda başarısız olacağım gibi bir düşünceye sahibim demekle ya yarın sınavda başarısız olacağım, bu istemediğim işi git demek arasında çok büyük fark var.
1: Yani aslında bunu istemediğimiz zaman kaçıyoruz ve kaçmak onu sürekli orada tutmuş mu oluyor?
2: Tabii ki daha çok işte İbrahim'le bu içsel bir şeyden kaçmaya çalışırsak o bize daha çok yapışıyor aslında.
0: Ama yapışmamak için kaçmazsan da yapışır. Hı. Niye? Ha, tabii. Çünkü bu da bir kontroldür.
2: Tabii.
0: O... Evet. Acıdan kurtulmak için. Hocam
2: düşünmemeliyiz.
0: Biz acıdan kurtulmak için değil. Adamın acıyla olan ilişkisi nedir o? Ya ben yine araya girdim.
2: Yok, problem değil.
0: Özür diliyorum, çok problem.
1: Hayır, düşünceyle ilgili konu ama o kadar güzel söylendi ki size ona örnek vermek istediniz. O
0: ama çok konuda güzel söyledi Sinem. Deminki cümle neydi? Düşünce insanı ne yaptın? İncitir.
2: İncitir ama zarar veremez.
1: Zarar veremez.
0: Gökyüzü gibi hocam.
1: Bu ilginç bir şey işte. Bu çok önemli bir şey bence. Biz zarardan mı korkuyoruz, incinmekten mi korkuyoruz bilmiyoruz ama sonuçta düşünceye kötü, işe yaramaz, gereksiz, zamansız gibi sıfatları biz yüklüyoruz.
2: İyi, kötü, olumsuz. Hı-hı.
1: Peki ihtimali var mı olumlarla değiştirilmesi o zaman?
2: Hayır,
1: işe yarar
2: öyle
1: mı?
2: Bir şey yok. Hı-hı. Ne dedim? Yani düşünceyi değiştirmek gibi bir şey yok. Yani onu yapmaya çalıştığımız zaman zaten hemen karşılığı geliyor. Biz de diyor, düşüncenin hepsi düşünce. Yani iyisi kötüsü yok. Yani düşünceye düşünce gibi bakabilmek benim anlatmaya çalıştığım şey aslında.
1: Peki orada mesela neyi değiştirebilir çocuklar? Mesela neyi değiştirebilir? Öneririz. Düşünceyle çok uğraşmayın dersek. Yani bütün bu sınavla ilgili olup bitecek şeyleri bir önüne koyup bununla ilgili bir karar mı? Hı hı. Yoksa işte yani o düşünceyi de kabul ederek bana ne söylüyor diye bakmak mı? Nasıl bir şey öneriyorsunuz?
2: Peki ilişkisini değiştirmeye bakmak lazım. Şunu sorardım ben. Senin için önemli bir sınav herhalde bu. Hı hı. Çünkü bu sınav senin için önemli olmasaydı bu şekilde kaygılanmazdın.
1: Evet, tabii kesinlikle önemli. Gündemi
2: peki
1: o.
2: Niçin senin için bu sınav önemli? Hı hı. İşte şu için ben işte iyi okumak istiyorum, evet, işte aileme bakmak istiyorum. Yani aklıma gelen.
1: Birçok şey var tabii söylenecek.
2: O zaman bu düşüncelerin oraya gelmesinin bir anlamı var değil mi? Senin önemsediğin bir şey var önünde. Hı hı. Önemsediğimiz bir şey olursa da zihnimiz bizi korumak için bazı şeyler geçirir. Ama bu dediğim gibi düşünmek senin ders çalışmana engel olamaz aslında. Hı hı. Çünkü düşünceni, duygunu, o uyaranla gelen hiçbir deneyimini kontrol etme şansın yok. Ama senin kontrolünde olan bir şey var. Şu iki elinle, iki ayağınla yaptığın her şey senin kontrolün.
1: Yani o davranışsal boyutta aslında burada bir karar verdiğinde onu uygulamaya devam edebilirsin.
2: Tabii ki.
1: Kararlılık da belki burada.
2: Tabii ki. Anladım. O yüzden kabul ve adanmışlık ya da kabul kararlılık ve kararlılık, hı-hı, terapisi diyoruz.
0: Kararı
2: eyleme
0: kaçmak
2: dökmezsen
0: üzere değil.
2: Gene olmaz. Hı-hı. Onu da söylemez.
0: Kaçabilirsin de. Hı-hı. Eli bıçaklı bir adam seni kovalarsa bizim Adana'da olduğu
1: kaçılır
0: gibi
1: yani.
0: Adam kaçmaz düşüncesi. Düşünerekten kaçmamaya çalışırsan hayatındaki son cesaretin olabilir. Yani tamam, ama bak ben kaçmayabilirim. Bağlamı, hı, değiştiriyorum. Çocuğum orada, adam koşuyor çocuğuma doğru. Ben adama doğru
1: o
0: koşuyorum.
1: O zaman kaçmaz.
0: Niye?
1: Tabii.
0: Çünkü ortadaki benim değerim.
1: Bağlam değişti.
0: Değeri koydun mu yön değişiyor.
1: Tabii doğru.
0: Ama insanlar durum değerlerini bilmeden, hı hı, bu dünyada olup gelip geçici şeyleri değer zannedip bu dünyada mahvederek insanlara gidiyorlar.
1: Evet.
0: Kesinlikle. Ben buna acıyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yazık ya, vallahi yazık. Evet. Ben onlara acıyorum, ciddi söylüyorum. Bunu fark etmeden sokağa çıktığımızda, ya ben demiyorum ki kardeşim güzel bir ev, güzel şey, elbette olsun ya. Elbette olsun da sen bir şey yapıyorsan bunu bak ne için yapıyorsun?
1: Hocam bir şey sordum geçenlerde. Siz şimdi son 3 konuşmanızı da aynı yerden bitiriyorsunuz. Çok da hoşuma gitti bu. İşte mezar taşına bu yazıldığında bu iyidir, evet, diyorsun.
0: Onu yapamıyorum
1: şimdi. Ben de şöyle yapıyorum. Şöyle bir soru sordum geçen hafta kendi sosyal medya hesabından. Hayatınızın filmi çekilse izler miydiniz? Yani bunu izlemeye değer bulur muydunuz?
0: Süper. Şimdiye kadar olan mı ama?
1: Evet yani. Ama mesela senin söylediğin hocam hep burada yani o filmi izlemeye değer bulmakla alakalı gibi geliyor
0: ama
1: bana.
0: Ama o şeyi biraz daha geliştirirsek şunu yapmak gerekebilir belki. Hayatını bugüne kadar çektiğin film, bugüne kadar yaşadığın hayatını bir filme aldığını ve izlediğini farz et. Bu filmi izlerken o başrolü oynayan kişiye karşı izlerken neler hissediyorsun? Evet. O hayatı ne kadar doyasıya yaşamış?
1: Belki de sempati duymuyor hiç.
0: Şimdi bu filmin ikincisini çekmek üzere seni bir yönetmen olarak seçtiler.
1: Aha.
0: Ama başrolde de oynayacak olan bundan sonraki hayatını oynayacak sensin.
1: Evet.
0: Şimdi öyle bir yönetmenlik yap ki ölene kadar öyle bir hayat yaşa ki ölmeden önce bu filmi seyrettiğinde helal olsun be. Ben mükemmel bir hayat yaşamışım. O filmi çekmeye başladığımdan beri diyebilirsin. Bu dakikadan sonra nasıl bir film olurdu geçmişinden farklı olabilecek olan?
1: Şöyle diyor. Mesela bir hatam. Çok güzel bir arabaya binmek isterdim. Çok güzel denize yakın bir evde oturmak isterdim. Harika kıyafetlerim olsun isterdim. Saçım, gözüm falan. Cevap birçok insanda bu. Ve sen diyorsun ki filmi tekrar çekmek zorunda kalacaksın.
0: Ben şöyle öyle diyorum. Şöyle diyorum. 90 yaşına kadar Allahu Teala sana kalkıp 90 yaşına kadar yaşayabilme fırsatını verdi. Ne yaparsan yap ölemiyorsun.
1: Hı hı.
0: Yaşın kaç? 42, 43, belli 8 de. Ya diyelim öyle aklıma geldi konuştuğum kişinin. Kaç yıl var geriye? 42 kaç yapıyor?
1: 32 yıl oluyor bu durumda.
0: 48 yıl falan değil mi? Attık.
2: Bizim
0: 48 yılda arabayı verdim, evi verdim, istediğin her şeyi verdim.
1: Tamam.
0: Dünyayı gezeceğim dedin, dünyayı da 3 kez gezdin.
1: Zaten gezdim.
0: Kaç yıl geçti?
1: Ya 7-8 yıl geçti.
0: 5 yıl. Her günde bankaya sana, sen istemesen bile X kadar parayı da yatırıyorlar. Dehşet bir para diyelim.
1: Bitti benim film o zaman.
0: Kaç yıl geçti? 5 yıl. Daha kaç yılım var biliyor musun? Daha dur, 37 yılın daha var. Bu 37 yılı nasıl geçireceksin? Şimdi bana onu anlat. Film şimdi başlar hocam.
1: Aynen öyle.
0: Bak film şimdi ne anlatır?
1: Aynen öyle, kesinlikle.
0: Faydalı olabilecek bir şey yaparım.
1: Evet.
0: Bir psikiyatri yeri açarım, bir psikoloji öğrenciler yetiştiririm ve bu insanları dünya standartlarında ülkeme faydalı olacak insanları yetiştirir ve bu insanlarla acılı olan her yere yetişebilecek gönüllü insanlar yetiştiririm psikolojide. Hı hı. Benim hayat amacım. Evet. En büyük hayalim diyelim. Bak bunu yapabilmek çok zor bir şey mi? Değil. Zorlayacak olsak kendimiz bile yapabilecek. Şükürler olsun ki bunu yapabilme fırsatı veriyor bize.
1: Tabii tabii.
0: Çok güzel bir şey. Bunu bilebilmek. Bak ben neye değer verdiğini bilip yaşayabiliyorum. Ya hocam araba olsun ya niye olmasın? Ev olsun tabii ki olsun.
1: Tabii ki.
0: Ama bak bunlar bitecek.
1: Hedef olmasın.
0: Ve bunlar bittiğinde sen hala değerini bilmediğin için yanlış yollara giriyoruz zaten.
1: Şimdi hocam herkes İbrahim Bilgen, Sinan Bilgen değil ama herkesin de kendi meşrebinde bir değeri ve adandığı bir şey olabilir.
0: Tabii herkesin değeri farklıdır hocam.
1: Farklıdır.
2: Bunun üstüne yapılmış bir şey daha ekleyeyim aklıma geldi. Lütfen. Bir çalışma var. Yani evet gelirin mutluluk üstünde etkisi var. Ama kazandığın geliri ne şekilde harcadığının senin iyilik haline etkisi daha iyi büyük.
0: Çok güzel bir
2: yani,
0: şey. Güzel
2: çok, bu çok büyük bir meta analiz çalışması.
0: Çok
2: yani kendine şey. Değil başkasına para harcamak mutluluğun senin kendi iyi oluşum ve mutluluğun üstüne çok daha büyük etkisi var.
1: Ya şimdi insanlar peki niye o zaman sürekli ısrarla yani tabii ki bir düzen var ve bize bir şeyler satmak zorunda ama yani bundan uzaklaşıyoruz her geçen gün. Yani bir şey kazanmak derdindeyiz. Birine bir şey vermek değil birinden bir şey almak derdindeyiz. Bu esasında yok oluşunda şey kararı vermekle ilgili bir öneriniz var mı Sinem hocam? Zor soruyorum size bugün de. Yani kararı nasıl verelim o zaman? Bugün yani o karar vermek
2: vallahi
1: zor.
2: Vallahi karar olan. Verirken en büyük şey değerin başka gerçekten hiçbir şey söylemiş. Yani buraya değil de daha çok şurana sormak.
1: Evet.
2: Verdiğim kararı ne için veriyorum ben? Benim hangi değerime, bu hayatta hangi olma amacıma hizmet ediyor?
1: Peki var mı bunun yaşı acaba? Ben mesela kendi böyle perspektiften bakıyorum. İşte çocuk diyor ki ya şu spor ayakkabıdan istiyorum. Şunun kazağından istiyorum. İşte onun gibi saçlarım olsun istiyorum. Onun babası da babam olsun. Çocuklarda da hep böyle bir şey arzu etme çabası var. Hani bu olgunlaşmaya bağlı bir şey mi? Bu akti mesela çocuklarla herhalde
2: ya
1: biraz...
2: Ya bu bağlamsal bir şey. Biz hepimiz aynı yaşlardayız. Evet, bizim çocukluğumuzda bu kadar çok seçenek olmadığı için tabii. Biz elimizde olan şeyle çok mutlu. Kesinlikle. Hepimiz yani tabii ben canım. Sıkılmak yaratıcılık getirirdi.
1: Kesinlikle.
2: Ya yani ben sıkılır oturup çamurdan şey yaptım hatırlıyorum. Ama çocukların şimdi sıkılma gibi bir lüksü yok lüksü. Ki. Şimdi telefon olmasa envai çeşit televizyon kanalı var. O olmazsa alışveriş merkezi var.
1: Tabii.
2: Yani çocukta sıkılmak gibi lüksü kalmadı.
0: Yani hedonist bir toplum olarak düşünecek olursak haz merkezini aşırı derecede dopamin vererek büyüten bir dünya sistemi içindeyiz. Ya psikolojik esnekliği öğretmek zorundayız insanlara. Bu insanlara verilebilecek en büyük hediye bu. Hı hı. Hocam Mevlana'nın dediği gibi ne diyor olsun, ya ne olursan ol gel.
1: Evet evet.
0: Bak bu beden bir günde gidecek.
1: Tabii.
0: Ne yapılır abi? Ya bir bomba olur ya başka bir şey olur.
1: Olabilir,
0: ben gideceğim zaten. Yani. Ama bu dünyadan giderken şunun için gideyim ya.
1: Evet.
0: Ya doğru. Şunun için şuna değer verdiğim insanlara faydalı olacaksam olayım. Neyse hayat değerim.
1: Doğru.
0: Cesaretli olmak, özgür olmak, sevecen destekleyici bir insan olmak neyse değerin. İnsanları bu noktaya getirebilmeyiz ve getirebiliyoruz. Bu ne mutlu ki getirebiliyoruz. Böyle bir terapi çıkmış, olmuş dünyada. Dolayısıyla biz terapiyi konuşuyoruz da terapi değil ya. Ya ben bunu diyorum sonra çok egosal. Bunları terapi kelimelerinin hepsini kenara koyalım. Stigmaları
2: yaşam
0: kenara koyalım.
2: Stili.
0: Etiketleri kenara koyalım. Bak yaşam dünya bunu yapmaya çalışıyor. Tabii. Demin güzel bir şey söyledi. Neydi? İsmi önemli değil. Nedir? İşte bu savaşla ilgili insanları etiketlemeye çalışıyorlar. Hı. Böyle garip isimler kullanıyorlar. Evet. Neydi o?
1: Yani insan dışılaştırma diyoruz.
0: İnsan
1: ona.
0: Dışılaştırma.
1: Yani başka türlü. Yani insan gibi görmüyorsun da mesela diyor ki işte dehumanization gibi bir şey. Yani o insan dışılaştırmada şöyle bir şey var. Yani işte diyor ki ona şeytanın askerleri diyor mesela.
0: Hocam bak bu çok klasik bir oyun. Hı? Etiket koyarak şefkati yok ediyor. Evet. İnsana etiket koyuyorsan şefkati yok edersin.
1: Tabii.
0: O yüzden biz etiket koyarak yok bilmem ne bozukluğu falan biz de diyoruz da bunu yapmamamız lazım.
1: Yapmamak lazım.
0: Tabii ki. Yani insan örneğin dedi ki Sinem sen de demin söyledin onu dikkat edin. Yani bizim zamanımızda öyleydi. Öbür türlü dinlerken diyor ki yani sizin zamanınızda öyleydi. Bizim zamanımızda ne demek yani? Biz hiç mutlu olmayı bilmeyen insanlar mıyız? Tamam. Etiketi yok. İnsan deli kadar bir şey yok hocam. Evet. Anında öğretiyor.
1: Doğru.
0: Ve senin geçmişte annen babanla olan ilişkine göre öğretmeye başlar.
1: Doğru.
0: O yüzden o sınavı yapan çocuğumuz zaten şunu derdim şahsen. Sınava gelmeden önce zihnin sınavda söyledikleri dışında dikkatini kaç kez de çevirdi ve kaç kez sana kazanamayacağını söyledi. Çok kez.
1: Tabii.
0: Sınava girdin mi? Evet. O zaman sen düşüncelerini çok da kale almadan senin için önemli olan bir şeye doğru gidebilmek gibi bir yeteneğin var.
1: Evet, tabii.
0: Tam sınavın içerisinde defalarca denemiş olan sen, sınavın içinde bu kadar olayı denedikten sonra zihnin yine aynı şeyi söylediğinde dikkatin dağıldıktan sonra senin için önemli olan şey ileride ne? Bu sınavda o zaman o saniye şunu yap, derin bir nefes, diğerin o düşünceye sadece şefkatli bir selam ver. O bir düşman değil. Sen çok korktuğun, acı çektiğin, küçükken bu sınavı geçemezsen, hani sevilemeyip abin senden çok daha başarılıydı, sen hep altında ona bakarak geçirdin ya, yine o duruma düşmemen için sana yardımcı olmaya çalışıyor. Ama onu şunu de, bu dönem o dönem değil, ben büyüdüm.
1: Evet.
0: Ve o çocukla birlikte gelecekte iyi bir yere gitmek istiyorum. Şimdi o düşünceye bir selam ver, o bir düşman değil, sana bunu hatırlatıyor. Ama davranışınla büyüdüğünü ona göster. Derin bir nefes al ve senin için önemli olan adım at. Soruya geri dön. Şimdi bu bir, bakın ilişkiyi değiştirmek için zihni diğerine bir şefkat kattım ortama.
1: Evet.
0: Değil mi? Onu ötekileştirmedim. Aa ya burada olabilir. Bu lafla olmuyor. Mindfulness egzersizi yapman lazım, gözü kapalı öğrenciyle diye. Bu farkındalık temelli terapinin en önemli özelliği bu tabii ki.
1: Evet. Şimdi hocam çok güzel bir noktaya esasına geldiğimizde şu arayı verelim. Şöyle bir ilk saatimizi bitirdik çünkü. Bir minik ara verelim. Sevgili izleyenlerimiz biz çabuk zor günlerde güçlü kalmayı konuşuyoruz ama zor günlerde bir yandan bitmez. Bir şey iyi ya da zor diyen de biziz ama psikolojik esnekliği ve sağlamlığı konuşmaya devam edeceğiz. Az sonra buradayız. Siz de burada olunuz.

Kuşlar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan, Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan-Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi.

0: Havaya gerek var mı, yoksa doğamız zaten bizi koruyor mu? Şöyle bayağı bir tur attık. Yaklaşık işte 500 milyon insanı birebir savaş halindeymiş gibi hissettiren bir savaş var çevremizde. Ve bu da çok yakınımızda olduğu için belli önlemler almalıyız. Nedir bu önlemlerin en başında, bunun biraz da bilimsel olarak tanımlanan ismi? Psikolojik sağlamlık ve esneklik. Psikolojik sağlamlık dediğimizde bir çelik yelek gibi güçlü olmak mı? Yoksa bir bambu gibi rüzgarın yönünde ne rüzgara ne de hayata karşı gelmeden birazcık esneyebilmek mi gerçek güçtür? Bunları konuşuyoruz. Hangisi olursa olsun bunu da belli psikolojik faktörlerle tanımlamamız lazım. Çünkü tanımları kim yaparsa yapsın onu uygulayacak olan kendi zihnimizdeki tanımlarla beraber bizleriz. O tanımların da çok önemi var mı zihnimizdeki düşünceler? Oralara da girdik. Bayağı bir böyle beyin yakan bir sohbet gitti. Çok da iyi oldu. Çünkü İyi bir noktaya gelmiş olduk. Şimdi değerli hocam, bir kontrol hissi ihtiyacı var. Çünkü kontrol edemediğimiz bir dünyayı yaşıyor gibi hissediyoruz. Nedir bu? İşte diyorlar ki geldi Amerika ve İran'daki nükleer silah ihtimalini ortadan kaldırdı. Hatta Trump şunu söyleyebiliyor. Biz şayet gelmeseydik İran 2 hafta sonra nükleer silah üretecekti. Ya komik ama herhalde kendi iç dünyasını, yani kendi iç siyasetinde buna inananlar var muhtemelen. Ya da diyor ki işte biz yapmasak 10 gün sonra onlar İsrail'e saldırır. Tamam ya, Amerika'dan bu hikayeleri hep dinliyoruz. Ama mesela nükleer silah, bombalar, füzeler, ya birey olarak kontrol hissimizin çok azaldığı bir dönem galiba. Bu kontrol hissi önemli mi? Ve arttırmak için var mı bunun bir yöntemi? Kendi kontrol hissimizi bu bilinmezlik içerisinde arttırmak.
1: Tabii ki, çünkü böyle bir, yani demin konuştuk ya, tehdit olduğu zaman gerçekten bizim perspektifimiz ve davranış repertuarımız. Yani bizim de öyle, yani ben nasıl dedim, ben televizyona seyretmek istemiyor diyeyim halde bakıyorum. Hı hı. Bundan huzursuzluk hissediyorum, evlatlarımı düşünüyorum. Sadece kendimi değil, başka yerlerdeki evlatları düşünüyorum. Tabii. Yani tamam bizde olmayabilir ama başka yerdekilerin duyarsız kalamazsın. Ve bu tehdit durumunda zihnimi benim değil, böyle bir ortamda yaşamak istemiyorum. Hı hı. Bunların da farkındayım. Ama hala da bir iyimserim. Bir iyimserlik tarafım hala var. Çünkü böyle bir durumda hepimizin zihni şunu soruyor. Çünkü güvensizlik var, çaresizlik var, belirsizlik var. Zihin şunu soruyor, sırada ne var o zaman?
0: Değil mi? Bunlar bu şekilde giden bir yolculuk ki zihnimiz böylece olumsuz, kötüyü çıkararak giderken sıradaki ne olabilir? Bir de bunun ekstra
1: tabii, çünkü
0: tesisi.
1: Zihin niye orada var? Beni her zaman hayatta tutmak için orada var. Hı-hı. Ve sürekli seni hayatta tutmak için şunu soruyor. Sırada ne var o zaman şimdi?
0: Hı-hı. Peki kontrol böyle mi alıyor? Kontrole gelecek olursak kontrol hissine.
1: İşte o hissi bırakmak lazım. Hı-hı. Ne diyorum? Hala ben bir umut yaşayan bir yer. Bir iyimserim bunu, bunu söyleyebilirim. İyimserlik kötü bir şey değil. İyimserlik olanı görmek, olanı inkar etmek ya da yokmuş gibi davranmak değil.
0: Evet.
1: Ama sadece bu dünya kötülerden oluşmuyor.
0: Evet.
1: Bu dünyada yardımsever insanlar da var.
0: Evet.
1: Her zaman en kötü koşulda yardım eden insanlar var. Bunu bilmek bile, bunu düşünmek bile aslında biraz benim o daralan, o katılaşan perspektifimi geliştiriyor. Ama bu illa büyük bir yardım olmak zorunda değil. Yanındaki bir insana yemek vermek de yardımdır. Yolda düşen birinin elini tutmak, otobüste giden bir yaşlıya yer vermek de yardımdır.
0: Tabii. Bunlara yer açmak hayatımızda.
1: Bunlara yer açmak hiçbir duygu, ama hiçbir duygu kalıcı değil.
0: Evet. Şimdi
1: bunu
0: şöyle oluyor.
1: Lazım. Hepsi gelir geçer. Hiçbir şey.
0: Mesela evden çıkacağım. Diyorum ki ya yağmur yağarsa, ya çok büyük bir rüzgar olursa, ya fırtına olursa, ya saçlarım dağılırsa, ya üzerim ıslanırsa. Bütün bunlarla zihnimi doldurarak evden çıkabilirim. Ya da bir şemsiye alıp yan tarafıma koyup diğer taraftan işte günlük güneşlik bir havada neler yapacağımı düşünebilirim.
1: Bunlar
0: belki
1: bu
0: böyle bir şey.
1: Bu düşünceler gelir. Hı-hı. Biz zaten şunu söylüyorum. Bazen işte bu düşüncelerine rağmen çık. Rağmen değil. Benim en takıldığım, hı-hı, ve en aslında hoşuma gitmeyen kelime bu, rağmen. Hı-hı. Bir şeyi rağmen dediğin zaman, bir şeyin önüne rağmen kelimesini koyduğun zaman insan zihni onun iyi bir şey olmadığını ilişkilendiriyor.
0: Tabii.
1: Biz şunu diyoruz. Tüm bu deneyimlerini birlikte hareket edebilme cesareti aslında.
0: Evet. Yani o rağmenlerle giden evlilikler de oluyor. Şuna rağmen devam ediyorum. Buna rağmen, işe, birçok insan işe rağmenleriyle gidiyor. Ve birçok insan hayatı öyle yaşıyor.

0: zaten bütünüyle.
1: O zaman her şeyi kötü olarak algılıyoruz. Ben olsa biz diyoruz ki onlarla birlikte tam inkar etmek değil, dediğim gibi yani tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen yanlışımız, acı var. Hı-hı. Ama umut da var.
0: Evet, tabii ki bunların ikisi bir arada olmalı muhakkak. Peki değerli hocam, bir alternatif var. Ya işte hocam ne anlatıyorsun ya, sen psikoloji programı yapıyordun, geldin bize burada savaş anlatıyorsun diyecek biri de var. Ben rahatsız oldum vallahi bundan. İşte bilgenleri çıkarmışsın, İbrahim Bilgen, Sinan Bilgen, ya hayatın güzel taraflarını konuşsana diyecek olan birileri de var belki bugün. Çünkü şöyle yapıyor insanlar, hocam ben hiç izlemiyorum, hiç görmezden geliyorum ve böyle de çok rahatım çünkü kafamı orada tutmak istemiyorum. Öbür taraftan senin ülken, yarın bir şey olursa bugün senin için düşünenler o gün de sana bir şeyler yapacaklar. Sen niye düşünmeyenlerden olasın? Ya da gerçekten görmezden gelerek de yaşamak mümkün mü? Ya da o kaygıya yer açmalı mıyız? Hani bu deneyimsel kaçınma gibi bir kavramınız da varsın galiba. Burada nasıl duruyorsun? Yani bu insanların hani hiç haber izlemiyorum, hiç bakmıyorum, kapattım kendimi bunları gibi bir yöntem, baş etme yöntemi sence yine o duygu düzenleme hatası mı?
2: Yani derken yine benim arkadaşlar da bazen böyle düşünürken böyle yapıyorum, gülüyorlar da şimdi yine aynı soru. Şöyle yani bir kere kontrole takıldım.
0: Tamam, oradan
2: kontrol
0: ya.
2: Ki gerçekten dışarıda arabayla, lütfen sorunu unutma, unuturum. Rica tamam, ediyorum. Çok güzel sorayım. Bir soruydu. Arabayla solladığın zaman karşıdan giderken ileride bir araba geliyorsa sen arabayı kontrol eder misin?
0: Yani
2: araba hızlanıyorsun, yanındaki de hızlanıyor. Ne yaparsın? Daha da hızlandın. Bir taraftan neye bakarsın? Sol taraftan gelen arabaya, değil mi?
0: Ölçüyorum hızını tabii.
2: Gördüğün gibi kontrol var. Niye? Varsa. Ölmemek için. Çünkü acı var, tehdit var.
0: Tabii.
2: Tehdit varsa kontrol kadar doğal bir şey yok. Hı hı. Ama hocam kontrol ettiğin şey bir araba değil de bir araba düşüncesi ise bittin.
0: Hı, evet.
2: Hocam şu derinin içindeki bir şeyi kontrol ediyorsan iş ters işliyor. Hı. Hastalıklar buradan oluyor. Evet. Bizim hastalık dediğimiz, hayatımızı bitiren bu oluyor. İnsanlar da çok haklı. Yani tehdit unsuru araba değil hocam ama araba düşüncesi de vallahi arabadan daha acı. Çok haklısın. Gel onunla senin nasıl bir ilişkiye gireceksin onu göstereyim. İlla bir şeyi kontrol etmek istemiyorsan araba düşüncesini kontrol etmemeyi kontrol et. Yani illa bayılıyorsan kontrol etmeye, oradaki kontrol o düşünceyi nasıl kontrol etmeyeceğinle ilgili.
0: Evet, güzel.
2: Ama kontrol etmediğinde o düşünce istediği zaman gelir.
0: Tabii.
2: Yani ben sana muz deyince şimdi sana siyah renk mi geliyor?
0: Hayır.
2: Allah seversen siyah düşün, ben devamlı soracağım.
0: Yani hemen.
2: İngilizce biliyorsun. Banana dedim. Yani kelime değişse de ne kadar. Tabii. Değil mi? İlişkilendirme denen bir şey var zihinde.
0: Tabii orada
2: mi?
0: Bir sarı var yani.
2: Ya zihinde bir düşünceyi yok edemeyiz. Adamlar mutlu olacağım deyince iyi düşünceyi olumlu düşünce. A eşittir B ise. A olumluysa, B olumsuzsa. A eşittir B dedim. B deyince aklına ne geliyor? B eşittir ne? O zaman olumsuz deyince olumlu aklına geliyor. Ha. Olumlu deyince olumsuz aklına geliyor. Evet. Bu işin içinden çıkamayız. Düşüncenin hepsi düşünce. Evet. Bir kelime. Adama bazen şu şeyde reklam olmasın diye söylemeyeyim. İnternet sitesi var ünlü. Oraya yazıyorum. Oraya diyorum ki Çince, ya kanser olursam düşüncesini Çince'ye çevir. Şimdi ağlayan kişiye diyorum ki basıyorum düğmeye, o seslice Çince söylüyor. Çen şin şon şin şon bir şey söylüyor. Ha. Ne oluyor diyorum. Böyle bakıyor. Biraz utanıyor. Ne demek istiyor şey? Gülüyor. Demin buna ağlıyordum diyorum. Onun bir de Türkçesi var. Yanında Türkçeye basınca ya kanser olursam. Yüzü değiş. Ne oldu? Bak gördün mü?
0: Evet.
2: Korktuğun şey aynı.
0: Evet.
2: Kelime. Yoksa kanser olmaktan herkes korkar. Çok
0: tabii
2: haklısın.
0: Tabii ki.
2: Demek. Soru neydi hocam?
0: Şimdi
2: dediğim soru.
0: Birçok insanın şöyle bir baş etme yöntemi var. Hiç izlemiyorum. Görmüyorum. Haberlerden uzak duruyorum.
2: Kontrol
0: ediyor. İşte sosyal medyada da bir takım şeylerden uzak duruyorum. Ve böylece bu kötü hislerden kaçınıyorum bir şekilde. Ama bir yandan da gerçeklikle yüzleşmek. Dış dünyanın gerçekliği aynı zamanda bizim de gerçekliğimizdir. Bu kaçınılmaz olarak. Tabii. Çünkü o dış dünyada tabii yaşıyoruz. Bu yöntem bir duygu düzenleme güçlüğü mü sence? Hiç görmemek, hiçbir yere bakmamak, hiç haber izlememek.
2: Bu kaçmak.
0: Filistin'le İsrail'le ilgili bilgi sahibi olmamak.
2: Bu kaçmak ve kontrol etmek. Kaçmak ve kontrol etmeye çalıştığın zaman zihin o kaçtığın şeyi acılı olarak algılayıp onu kodlar. O İsmiyail diye bir kelime geçerse sana İsmiyail ne demek diye sormaz, direkt İsrail'i aklına getirir.
0: Evet.
2: Tamam mı? Evet. Yani bu sefer sen sadece

0: İsrail'e değil, İsmail kelimesini de kontrol etmeye başlarsın. Hocam bu dağ gibi büyür. Sen kontrol etmekten yılarsın. Gece böyle kalırsın. Depresyon böyle oluyor. Depresyon, bunlar endojen, biyolojik yapılar dışında gerçekten bizim bugün psikopatoloji ne dediğimizde kontrol, kaçma ve kaçınma. Ama çok insani. Biz insan olarak sadece araba değil, araba düşüncesinden de araba kadar hatta daha fazla korkabiliyoruz. Biz insanlara kelimelerle nasıl yaşayabileceğini öğretiyoruz. Hı hı. Ya bu kesin öğreniliyor. Ama yok ederek öğrenilmiyor. Engelleyerek öğrenilmiyor. Hı. Olumluya dönüştürülerek asla öğrenilmiyor.
1: Peki yok mu hocam şeyde? Mesela siz düşünceyi dille ilişkilendiriyorsunuz. Hani insanoğlunun aslında...
0: Ama biz değil ki, dil yani.
1: Dil mi sadece? Dil mi? Yoksa yani...
0: Sadece dil derken konuşma dilinden bahsetmiyorum. Hı. Yani dil dediğim sembol.
1: Semboller.
0: Yani şimdi Hintli birisinin, bilmiyorum Hintçe. Hintçe ya kanser olursam dediğinde, ya deprem olursa, ya savaş olursa dediğinde Hintli korkuyor ama Türk korkmuyor. Hı hı. Şimdi o tedavi oluyor onun için.
1: Evet.
0: Türk gayet güzel geziyor.
1: Evet.
0: Şimdi burada bunu hasta yapıp orada yapmayan şeyin işlevi aynı kelime. Ama biri bilmiyor, biri biliyor. Kelimelerle gelen ihtimaller.
1: Evet.
0: Biz olayların kendisinden korkmamız kadar doğal bir şey yok.
1: Hı hı.
0: Ama bizler hem olayların kendisinden en fazla da olma ihtimallerinden korkan varlıklarız insanlar.
1: Burada da bazen yanlış
0: işte
1: hesaplamalar
0: yüzden,
1: yapabiliyoruz.
0: Çok doğal. Bak ben bunu hata demiyorum. Bu stigmatik olur, etiket olur, şefkatsiz bir yaklaşım olur.
1: Hı hı.
0: Bunun kadar yerden göğe kadar haklıyız.
1: Hı hı.
0: Böyle yaratmış olmuşuz. Bakın incecik derimiz var. Aslan gibi ne dişlerimiz ne de pençelerimiz var.
1: Hı,
0: ama bizde öyle bir silah var ki, hı hı, hoş bir kelime değil bu kelime ama şu.
1: Evet.
0: Devasa
1: zihinsel becerimiz.
0: Buradan atıyor, oradaki çocuk mu bebeğe mi düşecek, orada kaç kişi ölecek değil.
1: Hı hı.
0: Orada onu vurdum.
1: Hı, tabii.
0: Başarı. Ya git evine bak, küçükken ne kadar başarı, ne kadar sevgisiz, ne kadar itilip, ne kadar yetersiz yetiştirilmiş bir insan olabilirse, evet, bazen bu insanlar çıkıyor, hı hı, bizim ne bileyim acılar içinde olmamıza da olabiliyor. O yüzden biz herkesin bu üretilen düşünce ve geçmiş travmatik yapılarımızla ilişkimizi, onları kontrol edip hayır ben o olmayacağım yerine oradaki o çocuğun yaşadığıyla temas kurup o evde gerçekten çok haklıydı onları yaşamakta.
1: Evet.
0: Ve onunla birlikte onun büyümüş hali olarak ben bundan sonra nasıl hayat yaşayacağım?
1: Evet.
0: Şu doğrultuda.
1: Hı hı.
0: Bazen o çocuğun yaşadığını hazmedemeyip onunla temas kuramadığımız için bu çocuğun yaşadıklarını çevremizdeki herkese yaşatabiliyoruz.
1: Evet.
0: İşte bu farkındalığa erişmeden bugün hiçbir davranış değişmez.
1: Evet.
0: Bu farkındalık temelli terapilerde bunu fark ettirtmeden ve onu şefkatle o çocukla ilişkisini değiştirmeden bugün bir davranışın üzerine git, bunu yapla, bir şey değişmiyor. Bunu araştırmalar gösteriyor.
1: Evet.
0: Ya asansör korkusunun altında yatan, uçak korkusunun altında yatan, inan ki ölmek değil ya.
1: Hı hı. Yani orada belki kontrolü kaybetmek. Ya
0: küçücük olsun. Evde babası bağırıp alkollü eve gelip hepsini döverken, küçücük bir çocuk olarak kaçacak bir yere olmayıp tir tir yatağın altında titrerken, aynı şekilde uçağın kapıları kapanıp da tekrar o tir tir titrediği anda, ya ben şimdi buradan yine kaçamazsam diye yine kendi elinle kendini o evdeki o ana götürürsen,
1: evet,
0: hocam onun adı kaçamama korkusu.
1: Evet.
0: Uçak korkusu değil.
1: Yani kaçamayacak olmakla ilgili.
0: Evet, ya da çıldıracağım, kontrolümü kaybedeceğim ve insanlara rezil olacağım. Onun da geçmişinde utanç var.
1: Evet.
0: Bakın ya, geçmişi, ilişkiyi değiştirmeden bugün bir düşünceyi, duyguyu, hissi, davranışı değiştirebilmek boşu uğraşırız. Ben illa geçmiş neyin, çocukluğu neyin demiyorum. Böyle filmlerde söylüyorsa da bizim mesleği mahvettiler. Böyle değil.
1: Evet.
0: Biz her çocukluğa inme gibi bir yetkimiz yok.
1: Yok.
0: Her travmanın içerisine atlayıp böyle kazıtma gibi bir derdimiz yok.
1: Yok.
0: Biz bugün senin işlevsiz bir davranışın var ve hayatını değerlerin yönünde layıkça yaşamana engel olan bir durum varsa onu düzeltmek için de geçmişindeki o çocukla ilişkini değiştirip bugün şimdi bu davranışını değiştirerek uçağa binip ailenle özgürce gezebilme özgürlüğünü sana hediye edebiliyor isem ve ona ihtiyacım varsa ben onunla uğraşırım.
1: Ve şu anda artık o çocuk değilsin.
0: Ya, ve büyüdüğünü fark ettirip o çocukla. Biz o çocuğu itiyoruz ya. Yıllardır ona dönmeyip buradan bekleyerek şuna dönmeden etraftan sevgim, affedersin,

0: affedersiniz, çok affedersiniz, sevgi bekleyerek böyle böyle böyle geçerken herkes bize sevgi vermeden daha beter tokatlayıp gitmesine sebep oluyoruz.
1: Tabii, doğru. Çünkü tabii, gerçekçi değil.
0: Değil. O yüzden şunu söylüyorum. Bizim kontrol etmeye çalıştığımız şeylerin temeli her zaman için ama her zaman için geçmiş hayat hikayelerimizden gelir. Geçmiş hayat hikayelerimiz kadar büyük bir davranışın önündeki öncül yoktur. Kim ne derse desin. Sözlü, düşünceyle değil.
2: Evet.
0: O çocukluğumuzdan bugüne kadar geldiğimiz o acılı hikayemiz. Bir isim ver diyorum. Yetersizliğin dibi olan çocuk. Benim hayat hikayem. Al isim verdim. Ne biliyorsun bunları, ne anladın? Yazık be. Ama gel bana sor, ben daha iyi biliyorum.
2: Evet.
0: Ne yaşadığını. Ama şimdiye bakıyorum, helal olsun diyorum. Bu çocuğu yanıma aldım, ben bugün buradayım. Ama ben kimseyle derdim yok. Ben insanlara faydalı olabilecek, bu bilgilerimi öğretebilecek bir düzeye getiriyorum ki o çocuklar da böyle yaşamasın. Ne güzel bir şey.
2: Evet.
0: Ama kendimle ilişkime okeyim. Ben kendimle ilişkime tamamım.
1: Tabii. Yani ama burada işte o çocuk ilk hareketlenmeyi belki o deneyimlerle güçlenerek yaptı. Belki de yani orada sadece olumsuz, kötü bir yaşantı değil de nasıl o motivasyonun ortaya çıktığı, nasıl o gelişimin ve güçlenmenin bravo ortaya çıktığı da önemli.
0: Her başı noktasını bu analiz etmemiz lazım.
2: Evet.
0: Çünkü o çocuğun mükemmel davranışları da vardı.
2: Evet.
0: O çocuk o yatağın altında kalırken evet, evini terk baş etmedi.
2: Bunlar.
0: Ailesinin yanında oldu.
2: Evet.
0: Gitti kardeşi duymasın diye kulağını kapattı.
2: Evet.
0: Sen ne şefkatli bir
1: belki
0: insan.
1: Belki sonra çıkıp annesiyle konuştu. Evet.
0: Ama bak o çocuk burada gel kaçma bir de yüzünü dön. Evet. O evde seni yıllardır bekliyor hala.
2: Doğru.
0: Bak insanlarda değil, önce onu bir alalım oradan, sonra gel hayata devam edelim lafı bile çok hikaye gibi gelebilir insanlara. Ama bakın bunu bu terapi ortamında yapalım. En böyle bakan insanların bile o nasıl çocukluğun içinden çıktığını görüyorsun. Bu yumuşama olmadan beyinde nöroplastisite değişmiyor.
1: Değişmiyor. Zaten orada işte o sertlik var. Böyle bakmak zaten diğeriyle arana bir mesafe koymak.
0: Bravo.
1: Bir sınır koymak.
0: Bravo.
1: O sınırı niye var? Güçlü olduğun için değil. Belki de başka bir güçlü
0: sınırı var. İncitmeyin beni. Çok incindim. İncitirim sizi.
1: Ya da incitirim sizi. Ya da siz bu bakışımın altında birazcık farklı bir bakış gördüğünüz anda beni incitebilirsiniz.
0: Tabii. Aynen. Yani her şey olabilir. Evet. Ama en güzel cevap yine onda.
1: Yine orada var. Kesinlikle. Peki Sinem Hocam, şimdi burada bizim geçmişle bugün arasındaki o köprüyü kırmakla ilgili çok değerli bir şey var ama hani kabuldeki, sizin kabuldeki kabul boyun eğmek anlamına geliyor mu?
3: Asla. Kabul çok aktif bir eylem aslında. Hı-hı. Herkes böyle say. Olana evet ve ben hayır hayır. Aslında çok zor bir şey. Yani ne diyoruz? Olana yer açmayı, yani o kadar aktif bir, asla boyun eğmek değil. Asla her şeyi kabullenmek değil. Aslında senin o konfor alanından çıkıp kendini değiştirme cesaretini göstermektir kabul.
1: Yani orada potansiyelinin kabulü belki biraz.
3: Yani potansiyel
1: yapabileceklerini.
3: Tabii ki yani orada kalabilme yani olanla kalabilme cesaretini göstermek. Yani kabul öyle çok basit bir şey değil. Kabul oldukça derin bir şey ve zor bir şey aslında. Zor ama sonrasında sana getirdiği faydası çok.
1: Affetmekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Diğeriyle alakalı olarak yani hani kabul affetmekle beraber mi diğeriyle olan
3: ilişkimizde? Affetmek çok başka bir şey. Affetmek dediğimiz şeyin etimolojisi çok değişik bir şey. Affetmenin İngilizce etimolojisi almadan vermek demek.
4: Forgiveness, sorry.
3: Forgiveness işte. Almadan vermek. Orada affettiğiniz şey o kişi değil. Orada affettiğiniz şey orada o travmayı diyelim. Travmayı yaşayan kendini, o küçük çocuğu hiçbir şey almadan affetmek. Çünkü olan hiçbir şey onun suçu değil ki.
1: Yani aslında birini affedip de hayatımıza döndürmek gibi düşünmüyoruz onu. Oradaki durumla ilgili ya, belki de duygumuzu.
3: Durum yani tabii ki bu bağlamla ilgili bir şey. Çok tabii, başka tabii, örnekler tabii gelebilir aklıma. Bu yani bu örneklerden bağımsız söylüyorum affetmeyi. Ama affetmek, gerçek affetmek demek o yaşayan kendini, o küçücük o halini affetmek. Hiçbir şey beklemeden, hiçbir şey istemeden ona bir şey vermek. O sevgini gel sen ne olursan olsun o da benim.
1: Peki ben burada İbrahim Hoca'nın anlattığı hikayede bir de evi terörize eden bir karakter var. Benim yatağın altına girmeme neden olan. Belki bir abi, belki bir amca, belki bir baba, belki bir dede, belki bir anne. Onu kabul etmek var mı? Ya da burada onunla alakalı bir durum yapmıyor muyuz?
3: Aslında bizim biraz bahsettiğimiz şey onunla alakalı bir durum. Çünkü o bizim yani o bizim suçumuz değil ki.
1: Evet.
3: Yani İbrahim yine bir televizyon programında çok güzel bir şey vardı. Hani bize gelen

0: İnsanlar aslında başkalarının yüzünden, onlara yapılan şeyler yüzünden bize geliyorlar.
1: Zamanında ben dedim de rahmetli Doğan Cüloğlu ile birlikte TRT'de program yaparken, Allah rahmet eylesin, gani ve bir telefon gelmişti. Telefonda birisi bağıra bağıra ağlıyor. İşte gittim, inanarak evlendim ama şimdi bir çocuk kucağımda, geri dönemiyorum. Töre var, ben kaybamam. Kaçtım, geldim. Ama şimdi başka bir kadınla, şunla, bununla. Acayip bir canlı yeni ki. Değil, geldi. Gecikmeli gelse de geliyor. Değil mi? Olsa Doğan Hoca dedi ki, İbrahim sen inatlaydı.
2: Ben yanlış programım. Müge Anlı'nın numarasını
1: versin. Yok, şey çok güzel. Bizim iyi fikir programıydı. O zaman çok da güzel program. Ya hocam dedim, içten. Ben ne diyeyim ki dedim. Bize dedim, inan ki dedim. Hep bize gelmeyenler tarafından travmatize edilmiş insanlar geliyor dedim.
2: O laf çok yürüdü sonra.
1: Evet, aynen. Bir psikiyatristin atasözü falan. Evet, yok, ben hatta o gün yazdım. Kardeşim bu atasözü değil. Atalarımıza hakaret etmeyin. Evet, gözünüzü seveyim. Bu normal bir söz ya. Yani abartmayın. Yani değil. Yani şimdi bunu demiş. Dedim ki hatta, yani bir adam arabayla gidiyor. Sarhoş. Promil bilmem kaç. Ehliyet kemeri takmış. Makaslar atıyor falan. Sonra bir direksiyonun kabiliyetini kaybedip zavallı ekmeğini götürmeye çalışan, sabah işine gitmeye çalışan otobüs durağındaki insanların içine giriyor. Arabadan bir iniyor. Kendinde çizik bile yok. Ama bu insanlar yara bere içinde, orası kırık. Kim tedavi görecek?
2: Duraktaki.
1: Biz onları tedavi ediyoruz. Bunu içeriye atıyoruz. Ama onu tedavi ediyoruz. Yazık değil mi buna? Ya işte o yüzden hocam, toplumsal bilgilendirme gibi bu programlar ve bu tür yapılmış sosyolojik toplumu bilgilendirici, reklamvari değil, gerçekten bu program gibi çok güzel, böyle programların sayısını artırarak bizlerin insanları temas ettirecek şeyler yapmamız lazım.
2: Hocam sayenizde siz hep bu teması yapıyorsunuz. Şimdi ben doktorun
1: elimizden
2: programından beri hatırlıyorum.
1: Elimizden geldi.
2: Ama hakikaten önemli bir şey bu. Doktorun programından beri dediğim boşuna değil. Çünkü o hikayelerde belki beraberdik. İlk kez karşılaşmakta beraberdik. Çok güzel programlardı ama çok iyiydi. Yani bu sizin gibi konukların aslında Türkiye'ye kazandırdığı, Doğan Hoca'nın da adını anmış oldunuz az önce. Ben çok önemli bir şey. Bunlar misyon. Yani bunları değerlerle ilişkilendirmeyip de işte mesleki ün, şöhret, kazandığın parayla falan ilişkilendirenler artık yok. Hatırlarsın belki yani. Yok.
3: Yok.
2: O başka bir. O söylem bitiyor çünkü bir noktadan sonra.
1: Evet. İnsanlar elinde kalem kağıtla otururdu.
2: Not tutardı ya.
1: Ne güzel programlardı. Yani ya, güzel şeylerdi. Demin sorduğun soru çok güzel bir şey söyledin. Çocuklukla ilgili çok güzel bir şeydi, unuttum onu.
0: Ne? Orada olan
1: orada
0: şey
1: devam ediyordun sen.
0: Suçumuz değil mesela? Dedim ya. Orada başımıza gelen, yani biz doğduğumuz yeri seçebiliyor muyuz?
2: Yani bizi yatağın altına kaçıran kişiyle çok bağımız. Aslında işimiz yok dediniz siz.
0: Onunla işim yok.
2: Evet.
1: Ama indirekt varsa yine.
0: İndirekt tabii.
1: İndirekt
0: yani, o beni o yani böyle olmama sebebi olan insan, evet o olabilir. Ama benim iyileşmeye çalıştığım o insanı düzeltemem.
2: Anladım. Sorunun kaynağı o olsa bile çözümün kaynağı o olmayabilir. Işte. Çözümün yani kaynağı biz.
0: Ben dünya, evet sabahtan beri konuşuyorum. Dünya evet tehlikeli ama duyarlı bir yerde. Ben buna hep inanıyorum.
2: Bence de öyle. Tabii ki.
0: Yani canım. Çünkü güvende hissetmek hissi sadece fiziksel bir şey değil. Güven aynı zamanda böyle ilişkisel ve bağlamsaldır da. Sen birilerinin iyilik yaptığını görürsen eğer, bu his sende de ulaşıyor. Mesela bu kadar savaşın içinde şu an en çok hoşumuza giden, konuşulan kim var? İspanya Başbakanı.
2: Evet.
0: Niye bu kadar şeyin karşısında adam gayet karşılıklı, yani bir şeyler söylüyor ve biz hepimiz şu an onunla coşuyoruz.
2: 30 aydır aslında İspanyollar bu konuda çok bizim siyasetçiler de her zaman konuştular bu konuda, geri adım atmadılar ama İspanya'da ya çok da alakası olmadan konuşmak, hani biz komşuyuz, bu barış söylemini yapmak zorundayız da, yani İspanya'nın hikayesi biraz da ya ne alaka falan dedirtiyor kadar çok
0: dedirtmiyor ama
2: net
0: insan,
2: bir duruş.
0: İnsanların onu, bakın ben şu an bu ismi kime söylesem, İspanya Başbakanı dese herkesin suratında bir gülümseme olacak.
2: Tabii bunu başarmak önemli. Bu toplumsal.
0: Yani iyilik yapan insan her zaman var. Yani biraz da aslında buna da bakmalıyız. Bu da önemli. Çünkü bak acı yok demiyorum ama acı ve tehdit altında hep bunu söyleyeceğim. Bizim perspektifimiz daralıyor.
2: Evet.
0: Ama bir

0: biraz daha hani iyiliğin de olduğunu bilmek, acı var acı yok değil ama karşısında merhamet de var, iyilik de var.
1: Evet.
0: Kötüler var ama iyi insanlar da var. İlla büyük bir iyilik yapmak zorunda değil. Yani iyi bir şey düşünün, o daralan perspektifi. Ben şöyle yaptığımda ne sizi görebilirim ne İbrahim'i görebilirim. Hı. Ama tehdit olduğu zaman. Ama yani iyilik yapan bir şey düşündüğümde biraz o yani ana geliyorum, biraz yavaşlıyorum. Tabii, kendimi regüle etmeyi. Bu sefer perspektif, ya ben bir şey yapabilirim, büyük bir şey değil. Ama birini hı. görerek de öğrenebilirsin işte.
2: Kesinlikle. Peki,
3: birisini hı. affetmek kelimesini söylemek hı. istiyorum. Forgiveness, Sinem'in söylediği evet. gibi. Çok güzel bir şey. Forehead, yani alın işte gibi. Hı. Öncesi, yani hı. travmaya uğramış halim ve öncesi olan kendimi affetmek. Hı. Bir nevi Sinem'in söylediği gibi.
1: Evet.
3: Ve orada bana o travmayı ve acıyı yaşatmış olan, yatağın altına girmemi sağlayan babamsa
1: evet.
3: ben önce babamdan önce oradaki çocuğun yaşadıklarını temas edip ona şefkatle belki de babama veya onu yaşatan insana karşı neyi hissedebilmem için önce bir kendimle temas etmem lazım.
1: Evet.
3: Benim o çocuğu bir affedebilmek için o çocuğun yaşadıklarını affetmek. Yaşadıklarını evet, affetmek evet. demek şefkatle onun dediklerine şapka çıkarmak, önünde eğilmek, onu sarmalamak demek. Bunu yaptığınızda şu tehdit öfke regüle olduğu için genişliyor.
1: Evet.
3: Ya diyor bu babam oydu ama şimdi de bıraktı. Çok kötü şeyler yaşattı bize.
1: Hı hı.
3: Bir affedeyim şunu. Ya da hayır affetmiyorum. Bu sonra gelecek iş.
1: Tabii, doğru.
3: Önce o çocukla olan ilişkini tekrar yapılandırma demeyeyim. İlişkinle temasını değiştirmeden, transforme, dönüştürmeden sen X birini de affet. Gel aldatan kocana da affet. Ya yok kardeşim.
1: Yok.
3: Sen evet. benim ne yaşadığımı biliyor musun?
1: Evet, evet, doğru.
3: Sen bunu yaparak bana şu an travmatize ediyorsun. Sekonder travmatizasyon da bu.
1: Hı-hı.
3: Anlamadan kişiye ne yaşadığını bilmeden akıl vermek.
1: Evet.
3: Yok. Tabii. Anlamadan konuşmamız lazım. Bizim çok çabuk yaptığımız işlerden biri.
1: Hocam bu şimdi 40 saniyede verilen mesajlar da böyle ve
3: maalesef.
1: Şimdi bir tane tabii ki çok değerli bir öğretmenimiz cinayete kurban gitti ve çok acı bir öğrencisi tarafından. Ve başlığı şöyle atıyorlar. İşte bir hastalık, bir psikiyatrik hastalık şu hastalığa sahip olan öğrencisi. Ya ne alakası var şimdi değil mi? Yani hala bu hatalar 1000 kere konuşuldu. Belki 10.000 kere anlattık. Herkes bunu dile getirdi. Bununla onun alakası yok. Sen orada bu insanlara lütfen damgalama. Hiçbir bu hastalığa sahip olan insan gidip öğretmenini falan öldürmedi. Ya da böyle bir şey zaten mümkün değil. Bu hastalığa sahip olan insanlar tam tersine kendileri korkarlar, endişelidirler, biraz korunmaya ihtiyaçlar. Ama ne yazık ki bu otomatik olarak ortaya çıkıyor. Çünkü dillendirirken kısa yolları seçmeyi çok tercih ediyoruz. Bunlar da damgalamalardan ibaret.
3: Aynen. Evet.
1: Peki hocam, şimdi bunu bireysel olarak bahsediyoruz. Psikolojik sağlamlık, psikolojik esneklik. Ama bizim toplumsal olarak ihtiyacımız var. Yani işte tarımla uğraşanlar, işte hayvancılıkla uğraşanlar, madencilik yapanlar, akademisyenler, hekimler, işte hemşireler, öğretmenler, hepsi bir yandan bu 30 aylık süreci yaşadılar. Ya da işte çocuklar vesaire vesaire. Peki bu psikolojik sağlamlık, tabii ki psikoloji deyince bireyle alakalı bir şeydi ama toplumsal olarak da bunun bir karşılığı var mı sizce? Toplumsal olarak psikolojik sağlamlık gibi bir kavramı siz kendi zihninizde oluşturabiliyor musunuz?
0: Ben gene aynı şeyi, çünkü bu, yani aynı şeyi söyleyeceğim. Neden? Hı-hı. Daralan şeyimizi genişlettiğimde söylediğiniz hı-hı. her şey etiket.
1: Hı-hı.
0: Yani işte hayvancılık yapan, hı. tarımla uğraşan, hı. işte doktor mu? Ama biz sonuçta neyiz? Hepimiz hı. bir insanız.
1: Evet.
0: Ve hepimizin bu hayatta olmak için amaçları var.
1: Evet.
0: Yani bu insanların hepsinin içindeki iyiliği biliyoruz.
1: Hı hı.
0: Ve ne kadar aslında yardımseven insanlara yönelirsek, yani bu dikkatimizi genişletirsek, daha yani olacak şeyleri de görebileceğiz. Bu modellemeyle bu bizi değerlerimize de geri döndürür. Gerçekten iradeyle seçebileceğimiz davranışlara da geri döndürecek.
1: Hı hı.
0: Yani bunların ne kadar bir araya insanlar aslında modellersek, bu modelleme, tekrar aynı şeyi söylüyorum.
1: Hı hı.
0: Birbirimize ne kadar model olursak, yani bu yapacağınız iyiliğin büyük bir şey olması gerekmiyor. Asla büyük bir şey olması gerekmiyor. Küçücük bir şey bile görsek, hı hı. başkasının bir iyilik yaptığını görsek, bize belki bir

0: cesaret gelecek. Aa bak onu da, ben de kendim için şu kadar küçük bir şey yapabilirim. Evet.
1: Şöyle bir şey geliyor aklıma Sinem Hocam. Şimdi bireysel olarak iyilik diyorsunuz. Mesela İbrahim Hocam da depremle ilgili konunun o acı verici tarafını ifade etti ama bir de depremle ilgili toplumsal iyilik var hemen arkasında. O zaman bu da toplumsal psikolojik sağlamlığı arttırabilecek bir şey gibi geliyor kulağına.
0: Depremden sonra hepimiz mesela ne yaptık? Belki oraya gidemedik hepimiz aynı anda.
1: Ha, zaten gerek yok. Gidecek olan kişi belli.
0: Giden insanlar gitti ama biz de burada ne yaptık? Belki bir şey topladık, oralara erzaklar yolladık. O, mesela ben etrafındakini biliyorum. Hı-hı. Mesela gençler ne kadar güzel şey yaptılar. Gittiler o tırların yüklenmesine tabii yardım ettiler. Tabii. İşte bir kısım benim etrafımda gördüklerimi söylüyorum. Bir ahçılardan ve şeflerden oluşan bir organizasyon yapıldı. Oradaki şefleri, ahçıları bir araya getirdik mesela. Bana biri dedi ki orada tanıdığın biri var mı? İşte vardı, söyledim. Gittiler oraları.
2: Öldüler zaten mi, değil mi?
0: Ondan sonra onları buraya getirdik. Onlar oradaki insanlara binlerce, yüzlerce insana yardım ettiler. Ve hatta evet, onların bir bölümü Filistin'e gidip ne yazık hı-hı ki hayatlarını da kaybetti.
2: Evet, yardım için giderken buldu.
0: Evet, yardım için giderken buldu.
1: Allah rahmet eylesin. Bazı kişilerin böyle adanmışlıkları gerçekten var ama toplumsal olarak tarafına baktığında İbrahim Hocam, sen görüyor musun psikolojik sağlamlığı toplumsal olarak arttırabileceğimiz şeyler var mı? Yani hani böyle seninle konuştuk ya hocam baştan, işte futbol dedik, yani işte şöyle şöyle de bir anlamda işte Galatasaray Fenerbahçe puan farkına da bakıyoruz ve bununla ilgili bir sohbet ediliyor yani bir şekilde. Hani bir şimdi Dünya Kupası var yazın. Nasıl bakıyorsun? O Dünya Kupası'nda biz Türkiye galip geldiğinde çok sevindiğimizde bu olayları unutup bir afyon falan hikayesi mi? Yoksa ya zaten psikolojik sağlamlık adına böyle toplum tarafından sevindirecek şeylere ihtiyacımız var. Nasıl bakıyorsun? Hakikaten çok kişisel gibi oldu sonra.
2: Yok, hayır. Yani esasında bağlam. Yani söylemiş olduğun iki çerçeve de farklı gibi. Hı hı. Ama aynı işlevsel olarak. Şöyle görüyorum. Deprem anında insanların birbirine yardım ediyor olması da toplumsal bir şefkat.
1: Evet.
2: Bizim tamam, onlara acısını, ne demiştim şefkate? Başka bir kişinin acısını görüp o acıya destek olabilme motivasyonu.
1: Evet.
2: Ben orada bir deprem olmuş, ben burada rahat rahat oturup yemek içiyorum. Buz gibi o ayağı çıplak çocuklar orada aynen geziyor. Ben baba bırakıyorum deyip kendi çocuklarımız, evet, hepsi bizler destek için gittik. Evet. Ve ona oradan bakarken, ona yardım ederken böyle bir kamerayla, telefonla şöyle çektiğimizi düşünelim o insanların, gözümle şöyle baktığımı kameradan. O hep onlara bakıyorum. Ama şöyle bir kamerayı düğmesine basıp da ekranı döndürüverip kendini görürsün ya.
1: Evet.
2: Herkes ne olur bir de ona yardım eden kendisini görsün. Hmm. Onun güzel kalbini de görsün.
1: Güzel tarafını görsün.
2: İşte evet, bu self-compassion, kendine şefkat kısmındaki doğru en önemli şeyden biri bu. Hep biz başkasına şefkat vermeyi, başkasından şefkat almayı, bir de kendimize şefkat göstermeyi. Üç tür yolu var şefkatin.
1: Çok güzel.
2: Şimdi gelelim maça. Hmm. Hocam maçta da yendik. Yani yine toplumsal bir birliktelik var.
1: Tabii ki.
2: Bu sefer şefkat değil, hedef var. Gurur var.
1: Gurur var, evet.
2: Hepsi milli birlikteliğimiz, ne güzel bir şey. Ne güzel bir toplumuz.
1: Yani orada bu toplum bizim çocuklar dediğimiz bir genç adamlar tabii, önemli bir şey yapıyor. Bunlar niye gurur duyuyor?
2: Tabii ki. İşte bu güzellikleri unutmayalım ya.
1: Evet.
2: Yani onu bunu her şeyi bırakıp inşallah evet, hep bir olalım. Bak etrafımız evet, ne kötü.
1: Aynen, bunun başlığı yok.
2: İnşallah. Temennimiz her zaman bu.
1: Bir şey diyecektiniz.
0: O değişik, evet, o değişik hı, takımlarda mesela birbirlerine karşı oynayan o Türk çocuklar bir milli maç olduğunda hep beraber başka bir takıma karşı mücadele veriyorlar.
1: Tabii ki bu zaten bir araya gelişin en değerlisi bence bu.
2: Biri milli şefkat, evet, birisi milli gurur. Ama burada en önemli şey milli değerlerimiz.
1: Kesinlikle öyle.
2: Değer bak, yine aynı yere geliyoruz.
1: Ben hayat bana bu armağanı verdi. Milli takım kamplarında psikolog olarak çok bulundum milli takımlarla.
2: Ne güzel.
1: Ya orada gerçekten de şey yoktur. Yani böyle bir hiyerarşi varsa, değer ve anlam hiyerarşisi, gerçekten de kulüp takımından daha yukarıdadır yani milli takım bilinci. İnsanlarda da bunun oluşması bence önemli. Peki bir de Viktor Frank tarafından gidelim hocam. Hani bu logoterapi ve bir şey anlamlandırma hikayesi tabii çok böyle romantize edilerek birçok konuyla ilişkilendiriliyor. Fakat bu süreçte de hocam, yine Sinem Hocam, önce size sorayım. Hani

0: toplama kampında değiliz belki ama 30 aydır da birilerini üzülüyoruz ve vicdan duyuyoruz, vicdan yapıyoruz ve elimizden de fazla bir şey gelmiyor. Çünkü işte dur dediğin şeyde bir garip bir saldırganlığı var ve 30 aydır bundan vazgeçmiyor. Ve şimdi yanına bir dünya devini aldı ve çok güçlü bir pres yapıyor yani. Fakat bu tür preslerin dünya tarihinde hiçbir zaman iyi sonuçlanmadığını da biliyoruz. Peki burada bir anlam yaratmak, hani o toplama kampına gidecek olursak mesela, o sadece çocuğunu izleyerek çocuğunun hayatta kalmasıyla ilgili bir şeyler yapıyordu. Filmde de kitapta değildi, filmde de onun bir karşılığı neydi? Filmin adını unuttum şimdi ama birazdan hatırlayacağım. Var mı böyle bir şey, hani anlam ve değer açısından, o logoterapi açısından bir şey önereceğiniz, yardımseverliğin yanına koyabileceğimiz?
1: Ya zor zaman her zaman var. Yani her zaman da olacak. Ama yani benim söyleyeceğim şey ki, böyle bir zamanda ben nasıl bir insan olmayı seçiyorum?
0: Güzel. Hayat güzeldir bu arada filmin adı. Hatırladım.
1: Yani en zor zamanda ben nasıl bir insan olmayı seçiyorum? O savaşa giren ülkenin yaşayan vatandaşlarına sorsanız, acaba onlara sorsalar biz buraya saldıracağız, bir oylama yapıyoruz, ne çıkardı?
0: Hayır,
1: çok
0: hayır,
1: merak
0: kesinlikle
1: ediyorum.
0: Saldırmayın çıkardı tabii ki. Aklın yolu bu. Çünkü insanlar hangi coğrafi hatlarla çizilmiş yerde olursa olsun, o coğrafi hatlar ve sınırlar da zihinsel çekilmiş şeyler. Yoksa niye olsun ki? İnsan komşusunun kötü olmasını istememesi gereken bir canlı zaten ahlaki olarak. Ahlaki en ufak bir gelişim gösterdiyse insanoğlu 10 bin yılda zaten bunu istemez. Yoksa zaten gelişmemişiz demektir. Ki Batı dünyası 2. Dünya Savaşı'ndan yeni çıktı yani. Bunların, bu acıların en büyüklerini yaşadılar. Şimdi bir de oradan bakıyorum. 2. Dünya Savaşı'nda en büyük acıyı yaşayanlar burayla ilgili de çok fazla topa da girmiyorlar yani. Çünkü belki bir suçluluk psikolojisi ya da o savaşın kötülüğünü bilmek. Yani Almanların bu konuda çok konuştuğunu mesela duymuyoruz. Şimdi kimse de yanlış anlamasın tabii ama İtalyanların, Almanların ya da işte Japonların da bu konuda çok konuşmadığı bir gerçek. Ama Viktor Frankl'da da bir hikaye var. Siz diyorsunuz ki boyun eğmek değildir. Öz şefkati koyalım oraya. Biz bireysel olarak bu hikayede benim bir günahım yok diyelim mi sizce?
1: Benim bir suçum yok.
0: Benim bir suçum yok.
2: Benim bir hatam yok.
0: Benim bir hatam yok. Burada işler diyorsunuz.
2: Evet. Hangisinde?
1: Çünkü öz şefkat aslında
0: bu, bütün bu savaş hikayesinde duygu, birilerinin acı çekmesinde.
1: Yani bir duygu diye şey yapılıyor, düşünülüyor ama bir dürtü aslında. Benim... Yani şimdi bir doktor, yani doktor geldi aklıma. Bir doktor yaralı biri yanına geldi. Ya bu hangi mi devletten? Bu benim savaştığım birinin
0: demez.
1: Demez. Çünkü onun bir yani yemini var.
0: Tabii ki. Bu şeylerde de çok ortaya çıkar. Doktor tepkisidir, otomatiktir. Rakip takımından bir futbolcu sakatlandığında senin hekimin gayri ihtiyari sahaya koşar. Çok ilgimi çekmiştir bu. Yani hekim yetiştirme bizim kültürümüzde bu var hakikaten. Yani o konuda hekimlerimize her zaman çok güveniyorum. Hocam çocuklar konusunda bir değinelim. Çünkü en çok oradan geldi soru. Ben İbrahim Bilgen, Sinan Bilgen geliyor diye paylaştığımda Instagram'da hep insanların çocuklarıyla ilgili endişesi var. Diyor ki dayanamıyoruz, açıyoruz televizyonu. Bunlar bombaları görüyor işte sürekli, zaten canlı bağlantılar. İşte Tel Aviv, Tahran diye görüntüler var. Çocukların kendilerini güvende hissetmesi gerekiyor mu bu süreçte? Gerekiyorsa bunun bir yolu var mı? Bir söylem boyutunda ya da bir davranış boyutunda, ne dersiniz?
2: Ya bunlar genelde televizyonlarda çok sık sorulan sorular.
0: Evet.
2: Yani bir haklısın, sen de doğru soruyu soruyorsun. Bu anlık bir şey değil. Yani çocukların tehdit, savaş bir tehdit. Deprem bir tehdit. Dolayısıyla tehdit olduğunda da o çocuklarda insan olduğuna göre, evet, yaşlı olsa, çocuk olsa, insan olan, hayvan olan herkes tehdit anında donar ya da savaşır ya da kaçar. Genelde çocuklar donar.
0: Doğru.
2: Ve dolayısıyla dondukları zaman, çocukların dondukları andaki reaksiyonlarını hepimiz izledik. Filistin'de bir savaşta bir bomba düşüyor. Hı hı. Orada bir çocuk kurtarıyorlar.
0: Evet.
2: Ve o çocuğu doktora getiriyorlar.
0: Hı
2: hı. Çocuk şöyle bakıyor. Gözleri ayrılmış, put gibi. Önce steteskopla doktor dinliyor, dinliyor, çocuk hala böyle. Stesko bırakıyor doktor ki bravo doktora. İhtiyacı anlıyor ve sarılıyor. Çocuk nasıl ağlıyor?
0: Evet.
2: Şimdi
0: ağlaması
2: tedavi, tedavi esasında bir şefkatle gelir. Dolayısıyla biz çocuklarımıza şefkatli bir aile ortamını verebiliyorsak, onların sözlerini yadırgamadan dinleyebilecek, onları dinleyebilme özgürlüğü ve araya girmeden, onlara akıl vermeden ne olursa olsun için böyle kabarsa da çocuğunla ilişkini, onu bir birey olarak görüp dinleyebilme cesaretini kendinde gösterebiliyorsan,

0: Sen güzel çocuklar yetiştirebilirsin. Buradaki cümle çocuklara değil, büyük görünümlü çocuklar olması lazım. Evet. Yani bizlere, evet, kendime de bu lafı. Biz dinlemeyi beceremiyoruz.
1: Evet.
0: Biz ne kadar akıl verirsek çocuğu o kadar daha yetiştireceğimiz gibi zihnin yönetmelerine kurban gidiyoruz. Halbuki burada değil onlardan. Çocukla ilişki. Burada.
1: Evet, doğru.
0: Burada.
1: Evet.
0: Sen burayı verebiliyorsan o çocuk güvendedir. Evet. Ha hocam ondan sonra savaş oldu çocuklarımıza. Ya aklın neredeydi? Tabii. Yani şimdi İbrahim Bey bir cümle diyecek ve her şey düzelecek. Yok böyle bir şey.
1: Yok,
0: bak bu size hepimize bir ders olsun.
1: Evet.
0: Bu dünyada tehdit var. Kötü haber gün geçtikçe de artıyor.
2: Artıyor ve buna karşı önlem
0: başlamalı. Psikolojik esneklik için güvenli, şefkatli ve iyi bir değerini, şefkati modelleyebilen ebeveynler olun. Modellemek en önemli öğrenmedir. Kanıt, Türkçe konuşuyorsak anamız babamız bize Türkçeyi modellediği için.
2: Evet.
0: Çince'yi değil.
2: Ve vakti şimdi değil.
0: Davranış, en önemli davranış modelleme hocam.
1: Evet.
0: Şefkati terapist olarak bile sen bir terapist olarak şefkatli ve güvenli bir muayene odası oluşturamıyorsan senin ektiğin hiçbir şey orada tutmaz. Hiçbir teknik tutmaz. Hiçbir terapi modeli tutmaz. Sabaha kadar ak konuş, bilişsel davranış terapi konuş. Ne konuşursan konuş. Bir insan davranışını değiştirecek en önemli şey güven ve şefkattir.
2: Evet.
0: Korku yani, değildir.
2: Yani o zaman diyoruz ki ebeveynlere yani bunu zaten yapmanız gerekiyordu. Bugünün işi değil. Ama
0: pişman olmasınlar.
2: Ha, yapılabilir.
0: Asla fark etmediyseniz bu sizin bir hatanız değil. Bugün eğer dinliyorsanız, şimdi duyduysanız, buraya birazcık ve buraya biraz yayıldıysa bu, aklımıza yattıysa, bugün bunu nasıl yapılabileceğini de öğrenmek için kitap okuma. Allah rızası için oturun, sadece müdahale etmeden ne diyor?
2: Ona bak.
0: Yani ben bu hafta sonu, vallahi bu kadar psikiyatristim, terapistim, bu kadar insana şey yapıyorum. Kendi kızımla oturup dinleyebilme yeteneğini yaparken 4 kez cümleye girdiğimi fark ettim.
2: Ha, evet.
0: Çok zor iş, hak veriyorum.
2: Ha, doğru.
0: Ama bir şey yaptım ona bir şeyle. Gerçekten bu hafta bile bizim ilişkimiz, onun hayatla şeyi çok değişti. Hani hocam çok şefkat güzel. Çok önemli bir şey.
2: Çok güzel. Kendinden örneği hocam ne kadar güzel verdin hakikaten. Yani bu aslında bir egzersiz yaparak olacak bir şey.
0: Kas gibi hocam.
2: Okuyarak,
0: bir anda olmaz. Kas
2: yani.
0: Gibi. Kas deneyerek. Nasıl gelişiyorsa bir davranışla bir anda gelişmez. Lütfen kendine de şefkatli olsunlar.
2: Çok
0: yapmaya
2: doğru.
0: Çalışıyor olmaları yapabileceklerinin garantisi.
2: Garantisidir ve bu arada stetoskopu dayamadan önce bir sarılmak belki bazen çözüm olabiliyor.
0: Şey.
2: Çok güzel örnek.
0: Yani adam bir aklını lütfen o video olsa da seyretseydi.
2: Evet çok güzel örnek.
0: Yani bir sarıldı. O evet. Çocuk bir ağlamaya başladı.
2: Ya müthiş bir sahne.
0: Müthiş bir sahne.
2: Çünkü çocuğun tam olarak isteği o yani.
0: Abi duygu
2: tezat
0: regüler.
2: Yani
0: bak
2: istedim.
0: Duygu regülasyon.
2: Orada doğru regülasyon ama temas.
0: Yani o
2: güvende hissediyor kendisi.
0: Çocuk işte bomba düşmüş, annesi yok, babası yok, üstü tozlar içinde o zavallım.
2: Evet.
0: O doktor bırak doktorluğu be dedi. Evet, çocuğa öyle. Sıradı. Helal hoş olsun alnından öperim öyle doktor. Evet.
2: Çocukları güvende hissettirmek için de şunu söylemek lazım. Tabii anneniz babanız sizi her zaman koruyamaz belki ama her zaman korumaya çalışır. Bu da yeterlidir.
0: Kesin
2: bence.
0: Kesin.
2: Peki hocam şimdi şöyle bir figürle karşılaşıyorum. Diyorlar ki ben kendi rutinimi sürdürmekten rahatsızım, utanıyorum kendimden. İşte 30 aydır onca acılar varken şimdi İran'da biz bir takım uzaktan görüntüler izliyoruz. Hatta bunu Körfez Savaşı'ndan beri izliyoruz. Bir kanalın, bir yabancı haber kanalının savaşları naklen vermesi, canlı vermesi, yorumlaması ve bizim bunları daha böyle materyalist izler halimiz. Yani orada maç izler gibi izler halimiz. Çünkü maçı izlerken futbolcuya çok empati kurmazsın. Dersin lan nasıl olsa parasını alıyor falan dersin. Şimdi burada ben çok duyuyorum bunu. Hocam bu kadar acı varken ben normal hayatımı sürdürmekten utanıyorum. Yani hani kabul ediyoruz, anlıyoruz. Böyle de bir tehlikesi var mı bunun? Buna ne dersiniz? Hayatımızı sürdürmeye devam değil mi yani sonuçta?
3: Hayat ne olursa olsun devam edecek.
2: Hı-hı.
3: Nefes aldığımız sürece.
2: Hı-hı.
3: Ne dedik yani biz asla orada olanı görmezden gelmiyoruz. Yok da saymıyoruz. Ama hayat devam etmek zorunda. Yani bir şekilde bu hayat devam etmek zorunda. Başka bunun şey yok mu? Yani sen bütün gün orada seyredip oturup hayattan koparak kimseye bir faydan olamaz zaten.
2: Ya da utanacak bir şey yok hayatını sürdürdüğün için.
3: Ha tabii ki utanılacak bir şey yok. Ama o hayatı sürdürürken ne yapabileceğini düşünebilirsin. Peki utanacağını, madem ne güzel bir utanma hissi çıktıysa, peki bunun için ne yapabilirsin sorum. Peki bunun için ne yapabilirsin? Birine nasıl bir faydan dokunabilir?
2: Hı hı.
3: Nasıl damlaya damlaya göl olur?
2: Evet.
3: Su bir yere toplanır. Yani sen nasıl bir o zaman iyilik? Madem utanıyorsun, demek ki sende utanma duygusu varsa içinde bir yerlerde bir şefkat var birine karşı. Tabii. Yoksa niye tabii utanasın? Tabii. Yaşadığın, nefes aldığın.
2: Bunun için başka ne yapabilirsin gibi düşünmek lazım.
3: Tabii belki. Yani bu o zaman bu duygun ne kadar güzel bir duygu aslında.
2: Evet,
3: kötü bir duygu
2: söyledin.
3: Değil.
2: Evet. Çok
3: orada önemli. Biri için inciniyorsun sen. Peki hı-hı, bunun için ne yapabilirsin sorabilir. Ne yapabilirsin?
2: Ve hayatını sürdürmemek, yani utanarak normal rutinlerini yapmamak, yani bir kahvaltı ederken o suçluluğu hissetmek sana ne kazandırıyor? Ya da ona ne kazandırıyor bu duygu? Değil mi? Çok güzel söyledin. Evet, tam olarak öyle. Peki hocam, şimdi son 5 dakikamız size, önümüzdeki hafta program hangi sözlerinizle başlasın diye soracağım. Ama size de önce kısa bir cevap almak üzere bu rutinimi böyle zorlu, depremde de aynı şeyi konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Yani öyle bir şey yaşanmışken ben burada oturup da güzel kahvaltımı etmekle zorlanıyorum diyenler için söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bu empati ya da vicdandan başka bir şey gibi duruyor.
3: O düşünürken gene bir araştırma hı, geldi aklıma. Evet. İyilik yapmak insanların refahını arttırıyor. Evet. Ve bu da yine bir meta analiz. Hı hı. Ve bu yaş, ırk, cinsiyetten bağımsız bulunmuş bir evet, çalışma.
2: Herkes için geçerli.
3: Herkes için geçerli.
2: Çok önemli. Çok doğru, haklısınız. Hocam, kısa bir cevap var mı burada?
0: Tam soruyu bir daha alabilir miyim?
2: Yani şimdi hani depremde de konuşmuştuk. İnsanlar onca büyük acılar yaşarken uzakta, ben burada oturup kahvaltımı rahatça etmekten, işte televizyon dizisi izleyip gülüp eğlenip dışarı çıkmaktan utanır hale geliyorum ve burada suçluluk hissediyorum diyenlere ne diyebiliriz?
0: Benim diyeceğim şey, yani şey, bunu hissetmeyebilirdi.
2: Hmm, ha, çok güzel bakış. Evet, bu değerli bir şey aslında.
0: Eğer bunu hissedebiliyorsa o tarafıyla temas etmeyi asla unutmasın.
2: Tamam.
0: Çok güzel. Ve elinden gelebilenler neyse yapabilsin, zihninin yapamadıkları için suçlamasına da elinden geleni yapabiliyorum diyebilsin.
2: Evet.
0: Sadece duygusuyla bak, utanç duygusu hastalık değil.
2: Evet.
0: O utancın altında o insanın nasıl bir insan olduğu yatıyor.
2: Evet.
0: Şefkatli, merhametli, başkasının acısına elinden gelebildiği olmayıp da bunun yapamıyor olup yapamayıp bir de eğleniyor olmaktan dolayı utanıyor olmak. Ne güzel bir kaybı var onun.
2: Evet.
0: Ama deyip yapıyorsa onu bilemem, onu konuşuruz.
2: Tabii.
0: Buna da hakkı yok. Tabii ki yapsın. Hı. Ama elinden geleni de yapanlar var. Oradan yardım yapıyorum. Ona bunu götürüyorum. Ona bu cümleyi diyebiliyorum. İkincisi, savaşlar, tehditler hayatta her zaman var. Savaş hı, ve tehditler İnşallah olmaz ama maalesef oluyor. Tehditler ve savaşlar olsa da insanları hiçbir savaş, hiçbir tehdit değerlerini seçip değerleri yönünde yaşama özgürlüğünü elinden alamaz. Hı hı. Ve alamayacak. Ve insanlar hayatlarında hayat değerlerine sahip çıkarak devam edebildiklerinde tehditler, her türlü savaşlar bir gün boyun eğmek zorunda kalacak. Bunun en büyük örneği kendi millet geçmişimiz, milli geçmişimiz.
2: Evet.
0: Değerlerine sahip çıkan bir toplum olmasaydık bu kadar ülkeyi dize getirmezdik.
2: Çok güzel bir cümle oldu hocam. Son sözlerinizi almam gereken bir noktaya geldik programımızda.
0: Ben son sözümü söyledim.
2: Bugün bunu mu alalım son söz olarak? Dur bir daha gelelim. Önümüzdeki hafta başlayacağım şekilde. Bugün savaşlarda psikolojik sağlamlık, esnekliği konuştuk. Zor zamanlardan geçiyoruz. Program biterken önümüzdeki haftanın hangi sözlerle başlamasını istersiniz?
3: Öncelikle
2: hocam,
3: bize hayatın her alanında destek veren, dayanışmacı olan Dünya Kadınlar Günü var 8 Mart'ta.
2: Evet.
3: Önce onu kutlamak istiyorum. Hı-hı. Tüm kadınların. Ve şunu demek istiyorum. Hayatta her ne olursa olsun, bize hayat ne getirirse getirsin, her zaman daha cesur, daha şefkatli ve daha dayanışmacı olan bir insan olmayı seçebiliriz.
2: Çok teşekkür ederiz. İbrahim Hocam, sizin son sözleriniz neler olur bugünkü program?
0: Ben de Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Hı. Ve kadınların sadece bir gün değil, her gün ve tüm insanların her gün günler dışında da hatırlanabilmesini diliyorum.
2: Hı hı.
0: Birincisi o. İkincisi ise benim demin söylediğim cümleyi toplayarak söylersem, savaşlar ve tehditler her zaman hayatta olacak. Olmasına mı olacak? Temennim bu. Ama savaşlar ve tehditler olduğu süreç içerisinde de insanların kendi değerlerini seçebilme özgürlüğünü hiçbir tehdit, hiçbir savaş elinden alamaz. Bizler hayat değerlerimize sahip çıkabilen insanlar olma yolunda devam ettikçe bu hayat o zaman esnek, o zaman zengin, o zaman güzel ve manevi olarak bir yere ulaşır. O yüzden hem kişisel hem toplumsal değerlerimize sahip çıkabilen bir ülke olmayı dünyada en büyük temennim bu. Buna çok ihtiyacımız var.
2: Hocam harika bir son söz oldu aslında. Duymak istediğimiz şeyler ve sizin gibi çok değerli ruh sağlığı uzmanlarından diyeyim genel tabirle duymak da çok önemli bence bunları. Efendim zor zamanlar geçirdiğimiz doğru. İnşallah bu zor zamanların bir sonu gelecek. Lakin bazı coğrafyaları Anadolu gibi, Mezopotamya gibi yukarıdan bombalayabilirsin belki ama onları karadan tehdit etmeye kalktığın anda kendi evlatlarını öldürmekten başka eline hiçbir şey geçmez. Ona çok dikkat etmek, savaşı bitirmek şu anda çok güçlü görünenlerin menfaati nedir? Bunu da son söz olarak ben söyleyeyim. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta yine beraber olmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: efendim. Bir yüksek topuklarla daha karşınızdayız. Yine ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Ve bu kadın aslında bize markalaşmayı, stratejik pazarlamayı öğretiyor. Aynı zamanda kendimizin CEO'su olmak zorunda kaldığımız bu dönemde neler yapmalıyız onları anlatıyor. Hem şirketlere hem de bizlere. Konuşacağız kendisini. Daha yakından tanıma şansımız olacak bu programda. Stratejik pazarlama ve marka yönetimi danışmanı Yelda İpekli'yi ağırlayacağız. Hoş geldiniz Zeyna.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Hoş, sizi gördük, çok iyi olduk.
1: Çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandan beri bir türlü denk getirememiştik. Sizin yoğunluğunuz, benim yoğunluğum çok iyi oldu.
0: Evet.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi öncelikle tabii hani tanıyordur pek çok kişi ama siz bize biraz Yelda İpekli'yi anlatır mısınız? Kimdir? Evet. Nasıl bir eğitimden geçmiştir? Şimdi ne yapıyordur?
1: Tabii. 59 yaşındayım Özlem Hanım ve son demeyeyim 35 yıldan beri sadece stratejik pazarlama ve marka yönetimi konusunda çalışıyorum. Bu alana geçmem bizim zamanımızda, yani 1980'li yılların başlarında, ortalarında çok bilinen bir alan değildi bu. Marka kültürü daha henüz oluşmamıştı. Çok daha üretim ve ihracat ağırlıklı çalışan bir ülkeydik. Benim hikayem nerede başladı? Ortaokulda ben Ankaralı bir Rumeli göçmeni ailede büyüdüm. Bizim ailemiz ağırlıklı olarak işte doktor, mühendis gibi böyle çok teknik tanımları olan meslek gruplarını başarılı ya da okumuş sayan bir aileydi. O yüzden böyle pazarlama, işletme zaten 1980'li yılların başında telaffuz edilmeye başlanan bölümlerdi. Ama ortaokul son sınıflarda ya da lisenin ilk yıllarıydı, tam hatırlayamıyorum orayı, ama ben İngiltere'ye dil öğrenmeye gittim ve au pair olarak gittim, yani bir ailenin yanında bebek bakmak üzere gittim. Ailenin babasının bir reklam ajansı vardı. Ben sabahtan öğlene kadar işte dil öğrenmek için bir dil kursuna gidiyordum, öğlen eve geliyordum, onun ajansına gidiyordum. Akşama kadar orada çalışıyordum. Akşam dönüp bebekle ben ilgileniyordum. O ajansa gittiğimde tabii ki işte lisede, Türkiye'de bilmediğimiz bir dünya o. O reklam ajansı beni çok etkiledi. Etkileyen şey tabii ki 1980'li yılların başından işte bahsediyorum. Etkileyen şey, daha teknoloji bu kadar gelişmemiş. Hala insanların yüz yüze iletişimi, ifadenin, iletişimin ne kadar önemli olduğu bir dönemdeyiz. O sebeple işte oradaki tasarım gücü, orada müşterilere bunların anlatımı, olmayan fikirleri oldurulması için yapılan çalışmalar beni çok etkiledi. Ailenin babası da beni orada aslında İngilizcemi geliştireyim diye beni oraya davet ediyordu. Ama ben tabii orada resmen içlerine sızdım. Yarım yamalık İngilizcemle hani nasıl daha fazla şey yapabilirim diye. 3 ay kaldım yanlarında. O 3 ay içerisinde şunu bile anladım o zaman. Ben işin tasarım tarafında olmak istemiyorum. Zaten çok yetenekli de değildim tasarım tarafında. Ya da müşteri ilişkileri tarafı da değil. Beni esas çeken arkada o fikrin doğmasına destek olan bütün çalışmalar, pazar araştırması, stratejik düşünme, rakipleri inceleme, dünya nereye gidiyor, müşteriler ne ister gibi soruları ilk defa duyduğum ve beni çok heyecanlandıran o strateji bölümünde buldum. Strateji bölümü de reklam ajansının böyle küçücük bir odası ve işte güneş almayan, camı olmayan bir odasıydı. Üçüncü ayın sonunda ben oradan çıktım ve Türkiye'ye döndüğümde kafamda çok net oturmuştu ki, çünkü o yaşa kadar ben ne olacağımı bilmiyordum. Ailem işte bari doktor olamayacaksın bu notlarla, ama çok başarılı bir öğrenci değildim. Bari diş hekimi olursun ya da eczacı olursun falan diye bana meslek biçiyorlardı. Ve ben geldim, ben pazarlamacı olacağım dedim. Şimdi 80'li yıllarda yine pazarlamacı demek, işte kapı kapı dolaşıp pencere tava satmak gibi bir şeydi. Evet. Reklam bile doğru dürüst yoktu. Hani evet, televizyon, reklam ajansları yavaş yavaş olgunlaşıyor. Ama hep yabancı, global şirketlerin reklamları ön plandaydı. Ben anlatamadım hani nasıl işte reklam, pazarlama nedir, ya marka diye bir şey var vesaire. Fakat ben kafama koydum işletme okuyacağım. Çünkü anladım ki o ulaşmak istediğim noktaya beni en kolay taşıyacak şey ekonomi ya da işletmeydi. Ekonomi daha böyle matematik vesaire geldi ve ben işletme okumaya karar verdim. Bizim zamanımızda galiba 5 tercih yapma sınırlaması vardı. Çok hatırlamıyorum ama benim son tercihim Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi'ydi. Ve ben oraya gittim çok büyük bir memnuniyetle. Hala Adana'yı çok severim. Orada çok iyi dostlarım olmuştur. Hala devam eden aileler olmuştur bana sahip çıkan. Çünkü işte 18 yaşındayım ve ilk defa ailemden ayrılıyorum. Bunu da biraz şimdi düşündüğümde Özlem Hanım, bilinçli olarak istediğimi fark ettim. Çünkü benim kızım da 18 yaş itibariyle yurt dışına gitti. Ben insan gelişiminde aileden bu 18-19'lu yaşlarda ayrılmanın çok önemli fark yarattığına inanıyorum. Eğer korumalı bir ortamdaysanız. Ben de şansıma öyleydi. O yıllarda zaten güvenlik anlamı, aile yapısı son derece önemliydi. Ve ben işletme okudum. Ama işletmede de baktım ki benim istediğim alan hala tıkalı. Hani pazarlama birinci ve ikinci dönem sınıflarda birer dönem aldığımız bir dersti. Daha çok satış, daha çok işte pazar, işletme, bankacılık üzerine kurgulanmış bir ders, bir müfredat yapısı vardı. Bunun üzerine ben tekrar İngiltere'deki bütün bağlantılarımı kullanarak İngiltere'ye gittim. Henüz marka yönetimi konusunda orada da tanımlı dersler yoktu master ya da doktorada. Fakat kurslar vardı. Ek seminerler, dersler vardı. Özlem Hanım, hepsine gittim. Zaten daha sonra bu neredeyse master ve doktora düzeyine denk gelen birikimler oldu. Ve hepsine gittim, hepsini aldım. O sırada Hilton Oteller zincirinde çalışmaya başladım. O bir şanstı, o işte reklamcı ailenin bana destek olmasıyla olan bir şeydi. Çok küçük bir parayla başladım çalışmaya. Ama neye denk geldi? İşte Hilton'un tam yeniden yapılanma dönemiydi. Logosunun vesairesinin değiştiği dönemdi. Ve o grubun içinde yer aldım ben. Çünkü Türkiye'den gelmiş olmak önemliydi. Türkiye pazarı büyüyordu ve çok önemliydi. O yüzden benim tabii bir 3 aylık reklam ajansı geçmişimin olması vesaire de cazip geldi. Ama esas önemli olan gelişmekte olan bir pazar olarak Türkiye'den gelmiş olmam ve bu işlere merak duyuyor olmam. Hiltoncuları çok cazip geldi. Ve ben Hilton'da çalıştım.

0: Ve işte dedim ki evet ben markacı olacağım, markayla ilgili bir şey yapacağım, başka hiçbir yere başvurmayacağım, sadece markayla ilgili bir şeyler yapacağım. Tam orada bunların çalışmasını yaparken gittiğim okulda rahmetli, çok büyük rahmetle anıyorum, Özdemir Sabancı Türk öğrencilere konuşma yapmak için okula geldi. Çok büyük bir dahiydi kendisi, işletme dahisi. Zaten burada benim iş hayatıyla ilgili benim en büyük şansım, ben çok önemli liderlerle çalıştım. Özdemir Sabancı, Osman Boyner, Allah rahmet eylesin. Mehmet Otiç, sonra uzun ömürler versin. Bu insanlar benim hayatımdaki hep kritik noktaların dönüm noktaları olmuştur ve çok önemli insanlardı. Özdemir Sabancı ile biz sohbet ederken işte birebir de sohbet ettik ve dedi ki ben sana kendi kartımı veriyorum. Türkiye'ye döndüğün zaman beni mutlaka arayacaksın. Peki dedim ben. Yani koskoca Özdemir Sabancı bana neredeyse iş teklif etti havasındayım ben. Fakat o dönemde Türkiye'de Konrad açılıyordu Özlem Hanım. Ve Hiltoncular dedi ki ya Konrad açılıyor, sen Konrad'a git der misin? Aa, hiç iş aramama gerek kalmadan tabii ki dedim. Ve Konrad Hilton şu anda Barbaros Bulvarı'nda. Aksoy ailesi tarafından işletmesi alındı. Daha inşaat halindeydi. Genel müdürümüz Mr. Vanakor vardı ki otelcilik camiasında duayenlerden biridir. Kendisiyle ben Londra'da işte tanıştırıldım ve o da bana evet gel Türkiye'ye dedi. Benim yanımda ol ve sen hani bütün süreçlerin içinde ol dedi bana. Peki, çok büyük bir şans. Ve ben Konrad Hilton inşaat halindeyken gerçekten inşaat çizmeleri giyerek Konrad Hilton'da işe başladım. İlk iş deneyimim. Orada da çok enteresan, kısa bir süre sonra executive floor dediğimiz özel katlardan sorumlu oldum ben, son 3 katta. İşte oraya politikacılar geliyor, iş adamları geliyor, daha özel bir alan. Orada ben Mesut Yılmaz'la, Özal'la, Türkiye'ye gelen bütün sanatçılarla neredeyse orada tanışma imkanı buldum. Çok değerli insanlarla da çalıştım, tanıştım orada. Zeynel Abidin Erdem'le mesela, sonra onun vasıtasıyla ben Türk-Amerikan İş Adamları Derneği'ne üye oldum vesaire. Ya benim Türkiye'de networking gücümün başladığı nokta Konrad'daki bu pozisyon oldu. Bir gün Konrad'dayken Özdemir Sabancı geldi otele. Atilla Bey ile, Atilla Aksoy'la sanırım görüşmeye. Ben karşılayıp kendisini aşağıdan executive floor alacağım. İndim aşağıya. Beni hatırlayacağını inanın çok düşünmedim ama Özdemir Bey merhaba, hoş geldiniz. Ben dedim, ah sen geldin mi Türkiye'ye dedi. Evet dedim, ben geldim. Hani beni arayacaktın? İşte üzerimde Konrad'ın üniforması var. İşte dedim böyle bir şey oldu. Ben dedi o zaman konuşacağım. Atilla ile Erol'la seni alacağım ben dedi. Bilmiyorum efendim falan derken o geçiş sürecini tam hatırlayamıyorum ama ben Özdemir Bey ile TEMSA, Komatsu'da çalışırken buldum kendimi. Orada da daha Toyota Türkiye'ye yeni yeni geliyordu. O süreçte Japonlarla birlikte çalıştırmıştı rahmetli. Çok şey öğrendim kendisinden. Etik değerler, iş etiği, yabancı bir kültürle, bir Japon kültürüyle çalışmak, Japonların iş ahlakları ve iş yapış şekillerindeki disiplin malumumuz. Çok şey öğrendim. Toyota'nın bütün Türkiye'deki bayilik sistemini kurmakla ilgili de bütün Türkiye'yi o dönem dolaştım. Mardin'den, Diyarbakır'dan, Trabzon'a kadar çok dolaştım. Ama çok şey öğrendim sahada. Pazarlamada saha bilgisi çok önemlidir. Bunun da orada farkına vardım. Böyle uzun anlattım galiba ama
1: yo, estağfurullah.
0: Eğitim ve ilk basamaklar bu şekilde olur. olmuştu.
1: Şimdi de kendi

0: şirketiniz var değil mi?
1: Şu anda kendi şirketim var. 1999 yılında kurdum. 1999'dan bugüne kadar da tamamıyla yabancı markaların aslında Türkiye'ye ve Arap Yarımadası'na gelme dönemine denk geldi. Tamamıyla onların konumlandırma dediğimiz, yani bir yabancı ülkeye giderken nasıl gidelim, orada hangi ürünümüzle var olalım, hangi fiyata satalım, lokasyonlarımız nerede olsun gibi sorulara cevap vermek üzere kurulan bir şirketti. O yüzden stratejik pazarlama danışmanlığı diyoruz. Yani iletişim tarafında olmadık biz hiç, şirket olarak da, ben bireysel olarak da. Sizin gibi çok değerli gazeteci dostlarım, arkadaşlarım tabii ki yıllar içinde oluştu ama ben işin iletişim tarafında, yani PR tarafında hiç olmadım. Daha çok yine işte strateji tarafında bu yabancı markalar Türkiye'ye gelmeden ya da Arap Yarımadası'na gitmeden bu bölgeyi tanımakla ilgili bir sorgulama sürecine giriyorlar. İşte o süreçte onlara danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduk. Tabii 1999-2000'li yıllar yine Türkiye'nin çok, hani yurt dışından yatırımcıların çok geldiği, çok dikkat çeken bir durumdaydı. O sebeple çok şanslı bir rüzgarla büyüdük. Tabii yıllar içerisinde işte bazı bakanlıklar, Türkiye'deki birçok şirket, sonra yavaş yavaş KOBİ'ler, aile şirketleri vesaire diye bunca yıl, işte 2000-2026 neredeyse 30 yıl olmuş yaklaşık. Hepsine ister istemez dokunduk.
0: Şimdi tabii sizin o bahsettiğiniz ilk başladığınız yıllarla şimdiki dönem arasına baktığımız zaman çok ciddi bir aslında hem markaya bakış açısından hem de tüketim çeşitliliği açısından çok farklı bir dönem var.
1: Çok.
0: Yani belki kuşaklar arası fark bile çok azaldı değil mi? 2-3 yıla bile inmiş olabilir. Yani kardeşler bile birbirleriyle anlaşamıyorlar.
1: Çok.
0: Şimdi böyle bir tabloda markayı anlatmak daha da zorlaştı mı yoksa daha kolay mı? Ne dersiniz? Markaya bakış nasıl değişti dünyada?
1: Şöyle, markaya bakış evet oluştu ama bence benim gördüğüm kadarıyla yanlış oluştu. Biz markayı Türkiye'de hep iletişim olarak görüyoruz. Sadece iletişimi güçlü olan, popüler olanın ya da pahalı olanın marka olduğunu zannediyoruz. Neden böyle oluştu Türkiye'de? Çünkü Türkiye çok hareketli, sosyal, ekonomik, politik, nüfus olarak da çok hareketli bir ülke. Oysa ki marka hep uzun dönem seviyor. Uzun dönem sürdürülebilir planlar, rekabet avantajları. O yüzden bu mesela Amerika'da, Avrupa'da son derece kolay, yapılabilir, uygulanabilir bir altyapı, bir ortam sağlıyor. Ama Türkiye tabii çok hızlı değiştiği için buradaki şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler doğal olarak daha kısa dönemli düşünmek zorunda kalıyorlar. O daha kısa dönemde düşünmek de markanın olgunlaşması için yeterli ortamı sağlamıyor. O yüzden Türkiye'de evet marka bilinci belki arttı, belki dil kesinlikle arttı. Fakat bunun bir yönetim felsefesi ya da şirketin sürdürülebilir karlılığını etkileyen, direkt karlılığını etkileyen, kendi değerini etkileyen bir kavram olduğunu kabul etmek için yaşamak gerekiyor. Daha çok bilinirlik ve popüler olmak, daha çok bilinmekle ilgili kullanılan bir araç olarak algılandı marka.
0: Şimdi küresel olarak baktığımız zaman Türkiye'nin en çok hangi markası biliniyor diye aslında küresel markalarımızın çok az olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Ama pek çok büyük uluslararası şirkette kriz yönetebilen yöneticilerimizin çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani markayı çıkaramıyoruz ama kriz yönetebilen yöneticiyi çıkarıyoruz gibi görünüyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani o yöneticiler Türkiye'de markaları belki çok daha fazla üretebilirler. Orada da tüketimden mi kaynaklanıyor? Yani tüketici bilinci mi az yoksa yönetici bilinci mi az?
1: Şöyle, biz krizi yönetmek konusunda gerçekten, siz kendi açınızdan da düşünün, gerçekten çok gelişmiş yetkinliklerimiz var. O sebeple

0: yöneticilerimiz her an çoklu düşünme, çoklu hareket edebilme, hızlı hareket edebilme. Ya biz krize odaklı ya da değişime odaklı bir yapıda olduğumuz için değişen durumlardaki geçişleri çok kolay yönetiyoruz. Ama dediğim gibi yani marka işte müşteriyi bilmek istiyor, pazarı bilmek istiyor, daha rafine davranmak istiyor. Hızdan çok derinlik önem kazanıyor markada. Ama Türkiye'deki yönetim sisteminde de ne kadar çok yayılıp riski dağıtırsam o kadar başarılı oluruma gidiyor. Bundan dolayı yurt dışındaki bir sürü markanın başında şimdilerde özellikle global markaların çoğunda çok fazla Türk çalışan var. Ve onların bu yetkinlikleri o markalara çok şey sağlıyor. Fakat en tepedekilere baktığımızda bu söylediğim yönetim felsefesi olarak marka olmayı içselleştirmiş kişiler var. Onlar da evet Türkler de var ama daha çok bu konuda pişmiş, bu kültürü almış kişilerden tercih ediliyor. Fakat tabii ki gönül ister ki çok daha fazla Türk ürünü, Türk kurumu, Türk dışarıda markalaşsın. Markalaşmakta şu çok önemli. Bazen bana bunu soruyorlar ya. Benim işte yurt dışında örnek veriyorum. 20 tane mağazam var. Ben işte marka oldum. Hayır, olmadın. Yani mağaza açıyor olman, dünyanın her yerinde mağazanın oluyor olması senin marka olduğun anlamına gelmiyor. Marka mağaza sayısıyla ölçülen bir şey değil. Marka müşteri aidiyetiyle, müşterinin sadakatiyle, müşteri memnuniyetiyle ve gördüğün taleple oluşan bir şey. İşte Arap Yarımadası'nda 50 tane AVM bize teklif etti, mağaza açın burada diye. Bundan daha normal bir şey yok. Yani oradaki mağazaları doldurmaları lazım çünkü. Fakat oradaki sokaktaki insan ben bu markayı istiyorum diyerek mi acaba sen bu mağazaları açtın? Asıl soru bu Özlem Hanım. Bu açıdan bakıldığında oraya gittiği zaman bizim ürünlerimiz markalaşabiliyorlar. Evet, orada bir etki alanı oluşturabiliyorlar ama öncesinde pek bu sağlanmıyor. Çünkü bu da bir yatırım. Yatırımın yapılması lazım. Bildiğimiz bütün global markalar bir ülkeye gelmeden önce oradaki talebi ölçerler. O talebi önce beslerler açılmadan önce. Açıldığı zaman da müşterisi kapıda kuyruk olur zaten. Öyle açılırlar. Tabii ki günümüzde bunlar çok değişti ama hala global markalar böyle çalışıyor. Böyle bir arada bir fark var yani.
1: Şimdi farklılık deyince aslında yaşadığımız o kadar ciddi dönüşümler var ki, bir pandemi yaşadık. Çok ciddi bir teknolojik dönüşümü yaşıyoruz. Artık yapay zeka ile yaşıyoruz. Yani artık işimizi elimizden alacak mı demiyoruz. Gelsin alsın ve hızlandırsın diyoruz. Evet, evet. Arada bir de böyle hiçbir şey beğenmeyen ve farklı duyguları olan bir Z kuşağı girdi hayatımıza. Evet. Tüm bunlara baktığımız zaman nasıl bir değişiklik görüyorsunuz? Sizin ilk işe başladığınız dönemle bu dönem arasında kaç kuşak fark oldu acaba?
0: Çok çok kuşak oldu. Çok fazla trend değişti. Çok fazla, her şeyden önce çok hızlandı her şey o zaman. Yani ben bunu metafizik olarak söylemiyorum. Yani zaman hızlandı falan diye değil. Müşterinin, tüketicinin satın alma hızı, beğeni hızı, tercih etme hızı, bunlar da çok değişti. Neden? Çünkü artık sonsuz bir iletişimin içindeyiz teknolojinin de yardımıyla. Bu sonsuz iletişimde artık hani şöyle kaydırarak geçiyor hayatımız. Ve bundan dolayı da bir şeyi algılayıp, ona ihtiyaç duyup, onun için zahmet gösterip, onu almak gibi bir şeyden buralara geldik ve şimdi tak tak tak tak tak, hani en pahalı ürünün bile bir kopyasını bulabilmek mümkün artık. O sebeple inanılmaz bir değişim. İşte marka yönetim felsefesi bu değişime de adapte olmak için çok önemli bir silah aslında. Yani siz ancak marka değeriniz üzerinden müşteriyle irtibat kurup onun değişimini gözlemleyip onun ne beklediğini anlayıp sonra bunu stratejik olarak içeride yapılandırabilirsiniz. Ancak bir marka bütün çalışanları biz markayız dediği zaman bunu yapabiliyor. O yüzden de çok büyük bir dönüşüm diyorum ben artık buna, değişim de değil Özlem Hanım bu. Çünkü değişim nedir? İşte şu arkamızdaki ekran.

0: Mor değil sarı yaparız, bu değiştirmektir. Ama dönüşüm ne? Burayı yıkıp hani oval değil de atıyorum üçgen haline getirmektir. Ve şu anda biz dönüşüm içindeyiz ve öyle zannediyorum ki dönüşüm artık bizim doğal halimiz. Yani her sabah yeni bir şeyler, yeni yollar, yeni yöntemler denemek durumunda olduğumuz bir çağın içindeyiz. Bu baş döndüren hızdan ve iletişimin yoğunluğundan dolayı. Bu hızla birlikte tabii ki çok şey değişti. Kuşaklar arasındaki fark değişti. Benim annemle benim aramdaki tüketim alışkanlığında belki %30, %40 fark vardı. İşte annem bir paltoyla 10 yıl geçiriyordu. Ben 2 yıl geçirdim. Ama şimdi bu gerçek araştırma sonuçlarına dayanarak söylüyorum. Şimdi gelir seviyesi fark etmeksizin 18-27 yaş grubu genç kızlarımızın evinde 4 tane paltoları var. Bu bir araştırma sonucu. Ortalama 4 tane. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 10 yıl giyilen palto, 2 yıl giyilen palto ve şimdi bir evde 4 tane palto var ya da bir genç kızımızın. Buna benzer çok enteresan rakamlar var araştırmada. Kolay ulaşılabilirlik, hız, işte bu globalleşme dediğimiz şey. Bütün bunlar bu hızdan kaynaklanırken sabit kalan şey de güvenilirlik ve net tanımlanmış doğrular oluyor. Yeni bir trendden bahsetmek isterim. Biz şimdiye kadar hep like ekonomisindeydik. Yani onaylanma ekonomisindeydik. İşte ne kadar çok like alırsam, ne kadar çok görünürsem, ne kadar popüler olursam, herkes beni ne kadar tanırsa durumundaydık. O bu dönem derinlikten çok yaygınlıkla beslenen bir dönem. Çok geniş alanda görünmek, çok geniş kitleler tarafından bilinmek için bazen sansasyonel davranmak, bazen sesi yükseltmek, bazen o grubun onayını almak için sizin inanmadığınız şeyleri de savunmayı gerektiren bir dönem. Fakat bu o kadar yoğun geçen bir dönem oldu ki insanlar artık bundan bıktı. Özellikle yeni jenerasyon.
1: Evet. Yeni herkes jenerasyon, yorgun.
0: O kadar yoğun geldi ki artık bıktık. Bu bıkkınlık şimdi yeni bir trende sürüklüyor insanlarda tüketimi. O da trusted economy dediğimiz, jargondaki adı bu olduğu için İngilizce söylüyorum, güven ekonomisi dediğimiz bir çağın içine girdik şu anda. Bu çağda artık sizin ne kadar güvenilir olduğunuz, özü sözü bir derler ya, söylediğiniz şeyin ne kadar arkasında duruyorsunuz ya da o söylediğiniz şeyi ne kadar yaşıyorsunuz arkanızda. Ve birilerinden onay almak için değil de kendi doğrularınız ve fark yaratmak için neler yapıyorsunuz? İçi ne kadar dolu? Bilginizin, yaptığınız işin, görüntünüzün içi ne kadar dolu? Artık gerçeklik ekonomisindeyiz. Like almak, almamak, onaylanmak, bunların hiçbir önemi kalmadı. Tamamıyla ne kadar doğru iş yapıyorsunuz? Ne kadar insanlığa faydanız dokunuyor? Ne kadar karşınızdaki insanın hayatına bir şey katıyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş büyük bir ihtimalle önümüzdeki 10-15 yıl boyunca yeni kuşağında, jenerasyonda bunu desteklemesi sebebiyle sanırım böyle bir ekonominin içinde olacağız. Ve bu da bütün kurumlara, kişilere şunu söylüyor. Artık ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.
1: Başa döndük yani aslında.
0: Yani artık ben işte şu kadar sosyal sorumluluk projesi yapıyorum iddiaları ya da işte dünyanın şu kadar ülkesine ihracat yapıyorum demenin içini doldurmak gerekiyor. Benim hep verdiğim bir örnek var, misyon, vizyon. Şimdiye kadar yapılan bütün kurumlarda ben bunu çok gördüm. Hep copy paste, başkalarından alınan misyonlar, vizyonlar, değerler web sitelerini doldurdu. Fakat kurumun içine girdiğinizde onu sadece bir paragraf olduğunu gördünüz. Oysa ki bu bir kurumun misyonunu, vizyonunu, değerlerini oluşturmak ayrı bir emekle parmak izi gibi oradan çıkarılması gereken bir şey. İşte tam olarak şu anda o çağa doğru giriyoruz.
1: Şimdi aslında belki sosyal medyanın etkisiyle insanların böyle sizin az önce bahsettiğiniz gibi daha popüler olma isteği ya da beğenilme,

0: ya da işte o beğeniyle birlikte mutluluğu bulabileceğini düşünmesi. Tüm bunlar aslında bize böyle biraz daha beni korumayı, beni düşünmeyi getirdi. Dolayısıyla aslında biraz bu sizin de sloganlarınızdan birisi, kendinizin CEO'su olmayı öğrenmek gerekti. Özellikle de pandemiden sonra işte evden çalışma, esnek çalışma kısmı da aslında biraz kendi hayatını programlayabilmeyi, işte ya da kendi markanı üretebilmeyi, kendini bir marka haline getirmeyi öğretti. Şimdi geldiğimiz noktada nasıl görüyorsunuz? Çok mu benciliz biz? Ya da işte o kendimizin CEO'su olma kısmını çok iyi yönetemiyor muyuz? Ne dersiniz?
1: Tam size yakışır bir soru bu arada bu. Bayılıyorum sizin böyle konuğunuzun can alıcı damarlarını yakalayacak sorular sormanıza. Çok teşekkür ederim. Şimdi kendi CEO'n ol demek, özellikle bu bireysel üretimlerin arttığı, hibrit çalışma sistemlerinde özellikle yeni jenerasyonda kendi yaratıcılığını ön plana çıkarması gerektiğini düşündüğü dönemlerde ortaya atılmış bir kavram. Aslında politika da çok kullanılıyordu. Amerika kökenli yine. Oradaki başkanlık seçimlerinde başkanın bir marka olarak tanımlanması, insanların hayatına dokunması için yapılan çalışma aslında ilk çıkışı şu anda dünya devi olarak tanımladığımız teknoloji şirketlerinin hepsi bir garajda, bir odada kurulan şirketlerdi ve onların sahipleri kendilerini markalaştırarak güven oluşturdular. Markanın özünde kişisel marka olsun, kurumsal marka olsun güven vardır Özlem Hanım. O yüzden de işte bu yeni girdiğimiz dönemde kurumların markalaşmak için emek harcamaları gerekiyor. Parantez içinde bunu da söyleyeyim. Kendi CEO'n olmak çok önemli bir şey. Bu senin bir değerin, senin bir hedefin, senin hayata bir katma değerin olduğunu tanımlamanla alakalı bir şey. Ve hepimizin bunu yapması gerekiyor. Bir kurumun CEO'su da olsanız tabii ki nasıl o kurumun bir değerleri var, işte bilançodaki karı, zararı vesairesi var, ulaşmak istediği bir hedefi var. Bireylerin de kendilerini yönetirken bunu oturup çalışmaları, düşünmeleri lazım. Kendi içlerine dönüp ya ben nereye gidiyorum, nerede mutlu oluyorum, ne yapıyorum? Çünkü bir tane hayatımız var ve bunu da çok başkalarının çizdiği yollarda giderek bizi tatmin eden bir hale getirmemiz çok mümkün olmayacak. Olmaz diye düşünüyorum. O yüzden oturup ezberleri bir tarafa bırakıp ya da ailemizin bizden beklentilerini ya da şu kadar para kazanıp şöyle evler almam lazım gibi toplumsal güvenlik kaynaklı hedefleri bir tarafa bırakıp, bunlar olmasın demiyorum tabii ki, ama ben nereye gidiyorum? Bu şirkette, şirket çalışıp ne katıyorum? Hani orada olmak dışında oraya ne katıyorum? Kendi hayatıma ne katıyorum? Zamanımı nasıl daha değerli yönetebilirim? Bu yaptığımı kendi standartlarımda iyi yapıyor muyum? Başkalarının belirlediği standartların bir önemi yok Özlem Hanım, özellikle bu çağda. Başkalarının en iyi yaptığını geçmek ya da farklılaştırmak bizim bence hayata geliş amacımız. Bu sebeple de tabii ki iyi örnekler vardır, iyi yapılanlar vardır, ama onların gittiği yol yerine patika yollara biraz girip işte kendi CEO'n olup bir şirketi yönetir gibi kendini yönetmen ve bunların üzerine bir hayat ve başarı hikayesi kurmak bana çok gerekli geliyor. Kişisel markalaşma da bu anlamda şu demek değil. Bu da Türkiye'de işte saç şekli, giyinme vesaire ya da işte sosyal medyanın yönetilmesi gibi sadece görsel ön planda kalan şeylerle tanımlandı, ama kişisel marka dediğimiz şey aslında insanın kendisini doğru tanımasıyla da ve bu doğru tanıdığı şeylerin toplum ihtiyacına uygun şekilde faydalı hale getirmesiyle çok alakalı bir konu.
0: Peki bu tablonun üzerinde kadınları nasıl görüyorsunuz? Yani kadınların iş hayatındaki rolünü bundan belki sizin başladığınız dönemlerde bu kadar çok ne yönetimlerde ne de iş hayatında bu kadar kadın yoktu. Ama şimdi daha fazla kadın görüyoruz. Nasıl görüyorsunuz rolünü ve üstlendiği aslında şu andaki kim?

0: kimliği diyebiliriz?
1: Ben kadın yöneticilerin ya da kadın çalışanın artması konusunda çok pozitif bir tablonun içindeyim. Özellikle benim uzmanı olduğum alanlar, yani pazarlama ve türevlerinde kadının işte o yaratıcılığı, çok farklı alanlardaki disiplinini, çok farklı noktaları aynı anda yönetme yetkinliği sebebiyle bizim alanlarda çok fazla kadın meslektaşım, kadın çalışanlar, genç kızlarımız var. Bunları da özellikle bizim yaş grubumuzda desteklemesi gerektiğine çok inanıyorum. Ben yani olduğumuz yeri bırakmayı, biraz yol vermeyi ve yeni seçtiğimiz yolda kendimizi yeniden tanımlamamız gerektiğine inanıyorum. Kadınların en temel problemi, bunu ben de hayatımda yaşadım ve bunun bir çözümü var mı inanın bilmiyorum. Anne olmak ve annelikle birlikte iş hayatındaki o çetrefilli yolları, zor yolları, çok emek isteyen yolları dengelemek her zaman çok kolay olmuyor. Hem duygusal olarak hem sosyal olarak bu kadınları çok yıpratan bir baskı bence. Biliyorsunuz İskandinav ülkelerinde buna bir çözüm bulmak adına kadın erkek çalışma saatleri, ortamları ve sorumlulukları adına eşit haklar tanınmaya başladı. Artık doğum yapan anneye verilen izin kadar ya da yarısı kadar babaya da verilmeye başlandı. Bu baba evde otursun diye değil, çocuğun sorumluluğunu alsın diye. O yüzden ben kadınların hayatında, iş hayatında anne olma, bir çocuk büyütme sorumluluğuyla iş sorumluluğunu dengelemede çok büyük problem yaşadıklarını hep görüyorum. Bunca yıl boyunca hep gördüm, ben yaşadım, hep görüyorum. Bu bence büyük bir dezavantaj. Ancak tabii ki çok fazla yetkinlikleri de var kadınların. Özellikle vizyon anlamında ve çok yönlü düşünmek anlamında. O yüzden bunları bununla kompanse ettiklerini hissediyorum. Ve daha ümitliyim işin açıkçası. Üst yönetime geldikçe şunu biliyorum ki üst yönetimde kadın çokluğu olan şirketler daha başarılı oluyorlar diye görüyorum son zamanlarda.
0: Peki sizin için hayatta dönüm noktası neydi?
1: Ya birden fazla dönüm noktası var hayatımda işin açıkçası Özlem Hanım. Ama ilki bu işte İngiltere'de çocuk bakarak geçirdiğim ve mesleğimi orada seçtiğim dönemdi. Öyle bir imkanın olmasıyla birlikte ben bugüne geldim. Bu çok önemli bir dönüm noktası. İkinci dönüm noktası, rahmetle anıyorum Osman Boyner ve saygıyla anıyorum Mehmet Otiç. Bu iki insanın bana güvenerek bugün network ve fabrika diyebildiğimiz markaları oluşum aşamasında bana sorumluluk vermeleri. Koskoca bir altın yıldız, koskoca bir Beymen yeni marka çıkarmaya karar veriyor ve bunu yaşı çok da büyük olmayan bir kıza teslim ediyorlar. Bu benim hayatımda çok önemli nokta, ikinci önemli noktam budur. Üçüncüsü de herhalde kızımın doğduğu gündür. Çünkü bunu duygusal anlamda söylemiyorum sadece, o başka bir şey. Fakat benim hayata olan bakışımı çok değiştirdi anne olmak. Ben anne olmadan önce çok daha didaktik, çok daha sert mizaçlı bir yöneticiydim. Belki genç yaşta aldığım sorumluluktan dolayı biraz egom kabarmıştı. Belki o sorumluluğun altında ezildiğim için taşıyamadım, bilmiyorum. Ama anne olduktan sonra çocuğun üzerindeki emeği görünce, benden daha gençlerle çalıştığımda onlara olan davranışım, yaklaşımım çok çok değişti. Üçüncü kırılma noktam da bu oldu sanırım. Üç tane önemli kırılma noktam var yani.
0: Peki başarısızlık var mı hayatınız?
1: Var. Belki başarımdan daha çok başarısızlığım var Özlem Hanım.
0: Size böyle en büyük dersi veren başarısızlık neydi?
1: Anlatayım.
0: Tabii.
1: Şimdi Starbucks. Kızım daha yeni doğmuş. Ben danışmanlık şirketimi işte kurmuşum. Ve daha iş hayatına hani, çünkü bir dönem

0: ara verdim. İş hayatına dönecek miyim? Bir danışmanlık şirketi kurmuşum ama hani bunu nasıl hayata geçireceğim bilmiyorum. Çok karışık bir dönemdeyim yani. Starbucks bir şekilde, İngiltere'nin etkisi var tabii burada, beni buluyor ve bana diyorlar ki biz Starbucks olarak Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Bize Türkiye ile ilgili bir rapor hazırlayın. Özlem Hanım, bu benim için nasıl büyük bir heyecan, anlatamam size. Hem oradan kazanacağım paraya çok ihtiyacım var, hem de düşünsenize, hani Starbucks gibi global bir marka geliyor, beni buluyor, daha danışmanlık şirketimi yarım yamalak kurmuşum, kurmamışım yani, ekip falan hiçbir şey yok ve ben hani inanamıyorum. Yapılacak olan şey çok belli. Tüm Türkiye'de bununla ilgili araştırma yapılacak, kahve kültürüyle ilgili. Ve bu araştırmanın sonucunda da onlara denilecek ki evet, gelin şu ürünlerle gelin, şurada mağazanızı açın, iletişimde şu noktalara dikkat edin, aman sakın şu konulara girmeyin gibi bir rapor hazırlanacak. İşte bizim yaptığımız iş. Ben inanın 4 ya da 5 ay boyunca bütün Türkiye'yi dolaştım. Tabii rahmetli Özdemir Sabancı'nın işte beni tanıştırdığı o Toyota bayileriyle diyalogum da henüz bitmediği için hani onlar beni ağırladılar, yol gösterdiler falan. Biz bayağı bütün Türkiye genelinde birebir, teknoloji de yok yani, bir de birebir olması gerekiyor, pazar araştırmaları yaptık. Ben kaç kahvehanede kahve içmişliğim vardır yani, aklınız durur. Bir ara bayağı Türkiye'deki kahvehaneleri biliyordum yani. Evlere gidip kadınlarla konuşmalar falan, neyse. Çok kalın bir dosya çıktı yani, 600-700 sayfa olabilir, hani o kadar kendimi kaptırmışım. Raporun özeti şu: Türkiye Starbucks kabul etmez çünkü bizde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır, biz işte böyle porselende içeriz, özel fincanda içeriz, yok bakırda pişirilecek, yok külde pişirilecek. Bir sürü ritüeli var. Kız isterken bile bu çok önemli bir ritüel. Ya biz öyle kahveyi karton bardaklarda yolda yürürken hani o kadar basit indirgeyemeyiz, biz yapamayız. Çıkan sonuç bu. Ve ben bundan o kadar eminim ki, çünkü çok çalışmışım. Starbucks'çılar geldi, 4 kişi. Büyük bir serafetle, centilmenlikle beni dinlemeye başladılar. İşte ben o raporun özetlerini çıkarmışım, anlattım. En sonunda dedim ki gelmeyin Türkiye'ye. Şu anda gelirseniz yanlış olur. Gelmeyin çünkü biz arkasını da çok doldurmuşum. Hatta o zaman çok yoktu ama yine benim İngiltere'den öğren, videoya falan çektirmişim insanların konuşmalarını. Alt yazı olarak İngilizce'ye çevirttim falan. Hani bakın sokaktaki insan da böyle düşünüyor falan diye. Benim anladığım şu: benden çok etkilendiler, bana çok hak verdiler, ya harika bir iş çıkardınız dediler bana, paramı ödediler, tabii ki gelmeyecekler havasındayım ben. O dönem bir üniversitede de ders veriyorum, hatta gittim oradaki öğrencilere, ya işte benim Starbucks gelmeyecek tabii ki falan, ben çok havalıyım, bildiğiniz gibi değil, beni dinlediler ve gelmeyecekler. Aradan herhalde 6-7 ay geçti. Taksim'de Starbucks'ın ilk dükkanının önünde kuyruktaydım. Şimdi o zaman diyorum ki ya ben herkese rezil oldum. Çünkü çok hava attım. Hani anneannemin komşusuna bile söyledim ben, gelmeyecekler falan. Ben herkese rezil oldum, birincisi. İkincisi, ya ben bu işi hiç bilmiyorum. Ya ben ne yapacağım? Yani danışmanlık şirketi kurarak hata mı yaptım? Küçücük bir bebeğim var. Dedim yapamayacağım ben. Yani çok net belli oldu. Herkes bilecek ki Yelda beceremedi işte. Starbucks bile beceremedi. Bak adam var. İnanın 6 ay bunalımdaydım. Sonra dayanamadım. Starbucks'taki işte görüştüğüm kişiye mail attım. Dedim ki ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Lütfen bana anlatır mısınız bunu? Çok uzun bir mail attı bana Özlem Hanım. O kadar kendimi acındırmışım ki herhalde, dayanamamış, hani bu upuzun bir mail. Hala durur o mail bende. Dedi ki, Leyla sen gayet iyi yaptın işini. Bilmediğin bir şey var ama onu da biz biliyoruz. Senin bütün bu saydığın şeylerin, olumsuzlukların karşısında bizim bir cevabımız marka olarak var. Biz güçlü bir markayız ve senin ortaya koyduğun argümanların karşısında biz nelerin üstesinden gelebiliriz, nelerin gelemeyiz diye düşündük. Ve çoğunun üstesinden geleceğimizi anladığımız için de, yani biz markamıza, kendi gücümüze güvendik ve geldik. En özet buydu. O zaman şunu anladım Özlem Hanım. Pazarı, müşteriyi dinlemek çok önemli. Bu çok önemlinin karşısında sen marka olarak ne kadar güçlüsün. Ne kadar senin markanı için çalışanlar bu işe ne kadar ait. Ki Starbucks Türkiye'ye gelmeden önce 8 ay mı 1 yıl mı ne bütün ekibini yetiştirdi. Kendilerine ait bir ekip yarattı. Şovmenler yarattı oradan. Ve orada anladım ki hani %50 müşteriyi dinlemek önemli ama %51 değil. %50 de senin marka değerine ne kadar yatırım yaptığını bilmen lazım. Tabii bu beni çok rahatlattı. Çok mesela dönüm noktalarından biridir aslında bu başarısızlık. Mesleğime nasıl daha farklı bakmam gerektiğini bana öğretti. İkinci büyük başarısızlığımı anlatacak vaktimiz var mı yoksa?
1: Kısaca, çok çok kısa.
0: Kızım yeni doğdu. Nöbetçi eczaneler dışında gece çalışan marketler vesaireler yok. Aslında şimdiki Getir gibi. Biz o yıllarda, yani 2000'li yılların başında After Nine diye akşam 9'dan sabah 7'ye kadar açık call center'la, çünkü o zaman şey yok, online sipariş sistemi falan yok. Call center'dan sipariş verilip evlere hizmet veren bir sistem kurduk Ortaköy'de, o bölgeye hizmet versin diye. Fakat zamanın çok önünde bir fikirdi. O bir yıl sonra battı. Ama ben fikri Avrupa'nın en cin iş fikri olarak bir ödülle taçlandırdım. Fikir çok iyiydi ama finansal olarak büyük bir başarısızlıktı.
1: Şimdi sizin için hayatta rol model kimdir?
0: Çok fazla rol modelim var. Birlikte çalıştığım liderlerin rol modelliği var benim üzerimde çok fazla. Birlikte çalışmadığım, ondan bir şey öğrenmediğim, uzaktan hayran olduğum hiç kimseyi rol modeli olarak almıyorum. Yani öyle takip ettiğim çok önemli yazarlar var, çok önemli fikir liderleri var ama rol model olarak alamıyorum, çünkü yani fikir olarak beğeniyorum ama model, nerede modelleyeceğimi bilemiyorum. Ama Özdemir Sabancı'nın bu cin fikirleri, farklı düşünme perspektifi mesela beni çok etkilemiştir. Osman Boyner'in etik değerleri beni inanılmaz etkilemiştir. Mehmet Ot için de kendi yolunu çizmekle ilgili adanmışlığı beni her zaman çok etkilemiştir. Rol model olarak da hep bu insanları aldım. Son rol modelim de kızım. Çünkü yeni jenerasyonun getirdiği, yani o teknolojiyle haşır neşirlerinin getirdiği farklı düşünce yapısı, farklı hayata yaklaşımı var. Bunu ondan öğreniyorum ve onu modellemeye çalışıyorum. Hayat iş dengesini nasıl kuruyor, duygusal tepkileri nasıl oluyor, çok farklı Özlem Hanım bizim yetiştiğimiz dönemden. Yani saygıyla samimiyeti, laubaliliği nasıl ayırıyor birbirinden. Onu da modellemeye başladım kendime. Bunlar var.
1: Peki 18 yaşındaki Yelda bugün karşınızda olsa ona ne dersiniz?
0: Sakin ol. Kendini çok fazla yıpratma. Su akıp yolunu buluyor. Sen kalbini iyi tut derdim.
1: Peki 10 yıl sonraki Yelda'ya ne söylersiniz?
0: İyi yaptın. İyi yaptın. Rahatsın. Tamam, dokundun. Dokunmak istediğin yerleri iyi yaptın derdim. Bu konuda kendimi çok sorguluyorum ama benim çok, hiçbir zaman çok büyük hedeflerim olmadı Özlem Hanım. Yani ben sadece neyse ayağıma gelen top, onu en iyi şekilde oynamak istedim. Bir de yani dost halkımı güçlü tutmak benim için çok kıymetli. Çok insan tanımak değil, yani hepimiz çok insan tanıyoruz. Benim küçük bir dost halkam var. onlarla iyiyim ve iyi yaptın.

0: derdim kendime.
1: Peki, birkaç kelimemiz var. O kelimeler size ne ifade ediyor? Birer cümleyle yanıtlarsanız tabii sevinirim. Başarı.
0: Başarı tek bir şey değil, çok şey, çok alan. Tek bir yerde başarılıyım demek doğru bir şey değil. O yüzden çoklu düşünmek lazım. Başarı bence bu. Çoklu düşünce içerisinde yarattığım fark başarı.
1: Güç.
0: Güç insanın kendi özüyle alakalı bir şey. İçinizde ne kadar güçlüyseniz vicdan olarak, ahlaki değerler olarak ben ona güç diyorum. Geri kalan yani para, pul vesaire beni çok ilgilendiren şeyler değil. Güç insanın kendi ahlaki değerleriyle çok perçinlenen bir şey. Bir de özgürlük. Güçlüyseniz özgürsünüz.
1: Çocukluk?
0: Çocukluk. Ya çocukluk benim böyle biraz flu geçti. O yüzden o çocukluktaki özgürlüğü daha ortaya çıkarmayı çok isterdim. Mesela benim öyle bir şansım olmadı. Belki ailenin, sülalenin ilk çocuğuydum. Benden 8-10 yıl sonra yeni çocuklar aileye katıldı. O yüzden ben de biraz fludur çocukluğum.
1: Aşk?
0: Bu aralar çok düşünüyorum. Bu mesela biraz arka plana ittiğim bir şey herhalde. Çok aşık olduğum birinden bir çocuğum oldu. İyi ki de oldu. Ama aşk için de bayağı bir özveri, tolerans, bir olgunluk gerekiyor. Genç yaşlardaki aşk geçtikten sonra onu yönetmek zor oluyor bence.
1: Tutku. Tutku.
0: Ya tutku bu ara herkes işte tutkulu olmazsan başarılı olamazsın. Tutku, tutku. Tutku da başarı gibi çok abartılmaması gereken bir konu bence. Çünkü eğer bir hedef yoksa, bir strateji yoksa tutku çok romantik geliyor bana. Ancak bir tutku bana bir hedef belirletiyorsa, onunla ilgili bir strateji yaptırıyorsa, işte ben gece kalkıp onunla ilgili bir şey düşünüp harekete geçiriyorsam tutku önemli ama onun ötesinde bana çok şey romantik geliyor. Bu çağda da romantizm ne kadar insanı tatmin eder çok bilemiyorum.
1: Aile?
0: Aile çok önemli bir kavram. Gittikçe zorlaşan bir kavram ama insanın tek dayanağı bence aile. Yani bu aile seçilmiş aile de olabilir. İlla kendi doğduğunuz aile olması gerekmiyor. O artı seçilmiş aileniz olabilir. Benim öyle dostlarım var ki ailem gibi. Onlara dayanmak, zorlu zamanlardan onlarla birlikte geçmek ya da en yıkıldığınız anda kolunuza giren birilerinin olacağını bilmek çok büyük bir güç o zaman. Çok önemli bir değer.
1: Huzur.
0: Huzur. Ben uzun zaman huzursuz bir insanmışım. Yani çünkü hep böyle daha iyi, daha iyi nasıl olacak, öyle mi olacak, böyle mi olacak? Bu mesleki deformasyon da olabilir, yani çoklu düşünme. Fakat pandemide bir durduk ya o zaman. Ben o zaman bu huzur mevzunu düşünmeye başladım. Vakit oldu herhalde. Şimdi huzur da yine içsel bir şey ama bazı şeyleri başarmadan rahatlamak ve huzur ermek önemli değil. Yani 20'li 30'lu yaşlarda bir insan çok huzurlu olabileceğini hala çok kafam almıyor çünkü bir telaşın içindeyiz. Ama bir yaştan sonra insan biraz kendine inandığı şeylere bırakmalı, biraz gevşemeli, biraz rahatlamalı, biraz huzurla birlikte, ya huzur katarak o işleri yapmaya devam etmeli diye düşünüyorum.
1: Kadın?
0: Dediğim gibi ya kadınlık çok bir kadına bir fabrika gibi düşünsek çok yönlü bir fabrika, çok yönlü üretim, çok yönlü. Ama işte bunları idare etmek, bunları yönetmek için de bir bilgelik gerekiyor. Her kadında bu var mı tartışılır ama kadın olmak biraz bilgeliği de beraberinde getirmesi gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir sohbetti, çok ilham veren bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, bu hafta Yüksek Topuklar'da Yelda Epekli'yi ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

0: Şampiyonlar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan, Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan, Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi pazartesi 19'da Ankara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: bence aşkın zaten bütün sihir de bu kendinde yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz bir aşkım aşka benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürüneceksin alacaksın. Halıları sökeceksin gelerek gideceksin.

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluş.

0: birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

0: Datalarınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan, Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan, Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi pazartesi 19'da Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Sensiz gidiyorsun yabancı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: bastı.
1: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Assolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
2: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
1: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ova'da taş basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

1971'de bu kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır.

arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk, Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: Bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta. İşte

0: kaderi.
1: Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki ne tarz söylerse söylesin Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

Milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu

Albümlere geçer. Biz babadan böyle gördük, işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerinden.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim." der.

Pürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayımlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: verdim ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmesin. Tanrı istemezse yaprak düşmesmiş. Tanrı istemezse insan ölmesmiş.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı. Artık

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

Kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısıyla patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

müzik kariyerini hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

0: canımdan bir parçasın. Söküp atamıyorum.
1: Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Ya.

dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir. Birbirini gel.
2: Yok, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim.

0: Arkadaşlarım da öyle. Sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
1: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer. Zaten bir rüyadır doğmak, yaşamak.

farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordur.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni,

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün dans.

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır.

Erol Evgin 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

istemem. 2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü yayınladı.

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: yaşlı gözlerin mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır.
0: Sormaz

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

0: Şöhretinin zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen, 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.
1: Aşk

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım

2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur.

son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı, 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli ve Sakarya 27, Bursa 23, Balıkesir 26. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11. Konya ve Nevşehir 24, Kayseri 26, Sivas 27. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Manisa 28, Aydın 30, Muğla 26. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Kahramanmaraş 32, Adana 33, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 19. Bolu ve Rize 24, Karabük 26, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 30, Erzincan 28, Van 25, Ardahan 23. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa ve Siirt 33 ve Diyarbakır 32 derece.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi pazartesi 19'da Avrupa'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
2: Genel izleyici için uygundur.

severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor? Hep birlikte izleyip öğrenelim.

0: quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

0: hayatıma ağlıyor musun?
1: Evet ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman tanrım. İşte yine ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Müdürle konuşmak istiyorum.
4: Müdür! Ben Mitchell buranın müdürüyüm. Bir sorumu var.
3: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
4: Abi ben gerçekten üzgünüm. Bırakın da telafi et.
2: İlk ismimiz Miley Cyrus.
5: Hey, kimsen derhal buradan çık yoksa güvenliği çağıracağım.
6: Dur bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
2: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşındaydı.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüleri'nde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Checking the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
1: Oh.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
2: And a sandwich from
1: 1988. Uh-oh. Get down! That was close.
2: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmuştu.

0: Yahudilerin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim. Tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada

ve listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

Severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

0: kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Cox'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları, Ejderha Şifacısı. Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri savaş tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pilmeği, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pilmeği cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleridir.
1: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
2: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
1: Aa, anne! Hikayelerimi sihir kullanarak...
0: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Seni uzun süredir arıyorduk.
1: Anne!
4: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
1: Anne!
2: Kubo!
1: Sen de kimsin?
2: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
0: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
2: Sayılmaz.
5: İnanır mısınız? Bu ilk denememdi.
6: Hikayeye iyi bir son getirdi.
0: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnekten sonra o hareketsiz nesneleri hareket ediyormuş gibi göstermenin

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş.

0: Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: Pilot on the right, pull back on the stick to fly out.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

Uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor ekranlarınıza.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

Biz de izlenci çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

0: sundu.
1: İdefix, İdefix.
2: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bir otelde yolları kesişen suçlular. Onlara karşı koymak zorunda kalan otel işletmecisi. Başrolde Nicolas Cage. Sürükleyici bir aksiyon gerilim. Kill Chain bu akşam 20'de Apara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: hayaller, miniklerle büyük hayallerden hepinize merhaba. Bugün çok renkli ve heyecan verici bir yerdeyiz. Dünyanın bütün çeşitli balıklarının bulunduğu dev akvaryum ve Amazon yağmur ormanlarının olduğu İstanbul Akvaryumu'ndayız. İçeride inanılmaz çeşitli balıklar göreceğiz, yağmur ormanları ve bitki örtüsü göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Çocuklar siz heyecanlı mısınız? Penguenleri, köpek balıklarını ve bir sürü çeşitli böyle balığı görmek için içeri girmek ister misiniz?
1: Evet.
0: İyi o zaman, ama ondan önce içeri girip bilet almamız gerekmiyor mu?
1: Gerekmiyor.
0: Nerede biletleriniz? Gülüyorlar. Biletlerimizi almadık. Hadi biz şimdi biletlerimizi almaya gidiyoruz. İçeride görüşürüz.

0: Bahar, 9 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Poyraz, 7 yaşındayım. Büyüyünce oyuncu olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Eylül, 9 yaşındayım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Derin, 11 yaşındayım. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.

0: varsa diye. Baksana bak bak bak bak, hepsi geldi. Buraya geldi.
1: Hepsi buraya geldi, baksana.
0: Ya mama vereceğim zannediyorlar.
1: Evet.
0: Bak gittiler. Bak. Geliyorlar, geliyorlar. Bak bak bak bak, geliyorlar.
1: Bir şey mi?
0: Ellerini sokmayın. Ay. Hadi gelin karşıdakilere. Bak bak bak bak, geliyor.
1: Burada da kocaman.
0: Şunlara bak, ne kadar büyük. Aa, merdivene bakar mısınız içeriki? Ay, çok yakın değil mi balıklar bize?
1: Evet.
0: Ay, sanki elimi alacak gibi korktum. Ne bunların cinsi acaba? Of, bu kadar büyük mü?

0: besleyeceğiz şimdi biz balıkları?
1: Balıklara karides, midye, gümüş, istavrit, kalamar, karışım yapıyorlar. Günlük belli dolancıları var. O miktarın üzerine çıkıyoruz.
0: Bayağı bir lüks menüleri var evet, yalnız.
1: Biraz öyle.
0: Evet, biraz iyi bakıyoruz balıklara.
1: Evet.
0: Ya şu anda çiğ mi bunlar yok?
1: Hepsi
0: değil.
1: Hepsi çiğ.
0: Çiğden. Evet. Hepsini çiğden veriyoruz. Evet. Her şey anlamında yani canlı yaşayan.
1: Yok.
0: Yani. Hepsi.
1: Hepsi canlı değil. Hepsi avlanmış. Hepsi de aldık. Oranlarını belirleyip hayvanlara.
0: Buraya yetecek mi bu?
1: Yeter. Bunlara günlük dolaşını veriyoruz.
0: Evet.
1: Böylelik. Yani işte bu miktar onlar için yeterli oluyor.
0: Tamam. Herhalde
1: beslenme yani. Muazza yemeğine de gerek yok.
0: Tamam. O zaman deneyelim mi?
1: Tamam.
0: Sizinle birlikteyken. Korkmamız gereken bir şey var mı?
1: Biraz ıslanabilirsiniz.
0: O kadar yani. İyi. Evet. Mercanlar aşağıdaydı demek. Biz hiç görmedik o turuncuları.
2: Yemeği.
1: Ha? Yemeği zamanı yukarı çıkıyorlar.
0: Mercanlara bak turuncu turuncu nasıl? Şuraya bak, havuzun suyu ne oldu bir anda? Ama bundan eser kalmayacak. Hepsini yiyecekler herhalde değil mi? Anında. Bak bak, mercan aç kaldı. Kesin aç kaldı. Bunlar bence yetmez bu yemek. Vallahi yetmedi bence. Hala arıyorlar.

0: kızları var.
1: Burada da o hayvanların daha ufakları var. Bunlar büyüdükten sonra.
0: Ha, büyüdükten sonra onları da oraya alacağız.
2: Ha, tamam. Aynaların...
0: Evet, evet. Karagöz var. Bak, turuncular ben karagöz. Var, ben şu an var.
2: Ay, bunlar nasıl? Bunlar daha fazla. Bence
0: ama... şey var.
2: Bunlar daha fazla.
0: Evet. Küçüklere bakar mısın sen bunlar?
2: Aa, bunların küçükler. Bunlar daha fazla.
0: Bir şey daha soracağım. Bu su bulanıyor ya. Dibe mi çöküyor yoksa gerçekten bütün hepsini yiyorlar?

0: Çünkü bayağı suyu şey yaptı, bozdu. O taraf, o taraf sakinledi gibi.
1: Evet, doydular.
0: Teşekkür ederim.

0: sevgili izleyiciler, miniklerimle birlikte heyecanlı ve meraklı bakışlar arasında koridorda dolaşırken İstanbul Akvaryumu Genel Müdürü Dilek Hanım'la karşılaştık ve ona sorularımız olacak izninizle. Önce ben sormak istiyorum çocuklardan önce. Merhaba, nasılsınız? Bizi buraya davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler Didem Hanım. Hoş geldiniz. Sizleri burada görmek ne kadar güzel.
0: Bizim için de çok keyifli bir gün. Hatta çok da heyecan verici bir gün. Böyle bir yere ben ilk defa geliyorum ve aslında böyle bir yerin varlığını ben ilk defa öğreniyorum bugün. Bu kadar dev akvaryumlar ve dünya standartlarında, hatta dünyanın en büyük akvaryumlarından bir tanesi burada. Bu oluşum nasıl oldu? Çok uzun yıllardır aslında burası varmış.
1: Evet.
0: Araya bir pandemi girdi biliyorsunuz. Orada bir iki yıl gibi bir kaybımız var.
1: Tabii.
0: Biraz bizi bu konuyla ilgili bilgilendirirseniz, hakkında bilgi verirseniz akvaryumu.
1: Tabii ki. İstanbul Akvaryum aslında Türkiye'nin, İstanbul gibi en önemli metropol şehirlerden birinin simgesel yapılarından biri olmak üzere yola çıktı. Şu anda ülkemizin en çok ziyaretçi alan destinasyonlarından bir tanesi. 2011 yılında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yaklaşık her yıl ortalama 1,5 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyoruz ve çok yüksek oranlarda gelen kişilerden yabancı turistler bizi ziyaret ediyor. Yine her sene okul gruplarıyla gelen çok fazla derecede öğrencilerimiz var. Dolayısıyla İstanbul Akvaryum hem eğitim, hem eğlence, hem keşfetme, pek çok farklı unsurları bir araya getirip insanlara unutulmaz bir deneyim yaşatan şu anda Türkiye'nin de en gözde tesislerinden bir tanesi.
0: Aynı zamanda bir de Amazon yağmur ormanları da var. Daha o kısma geçmedik. Evet. Ben çok merak ediyorum orayı. Oranın bir özelliği var mı? Mesela buradan bir ayrılan kısmı.
1: Tabii ki şöyle, aslında İstanbul Akvaryum 17 temadan oluşan dünyanın en büyük tematik akvaryumu. 17 temanın 16'sı sizleri denizlere, okyanuslara, ilk önce üç tarafı denizlerle çevrili kendi ülkemizin sularındaki ekosistemleri tanıtıyor. Daha sonra dünya denizlerine, okyanuslara açılıyoruz ve yağmur ormanlarına geldiğimizde ise gerçek bir Amazon ormanı bizleri karşılıyor. İçeride gördüğünüz tüm bitkiler Costa Rica'dan ülkemize geldi, İstanbul Akvaryum'a geldi ve gerçek bir Amazon ormanı iklimi oluşturuldu içeride. Yağmurlama, sisleme, yüksek sıcaklık, rutubet var. Dolayısıyla hiç Costa Rica'ya gitmeye gerek kalmadan gerçek bir Amazon ormanına İstanbul Akvaryum'da gezebiliyorsunuz, bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz.
0: Yani oraya girdiğimiz zaman başka bir iklime geçmiş olacağız.
1: Kesinlikle.
0: Böyle bir deneyim yaşayacağız. Gerçi şu anda bile yaşadığımız deneyim çok ilginç ve çok enteresan. Ben açıkçası burayı çok beğendim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yurt dışında da çok gezdiğim, Amerika'da yaşadığım için oradaki standartlara baktığımda hiçbir fark olmaksızın aynısını kurmuşsunuz buraya. Gerçekten bu beni çok sevindirdi. Benim çok sorum olur ama önceliğim minikler de. Onlar da çok heyecanlılar. Ayrıca zaten burayı da gezmek istiyorlar ama size sormak istedikleri sorular var.
1: Evet, seve seve bekliyorum soruları.
2: Burada hangi çeşit ve kaç tane hayvan var?
1: Burada 17 bin tane, 1500 farklı türde canlımız var Derincim. Pek çok dünyanın farklı noktasından buraya gelmiş olan, farklı coğrafyalarda yaşayan canlıların hepsi burada İstanbul Akvaryum'da sizlerle buluşuyor.
2: Burayı oluşturmak ne kadar zamanınızı aldı, ne kadar büyüklükte?
1: Burayı oluşturmak yaklaşık 36 ay, yani 3 sene kadar sürdü ve 22 bin metrekare büyüklükte 7 milyon litrede su hacimine sahip çok büyük bir akvaryum. İstanbul Akvaryum gerçekten çok özellikli ve içerisinde canlıları barındırdığı için son derece önemli bir proje. Dolayısıyla tabii ki yolda çok zorluklarımız oldu ama bütün bunları güçlü teknik altyapımız, dünyadan aldığımız profesyonel danışmanlıklar sayesinde çok kolay çözümleyerek sonuca ulaştık.
0: Peki benim bir sorum var. Binlerce canlı yaşıyor. Balık çeşitleri özellikle çok fazla. Akvaryumlar çok büyük. Yani baktığım zaman bir evimizdeki akvaryum bile temizlemek çok zor. Bunların bakımı nasıl sağlanıyor ve burada kaç kişi çalışıyor?
1: İstanbul Akvaryum tasarlandığında son derece teknolojik bir altyapıya sahip olarak tasarlandı. Öncelikle ziyaretçilerimizin gördüğü bu akvaryumlar kadar arka planda da bir rehabilitasyon merkezimiz var. Yani burada bir balıkta örneğin bir hastalık ortaya çıktığından eğer bizim teknik ekibimiz yani küratörümüz, akvaristlerimiz, veterinerimiz, biyologlarımız, su ürünleri mühendislerimiz eğer şüphelenirse o canlıyı alıyorlar ve rehabilitasyon merkezinde hastalığı boyunca tedavi edip tekrar yaşadığı ekosisteme geri bırakıyorlar. Burada tabii ki birbiriyle uyum içerisinde yaşayan balık türlerini, canlı türlerini biz bir araya getiriyoruz ve şu anda tabii ki denizlerde özellikle çok fazla çevresel atık ve kirlilik söz konusu. Plastik atıkla çok büyük mücadeleler söz konusu ve pek çok canlı türü maalesef insanın doğaya verdiği zararlar yüzünden ve küresel ısınma sebebiyle hayatlarını kaybediyor her geçen gün. Akvaryumların, özellikle bizler gibi şehir akvaryumlarının en büyük misyonlarından birisi canlıların nesillerinin sürdürülmesini sağlamak ve bunu sağlarken de canlıların yaşam ömürlerini artık maalesef doğadakine göre daha uzun tutmak. Dolayısıyla bu konuda teknik ekibimiz son derece profesyonel protokoller ve yaklaşımlarla bu ekosistemi doğadaki kadar doğal koşullarda sürdürmeyi başarıyor.
2: Burada kaç tane köpek balığı var? Tehlikeli hayvanlar var mı?
1: Şu anda arkamızda gördüğümüz ana tankımızda 25 tane köpek balığı var ve farklı türlerde. Küçüklü büyüklü şekillerde köpek balıklarını görüyoruz. Burada evet bir tane tehlikeli bir köpek balığımız var. O da limon köpek balığı. Ama buradaki adaptasyonuyla birlikte o tehlikeyi tamamen azaltmış durumdayız. Köpek balıkları doğal koşullarda zaten insana zarar veren türler değildir tehlike anlamında. Onlar kendi besin zincirindeki canlılar için tehlike oluştururlar. Ama aynı zamanda köpek balıklarının varlıkları dünya üzerindeki tüm okyanus ve deniz ekosisteminin sürdürülmesi için oldukça önemlidir. Dolayısıyla köpek balıklarına çok ihtiyacımız var.
2: Köpek balığını korkutmadığınız sürece ve mesela bir yeriniz kanamadığı sürece insana saldırmıyorlar diye.
1: Evet Arıncığım, doğru biliyorsun diyebiliriz bu soruya.
2: Biz de bu akvaryumların içine girip yüzebiliyoruz.
1: Koyrancığım, senin için biraz erken ama biraz daha büyürsen evet bu akvaryumların içine bizim dalış ekibimizle birlikte girip yüzebiliyorsun ve canlıları yakından tanıma fırsatı yakalayabiliyorsun.
2: Burada da eğitimi
1: evet, burada dalış eğitimi veriliyor. Bir yıldız veya iki yıldızlı dalgıç eğitimi bile alabiliyorsunuz. Dolayısıyla İstanbul Akvaryum'da dalış eğitimi mevcut.
2: Günde kaç kere yemek veriyorsunuz hayvanlara?
1: Bu canlılarımızın aslında onlara özel kocaman bir mutfağı var arka teknik tarafta. Ve orada her gün bu canlıların yeme protokollerine, diyetlerine göre ekiplerimiz menülerini oluşturuyor. Ve özellikle bu arkamızda gördüğümüz büyük tankımızda besleme yaklaşık haftada 4-5 gün sürüyor. Köpek balıklarına ise dalgıçlarımız iniyor, çubukla besleme yapıyorlar. Çok yakın bir besleme, elle besleme tekniği aynı zamanda. Ve tüm akvaryumdaki canlıları yılda 25 ton gibi besinle besliyoruz.
2: Buradaki balıkları hangi ülkelerden getirdiniz?
1: Aslında buradaki pek çok balık bizim kardeş akvaryum olduğumuz başka ülkelerden bizlere geldi, transfer edildi. Örneğin Hollanda'daki bir akvaryumdan buraya gelen işte limon köpek balığımız var. Yine Endonezya'dan gelen balıklarımız var. Kemaneler var, vatozlar var. Yani burada oluşturduğumuz dünya haritası üzerindeki lokasyonların tamamı bize yurt dışından buraya gönderildi balıklar.
0: Az önce bahsetmiştik, dünya standartlarında dedim, biliyorsunuz yabancı turistlerimiz de var, geliyorlar. Geldiklerinde onların ilgisi nasıl, katılımları nasıl, çok geliyorlar mı, burayı ziyaret ediyorlar mı, geldiklerinde nasıl karşılaşıyorlar, nasıl tepkiler veriyorlar?
1: Özellikle akvaryum gezen yabancı turistlerden aldığımız geri bildirimlere baktığımızda çok mutlu olarak buradan ayrıldıklarını görüyoruz. Çünkü bu deniz dünyası, okyanus dünyası oldukça heyecan verici ve şaşırtıcı. Belgesellerden izlediğimiz, hiçbir zaman belki çıplak göze göremeyeceğimiz canlıları burada tanımak, bu fırsatı yakalamak gerek yerli gerek yabancı turistler açısından oldukça heyecan verici. Dolayısıyla hep su üzerinden baktığımız bir dünyayı burada birebir denizlerin altını, okyanusların altını çıplak gözle görme fırsatı yakalıyoruz.

0: büyüme otelden oluşan bir kompleks yapı olduğumuz için iki gün aslında buraya zaman ayrılması gerekmek.
1: Peki etkinlikler yapılıyor mu akvaryum genelinde?
0: Evet, özellikle İstanbul Akvaryum'da özel günlerde, sömestr tatillerinde, bayram tatillerinde yıllık bir takvimle beraber çok güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle geri dönüşüm workshopları yapıyoruz. Çocuklarımıza geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularıyla ilgili etkinlikler gerçekleştirerek hem farkındalık kazandırıyoruz hem de çok güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz.
1: Dilek Hanım, bu bilgilendirmeler için çok teşekkür ederiz. Biz çok heyecanlıyız ve meraklıyız. Daha gezmek istediğimiz çok yer var. Zamanımız yetmeyebilir. Biz izninizi istiyoruz. Akvaryum gezeceğiz.
0: Tabii ki, size iyi eğlenceler.
1: Teşekkürler.
0: Teşekkürler.

0: çizgili olan bak şu ortasında.
1: Gelin balığıymış.
0: Valla herhalde beyaz ya, ondan gelin balığı olabilir yani.
1: Gelin balığı. Türkiye siyah balıklarda
0: papaz balığı var.
1: Neymiş?
0: Tüm balığı. Renkleri ne kadar güzel balıkların.
1: Evet.
0: Bakayım, burada tek bir çeşit var galiba.
1: Tek yaşamayı.
0: Lipsos. Aa işte burada. Aa gizleniyor o kayaların arasında. Bir tane var. Onlar şey, otlar şey değişiyor. Baksana burada uyuyor. Hareketsiz yatıyor. Bakalım burada ne varmış.
1: Bunlar hareket ediyor.
0: Evet. İskorpikmiş. Ne kadar şey, tepesine bak, dikenleri var.
1: Evet.
0: Ama iskorpik saklanmış herhalde, yok.
1: Yok yok.
0: Görünürdü.
1: Şu.
0: O mu?
1: O balık. Herhalde o şey. Ne giriyor? O. Olabilir mi?
0: O.
1: Aa,

0: Baksanıza, metro inşaat sırasında 2004 yılında Marmaray Demiryolu yapılırken Konstantinopolis Theodosis limanı keşfedilmiş. Aa, hiç bilmiyordum. Koskocaman bir liman çıkmış yerin altında. Arkeoloji çalışmaları yapılmış. Metro yapımında. Şu İstanbul'un altında acaba neler gizli daha bilmiyoruz. Akvaryumun güzelliğine bak.
1: Kuyrukları çok fazla.
0: Ya düşünsenize, biz karada dışarıda böyle bir hayat yok. Denizin altında nasıl bir dünya var? Siz de dev gibi bir ıstakoz gördünüz. Siz onu gördünüz mü? Şu kadar. 250-300 yıl falan yaşıyormuş ıstakozlar. Nerede?
1: Aha, öyle mi? Dışarı çıkma. Kanadını dışarı çıkartıyor. He? Kanat gibi. Ha.
0: Ay ay ay, bize şey yapıyor, artistik gösteri yapıyor.
1: Demek ki o yüzden.
0: Bize şov yapıyor şu anda. Evet. Çok tatlılar. Arkamızda da kocaman Poseidon var. Evet, biliyor musunuz Poseidon'u?
2: Hayır.
0: Suların kralı. Herhalde burada dev gibi olmasının bir anlamı olmalı.
3: Ben sanki

0: balığı acaba bu?
1: Hamsiye çok benziyor.
0: Hamsi ince uzun olur. Bu baya böyle gümüş gibi.
2: Evet. Çok tatlı.
1: Bunlar da bildiğim uzun.
0: Sarkıtlar gibi yapmışlar.

ismi dikitlermiş şu tepeden sarkanlar soruyordun ya az önce. Böyle dikitlermiş ya, dikit deniyormuş. Evet, işte benim en çok merak ettiğim bölüm Cebel Tarık Boğazı'nda. Bu namı diğer Herkül. Herkül hikayesini biliyor musunuz? Herkül'ün sütunları, gel. Yunan efsanesinde Tanrı Zeus ve ölümlü Alkmene'nin oğlu olan Herkül kendisine verilen 12 görevi yapmak zorundaydı. Bunlardan biri de Atlantik Okyanusu'ndaki Geryon'un sığırlarını getirmekti. Yolu üzerindeki Atlas Dağları'nı geçmek zorunda kalan Herkül tırmanmak yerine gürzüyle vurarak dağları ikiye ayırdı. Açtığı boğaz Akdeniz'i Atlantik Okyanusu'na bağlar. Boğazın her iki yanında kalan yüksek kayalıklarda Herkül'ün sütunları olarak anılır ve Cebel-i Tarık Boğazı. Hikaye bakar mısınız? Yardığı söylenilen yer burası yalnız. Efsaneye göre tabii ki.

0: Yani böyle bir takım aslında bizim bilmediğimiz, bak bu derin sularda, boğazlarda akıntılar varmış. Sebeplerini de öğreniyoruz. Ne güzel bilgiler öğrendik bugün.
1: Ya bir sürü balık var.
0: Bu dev akvaryumlardan bir tanesi işte bu da.
1: Binlerce var.
0: Baksanıza.
1: Burada binlerce balık var.
0: Balıklar da aslında çabuk çoğalır, biliyor musun? Yasin gel. Hemen böyle, o çok kısa sürede. Yani insan evladı gibi 9 ayda olmuyorlar. Sevgili izleyiciler, şimdi de İstanbul Akvaryum'un, bu koskocaman akvaryumun başındaki bütün bu hayvanlardan sonra veteriner Mehmet Bey var yanımızda. Benim sorularım olacak Mehmet Bey. Bizi öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Biz çocuklarla çok heyecanlıyız, çok geziyoruz, çok da keyif alıyoruz. Fakat gerçekten yüzlerce, binlerce hayvan var burada. Balık türlerinden tutun da Amazon yağmur ormanlarındaki hayvan türlerine kadar. Bütün bu hayvanların sağlığını nasıl koruyorsunuz? Çok zor değil mi? Biri hastalansa bütün akvaryuma yayılmaz mı? Ya da ormanda biri hasta olsa bir hastalık yayılmaz mı? Nasıl oluyor bunun tespiti? Nasıl yapılıyor mesela?
2: Ya tabii ki bu kadar büyük bir sistemde önemli olan hayvanların hasta olmamasını sağlamak öncelikle. Önceliğimiz her zaman bu şekilde. Onun dışında eğer bir hayvanın hasta olduğunu tespit edersek, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde özel karantina bölgemize alıp orada tedavisini sağladıktan sonra geri displeye, yani sergi alanına alıyoruz.
0: Burası bayağıdır var, 10 seneden fazla. Hiç burada büyük bir olay başınıza geldi mi? Bir akvaryumda bir hastalık oldu, bir salgın oldu, böyle bir şeyle savaşıldı mı hiç burada?
2: Genelde bu kadar büyük bir salgın gibi, yani toplu hastalık gibi bir olayla karşılaşmıyoruz. Dediğim gibi hasta olan hayvanı hızlı bir şekilde tespit ettiğimiz için her gün rutin kontrollerde bu tespit ediliyor ve hızlı bir şekilde karantina bölgesine aldığımız için bu kadar büyük bir salgın şu ana kadar karşılaşmadık.
0: Yaz, ben bir şey duydum. Amazon yağmur ormanlarında, yani içerideki birazdan gezeceğimiz yerde bir tane kemirgen varmış. Dünyanın en büyük, en kuvvetli kemirgen hayvanıymış. Bu gerçekten içeride böyle şey mi, serbest alanda mı dolaşıyor bu? Nasıl bir şeyde? Merak ettim açıkçası.
2: Tabii. Kapibara Amazon bölgesinde, Güney Amerika'da yaşıyor. Dünyanın en büyük kemirgeni. Ve yani kendisi başına çıkamaz ama tabii ki bir açık alanda duruyor. Serbest halde gezebiliyor içeride.
0: Nasıl bakımını sağlıyorsunuz onu? Kemirgen düşünsenize, bizi bir yakalasa yemez mi?
2: Yok ya, yani öyle agresif bir hayvan değil. Böyle bir riskle şu ana kadar hiç karşılaşmadık. Bir de bakıcıya bir yerden sonra alışıyorlar ve aha, düzgün, yani tecrübeli bakıcılarla bu hayvanın zaten o davranış biçimini sezdiğimiz için hayvanın böyle bir agresyonu giderek azalıyor.
0: Benim tabii ki sorularım var ama...

0: çocukların daha önemli ve merak ettiği sorular olabilir. Onların sorularını alalım.
1: Buradaki hayvanların bakımını nasıl yapıyorsunuz?
2: Şimdi buradaki hayvanların sergideki ve karantinadaki bakımları farklılıklar gösterebiliyor. Sizin de gördüğünüz gibi dünyanın her yerinden çeşitli hayvanlar burada mevcut ve hepsinin kimisi tatlı suda, kimisi tuzlu suda, kimisi soğuk suda, kimisi sıcak suda, kimisi otla besleniyor, kimisi etle besleniyor. Bunların hepsine uygun bir beslenme programı ve su kalitesinin iyi yapacak şekilde düzenlediğimiz zaman hayvanlar zaten sağlıklı olarak hayatlarına devam ediyor.
1: Hayvanlar hastalanınca ne yapıyorsunuz?
2: Eğer herhangi bir hayvanın hastalandığından şüphelendiysek öncelikle karantina bölgesine alıp önce hayvanın hastalığını tespit ediyoruz. Bu aşamadan sonra tespit ettiğimiz hastalığa uygun şekilde ilaç uygulamasını yapıp sağlığına kavuşana kadar müşahede altında tutuyoruz ve daha sonra sergi alanına tekrar yaşam alanına geri dönüyor.
1: Bakım en zor hayvan hangisi?
2: Ya genel olarak büyük cüsseli hayvanlar, iri hayvanların bakımı bizim için daha zor oluyor ama genel olarak yani bütün hayvanların bakımı eşit derecede diyebiliriz. Sadece diğer hayvanlar büyük olduğu için köpek balığı gibi, işte kapibara dünyanın en büyük kemirgeni de olduğu gibi büyük hayvanların işte yakalaması, tutması, ilaç uygulaması biraz daha zahmetli olduğu için bizim için biraz daha zor.
1: Günde kaç kere besliyorsunuz hayvanları?
2: Bu da hayvanın yaşam şekline göre değişiyor. Normalde günlük rutinimizde bir defa beslenmesi gerekiyorsa bir defa besleniyor. Eğer doğal ortamında 3 defa besleniyorsa biz 3 defa besleniyoruz. Bu tamamen hayvanın türüne göre değişiyor.
1: Mesela nasıl yemler veriyorsunuz?
2: Yine hayvanın türüne göre eğer hayvan etçi ise çeşitli balık türlerinden karides, kalamar, midye gibi çeşitli deniz ürünlerini kapsayan bir besin temin ediyoruz hayvanlar için ve bunlar hayvanın boyuna göre uygun boyutlarda kesilip doğranıp hayvanlara veriliyor. Eğer otçulsa da ona göre işte yosun türlerinden vesaire bir yem hazırlayıp hayvanlara ona göre veriliyor.
0: Bu kadar çok çeşit balık var. Balıkların çoğalmasını nasıl kontrol edebiliyorsunuz? Kendi kendilerine çoğalabiliyorlar yoksa bunlar hep sizin kontrolünüzde mi oluyor?
2: Bizim kontrolümüzde çoğalan hayvanlar da var. Bunlar ama karantinada oluyor. Eğer biz bir canlının üreme faaliyeti gösterdiğini algılıyorsak bunu karantinaya alıyoruz ve orada üretip tekrar belirli bir boya ulaştıktan sonra sergiye alabiliyoruz. Ama sergi alanında da kendi kendilerine de üredikleri oluyor. Onlara çok müdahale edemiyoruz.
0: Oluyor yani. Çünkü çok büyük. Bayağı okyanusun dibi gibi getirilip konmuş buraya. Görüyorum yüksek, büyük, dev gibi. Çünkü kontrol sağlanması da zor. Peki bu sizin işinizi zorlaştırır mı? Mesela bir köpek balığının çoğalması. Öyle bir şey mümkün mü?
2: Yani aksine bu tip köpek balığı gibi doğada da nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıların üremesi bizim için avantajlı. Çünkü hayvanat bahçelerinin bir misyonu da budur. Nesli tehlike altında olan canlıların üretip doğaya salınması şeklinde bir görevi de üstleniyor hayvanat bahçeleri. Bunun için dediğiniz gibi köpek balığı, vatozlar gibi nesli tükenme altında olan, tehdidi altında olan canlıların üremesi yani bizi mutlu eder.
1: Köpek balıklarından korkuyor musunuz?
2: Yani aslında yani uzun yıllardır bu işlerle uğraştığımız için artık korkmuyoruz. Ama bu kedi köpekten korkmak gibi nasıl alışıyorsun kedi köpeğe bir süre zaman geçirdikten sonra artık korkmamaya başlıyorsun. Köpek balıkları da bizim için öyle. Uzun yıllardır bu işlerle uğraştığımız için köpek balığı artık bize normal bir canlı gibi geliyor. Ve hayvanın davranışlarını, tepkisini, hangi şeye ne tepki vereceğini bildiğimiz için bizi artık korkutmuyorlar.
1: Penguenlerin bakımını nasıl yapıyorsunuz? Neyle besliyorsunuz?
2: Penguenlerin biliyorsunuz Antarktika türleri olduğu için Arktik zondan yani bölgeden geldikleri için soğuk iklimde yaşıyorlar. Ve kutup bölgelerinin zorlu koşullarına adapte oldukları için bizim personelimiz günde en az 2 defa temizliklerini yapıyor. Onun dışında eğer alanda bir olumsuz durum varsa direkt üstlerine bildiriyorlar ve bir aksiyon alıyoruz. Penguenlerin beslenmesine gelirsek yine aynı şekilde kendi yaşam alanlarına uygun balık türlerini yurt dışından getirip burada penguenleri doğal ortamında ne yiyorlarsa onları veriyorlar. Mesela örneğin kapalin, herring gibi balık

0: türleri, kutup bölgesinde yaşayan balık türleri getirilip burada onlarla besleniyor.
1: Benim aklıma bir şey daha geldi. Ben yurt dışında gezdiğim zaman sürekli gittiğim SeaWorld diye bir yer vardı. Oranın da penguen bölümü var. Fakat en son gittiğimde penguenlerin bölümü karanlıktı ve hepsi uykudaydı. Yani bizde de böyle bir şey oluyor mu? Onların bir dönemleri var değil mi? Uykuda geçiriyorlar ya da karanlık zamandalar mı? Nasıl bir sistemleri var? Penguenler her zaman böyle şey değiller yani, hani açıkta yaşıyor gibi değiller.
0: Tabii tabii, şöyle bizde de uyguladığımız sistem, dediğim gibi doğal yaşamlarına yeteri kadar mümkün olduğunca birebir uydurmaya çalıştığımız için Antarktika bölgesinde de gün saatleri değişiyor. Bizim burada da özellikle kış dönemleri ışığın açık kaldığı dönem 6 saate kadar düşebiliyor. Onun dışında bizde de kırmızı ışık altında yaşıyorlar, yani karanlıkta yaşıyorlar. Çünkü kendi doğal ortamlarındaki ışık, güneş alma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Biz de üreme döngüsünün devamı için bu ışık döngüsüne uymak zorunda kalıyoruz. Ve bu ışık döngüsüne uyduğumuz için de bizde de gün içinde 4 saat, 6 saat sadece aydınlık olduğu dönemler oluyor.
1: Ya ziyaretçilerimiz bazen onları karanlıkta da görebilirler.
0: Biz,
1: olmayabilir.
0: Bunun için kanatlılar kırmızı ışığı algılayamadığı için bir kırmızı ışık yakıyoruz sadece. Hı-hı. Aynı zamanda penguenler de görülebiliyor.
1: Mehmet Bey, bu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Eminim ki çocuklar ve benim gibi hepsi aydınlanmışlardır. Çünkü çok merak ettiğim şeylerdi. Bizim daha gezeceğimiz çok yer var. Biz de sizi istiyoruz.
0: Biz de teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.
0: İyi günler.

0: saçı da çok değişmiş değil mi?
1: Evet. Çok sıcak burası.
0: Evet. Şu ağacın yapraklarına baksana, kocaman.
1: Burada çok fazla ağaç var.
0: Evet. Acaba buralardan neden su akıyor?
1: Ya ben en çok şelaleyi seviyorum. Hani şurada da akıyordu ya.
0: Şurada ne kadar hızlıymış

0: Samsun gibi şeyler var.
1: Evet. Dişleri de çok keskin bunların.
0: Gözleri de kıpkırmızı, çok değişik.
1: Aslında turuncu gibi de.
2: Bak, Mario.
0: Çok kuyruklarında hiç sim yok, çok az isim var ve kuyrukları grimsi, siyahımsı, beyazımsı bir renk.
1: Çok değişik hayvanlar yani.
0: Şunun yüzüne baksana, ağzı çok değişik.
1: Hepsi birbirinden farklı gibi.
0: Sanırım şu kesik şey boğazı çok değişik duruyor.
1: Bunlar etle besleniyormuş. Piranalar korkulacak hayvanlar ya.
0: Şuradakilere baksana, bunlar biraz daha küçük. Şurada minnacık bir tane var, daha bebekti.
1: Şurada da var.
0: Şurada da sarı bir balık gördüm.
1: Evet, yanlış bilmiyorsam bu hayvanlar bunların pisliklerini yiyerek öyle besleniyorlar galiba.
2: Olabilir.
1: Ve yuvalarını
0: şu yerde de minnacık şeyler var. Onlar da acaba yavru piranalar. Aa, bunun adı ne acaba? Kapitanyaymış.
1: Çok büyük.
0: Evet.
1: İlk defa bu kadar büyük bir şey görüyorum.
0: Gözleri de simsiyahmış.
1: Evet.
0: Sence bu hayvan kaç kilodur?
1: 35 falan yani.
0: Yaklaştın, 40 kiloydu. Baksana şuna ya, çok büyük. Acaba bir şeyleri nasıl kemiriyor? Her şeyi kemirebiliyor mu? Çok merak ettim.
1: Çok yemek yiyordur bu.
0: Acaba bakılması zor bir hayvan mı? Kulaklarına baksana, kendisi kocaman, kulakları küçücük.

0: ya, benim de. Ben kurbağaları çok merak ediyorum.
1: Ben de. Ay, bak şurada minicik.
0: Evet.
1: Ben bunun gerçek olduğuna bile inanamıyorum. Aa, oyuncak gibi duruyorlar.
0: Renkleri de çok değişik.

0: baksana hareket ediyor, çok tatlı.
1: Renkleri çok değişik.
0: Biliyor musun, ateş böcekleri yedikleri zaman etrafa zehir saçıyorlarmış.
1: Çok küçükler ve renkleri çok güzel.
0: Evet, ben bunu görsem oyuncak sanardım. Minnacık.
1: Aa bak, oradakinin evi bile var.
0: Evet.
1: Gel oradakine bakalım, gel.
0: Buradaki arı renklerinde. Çok değişik.
1: Buradakinin rengi çok güzel, gel bak. Burada bir sürü var.
0: Sen bir de şuradakine bak. Arı gibi.
1: Evet, şurada da var. Orada da var.
0: Çok değişikler ya. Sarılı siyahlı, çok değişik. Ve minnacıklar.
1: Sen en çok hangisini beğendin?
0: Hepsini beğendim ama en çok ben şuradakini beğendim.
1: Hepsinin rengi aynı gibi.
0: Acaba bunların,
1: bir tek şu farklı.
0: Acaba bunları nasıl besliyorlar? Minnak şeylerle mi besliyorlar yoksa kendinden büyük şeylerle mi?
1: Bak bu az önce şurada duruyordu, şimdi buraya gelmiş.
0: Bu kurbağa da az önce şuradaydı, şimdi şuraya gelmiş. Hatta hareket bile ediyor.
1: Çok hızlılar.
0: Elleri de minnacık.
1: Evet, aynı buradaki şelale gibi.
0: Evet. Acaba su içmek için bu şelaleden mi su içiyorlar?
1: Ben öyle tahmin. Peki bu su nereden geliyor acaba? Yani suyun kaynağı neresi? Güzeller de ben biraz daha büyük bekliyordum ya, çok küçükler.
0: Ben de.
1: Bunların acaba yakından fotoğrafları yok mu?
0: Bu gerçeğinde böyle bir renk değil. Herhalde büyüyünce bu renge dönüyorlar. Baksana şuradaki kurbağa burada.
1: Evet, aynı kurbağa da bu kurbağa burada yok.
0: Evet. Ya da fotoğraf olduğu için
1: varmış.
0: Rengi değişik gözüküyor.
1: Acaba şey olabilir mi? Fotoğrafta yakınlaşınca küçük noktalar burada büyük gözüküyor olabilir mi?
0: Yeşil var, bir de koyu yeşil var, bir de su yeşili var.
1: Nemli ya vücutları sudan. Nemlendikleri için yapışabiliyorlar diye tahmin ediyorum.
0: Balıkları yok mu bu balıkları?
1: Çok minik var ve çok büyükler.
0: Evet.
1: Şuna baksana.
0: Baksana. Bunun gözleri çok değişik. Üstü şişmiş, altı inmiş.
1: Ve çok büyükler. Acaba yavruları var mı?
0: Bilmem ki. Şunlar kılçık gibi de değişik duruyor. Üstünde pullar var.
1: Bak ağaç da var suyun altında. Çok büyükler. Acaba yavruları var mı ya?
0: Suyun... Aa, şurada minik bir balık gördüm. Baksana.
1: Evet. Şurada suyun altında da ağaç var. Aa, bakar mısın? Gerçek mi acaba?

0: defa penguen görüyorum.
1: Ben de. Ya baksana çok tatlılar.
0: Evet.
1: Renkleri de çok canlı. Ben bu kadar beklemiyordum.
0: Bak suyun dışındakiler, içindekiler. Bize bakıyor hatta.
1: Evet. Ya bunları sevmek isterdim. Çok tatlılar. Bayıldım.
0: Ben de. Ama tabii o kadar yok.
1: Şu taraflarda da varmış ama tam görünmüyor sanırım.
0: O kadar soğuk ki içerisi, cam bile buğulanmış yani.
1: Baksana şurada bir yerin üstüne çıkmış. Sanırım o kral.
0: Olabilir. Aa bak bize doğru geliyor.
1: Aa çok tatlı. Kafasını suda çıkarıp yüzüyor. Keyif yapıyor sanki.
0: Evet.
1: Suda nefes alabiliyor sanırım.
0: Evet alabilir. İçerisi kim bilir ne kadar soğuk. Acaba

0: işte vereceğiz.
1: Kollarındaki ne acaba? Çok değişik ve kimlik gibi duruyor. Ya da yüzücü belgesi.
0: Denize girmek için kimlik okutuyor. Öyle giriyor. Ya bu penguenlerle yüzmeyi çok isterdim.
1: Ben de. Şu penguenlere sarılmayı, onu öpmeyi çok isterdim. Çok tatlılar.
0: Evet.
1: Acaba bu soğukta onlar donmuyor mu? Yoksa soğuğa mı daha çok alışmış?
0: Onlar alışmış. Bak nasıl yürüyor.
1: Aa evet.
0: Çok
1: şu tarafa
0: hoş.
1: Doğru çıktı. Şimdi iniyor.
0: Evet.
1: Oradan... Tekrar çıkıyor. Kararsız kaldı sanırım.
0: Oradan su akıyor. Keşke atlasaydım.
1: Evet. Bir de burada görürdük. Ama sanırım bu taraf daha derin geliyor onlara.
0: Evet.

0: Fransız balığına baksana. Kocaman.
1: Küçükleri de var, büyükleri de.
0: Evet. Vatoz balıklarını gıdıklamak isterdim ama zarar verebiliyor insanlara.
1: Ve gülüyorlar gibi suratları.
0: Evet. Acaba şu kısımları neden delik?
1: Bilmiyorum.
0: Balıklar da çok büyük. Şuradaki sarılı balığa baksana, çok güzel görünüyor.
1: Balıklar çok büyük. Yukarıdaki balıklar hamsi gibi.
0: Evet, hamsiye benziyor ama değildir diye düşünüyorum.
1: Olabilir. Belki köpek balıklarını beslemek için veya bu büyük balıkları beslemek için.
0: Bak tekrar dev bir tane geldi.
1: Bak köpek balığı var. Galiba köpek balığı, evet.
0: Köpek balığıdır ama yavru sanırım.
1: Evet, bunun daha büyükleri vardı. Orta kısım vardı.

0: çok hangi balık vardır burada?
1: Vatoz balığı var gibi duruyor. Şuna evet. Baksana, bize doğru geliyor gibi.
2: Evet, bak ortada kocaman bir köpek balığı var.
1: Evet, çok büyük.
2: En büyük galiba.
1: Bizim gördüğümüzden de büyük.
2: Şurada da bir tane var. Farkındaysan...
1: Baksana şu şuraya çıkıyor. Ama evet, indi, düştü.
2: Öbür taraftayken hiç bu kadar köpek balığı yoktu.
1: Evet. Şuna baksana, pulları parlıyor.
2: Evet. Çok değişik hayvanlar ya.
1: Evet. Şuna baksana. Yerde. Minicik. Sanırım vatoz balığından korkup kaçtı.
2: Bu çok büyük.
1: Ay o ne?
2: Kuyruğuna bakar mısın?
1: Kuyruğu dal gibi duruyor. O dikenli dalları görmüştük ya.

0: yakınlaşmaya başladı. Bazıları da çok yakınlaşmaya başladı.
1: Yanlarında sence niye sopa var?
0: Bilmem ki. Belki de sopa değil de başka bir şeydir.
1: Sopaya benziyor.
2: Gözü gibi. Yetiştiriyor.
1: Yani nefes alabiliyorsan kolay gibi gözüküyor.
0: Bilemem, belki çok kolay gözüküyor ama çok zor.
1: Bu kadar büyük camları silmek yani.
0: Bence zor.
1: Baksana kocaman cam. Ama cam siliyorlar en azından. Vatoz balıklarıyla beraber yüzüyorlar.
0: Aa, balığı seviyor.
1: Evet. Köpek balıklarıyla beraber, vatoz balıklarıyla beraber, bir sürü çeşit balıkla beraber yüzüyorlar yani.
0: Evet. Acaba ben sevebilir miydim bir dalgıç olsam?
1: Bence sevebilirdim. Ama yani cam silse bile

0: olması bence gayet güzel. Evet. Belki de paletleri sayesinde bu kadar derinde yüzebiliyordur.
1: Paletleri daha hızlı gitmesini sağlıyor.
0: O neydi ya? Işık mıydı o?
1: Evet.
0: Işıktı. Yeşil ışıktı. Şuna baksana, benekleri var.
1: Evet, bak, kocaman köpek balığı geldi.
0: Evet. Ah, yine ışık.

0: Küratör ne demek?
1: Küratör bir sergiyi kurgulayan, tasarlayan ve bu sergiyi yöneten kişiye verilen ad. Biz de burada bir tema oluşturuyoruz. Sonrasında da buradaki canlıların getirilmesi, konsepte uygun bir şekilde buraya getirilmesi ve bakımlarının sağlanması. Bu ekibi yöneten kişi de küratörlük görevini yapıyor.
0: Peki küratör ne iş yapar?
1: Küratör ne iş yapar? Burada gördüğün bir Amazon konsepti var. Bu konsepti tasarlar. Buradaki ekibi yönetir. Hangi balığın nereden geleceği, hangi tankta olacağı, hangi su sıcaklığında yaşayacağı, hangi tuzluk aralığında yaşayacağı veya hangi bitkinin hangi sıcaklıkta olacağını tasarlar ve bu ekibi kontrollerini yapar küratör.
0: Bu ormanı nasıl oluşturdunuz? Bu bitkiler nereden geldi?
1: Biz burada bir Amazon ormanı konsepti oluşturduk ve dolayısıyla bitkilerin hepsi de Amazon konseptiyle ilgili coğrafyalardan getirildi, yurt dışından geldi. Burada da yine Amazon'daki gibi bir sıcaklık, nem, ışıklandırma sağlayarak bu bitkilerin büyümesini sağladık.
0: Buradaki çiçeklerin bakımlarını nasıl yapıyorsunuz?
1: Yine dediğim gibi buradaki çiçeklerin bakımı, çiçeklerin ihtiyaç duyduğu iki şey, güneş ışığı ve su. Biz burada canlıların ihtiyaç duyduğu nemi, sıcaklığı ve ihtiyaç duyduğu ultraviyole ışınlarını burada canlılara veriyoruz. Peyzaj ekibi tarafından da günlük rutin bakımları yapılıyor. Budanması gereken dalları varsa budanıyor. Gübre gerekiyorsa gübrelemeleri yapılıyor. Normal bir bitkiye bakar gibi burada Amazon bitkilerine bakımını yapıyoruz.
0: Bu orman içerisinde hangi hayvanlar var?
1: Bu orman içerisinde Cayman timsahımız var. Saranokondamız var, balıklarımız var, piranalarımız var, kapibaramız var, dünyanın en büyük kemirgeni ve gördüğünüz bitkiler var. Ayrıca zehirli ok kurbağalarımız var.
0: Benim bir sorum var. Timsahı yakından izleyebilir miyiz?
1: Timsahı yakından izletmiyoruz. Besleme esnasında izleyebiliyorsunuz dışarıdan. Arkadaşlar besleme yaparken siz de dışarıdan izleyebiliyorsunuz timsahı.
0: Zehirli hayvan var dediniz. O hangi hayvan ve o çok tehlikeli mi?
1: Zehirli ok kurbağaları var burada. Bu da doğası gereği beslendiği bitkilerden kaynaklı bu zehri salgılıyor. Herhangi bir tehlikesi yok.
0: Burada başınıza hiç ilginç bir olay geldi mi?
1: Burada tabii başımıza ilginç olaylar geliyor. Bazen canlılar yerlerini değiştiriyor. Örneğin kapibara bir tanktan başka bir tanka geçmek isteyebiliyor. Veya ziyaretçiden kaynaklı bir kurbağa teraryumunun camı açık bırakılabiliyor. Bu tarz böyle değişik olaylar oluyor burada.
0: Bazen zarar gören hayvanlar alıyor mu?
1: Şöyle, balıkların bir göz kapağı yok. Bizim gibi gözümüze ışık ya da flaş tutulduğunda ani reflekslerde uyarıldığında göz kapaklarını kapatamıyorlar olmadığından dolayı. Bunun için biz ziyaretçilerimize doğrudan canlılara ışık tutmamasını, fotoğraf çekerken flaş kullanmamasını söylüyoruz. Sebebi de bu zaten. Burada olabildiği kadar canlıları stresten uzak tutmaya çalışıyoruz. Örneğin bir kapibaraya yavaş yaklaştığında, sana yaklaşırken aniden hareketlenme yaptığında senden korkabiliyor. Amaç burada canlıları stresten uzak tutmak.
0: Ben küratör olmak istesem ne yapmam gerekir?
1: Yani küratör olmak iyi bir küratör olmak istersen önce ilgili fakülteleri bitirmen gerekli. Sonra sektörde uzun yıllar harcaman gerekli ve idealist olman gerekli.

A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli ve Sakarya 27, Bursa 23, Balıkesir 26. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11. Konya ve Nevşehir 24, Kayseri 26, Sivas 27. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Manisa 28, Aydın 30, Muğla 26. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Kahramanmaraş 32, Adana 33, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 19. Bolu ve Rize 24, Karabük 26, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 30, Erzincan 28, Van 25, Ardahan 23. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa ve Siirt 33 ve Diyarbakır 32 derece.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
4: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
5: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de, 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan-Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan-Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi pazartesi 19'da Ağbara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Bulduk. Çok iyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk.
0: Biz de aynı harika, şekilde. Ne ettiniz de geldiniz. Nasıl bu sabah kültür dolu.
1: Harika.
0: Sinemayla başladık. Operayla devam ediyoruz. Tiyatroyla bitiriyoruz. Harika. Hoş geldiniz. Evet. Anne Emel Göksu'yla Danimarka Türkiye.
1: Ortak yapım proje
0: bir
1: geliyor.
0: Tiyatromuz geliyor.
3: Evet. Provalarını yeni bitirdik. Yani devam edecek tabii ki.
0: 2000... Tam oraya girmeden biraz açar mısın? Nasıl oldu? Nasıl teklif geldi? Nereden oldu? Nasıl oluyor? Biteyo.
3: Muse oyununu biliyorsun evet. Sen Sinan. Ben Muse'u Kopenhag'da oynamıştım.
0: Evet.
3: Danimarka Kültür Enstitüsü'nün davetlisi olarak. Oyun güzel bir sonuç doğurunca beni oranın önemli bir yazarı var. Christian Lollike ve Anas Dujurslev. Jurslev. onlarla tanıştırdılar. Ben sana oyun yazmak istiyorum dedi Christian. Ben dedim ki ben tek başıma gelmiyorum. Biz paket halinde geliyoruz dedim. Annemle olursa ancak.
0: Çok iyi ya. Annemin menajere ihtiyacı yok.
3: Evet, şimdi baktı. Ben dedi sana Pamuk Prenses yazmak istiyorum. Çağdaş bir Pamuk Prenses masalı. Süper. Sonra annemle tanıştılar. Sonra işte Türkiye'ye geldiler. Konuştuk. Projeyi yazdılar. Getirdiler kaba halini. İşte geçen hafta onun provalarını

0: yaptık. Yeni notlarımızı aldık. Türkçe'ye çevriliyor. Danca'dan İngilizce, İngilizce'den Türkçe'ye çevrilen bir oyun. Kendisi yönetecek, Christian yönetecek. Annemle ikimiz oynuyoruz.
1: Annen ne rolde?
0: Annem Pamuk Prenses'in üvey annesi ama annem 5-6 rol oynayacak.
1: Çok güzel.
0: Ben de öyle farklı şeyler.
1: İlk kez değil mi? İki anne,
0: tiyatro
1: kız.
0: Yaptık annemle ama
1: yaptınız
0: ben çocuktum.
1: Mı?
0: Çok küçüktüm. Çok küçüktüm. Ama Kopenhag'da premier, sonra Türkiye'de devam.
2: Ne zaman olacak premier?
0: 2026 Ekim.
1: Çok
0: Danimarkalılarla
1: daha da bayağı
0: çalışınca
1: var.
0: Bir sene anca sürüyor provalar.
2: Anne kız çalışmalar nasıl geçti?
0: Ding ding. Ya şimdi şöyle, yönetmenimiz Danimarkalı, İngilizce onunla konuşuyoruz. Elimizdeki oyun İngilizce, Türkçe'ye çevrildi. Biz annemle aramızda Türkçe konuşuyoruz. Dolayısıyla annemle didişiyoruz. Ama ben dünyada sadece iki kişiyle didişiyorum. Biri annem, diğeri de Murat. Niye Murat?
1: Evet, hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz o zaman.
3: Hoş bulduk. Ben de Emel ablayla hiç didişmiyorum. Demek ki problem Fadik'te.
0: Ben de Nusel teyzeyle didişmiyorum Murat. Demek ki problem sende.
3: Ben annemle didişmiyorum.
1: Bu arada bütün sülalet sayılıyor. Nereden bu samimiyet diyelim ve seyirciler bilmiyor olabilir. Siz?
3: Benim okul arkadaşım evet. Oğlum kendisi.
2: Üniversite değil mi?
3: Bilkent'te beraber okuduk konservatuvarda. Bilkent konservatuvarında muhteşem günlerinden bahsediyoruz. Yani bizim bölüm başkanımız rahmetli Suna Korat, Fadikler'in bölüm başkanı
0: Cüneyt Gökçer.
3: Ondan sonra benim hocam işte Pekin Kırgız, yani muhteşem hocalar, Ejder Akışıklar ya. Falan yani inanılmaz bir Bilkent Üniversitesi'nin yani konservatuvarın yani top olduğu, en yüksekte olduğu dönemde biz okuduk ve çok güzel bir eğitim alarak oradan mezun olduk. Fadik'te de oradan kaç yıl olmuş? Bir 3 yıl mı olmuş arkadaşlığımız daha henüz?
0: Ne 3 yılı ya? 30'u demedi. Her doğum gününde bir
1: tam
0: ara
1: tam tersi
0: böyle.
1: Olması lazım. Evet. Onun söylememesi, senin söylemen
0: lazım. Öyle ki Murat Nursel teyzelerin evinde halıyı kaldırıp kafamızın üzerinde dönerek breakdance yapmışlığımız var.
1: Çok
0: ya.
1: İyi.
3: Onu ben yapmam da Fadik'te.
0: Hayır, sen de yapıyordun. Niye çok güzel
3: ben
0: dans ediyorsun
3: muhtemelen
0: sen
3: muhtemelen hani
1: şimdi opera ya falan. Break dans yapmadım ben diyor.
3: Bu Ankara Vasısı, misket falan, Fidayi'de falan oynamışım.
1: Vay süper. Siz bu arada ayrı bölümlerde olup iyi arkadaş mıydınız?
3: Siz aynı bina konservatuvarı. Yani onlar alt katta, biz üst katta. Kantin zaten beraber. Bazı ortak derslerimiz vardı. Demin işte adını andım. Allah rahmet eylesin. Muhteşem bir sesti ya. Ejder Akışık yani. Of nasıl bir sesti. Hiç unutmuyorum. Ben o zaman girmiştim. Operaya da başlamıştım master'dayken. Sahne derslerim vardı. Tabii operada çok yoğun olduğum için gidip gelemiyordum bazen. Ama hani devamlılığımı sağlıyordum ama çok Ejder Hoca'nın istediği kadar olmuyordu. Bir gün sınavda işte sınav zamanı geldi. Tam dedi bir Eriçoman Lestello söyle bana dedi. Toska'dan. Atamızın da en sevdiği arya. Ben onu bir söyledim. Hocam ağladı. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra tabii tam puan aldık geçtik yani. Çok güzel. Çok
0: Murat Türkiye'ye bir konuda itirafta bulunabilir miyim? Ya itiraf değil de bilmedikleri bir şey söyleyebilir miyim?
1: Evet.
0: Murat inanılmaz yetenekli bir oyuncu biliyor musunuz? Müthiş bir oyunculuk yeteneği
1: çok
0: var.
1: Çok güzel böyle oturup insanlar dışarıdan böyle opera böyle bir şey acayip
0: çok,
1: güzel
0: çok,
1: geyik yapılabilecek
0: çok,
1: bir arkadaş. O bölümünü
0: gerçekten
1: biliyorum da sabaha kadar bir gece
2: ama
1: oturdum.
2: Ama sahneye de böyle bir tiyatral yeteneği var zaten belli. O belli yani, oluyor.
0: Sonyamaz.
3: Tabii geyik değil ama şey var hakikaten. Tabii sonuçta bizim de işimiz oyunculuk. Yani operada da hani çok old school olmadığınız zaman aslında artık böyle onu bir görsel sanatı olduğunu biliyorsanız gerçekten sahnede o rolünüzün hakkını vererek oynamanız lazım. O yüzden biz de aslında sahneye çıktığımızda şalteri kapatıp rolümüz kimse o oluyoruz. Ben kendi adıma Stanislavski metoduyla gidiyorum. Yani dükkanı kapatıyorum. Cavaradossi miyim? Ben 2 saatliğine Cavaradossi oluyorum. Alkış bitiyor ben geri geliyorum Murat'a yani. O yüzden tabii aslında oyunculuk da olmuyor aslında. Kendinizi özdeşleştirmek oluyor.
0: Karakter
3: yani.
0: Yaratıyorsun.
3: Ve o karakteri yaratıyorsunuz. İster istemez oyunculuğumuz gelişti. Bunda ama tabii doğal bir yetenek de belki olabilir. Yani
1: var.
3: Eskiler
1: falan.
3: Biz evet yani çok stand-up'a döndüğümüz oluyor yani. Fadik de.
1: Bir de arkadaşlar yaparsın. Şu anda bilmiyorum sizin için gayet normal gelebilir. Belki biz de gazeteci olduğunuz için ama şu anda seyircilere şöyle bir şey görmedim. İki kişi okuldan arkadaşlar ve ne kadar güzel konuşuyorlar. İki kişi de şu anda uluslararası üne kavuşmuş Türk. Başarılı ve biz çok gurur duyuyoruz. Şöyle bir durum var. Okuldayken hiç bunun geyiğini yapabildiniz mi? Yani tahmin var mıydı? Ben eminim böyle olacaktım falan böyle bir şey anlatabileceğiniz bir durum var mı?
3: Fatih beni övsün. Ben kendim.

0: Evet. Scarlett Johansson'u çok beğenirdi. Bana dedi ki ne olur uluslararası yıldız ol. Onunla tanış ya, ben de tanışayım. Hatırlıyor musun? Sırf onun için uluslararası işler yaptım. Scarlett'le bir gün tanıştırırım. Tanıştırırım.
1: Benim yüzümden Los Angeles'a gitti ama beceremedin Scarlett'le.
0: Nasıl beceremedim? Scarlett önümden geçti. Aradım ya seni. Benim evin önünden geçiyor Scarlett diye.
2: O kadar. Telefonu uzatsaydın.
0: Murat yoktu.
3: Olsun bir adım olmuş en azından.
2: Ama bak onu da yapmış o kadar. Evin önünden yani geçiyor.
0: Böyle serserilik olsun diye
1: çok
0: söylüyoruz.
1: Çok fazla tabii oyuncu şeyim yok ama Scarlett Johansson hakikaten yani başka bir enerjisi var. Yani başka bir aurası var. Hani tam algılayamadım.
0: Sen yüzünden Hollywood'a gittim işte.
1: İşte onu diyorum. Hollywood'a
2: peki
1: gittim.
2: Fadik'ten ümitli miydin?
1: Fadik başlı başına zaten bir bir konu yani. Fadik incelenmesi gereken bir konu yani. Doğal bir yetenek yani. Fadik'in kendi zaten bir kere genlerinde var yani. Anne baba olağanüstü oyuncular. Zaten genlerinde var doğal olarak. O yüzden ona doğal sirayet etmiş. Bir de çocukluğundan beri zaten sahnelerde Susam Sokağı. Susam Sokağı mıydı?
0: Değil ya. Şey,
1: neyin
0: var bizim?
1: Rüzgar Gülü.
0: Rüzgar, dalga geçti.
1: Yani ta oralardan.
0: Teşekkür ederim arkadaşım. Güzel sözlerin için.
1: Başlamış olduğu
2: için. Sen Murat için ne diyeceksin?
0: Ben Murat için uluslararası bir ses çok özel bir yetenek. Yok onun üstüne yok.
2: Peki yani. Okulda böyle bir yapıyor muydu?
0: Ya sağolsun biz onun sayesinde çok bedava çorba içtik.
2: Nasıl yani?
0: Ya turneye gidiyorduk. Onlar korodaydı. Ben sunucuydum o zamanlar. İşte şey Murat'ın haberi yok. Olsa zaten öder onu. Para hiç kimseye ödetmez. Biz böyle kendi aramızda bir şeyler yemişiz, içmişiz falan. Ya Murat bir makber söylesene falan diyorduk. Restoran sahibi kendinden geçiyordu. Hadi eyvallah abi deyip hesabı
2: çok iyi.
3: Böyle faydaları da var.
1: Çocukları doyurmuşuz haberin. Ya çok eğlenceli. O turneyi hiç unutmuyorum.
0: Evet
1: yani
0: ya.
1: Biz Bilkent'te öğrenciyken bir Anadolu turnesine çıktık.
0: Kaç ülke gezdik?
1: Atamızın Samsun'a çıktıktan sonraki bütün o istikametinde gittik. Yani Sinop, Samsun, işte Amasya, Havza, Erzurum, Erzincan.
0: Şırnak, Batman, Mardin.
1: O öbür, o Doğu turnesi.
0: O ikinci turnemizde.
1: Öbür turne. Ve işte bir otobüs dolusu, işte biz koro, solistlerimiz var Pekin Hoca.
0: Şef Gürer Aykal.
1: Gürer Aykal.
0: Pekin Kırgız, Hakan Aysev.
1: Biz de öğrenciyiz işte orada.
0: Ben de sunucusuyum bütün orkestranın.
1: İnanılmaz. Harika. Yani hem çok duyguluydu hem çok duygulu hem çok keyifliydi. Çok anılarımız var Fadik.
0: Çok güzel.
2: Çok güzel ya.
0: Biz şimdi otobüste sürekli bununla yani özür dilerim. Sevgili Murat Karahan, sayın saygıdeğer Murat Karahan The Star ile sürekli şakalaşıyoruz. Bak geldin gittin şiveler yapıyoruz. Şiveli
1: her
0: konuşuyoruz.
1: Her yörenin bir şivesi var. Şimdi ben de ya işte operanın da aslında
0: yeteneklisin,
1: bir şey.
0: Yeteneklisin, mütevazı
1: yani.
0: Davranma.
1: Hani duyduğunuzu çok böyle hani o şiveyi çok kolay ben hemen adapte olup şey bu. O yüzden her gittiğimiz yerin şivesini konuşuyorduk. İlk bir gün boyunca o şiveyi konuşuyorduk falan.
0: Sonra orada, tabii konser günü. Ben mi anlatayım sen mi anlat?
1: Sen anlat. Senin olayın o.
0: Ben böyle giyiniyorum tuvaletler. Arkamda 120 kişilik orkestra. Muratlarım korosu. Şef Gürer Aykal. İşte sevgili Kayseriler. Konserimize geldiğiniz için çok mutluyuz diyeceğim ben. Sevgili Kayserililer. Konserimize geldiğiniz için çok mutluyuz. Bütün orkestra patladı gülmekten. Ben Murat'a pis pis bakıyorum. Bak otobüste beni böyle konuşturdun.
2: Çok güzel.
1: Salonda ne oldu?
0: Salonda bir şaşırdım. Son, ne oldu?
1: Anlayamadım. Sonra herhalde şey esprisine yapıyor evet, falan.
0: Sevim
1: aslında espri değil yani. Orada ağzından kaçtı onu yani.
2: Ay çok güzel.
0: Ondan sonra aramızda espri oldu. Her gün telefonda öyle konuşuruz. Sevgili evet, Kayserili.
1: Yani artık telefonu böyle naber Kayserililer falan geçiyor. Yani.
3: Oradan geliyor.
2: Evet,
3: herkesin hayali şimdi yurt dışında bir şey yapmak, başarılı olmak ama bir yandan da imkansız görülüyor. Peki bizim karşımızda iki kanısı duruyor bunun imkansız olmadığının.
1: Yani şöyle bir kere bunu bir saç ayağı olarak düşünelim. Yani bir yetenek olacak. Yani doğal bir yetenek yani durduk yerde bu olacak bir şey değil. Çok çalışmak önemli. Disiplinli olmak önemli. Düzgün yaşamak önemli. İşinize saygı duymak önemli. O ben oldum kelimesini hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Sürekli yenisini, sürekli daha iyisini aramak. Ya benim kendi adıma öyle gelişti. Yani evet güzel bir sesim var. Benim anacığımın ve rahmetli babamın sesi de muhteşem sesler yani. Benimki de aslında biraz genetik yani sonuçta evet, aileden doğru. Gelen şey. Tabii bu minvalde işte konservatuara girdik. İşte birincilikle girdik. İşte çok iyi gidiyor her şey falan. İşte birincilikle mezun olduk falan derken hemen operaya girdim. Fakat işte

0: mesela bu bana yetmedi. Hemen gittim bu sefer İtalya'da işte Santa Cecilia Akademi'de işte Renata Scotto ve Bruno Calli ile master klaslara başladım. İşte onlarla çalıştım. Tabii o benim vizyonumu, bakış açımı, opera kültürümü daha farklı bir boyuta taşıdı. Sonuçta bir İtalyan ağırlıklı bir sanat. Ve çok çalıştım. Yani gerçekten çok çalıştım.
1: Halen çalışıyorsun.
0: Kimsenin öyle oturduk yerde, öyle oturduğun yerde öyle bir kariyer yapma şansın yok. Hayatıma çok dikkat ettim. Yani içkim yok, sigaram yok, gece hayatım yok. İşte Bolşoy'da ben hep söylerim 50'nin üzerinde temsil yaptım. Bana Rus Moskova'da bir gece kulübü sorsanız bilmem. Hiçbirinin yerini bile bilmem. Yani benim işim işte tiyatro, otel ve belki biraz da alışveriş arasında geçen bir hayat. Bunu ancak profesyonel şekilde böyle yapabilirsiniz. Yok ben öyle böyle yaşayayım. Aslında sporcular gibi aynı.
2: Evet, doğru.
0: Yani o disiplin olması gerekiyor. Hepsi de bir araya gelince ne mutlu ki işte benim de Allah kısmet etti. İşte işte Berlin'i, Viyana'sı, işte Bolşoy'u, Arena di Verona'sı, İtalya'sı, Napoli, San Carlos'u derken çok büyük tiyatrolarda ülkemi onurla, gururla temsil etme olanağı sağladım ve devam ediyoruz tabii. Evet. Yani hala kariyerimiz devam ediyor yani.
1: Ki hemen bağlayalım. En son Limak Filarmoni Orkestrası'yla yine bir olay yaratan Volkswagen'da 5000 kişi mi? 4200 kişi mi?
0: Evet. Yaklaşık 5000 kişi. 5000 kişi. Ya şey, bizim 2017'nin işte başları gibi sevgili Ebru Özdemir'le kurduğumuz Limak Filarmoni Orkestramız bizim. Yaklaşık işte 8-9 yıl oldu. Çok büyük bir aşama kat ettik. Artık dünyaca, artık Türkiye'nin sınırına çıkıp dünyaca bilinen ve tanınan bir orkestra oldu. Tabi oradaki kuruluş amacı şuydu. Çok sesli müziği Türkiye'de daha geniş kitlelere yaymak, sevdirmek. Aynı zamanda kendi öz müziğimizi de, kendi lokal müziğimizi de çok sessiz seslendirerek onu da daha zengin bir formatta izleyiciye sunmak. Aslında win-win, sonuçta kazanan bir şey. Ve her sene çok büyük konserlerimiz oldu. Dünya ünlü starları ağırladık. Bu arada tabii Zeki Müren şarkısı turnemiz oldu.
1: Operada kim dolduracak dediğimiz yıllardan 5000 kişinin şu anda izlediği bir operaya geldi ülke. Yani öyle iyi şeyler yapılınca demek ki yani bu Türk izleyicisi opera sevmez diye bir şey yok yani.
0: Yok, orada şimdi bir haksızlık etmeyelim. Türkiye'de opera ve balenin gerçekten kemik bir izleyicisi var. Bizim ülkemizde köklü bir opera ve bale geleneği var. Az değil aslında yani 1948'den başlayarak ki atamız aslında 1930'lardan itibaren onun temellerini atıyor. Bizim kemik bir izleyicimiz var. Onlar hiçbir zaman bırakmazlar. Yani bizim salonlarımız her zaman, Türkiye'de opera, bale salonları her zaman doludur. Her zaman temsillerimiz sold out'tur. O konuda zaten izleyicimize müteşekkiriz. Esas bizim buradaki amacımız, benim kendi amacım ve genel müdürlük yaptığım dönemdeki de amacım, çok sesli müziğe, polifonik müziği ön yargılı olan kitlenin aslında ön yargısını kırıp onları da bunu buraya kanalize edebilmek için, izleyicimizi arttırmak için ve bu minvalde gerçekten çok büyük yol aldık ve evet, çok ciddi rakamlara yani fazla kemik seyircimizin üzerine
1: çok
0: bir daha geniş kitlelere ulaşan bir izleyici kitlemiz oldu. Bu da çok büyük bir mutluluk ve gitgide de artıyor.
2: Çok güzel yorumlar var bununla ilgili. Bazı kişiler yazmış ki 40-50 yaşındayım. Bana Murat Karahan operayı sevdirdi bu yaşımdan sonra.
0: Çok teşekkür ederim. Yani benim aklımdan geçerdi bunu burada söylemeyeyim dediğin şey. Yüzlerce mesaj okutabilirim size bununla ilgili. 40 yaşından 50 yaşından sonra sizin sayenizde operayı sevdim. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz bakın. Yani demek ki yaptığımız şey amacına ulaşıyor. Çünkü opera dünyanın en muhteşem, en zengin sanatı. Benim için bir aşk yani opera sanatı. Fakat iyi anlatmak, iyi göstermek, iyi öğretmek lazım. Yani doğru solist, doğru solistlerle doğru eseri, yani şimdi mesela Wagner operası, operaları biraz ağırdır tabii ki. Bir Wagner operasını bir de kötü bir solist dinletirseniz adam belki bir daha operanın yanından geçmeyebilir. Ama bir Verdi ile, Puccini ile, ilk operayla ya da Verismo ile başlayıp iyi de solistlerle dinlettiğiniz zaman o kişinin bir daha operaya gelmeme ihtimali yok. Yani çok mutlaka son, daha fazlasını isteyecektir. Nasıl sunduğunuz da önemli.
1: Harikasın. Fadik'cim şimdi annen ne oynuyorsun tabii. Ama annen...
2: Tiyatro oyunda.
1: Evet ama başka bir... Ya, tiyatro oyunun dışında da yani anne... Şimdi anneyle... Anne de Türkiye'nin en

0: bir espri ve dinamik şeyi. Çok keyif alıyorum annemle oynamaktan. Şimdi sinema filmimiz de var, bağımsız.
1: Çok güzel.
0: Mayıs gibi çekeceğiz. Mayıs Haziran gibi yine anneyle oynayacağız. Bu sene ben hem tiyatroda hem bağımsız sinemada annemle çalışmak istediğim için bunlara odaklandım.
1: Ne güzel.
2: Çok güzel. Arkadaş mısınız normalde?
0: Ya şöyle, arkadaş iyi bir şey değil bence. Anne ve kız çocuk bence o dengeyi kurabilmeli. Anne ve kızız, iki de iyi anlaşan meslektaşız diyeyim.
2: Her şeyi konuşuyorsunuz o zaman değil mi?
0: Ya mesleki anlamda her şeyi konuşuyoruz. Anne kız olarak da bir anne ve kız dinamiğine sahibiz.
1: Güzel. Peki dünyayı gezecek misiniz? Sadece Danimarka, Türkiye mi bu oyun?
0: Bütün Avrupa'ya turne yapması planlanıyor oyunun. Evet. Ama önce işte Kopenhag'da başlayıp sonra Türkiye'de devam edip ertesi senede herhalde Avrupa turnesi yaparız diye düşünüyoruz.
1: Çok tatlı.
0: Bir ara hatta İngilizce oynayalım mı dedik. Sonra niye Türkçeyi duymasınlar dedik. Hani festivallerde altyazılı oynanıyor tıpkı operadaki gibi. Yani bir İtalyanca opera dinliyoruz ama evet, altyazıyla hikayeyi takip edebiliyoruz. Biz de dedik ki dilimizi yayalım. Türk dili konuşulsun. İngilizce oynamak artık hani benim için bir sıkıntı değil. Annem için de değil. Annem benim Londra Lambda mezunu. Kimse bilmez. Londra'dan mezun. Dolayısıyla biz bu kararı böyle verdik.
1: Çok güzel ve bence 2027 yılında inşallah bunu bir daha konuştuğumuzda şöyle şaşıracaksınız. Diziler bizi değişik bir hale getirdi. Paris'te Fransız, bildiğin kasadaki Fransız Türkçe konuşuyor. Yani o cümleleri kuruyor, isimleri soruyor. Siz oraya gittiğinizde, bu oyunu oynadığınızda birçoğunu anlayacaklar zaten.
0: Yani Danimarka için belki değil. Orası daha çok Avrupa bir yer. Fakat benim başıma geldi. Ben en son kardeşlerimle Barcelona'da yürüyemedim.
1: Çalıştım.
0: Sengül, bir de şeyleri de söyleyemiyorlar. Sengül diye bağırıyor. Katalanya'da bir köye gittim, Girona'da. Girdiğim köydeki İspanyol, Katalan kadın elindeki tepsiyi düşürdü garson. Sengül, inanamıyorum diye. Ya plajlarda yürüyemiyorum. Havalimanlarında sürekli fotoğraf çekiliyor. O kadar güzel bir gurur ki bunu biliyorum. Onun için bunu bizim Danimarkalı yönetmenler de biliyor, yapıyorlar. Kopenhag'dan sonra hemen Almanya, sonra hemen Avusturya.
1: Ya direkt Hollanda, sonra var, tamam, anlaşıldı.
2: Rotayı çizmişler.
0: Onlar rotayı çizdiler, aynen öyle.
2: Sengül de ama bayağı sevildi.
0: Çok
2: 4
0: sevildi.
2: Sezon devam etti değil
0: tabii
2: mi sizin?
0: Tabii tabii. Çok sevildi ya. 120 ülkeye satıldı iş.
2: Evet.
0: Çok hakikaten güzel. Öyle çok başarılı, keyifli bir şey oldu.
1: Murat'cığım, senin bir başka güzel tarafında ben bunu şeyde sonra kendi kendime düşündüm ve öldüm. Antalya'daki Aspendos konserinden sonra yani dünyanın bir numaraları, hadi sen de artık bir numarasın yani, birçok en iyileriniz toplanıyorsunuz. Bir konser veriyorsunuz 3 kişiye sahnede, biz ağzımız açık dinliyoruz. Fakat başka bir şey daha var. Adamlar operanın memleketinden geliyorlar. Sen o kadar iyi icra ediyorsun ki onlar sana saygı duyuyorlar. Ama adamları da Türkçe şarkı söyletiyorsun. Yani bu bambaşka bir olay ve bunu da yurt dışında da yapıyorsun.
3: Evet.
1: Bu muhteşem bir şey yani.
3: Placido Domingo'dan bahsediyorsun.
1: Evet.
3: Ya dünyanın gelmiş geçmiş en büyük tenorlarından bir
1: tanesi. Kaç oldu? O dün gün 80 küsür, 90 oldu mu?
3: 80 küsür hala sahnede. Artık bariton söylüyor tabii doğal olarak, yani tenor şeyleri söylemiyor. Orkestra yönetiyor. Ben evet, Türkiye'ye davet ettiğim sanatçılara mutlaka bir tane Türkçe şarkı söyletiyorum. Bence çok güzel bir şey.
1: Turizm etkisini ya bir nevi.
3: Ve tabii Placido Domingo'nun senede bir gün.
0: Ben konserdeydim.
3: Gerçekten çok efsane bir olaydı. Çok. Yani böyle.
1: Ve onları isteyerek yapıyor yani, bir şey yapmak için.
3: Tabii.
1: O kadar çok seviyorlar
3: ben
1: ki seni.
3: Ben önceden notalarına gönderdim. Benim kayıtları da gönderdim.
0: Çok da güzel söyledi.
3: Söylüyor tabii adam.
1: Bayağı Türkçe. Çok az aksan yemiyor.
0: İşte kulak olunca insanda her dilde evet, söyleyebilirsin.
1: Tabii. Nasıl Murat İtalyancayı 10 numara söylüyorsa süper.
3: Tabii biz ya tabii İtalyanca artık benim opera sanatının %70'i neredeyse tabii. İtalyanca. Yani biraz Almanca var, biraz Fransızca var, biraz Rusça var. Ama çoğu İtalyanca. O yüzden çocukluğumuzdan beri başlıyor. Biz konservatuvara girdiğimiz anda itibaren artık biz İtalyanca bir şekilde hayatımıza giriyor. O yüzden doğal olarak
0: ikinci dil gibi oluyor.
3: Yani kulak artık alıştı. Tabii yıllarca bir de İtalya'da, yani ben kariyerimin neredeyse yarısını İtalya'da yaptım. Gittim geldim, artık aksanlara falan değişik şey diyalekler kullanıyorum. Yani Napoli aksanı da kullanıyorum falan.
0: Sicilya.
3: Aşağıdayken öyle yukarı çıkınca, yani mesela güneyde böyle Holstein falan, mesela K'ler falan G oluyor yani. Aynı Holstein falan oluyor yani. O yüzden İtalyanca tabii artık başka bir noktada bizim için. Opera sanatçılarının çoğu için öyle. Bir de tabii bu yanlışı bazen bizde de oluyor, yurt dışında da yapanlar var. Yani evet, çok iyi İtalyancın olmayabilir Ama ne söylediğini çok iyi bilmen gerekiyor. Yani o çok önemli.

0: bazen anlamını bilmeden eseri ezberliyorlar işte. Hani işte adam seni tokatlayacağım falan diyor. Seni tokatlayacağım falan diyor. Bir durum oluyor. Yani halbuki orada çok ters dramatik bir şey söylüyor yani. Onu da iyi şey yapmak, analiz etmek lazım.
1: Tiyatro.
0: Karşındakini söylediklerini de bilmen lazım.
2: Sevgili Doskanalılar o zaman oluyor değil mi? Sevgili Doskanalılar.
3: Orada da bir şive lazım.
0: O yap, üç günde şey çözer o Toskana şive. Hepsini çözer.
2: Io parlo l'italiano, ma un po'
0: yani. Va bene. Facciamo così.
2: Ho studiato all'università la lingua e letteratura dell'italiano, ma per un anno.
0: Hai sentito?
2: Sì.
1: Tamam biz gidelim mi?
3: Şu
1: anda Fransız kaldı. Harika.
3: Şu samuraydan bahsetmemiz lazım artık,
1: evet.
3: Samuray okulundan.
2: Murat Anas'ın.
1: Diye. Evet, samuray. Karşına şu anda yaşasın samuray adayımız var.
0: Evet. Bugüne kadar tabii.
2: Peki,
0: şakalaşıyorduk tabi ama artık temkinli olmamız lazım. Samuraylığımız var yani.
4: Odasında her an, kılıcı görünce.
0: Her an bir kılıç çıkartıp orada ne bileyim bıçak falan varsa. Artık daha temkinliyiz, şakalarımızda daha dikkatli oluyoruz. Yanlış anlar anlamazlar ya da işte boşta yakalamaya çalışıyoruz etrafında. Bıçak, çatal bir şey yok ya.
2: Ya zaten samuraydan özünde gücüne sahip, yani gücünü bilip onu kullanmamak esas önemli olan. Ama ben de
0: işte
2: hani
0: biz o gücü ortaya çıkarmamaya çalışıyoruz.
2: Sensei, yani bizim Japon hocamız bu eğitimde. Ben Japonca türkü söyledim, oradan başladım zaten. Hemen hoca şey yelkenleri indirdi. Akai bebeki kakawaii hingo homeme yasaba sebako chisoya luto.
1: Bakar mısın yani?
0: Bakın bu önemli. Bakın ben de 11 dilde şarkı söylüyorum. Yani ben de Çince. Aydi meli di meli wa feng fang meli himancı. Ya bu da Çince mesela. Yani,
1: çok
2: güzel ya.
1: Burada vardı Ruslar. Baya bir antısı geçeceğiz. Çok tatlı. Harika.
2: Samuraylar dediğinde.
1: Ya esas hikaye bir başlar mısın? Bir şöyle basında başlayayım. Gördük resimlerle. Evet.
3: Nasıl
1: ama hikaye
3: dindi?
1: Ve nasıl oldu?
2: Ben onu zaten hani artık çok rahatça söylüyorum. Bir rahatsızlık geçirdim. Atlattım ya ben. O süreç
1: çok geçmiş
2: olsun. Çok teşekkür ederim. Orada zaten kendimce bir samuray gibi hissediyordum kendimi. Zor, ölümcül bir hastalık ve ölümle yüz yüze geliyorsun. O ölümle yüz yüze geldiğin sınavında aslında bir samuray ruhuyla savaşman gerekiyor. O süreçte ben diyordum ki yani ben bu işin samurayı oldum. Ben bunun eğitimini alayım, formu da öğreneyim. Sadece içsel bir samuray olmayayım diye.
1: Gerçekten samuray kelimesini kullandın
2: daha.
1: Ortada bir şey yok.
2: Kendim için kullandım. Onkoloğuma da söylüyordum. Ben bu işin samurayıyım. Bunu yeneceğiz. Ya o gidecek ya ben gideceğim diyordum. Onu gönderdik.
0: Çok bence şükür. O senin çenenden kaçmıştır o aslında.
1: Çok tatlı.
0: Ya hiçbir zaman enerjisi düşmez. O
2: evet, ben canım yani, benim.
0: Onu ben hiçbir kötü bir şeyin onu yenebileceğini ben düşünmüyorum.
2: Ay canım
0: yani.
2: Benim.
0: O yüzden kalbinin ekmeğini yiyor her zamanki gibi.
2: Canım. Sonra neyse ben araştırmaya başladım. Dünyada samuray eğitimi veren yer var mı diye. Araştırmalarım sonucunda bu hocayı buldum. Sensei Zen. 16 nesildir bir samuray. Bütün aileden samuray. Aileden geçiyor zaten. Ailesinin bir tarafı da ninja. Biz hem ninja hem samuray eğitimi aldık. Başvurdum. İki mülakattan geçtim. Çünkü geçmişte işte benim yoga, eskrim bilirsin bizim mecburi dersimizde. 4 sene eskrim eğitimim var benim. Bunlar hep avantaj sağladığı için dünyadan 16 kadın seçildi. Çünkü ilk defa kadın samuray eğitimi veriliyor. İşte Meksika'dan vardı, İngiltere'den vardı, Barbados'lu vardı. Hepsi de kendi kariyerlerinde CEO, lider olmuş kadınlar. 16 kadın. Biz Göcek'te buluşuldu. 5 gün sadece ön eğitim verildi bize. Şimdi ben Mayıs'ta hocamızın Tsushima'daki Samuray Adası'ndaki okulunda devam edeceğim.
1: Japonya'da değil mi?
2: Japonya'da bir buçuk ay orada çalışacağım. Bir de enstitü kuruldu. Dünyadaki işte kadın samuray bilgileri ve kadın tanrıçalar araştırma merkezi. Dolayısıyla biz tarihe geçtik. O tarihteki ilk öğrencilerden biri oldum diyeyim.
3: Çok önemli. Demek isteyen herkese katılamıyor o zaman. Kabul
2: tabii
3: edilmiyor.
2: Tabii mülakattan geçmen lazım. Çünkü çok sert bir çalışma. Yani şöyle söyleyeyim. Sabah 5'te kalkıyorduk. Buz gibi kumların üzerinde saatlerce form, yani kılıç kullanma. Ondan sonra mesela Japonya'da dayanıklık testi var. Çağlayanın altında tutuyorlar seni. Buz gibi suyun içinde hem duyunu hem görme kapasiteni kaybedip sezgini güçlendirebilmek için. Mesela gözümüz kapalı, sopa arkadan geldi, onu hissederek sopaya karşılık vermeye çalıştık.
1: Oo.
2: Sezgisel ve hissel olarak.

0: Bak'ta 16 kadın da muhteşemdi. Normalde hani kadınların olduğu yerde sıkıntı çıkar derler ya, hiç herkes ettiğinde ahlakında mis gibi samuray gibi girdik, samuray gibi çıktık.
1: Samuray ahlakı yani.
0: Evet.
2: Peki bir şey soracağım, hikayesi var mı? Biraz onu açar mısın? Herkes şunu merak ediyor. Neden adam böyle bir şeye karar vermiş? Neden ilk kadın, daha doğrusu ilk demeye gerek yok, kadın samuray yetiştirmeye
0: karar
2: vermiş?
0: Çok güzel. Japonya'da tarihinde, samuraylık tarihinde, samuraylar ortadan kaldırılmadan evvel en yüksek sınıf samuray, imparatordan bile yüksek, koruduğu için. O samurayların üstünde bir sınıf daha var, gizli tutulan. Onlar da kadın samuraylar ve şamanlar. Kadın samuraylar erkek kılığında savaşa gitmişler. Birçok başarılı erkek samurayın yazıtlarda kadın olduğu ortaya çıkıyor. Ve sezgiyi, toplum için yapılmasının ne gerekli olduğunu bilenler, şamanlar, kadın samuraylar esas samuraylara söylüyor. Onlar da gerçekleştiriyor. Hocamız dedi ki sensei, bu katman kalktığı için şu an dünyada elinde kılıçlarla birbirini kesmeye çalışan erkek çocukları görüyoruz. Bu bilgiyi benim kadınlara devretmem gerekiyor. Çünkü bu samuraylık eğitimi kitaplarda yazan bir şey değil. Babadan oğula verilen bir bilgi. Dolayısıyla aslında bunu bir miras gibi bizlere bırakmak istedi. Kendisinin evladı olamadığı için kadınlara devrettiği bir bilgiyi bizlerle paylaşmaya karar verdi.
2: Bu arada senseinin babası, dedesi filan
0: 16 nesil samuray. Onlar sakura amblemi var. Her samurayın bir amblemi var. Ve aynı zamanda da bir ailenin bir tarafı da ninja. Ninja daha biliyorsunuz şey.
2: Evet.
0: Gizli ve karanlık öğretilere sahipler. Biz onları da öğrendik. Bir binaya nasıl girilir biliyorum ama kullanmıyorum artık.
1: Ona göre soru
0: soruyorum. Samuraylar daha etik ve ahlaklı ve asil olanlar. Şöyle söyleyeyim. Mesela biz seninle dövüşeceğiz mi? Bir kere karşındakinin dövüşmeye yakışır bir insan olması lazım. Herkese dövüşemezsin yani bir samuray olarak. Benim başlığım, biliyorsunuz başlık takıyorlar. Başlığın içerisinde bir kağıt ve kalem oluyor. Ben aileme ölürsem diye bir mektup yazıyorum. Sen de ailene bir mektup yazıyorsun. Allah korusun, canına mı kıydım senin? Senin mektubunu ben ailene götürmekle mükellef. Yani dövüşmek kavga değil. Samuraylıkta önemli olan, adaletle çözemiyorsak bunu kılıçla çözelim. Yaşayan adaleti kazanıp gitsin.
1: Çok güzel.
3: Vallahi oldu.
0: Çok büyük.
1: Acayip.
0: Çok
1: yaşayanın güzel. Adaleti kazanacağını nereden biliyorsun?
0: Ama eğer
1: mantıksız. Adaleti, ya kaybeden esas adaleti hak ediyorsa.
0: O da evrenin adaleti. Yüreğinin ve aklının ve formunun.
1: Hiç benimsemedim bu samurayları ben.
0: Meziyetinin adaleti. İlk
2: biraz konuşmana dikkat ister.
0: Meziyetinin.
3: Senden sonra çok kişi başvuracak bence ama buna.
0: İnşallah, ne güzel. Evet. Bu öğretiler yani, bu şöyle söyleyeyim. Kılıç kuşananındır. Bizim Anadolu'dan hiçbir farkı yok. Ben şunu gördüm. Hoca şok oldu zaten. Siz dedi bunları nereden biliyorsunuz? Üç Türk'tük biz. Biz birçok şey biliyoruz. Bizim topraklarımızda mevcut. Hoca geldi, biz ayağa kalktık. Herkes oturuyor böyle.
1: O benim şey gibi olmuş. Arena di Verona orada 2016'da. Il Trovatore işte ya şey, normal sahne provalarını yaptık da bir at vardı ama ben o atın hani ata bineceğimi bilmiyordum yani hani. Sonra genel provaya geldik işte. Hadi dedi, ata biniyorsun falan. Dedim ben hiç binmedim hayatımda ata. Dedi binersin. At dedim, bindim çıktım sahneye falan. Ve dedi hani binmemiş. Ne bileyim, bilmiyorum, ben Türk'üm herhalde, ondan gelmiştir dedim. At avratıyla bindi.
0: At binenin kılıç kuşananındır Murat'ım.
1: Onlar tabii yani seyir tutuyor döndün ama hani ben de atın üstünde salla salla çıktım. Bir de şöyle bir havalı indim. Onun videoları falan bulayım da göstereyim.
0: Göster. Böyle yani, o at binenin kılıç kuşananı. Biz böyle çok takılıyoruz.
1: Tabii bizim yani sonuçta bizim yani 17 tane devlet kurmuş bir bir milletten
0: tarihsin,
1: bahsediyoruz.
0: Tarihsin,
1: ve öyle bir kadim ki bizim kültürümüz, evet. Geçmişimiz her şeyden var bizde yani. O yüzden hiç şaşılacak bir şey değil.
0: Tabii
1: aslında.
0: Tabii ok da var bir çalışmalarda mesela. Oku yapmadık da ama mesela şöyle bir öğreti, o çok güzel. Samuray oku çektiğinde hedefe atmak değil konu. Hedefi oka getirmek. Dan da dan dan.
1: Mesela Japonya'ya gittiğimizde orada bizi bir ok atmaya götürdüler falan. attım, direkt vurduk hedefi mesela. Hiç hayatımda hiç ok atmamıştım. Bunlar demek gerçekten genimizde olan şeyler.

0: Bir dahakine beraber gidelim Murat Japonya'ya.
1: Evet.
0: Evet, Samuray Adası'nda şöyle adanın tepesine bir çıkıp bir oradan Makber söylesen mesela. Bütün ada sallansa.
1: Elimde kılıç bakıyor. <Aynen. gülüyor>
0: Ay bir söyler, bir süngür üngür ağlardık yani o. Bir adayı ağlatsana şöyle bir gidelim. Biz geldik diyelim yani.
2: Çok seviyorlar Türkleri.
0: O evet yüzden. çok güzel anlaşılıyor.
2: Murat'cığım sen 2025 Ağustos'ta Pavarotti 90. yaşına özel düzenlenen etkinlikte ödül aldın, adına düzenlenen ödül.
1: Evet.
2: Bu senin hayattaki en önemli ödül mü? Bu çok ben bilmediğim için söylüyorum.
1: Hayatta çok ödülüm var. Tabii.
2: Biliyorum o yüzden.
1: Onlarca
2: sorayım.
1: Ödülüm var. Çok değerli tabii. Yani, yani Pavarotti yani bence tenorların en büyüğü yani. Gelmiş geçmiş en büyüğü. Benim için çok değerli tenorlar var tabii tarihte. Yani Caruso, Gigli, Di Stefano. Bunlar benim için çok önemli isimler. Zaten hepsi aynı okulun yani şimdi birkaç tane ekol var aslında tenorlukta. Onlar aynı ekolün aslında tam Belcanto'nun üzerine kurulmuş ama daha genişlemiş bir teknik üslupla. Ben de o ekolü tercih ettiğim için ben birebir hiç tanışmadım kendisiyle. Domingo ile baba oğul gibi olduk, onunla çok yakınız ama maalesef Pavarotti hiç tanıyamadım ama kendim takip ettiğim ve kurduğum bütün tekniğimi ondan gördüklerim ve ondan öğrendiklerimle yani izleyerek gördüklerimle yerleştirdim. Benim için tanımamış olmama rağmen bir idoldü. Ve hani onun 90. yaş gününde işte orada bir konseri yapıp bir resital düzenleyip üzerinde bir Pavarotti ödülü almak tabii yani evimdeki en güzel köşelerden evet. birinde duracağına emin olabilirsiniz. Manevi değeri çok yüksekti benim için yani.
3: Çok güzel. Bu arada mutfakta çok başarılı olduğunu duyduk. Hatta ben izledim MasterChef'te.
1: Gerçekten evet, izlediniz mi evet. o programı? MasterChef gerçekten şey, yemek yapmayı seviyorum. Şimdi biz, ben bir sanatçıyım, şarkı söylüyorum. Boş zamanlarımda niye şarkı söyleyeyim? Yani benim boş zamanlarımda hani kendimi rahatlatacak başka şeyler yapmam gerekiyor. Ben genellikle sessizliği daha çok tercih ediyorum boş zamanlarımda. Arabada falan böyle çok müzik açmam. Açarsam da böyle çok başka bir janr. Mesela Dean Martin, Frank Sinatra falan dinlemeyi çok severim arabada giderken. Yemek de benim için öyle bir şey, yemek yapmak. Bir terapi gibi yani. Ben oraya giriyorum 2 saat boyunca. Kimse benimle uğraşmasın. Orada ben bütün kafamı dağıtıyorum. Özel kendi bıçak setlerim var. Yani bütün kesme skillerini falan uygularım. Damak tadı o sanırım annemden geliyor yani. Annemin yemekleri muhteşemdir. Hanımefendi bilirler. Az yememişlerdir.
0: Evet.
1: Annemden biraz ele aldığım için, meraklı da olduğum için yapıyorum yemek. Ama tabii bunu öyle günlük her gün yemek falan yapmam ama böyle canımın istediği bir zaman, canım istediği bir yerde bir yemek yaparım ve o yemek çok güzel olur yani. Yani
3: var mı öyle iddialı olduğunuz bir yemek?
1: MasterChef kazandım. Daha
3: ya
1: ne?
3: Daha da olsun.
1: Yani MasterChef ünlüler evet. yarışmasıydı o. Çok çok sevgili arkadaşlarımız, dostlarımız vardı.
0: Bir ara çiğ köfte de yapmıyor muydun sen ya?
1: Çünkü her şeyi yapıyorum.
0: Ankara'daki yani, eve gel. Bize hayır, bize çiğ köfte partisi falan da yapıyorduk.
1: Yapmışımdır yani, yapıyorumdur yani. Her şeyi çok iyi yapıyorum. Yemek yapmak benim için bir eğlence. Orada işte kazandım ben. Ben yarışmayı evet. kazandım. Hatta bizim Kadir Çöpdemir, Kadir abi çok severim. O da iyi yemek yapar. O hırslanmış tabii, kazanacağım diye gelmiş. O kadar emin ki kendinden. Nasıl olsa ben bu toy çömezleri yenerim falan. Ben kazanınca tabii önce bir içeride sonra neyse sen olmasan olay çıkardım ama seni çok seviyorum. Tebrik ederim falan. Orada böyle bir ilk bölümde ilk şeyde bir narenciyeli levrek yapmıştım.
0: Oy oy oy.
1: İkinci bölümde de işte finalde vermişlerdi patlıcan. O da babaannemden, annemin öğrendiği. Biz baba tarafından Ispartalıyız, anne tarafından Aydınlı. Ama doğum bölümüm Ankaralıyım ben. Silkme derler. Böyle soğan kullanmazlar. Sadece sarımsakla yapılan bir böyle parça kemikli etlerle yapılan bir yemektir. Onu yaptım. Yani arşivde bulursanız Somer Şef'in
3: parmaklarını yediler.
1: Somer Şef'im, çok öpüyorum seni. O yemeği yiyişini bir izleyin derim. Yani oradan anlarsınız.
2: Harika. Fadik, sende halen televizyon yok mu evde?
0: Yok. 15-16 sene oldu herhalde. Yok.
2: Hiç aramıyorsun.
0: Hiç aramıyorum. Ben mesela bir otele gittiğimde de orada televizyon varsa çarşafı televizyon üzerine örtüp cihazı görmekten haz etmiyorum.
2: Cihazı bile görmek istemiyorsun, bırak açmayı.
0: Projeksiyonda izlemeyi seviyorum.

0: ama televizyon cihazı, yani beni bağışlayın, bir de televizyonda bu söylüyorum bunu utanmadan.
1: Ay peki
0: ya.
1: Nasıl
2: sen şimdi bunu izlemeyecek misin bu programı mesela?
0: Laptop'tan ya da projeksiyondan izleyebilirim. Cihazı sevmiyorum ben.
1: Cihazı sevmiyorum. Peki nasıl takip ediyorsun diyecektim. İstediğin gibi bir laptop.
2: Bunun belki vardır bir tıpta TV fobi falan gibi.
1: Fobi yok, olduğunu öyle düşünmüyorum.
0: Bir şey değil. Cihazı
1: bence
0: sevmiyorum.
1: Kapatıyor kendini şey yani, enerjisini.
0: Ya ben şöyle söyleyeyim. Seçtiğim şeyleri izlemeyi seviyorum. Ama vaktimi bir şey izlemektense, bir şey okumaktan, yazmaktan ve üretmekten yana kullanmayı tercih edenlerden olduğum için.
2: Evet, film çekecek de oynayacağız biz de hala.
0: Yazdım bir senaryoyu da işte. Dur bakalım.
3: İnşallah.
2: Ona bir senaryo yazdı. Bana da çok önemli bir rol yazdı.
1: Aa.
0: Evet.
2: Da prodüktör bulamıyor.
0: Hayır, buldum, prodüktör bulamıyor diye bir şey yok.
2: Yoksa işte
0: prodüktörüm sonra var. Ben baş prodüktör değiştiriyorum o yüzden.
2: Ha tamam.
0: Karıştırma ortalığı.
2: Tamam.
0: Aile arasındaki sırları niye veriyorsun burada?
1: Kendin.
0: Yok.
3: Roller belli mi?
0: Başka bir proje öncelik kazandı. Onu o yüzden durdurmak durumunda kaldık. Başka bir projeyi yapıyoruz çünkü.
3: Ama kafanızda bellidir herhalde isimler falan.
0: Belice Murat işte, Murat annem.
3: Biz de
0: yani bize annem Murat.
3: Etrafta herkes ünlü, herkes sanatçı olunca.
0: Biz öyle arkadaşlarla çalışıyoruz yani.
2: Evet, çok eğlenceli bir senaryo bu arada.
0: İyi bir senaryo. Dönem işi yazmıştım, duruyor. Çekmece'de biraz dursun Murat, başka bir şey öncelik kazandı şimdi.
1: Çok güzel ya.
0: Oynayacağız, yapacağız.
1: Murat'cığım
0: o da beni konserlere çıkarıyor. Ben kardeşlerim dizinden çıktım gittim, onun için şarkı söyledim konserde.
2: Düet yaptık biz.
0: Düet yaptık. Aa, onu koysunlar.
1: Evet.
2: Evet.
0: Düetimiz var.
1: Onu da koyalım.
0: Lara Fabian'le neydi? Neyi söyledik ya?
2: Şey galiba, So In Love.
0: Ha, So In Love şarkısını yaptık.
2: Strange there but those we...
1: Çok, ne zaman?
0: Geçen sene mi?
1: Geçen sene.
0: Önceki sene.
2: İki sene oldu galiba.
1: İki sene oldu, çok güzel. Onu da koyalım.

0: ακούσουμε τον Μιχτάκη. Πάω σε ένα μισήρα σε ελάχιστα. Τι σε κιόδες, πάει. Τι σε κιόδες, αγγραφά.
1: Öyle işte, ben onu oynatıyorum, o bana şarkı söyletiyor, biz böyle...
2: Nasıl sesi?
3: Güzel, çok güzeldir. Fede'nin sesi güzeldir. Ben alabilirim sorunu.
2: Ha, ben ses dedik, nasıl sesi dedim, senin sesin. Sesini nasıl koruyorsun?
3: Sesi nasıl koruyorum? İçmiyorum. Sigara içmiyorum. Uykuna dikkat ediyorum. Bir de hasta olmamaya çalışıyorum ve 4 kere Covid olduk. Yani sakınan göze çöp batarmış.
4: Maalesef.
3: Bence geçtiğimiz günlerde 5.sini de ayaküstü geçirdiğimi düşünüyorum. Sağ olsun Covid beni çok sevdi. her geldiğinde bir uğruyor bana. Tabii artık hani yatırmıyor ama özellikle bu sinüs bölgesini çok etkilediği için bizde sanatçı, opera sanatçı olarak biz bu bölgeyi, bizim için hayati bir bölgedir yani. Mikrofon olarak kullanıyoruz biz orayı. Pasaj tonlarımız oradan çıkıyor. O yüzden tabii yoruyor, zorluyor. Ama onun dışında dediğim gibi çiğ yumurta efsanesi soracaksan öyle yok, bir şey öyle yok. Bir şey. O gerçek değil. Onun dışında dediğim gibi düzenli yaşamak, iyi uyku, huzur. Bak bu da çok önemli.
2: Yani stres bir daha önce konuştuk.
3: Bakın
2: stres
3: ses deli, iki tane kas. Doğru. Şurada iki tane kas. Şimdi sıkıldığınız zaman onlar da kasılıyor. Bütün fleksibilitesini kaybediyor. Yani huzurlu olmak çok önemli. Sakin, dingin olmak çok önemli. Mümkün olduğunca sinirlenmemeye çalışıyorum. Beni sinirlendirebilecek etmenlerden uzak durmaya çalışıyorum. Uykuma dikkat ediyorum. Sigara içmiyorum, içki içmiyorum. Çok sıcak, çok soğuk içmemek lazım. Biraz böyle çorbayı, çayı falan sıcak severim ama ona biraz dikkat etmem lazım.
4: Ama sahneye çıkmadan önce buzlu su içiyorum diyenler var.
3: Daha bu sabah konuştuk bir Tamara ile arkadaş, soprano arkadaşımızla. O sordu aynısını. Benim birkaç tane operacı arkadaşım da bunu, ya yurt dışında Pavarotti buz yiyordu mesela temsil arasında. Mantığı şu olabilir, ben yapmıyorum
1: ses
3: ama.
1: Ses derin şey yapmak için.
3: Kas ya işte. Kas. Yani, ya ayağınız demiş kan topladı, buz koyarsınız ya işte orada o içine kan dolan işte damarları, kasları büzüyor ve seni yeniden en azından geçici olarak bile orada olsa rahatlatıyor.
1: Refresh ediyor.
3: O minvalde olduğunu düşünüyorum. Ben yapmıyorum ama mantıklı bir açıklaması var. Yani mantıklı açıklaması var.
2: Saçma gelecek belki ama ben merak ettim. Mesela Murat şey yap, bu sesle ilgili şöyle de bir hikaye var. Yani buzun dışında, bu çiğ yumurtanın dışında da yemeklerle ilgili de birleştirmek gerekiyor. Yani mesela çok yedim, az yedim, zeytinyağlı et. Yani ben çünkü seninle bir yerde bir karşılaşmıştım. O kadar dikkat ettin ki yani ucundan ucundan yedin. Çünkü akşam sahneye çıkacağım dedin ve özel bir yemek yaptırdın kendine.
3: Çok önemli, çok önemli. Bir kere reflüden uzak dur. Reflü evet. Bir katil yani ses için. Yani o asit geliyor, bütün oraları yakıp gidiyor. Yani sizin o kadar koruduğunuz şeyi yakıp gidiyor. O yüzden işte geç yememek lazım. İşte asitten uzak durmak, alkolden uzak durmak. İşte gluten. Mesela ben artık mesela glutensiz, az glutenli beslenmeye çalışıyorum. İnanın çok fazla şeyini gördüm. Artısını gördüm. Gerçekten ben gluteni azalttığım zaman ya da kestiğim zaman reflü problemi neredeyse ortadan kalkıyor. İşte hoş, bazı insanların toleransı daha fazla, bazısınınki daha az işte. Ona dikkat etmek lazım. Tabii temsillerden
1: 3-4 saat önce, evet.
3: En az 3 saat önce
1: tiyatroda da aynı, bizde de aynı.
3: Yemeği kesmek lazım. Yemeği kesmediğiniz zaman bu sefer işte o sizi sahnede rahatsız
1: edebilir. Baskılıyor.
3: Diyaframı çok daha aç olmamak lazım. Yeterli bir doygunlukta ama yeni yememiş olmak lazım. Çünkü karnının dolu olması da sizi, diyaframı tutmanızı sağlıyor. Ona bir katkısı var. Ama yani genel olarak işte düzenli bir hayat yaşamak gerekiyor.
2: Ses deyip geçme.
3: Gize, yani o profesyonelliği.
1: Ses, tabii, beden, psikoloji, hepsi duygu, hepsi.
3: Hepsi bir. Dediğim gibi yani stres olduğunuz anda her şey çok güzel. Kasıldığınız anda
1: ses
3: etkiliyor yani.
2: Fadik'im çok pozitif duruyorsun ama tek başına mücadele etmiş güçlü bir kadınsın.
1: Hayır, teşekkür ederim.
2: Kırıldığın, yıprandığın, Zorlandığın hayatta bir şeyler olmuştur. Biz hiç hissetmedik ama kendi içinde yaşıyorsun. Çok oldu mu?
1: Çok oldu. Yani şöyle, bu ölümle yüzleşmek kolay bir şey değil yani. Evet, ölümcül bir hastalıkla mücadele etmek kolay değil. Ateş çemberinden geçtim, öyle söyleyeyim. Ve gün geldi, ayaklarımın üzerine basamadım. Yataktan kalkamadım. Fiziken, ruhen çok zorlandığım zamanlar oldu. Bunu da kabul ediyorum, bunu da onurlandırıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Ölümle yüzleşmeyen yaşamayı bilemez. Yaşama olan gücün ve sevdan çok daha katlanıyor. Yaşam sevincim 1500 benim şu anda. Enerjim de 1500.
2: Zaten.
1: Çünkü ben çok... hani ateşin öbür tarafına geçtim
3: artık. Ve şu da vardı mesela, biz o zamanlar atıyorum, hadi de biz hep konuşuruz yani zaman zaman. Aradığında mesela o en kendin, hiç nasılsın, iyiyim, çok iyi baba gibiyim yani, hiç öyle aa öldüm bittim falan yok yani. O zaman da yine böyle aynı böyle konuşuyordu. Yani belki içinde o yorgunluğu, sıkıntı yaşamasına rağmen dışarı her zaman öyleydi yani.
4: Bu hastalığın en önemli ilacı motivasyon mu? Mutlu olmak mı? Kendini motive etmek mi?
3: Çok önemli değil mi? Yani motivasyon.
1: Herkesin bu yolu yürüyüşü bambaşka. Kiminin ilgiye ihtiyacı vardır. İlgi alarak öyle geçirmek ister. Kimisinin metanet sahibi olmak ister. Ben metaneti seçenlerdenim. Yalnız yürümek istedim bu ateşten. Kimseye yük olmak istemedim. Ben öyle yürüdüm. Bunun bir formülü yok.
2: Ben de onu diyecektim. Bak ilk kez birisi böyle söylüyor. Yani mutlu olmayı, pozitif o etrafındaki negatifleri attım falan. Herkesin aslında formülü farklı yani, değil mi?
1: Yani ruha formül biçemez. Herkesin kendince bir yürüyüşü var. Çok yalnız yürünen bir yol.
2: Fadik'cim sen de tabii ki sadece samuray ve
1: tiyatro yok.
2: Geliyordur projeler diye düşünüyorum.
1: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Ekranlara dönüyorum. Bu sezon ekrandayım.
2: Çok sağ.
1: Yuvaya dönüyorum diyeyim.
2: Ya da hayırlısı olsun. Ne güzel. Evet.
1: Öyle.
2: Sinema içinde.
1: Mayıs ayında da annemle beraber sinema filmimiz var.
2: Süper.
1: Bir sinema, bir televizyon, bir tiyatro projesiyle.
2: Daha ne olsun. Tiyatro zaten olay. Evet. Çok merak ediyorum. İnanılmaz yani.
1: Evet. Harika. Size çok heyecanlı.
4: Hediyelerimiz var ama hediyelerimizi unutmayalım.
2: Evet.
1: Kitaplar.
2: Evet. Evet. Size Diyanar'dan iyi günlerde okumalarda.
3: Buyurun, teşekkür ederim. Bakayım neler varmış.
1: Aşkın tarihi.
2: Gelsin.
1: Bu ne? İclal. Ay çok severim İclal'in kitabı. Evet. Evet.

0: Benimki de
1: çok
0: iyi.
1: Çok sevindim.
2: İnşallah önümüzdeki günlerde bizimle konumuz olacak.
0: Çok heyecanla okunacak. Ve Aşık Veysel ki yani benim için çok yani tüm zamanların en büyük ozanlarından bir tanesi yani.
3: İlker çok güzel seçmiş.
2: Evet evet.
1: İlker süper seçmiş.
0: İnanılmaz bir hayat hikayesi. İnanılmaz bir duruş, hayata karşı bir duruş.
1: Evet.
0: Gözlerinizin açılma ihtimali doğuyor. O fırsat doğuyor. Onu kabul etmiyorsunuz. Ben artık dünyayı böyle görüyorum deyip yani bambaşka bir frekans Aşık Veysel'inki. Nur içinde yazsın. Muhammed Ali.
1: Yani, o da kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım der.
0: Yani bence çağ değiştiren evet. adamlardan bir tanesi Muhammed Ali'de.
1: O zaman
0: çok keyifli kitap.
1: Okuyunca değiştirelim mi? Benim
0: değiştirelim.
1: Aşkın Tarihi çok var, iyi. İclal Aydın var.
0: O Aşkın Tarihi'ni sen oku bir. Bir oku artık sen.
2: Bu eyvah final süperdi ya. Çok iyisiniz.
1: Çok komiksin Murat. Benim düğünümde söyleyecekti, o yüzden
2: harikasınız.
1: Sözü var bana çocukluğumuzdan beri düğünümde.
2: Ya muhteşem bir program oldu. Var ya ayağınıza sağlık. Farkında olmadan ikiliyi bir araya getirdik evet. ama çok iyiydiniz, harikasınız vallahi, ne mutlu.
0: Bundan sonra stand up yapacağız.
1: Gerçekten
2: şarkılı markılı 10 numara olur yani.
0: Stand up'ımıza gelin.
1: Aynen.
2: Seve seve.

0: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç.

hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.

0: hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık.
1: Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: Hatanın içinde.
1: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
0: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
2: Morton Yenstrauss'ı.
3: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
1: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
0: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak yarın 20'de A Para'da.

0: Hoş geldin.
1: Hoş geldin. Sizi mi kıracağım diyorum. Ben de birazdan bir şey çalarım.
0: 6 yıl bekledin. 6 yıl sonunda.
1: Evet.
0: Tabula rasa. Bir felsefe mi? Gerçekten o Locke'nin tabula rasa'nın mı başlıyor yoksa?
1: Türkiye'de ben bu hikayeyi aslında çok bilmiyordum. Ben,
0: öyle mi?
1: Türkiye'de herkes bundan bahsediyor.
0: Evet.
1: Ama ben bunu annemden öğrendim. Annem Latince'de okudu. Hı hı. Ve tabula rasa yeni başlangıç. Yeni bir bahar. Yani bir kitabı kapatırsan ikinci kitabı okuyacaksın. Öyle bir anlamına geliyor. Ve benim hayatımda belki bildiğiniz bayağı üzgün şeyde yaşadık biz. 3-4 sene, yıl. Ve ben bir gün artık öyle her şey üst üste geliyordu ki yavaş dedim ki şimdi iyi olacak, onun üzerine deprem de geldi. Dedim, neden bize böyle çok üzgün şeyler oluyor? Annem dedi bir gün dedi kalkacağız, umarım yine güleceğiz, yine umutlu olacağız, tabula rasa olacak. Ben dedim anne o ne demek? O bana anlattı. Dedim ki okey, bir gün yine her şey güzel olacaksa ben bunun albümünü yapacağım ve bunun hikayelerini, yaşadıklarımı hepsini böyle müziğe dökeceğim.
0: Yüksel.
1: Yani onun için şimdi 6 sene sonra tabula rasa çıktı.
2: Ne zaman oldu peki? Annenin söylediği o dönem ne zaman geldi?
1: Böyle ailemde çok hasta vardı. Ondan sonra annem bir gün hatırlıyorum Türkiye'den gelip aldı konserden. Yolun kenarında durdu, bir şey anlatmam lazım. İşte kuzenin ablam gibiydi. Onda beyin kanseri var. Anlatınca ben zaten orada dedim yeter artık. Ondan sonra birkaç ay sonra da deprem oldu. Orada çok kaybımız oldu maalesef. Artık insan böyle şey oluyor. Yani
2: her böyle şey his kötü var. Gidecek oluyor değil mi?
1: Evet ve böyle bir yalnızlık da hissediyorsun. Sadece bunlar bana mı oluyor? Ama bunu konuşunca insanlarla, farklı insanlarla herkesin öyle üzgün şeyler hayatlarında oluyor ki kayıplar, hastalar. Diyorsun okey herkes oluyor demek. Ve bunu yani bir gün bir güneş yine biraz hayatımıza gelmesi lazım yani. Şu andaki Hatay'da ailemle konuştuğumuzda onlar da bile diyor ki bize biraz umut ver. Bize bir gün yine dans edelim, yine gülelim, yine şarkı söyleyelim. Yani çok insan çok güçlüdür, onu öğrendim. O kuzenim dedi ki sen nasıl güçlü olduğunu sonradan öğreneceksin. Geri baktığında öğreneceksin ve gerçekten öyleymiş.
3: Ne güzel söylemiş.
2: Şimdi güçlü olduğunu hissediyor musun?
1: Evet. Gerçekten evet.
0: Biraz tabula rasa'yı anlatalım mı? Kaç şarkı, ne bekliyor hayranlarını?
1: İlk önce 10 şarkı yapacağım diye planlamıştım. Ciddi. Aynen. Hayatımda da çok güzel şeyler oldu. Evlendim geçen sene ve oğlum oldu. Bir 5 ay önce.
0: Allah başlasın.
1: Teşekkür ederim. Ve oğlum doğunca doktor dedi ki müzik getirebilirsin. Ben de böyle panikte. Akşam böyle saat 11'de dedim ki okey, yarın sabah demek saat 7'de anne olacağım. Müzik getirebilirim. Kimin müziğini seçeceğim dedim. Bari kendi müzik yapayım. Piyanonun arkasında kuyruklu piyano, evimde de böyle bir tane var. Oturdum ve bir klasik bir beste. Orada doğaçlama.
0: Doğaçlama.
1: Doğaçlama orada
0: gece
1: çaldım.
0: 11'de.
1: Gece 11'de sabah 7'de doğacak diye ameliyata gireceğim.

0: Ne yaptım biliyor musunuz? Oğlumun ultrasonun kalp atışını kayda aldım. O kayda bir valsa ritmi çektim, prodüksiyonu. Onu kalp atışıyla klasik piyano çalarak, böyle biraz Beethoven'ı düşünerek ve Chopin düşünerek besteyi yaptım. Ve albümle taburlarsa albüm nasıl bitiyor? Bu 11. şarkı. Oğlum da 11 Nisan'da doğdu. En sonunda oğlumu mırlırdamak, böyle mırlırdamak,
1: evet.
0: Onun sesini de içine koydum. Aa. Öyle albüm bitiyor. Yeni
2: nasıl
0: bir doğuş.
2: Nasıl güzel bir anı oldu.
1: Evet.
0: Başa çalayım mı?
1: Ne?
0: Çalayım mı?
1: Lütfen, oğlum, hadi.
0: Yapayım mı?
1: Okay. Harika, çok
0: güzel. Sürprizim olsun bari.
1: Hadi.
0: Okay.
3: Ben anlamlı
0: çekil. Bir elini ver. Okay. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Karşı burada. Senin ismin Oğuz, tamam, okay. Tamam. Küçük bir parça çalacağım.
1: Nasıl istiyorsan.
0: Okay.
1: Mikrofon da orada, sen söyleyebilirsin.
0: Yok, şan yok.
1: Tamam.
0: Dedim bari oğlum stresli doğmasın.

0: küçük bir şey. Teşekkürler, sağ ol.
1: Eline sağlık.
0: Teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok güzeldi. Kırmadım
0: biraz bizi. Böyle bir sakin sakin yoksa dünya gelsin, bir jazz blues çalsaydım sesi gelir diye klasik bir şey yazdım. Evet.
1: Çok iyi yapmışsın. Güzel böyle götürüyor. Bir rüya, gözlerini kapatıp dinle yani. Çok güzel.
0: Teşekkür
1: ederim. Harikasın. Peki bu 11. şarkı. 11 şarkım var o zaman.
0: Evet, 11 tane şarkı var. Çok güzel, böyle diyeyim, dedim ki bu albümde biraz da özüme döneyim. Klasik müzikle başladım ben. Ve daha çok böyle piyano, yaylılarla başlamak istedim. Bir iki yıl önce Sertab Erener Amsterdam'a gelmişti. Ve onunla bir kahve içince, o dedi ki, Karsu dedi, sen bu planlarını anlatıyorsun, tabula rasa albüm yazacaksın. Dedi ki, sen dedi, Esin Aydın Göz'le hiç buluştun mu? Ben tanımıyorum, etmiyorum. Dedi ki, bir Los Angeles'ta bir Türk kız, Grammy nomineli ve Disney filmlerin yaylıları yazıyormuş, genç kız. Yok dedim, Sertab Erener bizi buluşturdu.
1: Doğru.
0: Ve ben Amsterdam'da, Esin Los Angeles'ta yaylılara yazdık. Ve İstanbul'da buluştuk ve burada İstanbul Strings'le onların kayıtları yaptık.
1: Çok
0: İnanılmaz güzel. Çok böyle ilham aldım. Öyle çok öğrendim ki 720 sayfa nota yazmış ikimiz de böyle. Ve de şey çok güçlüydü. Böyle iki genç kız oturduk.
1: Ne
0: İstanbul
1: güzel.
0: Strings zaten böyle bıyıklı. Böyle 25 adam böyle iki kızla, hayır şu şöyle olmaz lazım, bu böyle olması lazım. Yani o çok bir komik bir anı aslında. Ve producerlarla çok güzel çalıştım. Sözler tarafı Kalben çok, 4 tane şarkı yazdı Kalben. Elif Nun'la yazdı. O da benim Türkçe şarkı söyleyince telaffuz hocam oluyor. Bak ne
1: daha
0: güzel,
1: güzel
0: artık
1: söyledin.
0: Konuşmaya başladım. Teşekkür ederim.
1: Harika.
0: Aynen, farkına vardınız. ve böyle çok güzel. Böyle albüm yapınca böyle insanları en güçlü

0: yeteneği birleştirip bir prodüksiyon yapmak inanılmaz güzel bir şey oluyor.
1: Neden İstanbul? Neden İstanbul'da buluştunuz?
0: İstanbul, çok güzel çünkü bir şey İstanbul bu. Strengths'le beraber çalışmak istedim. Çok onlar güzel. İnanılmaz güzel yaydılar. Ben Instagram'da böyle bir şey çok sevdiğimde böyle o kaydetmek düğmeye basarım. Onları böyle 10 yıl önce basmışım ki beraber bir gün çalışacağız ve çalışabildik.
2: Ne güzel.
0: Evet, çok güzel. Ve şimdi de bunu da en güzeli canlı çalmak yeni albümü ve grubumu geliştirdim. Siz dün Amsterdam'da geldiniz, Çisem Özkurt'u evet. gördünüz. O da benim grubuma aldım.
3: Öyle mi?
0: Evet, evet. Şimdi Şevahsan'da da çalıyor. Dedim ki bende de çalsan falan. Biz 15 yıldır beraber birbirimizi tanışıyoruz. O böyle genç kız gibi ilk kez Amsterdam'a gelince bir orkestrayla geldi.
1: Evet.
0: Böyle Türkiye'den geldi ya. İlk tanışıyoruz. Bir de Hollanda'ya geldi. Vah dedim, zavallı Hollanda yemeği yiyecek. Geldim dedim ki aç mısın dedim. İlk sordum o. Babam o dönemde restoranı vardı. İkinci gün provada bir mezeler getirdim, börekler getirdim. Öyle arkadaş olduk biz. Ve şimdi beraber turneye çıkacağız.
1: 11 şey albümü kapatacağım. 11 oğlunun dışında bir hikayesi olan bir şarkı daha var mı?
0: Hepsinin hikayesi var. Böyle anlatabilirim mesela. Boy in Milano var, bir İngiliz şarkısı. Eşimle Milano'yu gezerken böyle Duomo'yu izliyordum. Orada filmi çektim. Oradaki sesler inanılmaz, insanların konuşması, onu prodüksiyon içine aldım mesela.
1: Başka Hatay var mı?
0: Hatay yok. Onu daha çok acı buluyorum. Nereden başlamam lazım? Kendi hikayemi mi anlatmam lazım orada? Benim ailemin mi? Ve neredesin seni söylemiştim.
1: Evet, evet. Belki başlı başına ileride tek başına bir Hatay albümü olur.
0: Böyle.
1: Acıl çok.
0: Bu haftada bir şey de aklıma geldi. Orada konser mi versek mi? Ama hep böyle şeyim, tereddütteyim. Erken mi? Değil mi? Ama demin anlattığım gibi oradaki benim akrabalarım diyor
1: onların
0: ki
1: biz de ihtiyacı var.
0: Evet, biz de dans etmemiz lazım. Ve yavaş yavaş bunu bir projeye bence dönüştürürüz.
1: Şöyle de olabilir. Senin şarkıların hep vurup patlasın, çal oynasın değil ki yani sonuçta.
0: Doğru. Doğru.
1: Ya biraz önce oğlun için yazdın.
0: Evet.
1: Ne var? Muhteşem bir.
0: Ben böyle vakfım var. Belki bilirsiniz.
1: Evet, evet.
0: Biz Hollanda'da para toplayıp bir Karsu Foundation'ı başlattık. Bir müzik okulu.
1: Sabah ekte haberini biz yapmıştık.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Müzik evi açabildik. Şu anda 1100 öğrencimiz var. İnanılmaz güzel gidiyor ve oradaki öğretmenlerden duyuyorum ki terapi gibi geliyor çocuklara müzik. Oraya da enstrümanları da Hollanda'ya kendimiz de biriktirip de Türkiye'ye getirdik. Ama bunu söyleyeyim, ben oraya birkaç kere gittim tabii ki. Ben sandım ki orada neredeyse seni dinlemek istemezler, belki çok acı. Ama baktım ki dikiş nakış yaparken anneler, öyle bir yerde açtık anneler için bir yer. O şarkıyı dinliyorlar. Ben dedim ki ya acıyı belki unutmak istiyorsun. Yok diyorlar. Diyor ki o müzik oradaki belki bir bağırdığım anlar bizim için de sanki de bağırıyormuşsun gibi diye diyorlar ve terapi gibi geliyor. Ben mesela o şarkıyı dinlemem artık. Çok çok duygulanıyorum. Çok kaybımız olduğu için, ama demek ki öyle müzik de öyle de demek ki.
2: Aynı acıda birleşiyorlar belki de.
0: Evet. Evet, çünkü
2: herkes, o da güç veriyor insana.
0: Evet, herkes orada aynı şeyi yaşadığı için yani ben müzisyen olarak ilk başladığımda böyle bir seviye müzik geleceğini ben bilmiyordum. Öyle.
2: Çok zor dönemler geçirdik. Konuyu girdiğin için söylüyorum.
0: Tabii tabii.
2: Hepimiz çok zor dönemler geçirdik. Sen bizden çok daha zor anlar yaşadın. 17 akrabanı kaybettin. Oraya gittiğinde neler hissettin o dönem? Zor zamanlarda.
0: Farklı şeyler hissediyorsun tabii ki. Çünkü düşünsenize yani Taksim Meydanı'nda duruyorsunuz. Ama İstiklal hangi tarafta olduğunu bilmiyorsun. Yani o koordinasyon, o çok tuhaf. Çünkü bütün yani her yıl birkaç hafta Türkiye'ye, köyüme giderdim. Oraları ben çocuk yani her tarafı tanırım ederim. İnanılmaz bir şey. Çünkü oraya gidiyorsun ilk kez, diyorsun hangi mezara ilk önce gitmem lazım. Düşünsene, o bir sıra yapman lazım. İnanılmaz acı bir düşünce. Ve oraya ve de bu da benim için de farklı. Çünkü tanıdığım için orada gezdiğim anda, o şarkı söylediğim anda herkes hikayesini bana anlatmak istiyor. Ben de yani bir
1: çok
0: o Babam sosyolog, annem psikologtur. Onun

0: onlar bana günün sonunda biraz şeydim böyle. Ama yeniden ben orada en üzgün değilim. Çünkü ben o depremi yaşamadım. Anlatabildim mi? Ve orada biraz insanları dinleyip, onlara hikayelerini, hayatını birisi hafifletip, belki müzikle, belki çok çok tanımadığım insanlara sarıldım. Ve ben orada hiç ağlamadım, öyle diyeyim. Çünkü artık tutuyorum ama uçakta, havalimanında her şeyi böyle döktüm. Ve geri gitmem lazım konser için. Şimdi konuştuğumu, evet, konuşuyoruz ya, şimdi kesin diyorum gitmem lazım. Müzik yapmak için yine biraz
1: ben
0: umut vermek için.
1: Ben saydığım içinde, evet, o olabilir mi diye düşündüm. Evet, evet. Şimdi belki bir şekilde.
0: Değil mi? Evet. Tamam. Siz de gelin.
1: Tabii. Evet. Seve
2: çok
1: seve.
2: Mutlu oluruz.
1: Çok mutlu oluruz.
0: Aynen. Geleceğiz. Tamam.
2: Orada müzik okulunu da açtın. Çok,
0: evet,
2: güzel.
0: Evet.
2: Peki faaliyetleri takip ediyor musun? Sana fotoğraflar atıyorlar mı oradan?
0: Faaliyetler ne?
1: Yani
2: çalışmalar.
0: Evet, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Babamla, annemle çok takip ediyoruz. Eşimle de tabii ki. Ve inanılmaz böyle gurur veriyor bana. Çünkü biz o yemek kitapla, yani yemek insanları beraber getirir, o bir. Ve onun gerileriyle öyle bir şey yapmak, insanları yine beraber getirmek. Çünkü çocuklar birbirini orada da buluşuyorlar. Orada hikayeleri birbirini anlatıyor. Senin hikayen ne? Ve o gülüşler orada beni inanılmaz mutlu ediyor. Evet,
1: i̇lgi,
0: anneler de,
1: babalar. İlgi alaka nasıl?
0: Efendim?
1: İlgi alaka nasıl? Yani çok ilgi var mı okula?
0: Evet evet, ikinciyi de açmak istiyoruz. Çok istiyoruz.
1: O kadar iyi.
0: Tabii tabii. Altın üstüne çok açmak istiyoruz. Anne ve baba şu anda onlar çok meşguller. Ama bunu da yavaş yavaş keşfediyoruz. Türkiye'de bir şey istersen çok kapıları açman lazım. Çok kağıt şeyler yani. O biraz zor.
2: Prosedür
0: Türkiye'de.
2: Prosedür var biraz.
0: Prosedür var. O biraz zor ama bizden, bizim tarafımızda, yani dönmez ailemden, babamdan, böyle yapıyorum, babam orada.
2: Evet.
0: Ailemizden çok çok istiyoruz. Evet.
1: Çok güzel.
2: Herkese umut oldun orada, ne güzel.
1: Yıllar sonra bir sürü Karsu göreceğiz yani. Birçok Karsular olacak.
0: İnşallah, inşallah. Ben diyorum ki, şimdi bir dakika, onu dediniz ya, biraz daha ilham verdiniz, bayağı güzel bir konuşma yapıyoruz. Konserde de oradan iyi öğrencilere şey yapalım beraber. Onlar da sahneye,
1: evet,
0: çıksınlar.
1: Koro da olurlar.
0: Değil mi? Öyle bir şey yapalım.
1: Vokal olarak. Şu anda
0: aynen, lan kuruyoruz bu programı.
1: Hatay konseri şekilleniyor.
2: Evet. Belki senin keşfin de olur orada. Gerçekten çok güzel sesli çocukları keşfedersin.
0: Tabii tabii tabii. Meslektaşlarımı ararım.
1: Tabii. Zaten sen alışıksın. Belki burs olan bir şeyler yaratır.
0: O da harika
1: çünkü,
0: olur.
1: O çünkü Amsterdam, şey, evet, Hollanda'da çok güzel bir şey yaptın.
0: Evet evet. Çünkü bizim orada şeyimizle kontağımız var. Belediye başkanı da depremde evimize geldi. Amsterdam belediye başkanı, ve dedi nasıl destek verebiliriz. Ve bizim belediye başkanı Amsterdam'da, Femke Halsema, Amsterdam'daki kişi sayısına 1 euro verdi Hatay'a. 1 milyon kişi yaşıyor Amsterdam. 1 milyon euro verdi Amsterdam'dan Hatay'a. Yani oradan bile dedi ki destek nasıl daha verebiliriz? Yani onlar da hep annemle onunla hep konuşuyorlar, hale nasıl yardım edebiliriz?
2: Dayanışma çok
0: ve
2: önemli.
0: Ve de şimdi bile yani. Evet. Kaç yıl oldu? İki
1: konserin yıl. De çok ilginç değil mi? Hollanda'da çok büyük ses getirdi. Avrupa'da hatta.
0: Hollanda'da konseri çok güzel geçiyor. Daha Ocak'ta böyle 6 ay, evet, haberlikken bir ay içinde 18 konser verdim. Hepsi de sold out geçti. Her konser birkaç bin kişi, yani inanılmaz böyle gibi sahneye çıkıyordum. Ama orada bir full orkestrayla klasik konser verdim. Vivaldi, Beethoven, ve oradan biraz albümde ilham geldi tabii ki.
2: Sonra ne kadar ara verdin oğlun doğduktan sonra?
0: Şu anda yeni başlıyorum.
2: Bir 10 ay falan ara vermiş oldum yani.
0: Ay, yok yok. Nisan'da doğum ya. 4-5 ay.
2: Ha, 4-5
0: evet,
2: ay.
0: Evet evet
1: evet. Yeah. Yurt dışında eğitim görüp yurt dışında büyüyen, yurt dışında çalışan, memleketine karşı olan hasreti bambaşka oluyor. Ben de Almanya'da doğup büyümüştüm.
0: Hmm.
1: O yüzden de yani memlekete karşı olan bağlılığı da, senin bu Hatay'a olan yoğun duyguların çok güzel. Bir yandan da ismin Karsu, köyden geliyor.
0: Hmm.
1: Yani o da seni bir şekilde memleketine bağlamıştır. Ailenin
0: tabii
1: yaşadığı Türk örf adetin, babanın Türk yemekleri, restoranı filan değil,
0: evet,
1: mi? Böyle hep sen aslında Hollanda'da küçük bir Türkiye'yi hep hayatınızda vardı evde, değil mi?
0: Var, kesinlikle
1: halen
0: var.
1: Var.
0: Yemekte, kültürde, müzikte, sanatta, ve biz küçükken beri her yaz birkaç hafta köye giderdik. giderdik. Yani annem babama istiyordu ki de oradaki çocuklar nasıl yaşıyor, oradaki havayı, suyu, her şeyi de tadalım. Yani o hayatıma gerçekten çok güzel renkler kattı tabii ki. Ve şimdi ben, roller biraz değişti. Şimdi ben anne oğlum ve ilk kez oğlumu da Türkiye'ye getirdim şimdi. Ben uçaktan çıkınca böyle ayaklarını yere koydum. Hoş geldin vatana falan böyle.
1: Çok tatlı.
0: Evet. Ve yani bu nesillerde devam etsin mesela. Türkçe de öğreteceğiz oğluma. Full süper. Türkçe konuşacağız. Evet. Yani benim Türkçemi alması...
2: Sen de böyle büyüdün?
0: Efendim?
2: Ailende hep Türkçe konuşuyorlar mıydı?
0: Böyle. Benim annem 7 yaşındayken Hollanda'ya geldi. Ve o annem çok acele Hollanda... Yani entegre olsun istediler. Babam daha sonra 20 yaşına geldi. Ve böyle bizim... Dezavantaj, bizim çanak televizyonumuz yoktu. Sadece TRT Türk vardı. Ve babam birkaç yıl bir otel işletti Türkiye'de. Ve orada biz sırf Hollandaca konuşmuşuz evde. Çünkü annem için daha kolaydı. Şimdi annemle tanıştıysanız aksanın nereden geldiğimi duyarsınız. Kardeşim de benden daha berbat desem şimdi televizyonda beni görecek kızacak. Ama her Türkiye'ye geldiğimde toparlanmaya çalışıyorum. Yani bir hafta sonra bu röportaj yapsaydık daha güzel konuşurdum.
2: Şimdi de çok iyisin.
0: Teşekkürler. Evet, sağ ol.
1: Çok akıcısın. Bundan önceki evet. programlara baktığımız zaman evet, evet, çok iyi tutunmuyorsun. Peki memlekete geldin. Kendine gelmeye başladığında artık okulu okuyorsun falan. İlk isminin nereden geldiğini duyduğunda tepkin ne oldu?
0: Benim ismim.
1: Evet.
0: Ha. Böyle anlatayım. Aslında farklı biraz anlatsam müsaade
1: edersen. Olur lütfen.
0: Şimdi babam dedemi arıyor. Türk kimliği de yapacaklar ya, doğmuşum. Dedem arıyor, diyor ki kızım oldu Karsu. Tamam oğlum, köy ismi. Yok yok, ismi oldu Karsu. Tamam oğlum. Oğlum beni şaka yapma. Yani dedem inanmak istemedi. Ondan sonra olmaz oğlum, yapma falan. Ondan sonra ben ilk köye gelince birkaç aydım herhalde. Bütün köy geldi. Bu kız bizim köyün ismini taşıyacak. Ve ben gerçekten küçükken beri benim ismim, köyün ismi olduğunu çok iyi bilirdim. Çünkü ben köyümde ünlüydüm.
1: Çok tatlı.
0: Var ya, köyde yürüyorum. Sen Karsu. Evet benim falan böyle.
1: Bu köy yani, benim köyüm.
0: Bak o da şey, hep öyle, ben öyle demezdim ama kardeşimin Cansu, Karsu Cansu. Bir köyümüzün bir öndeki köy ismi herhalde Pastakaya ama oradaki şey, bu Cansu köyü olsun, tamam bu da Cansu köyü.
2: Gönlü olsun.
0: Aynen. Ama değil ya. Evet.
2: Senin ünlülük oradan geliyor. Çocuklukta da varmış.
0: Evet, köyümde ama.
2: Olsun, o da önemli bir şey. Peki eşin Hollandalı.
0: Evet.
2: Türkçe öğretiyor musun ona?
0: Çok istiyorum. Kendisi de çok istiyor. Ama onun hayatı 5 dil konuşuyor. İtalyanca, İspanyolca, Almanca, İngilizce, Hollandaca. Ve Türkçe zor buluyor. Evet. Diyor ki hiçbir yere bağlamıyorum. Latince'ye bağlamıyorum. Yani zor buluyor. Ama şimdi oğlumuz olduğu için diyor ki yapmam lazım. Çünkü oğlumuza öğreteceğiz.
1: Çok güzel.
0: Ve şey diyor, yoksa benim hakkımda dedikodu yapacaksınız Türkçe konuşunca. Ben anlamayacağım falan böyle. Onun için öğreniyor. Ama şey enteresan. Mesela bir yerde gidiyoruz ve de anlıyor bazı şeyler. Bazen böyle Allah Allah diyor. Veya birisi soruyor, Türkçe biliyor musun? Şöyle böyle diyor. Yani birkaç şeyleri öğrendi.
1: Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Sen daha iyi biliyorsun. Almancayı bilen, öğrenen Türkçe hayli hayli. En öyle zor mi? Ben dünyadaki en zor değil Almanca bence.
0: Evet, doğru.
1: Çok saçma. Doğru. Artikeller falan çok ama alakasız. Da, yani.
0: Böyle biz 5 yıl önce beraber çıkınca ilk babamla tanıştı. Tabii ki çok heyecanlı. Şey böyle bir baba, Türk'tü baba böyle. Babam oturdu. Baktı böyle. Dedi sana Türkçe öğreneceğim. Kızıma ne demen lazım biliyor musun? Evet dedi böyle. Bağırma kelimesini öğrendi. Şimdi ben bir şey deyince bana diyor bağırma bağırma diyor. Bağırıyor mu ya çok? Onu, ilk kelime onu öğrendi.
2: Babam bu arada dünya tatlısı.
0: Evet. Sağ ol.
2: İlk önce onunla tanıştık.
0: Söyleme kendinde. Havalar uçar.
2: Öyle ama.
1: Peki Türk yemeklerini seviyor mu? Yapıyor musun yemek? Sen yemek yapmayı çok seviyorsun.
0: Evet evet. Tabii ki Hataylı olduğum için. Böyle normalde arkadaşlarla falan yapardım. İşte pandemi de gelince dünya turum vardı. İşte o maalesef ertelenmişti. Ve arkadaşlarım da şey diyorlardı, işte restoran gitmeyi özledik. Dedim gel işte size İtalyan yapayım bu akşam. Gel bu akşam da İnyan yemeği yapayım. Hep böyle yemekler yapardım. O yavaş yavaş Hollanda'da bunu magazinler, kitapçılar,

0: Mutfağı. İki sezon çektik. Ondan sonra dediler ki bir Türkiye'ye gelelim dediler. Şimdi buraya bakıyorum ya, ben bu ok programla bu köprüden geçtik. İşte Galata Köprüsü'yü gösterdik ve Hatay'a gittik. İşte Alaçatı'da'yı gittik. Orada yani şey istiyorum ben. Avrupa'da Türk yemeği dediğin anda herkes döner.
1: Evet.
0: Turkish pizza diyorlar. Lahmacun Turkish pizza. Onu biraz değiştirmek istedim. Yani öyle zengin ki bizim yemeğimiz. O sınırları açmak istedim ve Türkiye'ye kameraya getirince gerçekten insanların gözleri açıldılar. Diyorlar ki biz sadece all inclusive otellere gidiyormuşuz ama harbiden Türkiye çok güzel. Sadece yemeği göstermedik. Yani camilere gittik. Sokaklara gittik. En modern, en tradisyonel mutfağı gösterdik. Yani o yönden çok güzel ve yeni sezonu da yapmak istiyorlar şimdi. Ama müzikle biraz yoğunum. Bakacağız ona nasıl ajandaya sığdırırız.
2: Senin keyifliydi ama. Çok güzel. Yemek programı.
0: Evet.
2: Güzeldi. Evet. Eşin seviyor mu Türk yemeklerini?
0: Sevsin yani. Tabii ki. Ya böyle diyor, arkadaşlar sorunca işte nasıl ev ya hayat, şey diyor, sanki restoranda yaşıyormuşum gibi. Yani.
1: Aa, ne güzel.
0: Ne o yani, Türk yemeği sadece yapmayayım evde. Yani Tay yemekleri, İndiyan yemekleri farklı.
1: Zaten Dutch yemeği diye bir şey var mı da gereksiz.
0: Var. Böyle doğru.
1: Fritöz.
0: Aynen. Çünkü her şeyi dövüyorlar böyle. Evet. Patatesleri, şeyleri böyle havuçları yapıyor, dövüyorlar. Tuz bazen bile kullanmıyorlar. Ama böyle hamileyken kaynanam bana bir Hollanda yemek kitabı aldı ki torunuma da Hollanda yemekler yap. Tamam. Ve de geri gidince ilk yapacağım onlar. Hollanda yemeği. Evet.
1: Milliyetçilik var yani.
0: Evet süper. Evet var.
1: Ama kolay, onu öğrenmene bile
0: çok
1: gerek
0: kolay,
1: yok.
0: Çok kolay. 5 dakikada.
1: Aynen bence de.
2: Yemek yapmayı kimden öğrendin? Bu yetenek kimden geliyor?
0: Annem. Annem çok iyi yemek yapar. Hatay'la tabii ki olduğumuz için. Hatay'ın yemekleri UNESCO koruma altına alındı zaten. Babam da çok güzel yemek yapar. Tabii ki bildiğiniz gibi babam restoranı vardı. Orada garsonluk olarak başladım 14-15 yaşında. Ve orada da bir piyano vardı. İşte müşteri de karşı piyano çalıyor duyduklarında öyle ben yavaş yavaş müziğe başladım. Müşteri arkadaşını söyledi. İşte hafta sonu birisi piyano çalıyor. Abi de öyle değil ama yine müşteri geldi. Yine çal. Ondan sonra dedik ki okey güzel. Babam da mikrofon aldı bana. Ondan sonra kendini mikrofon aldı. Sunuyor beni. Sayın seyirciler. Mezeleri yana koyun. Şimdi kızım. Çok rezil olurdum böyle. Baba öyle yapma falan.
2: O zaman ilk konserleri orada vermişsin.
0: Evet, minik konser. Restoran da zaten 100 kişilik çok ama güzel. Çok böyle şık restorandı. İşte her sabah böyle bütün şeyi ütülerdim ben orada. İşte bulaşık bilmem ne falan. Orada başladım. 6 sene her hafta sonu o restoranda, Bam restoranı Kilim'de.
1: Para kazandın mı?
0: Evet, günde 20 euro biraz az sonradan düşündüm. Ama böyle her hafta sonu biraz yani o yaşta çok böyle şimdi geri baksam az diyorum ama okuldaki öğrenciler süpermarkete çalışıyorlardı. Her saatte 1-1,5 euro kazanıyordu. Ben orada zengindim.
1: Evet.
0: Tabii. Aynen.
2: Orada da keşfedildin aslında sen değil mi restoranda?
0: Tabii orada çok kişi geldi. Yani 6 yıl her hafta sonu yani bütün tecrübemi, bütün sahneyi neden böyle hiç böyle korka çıkmıyorum? Çünkü restoranda öyle çok metreler yaptım ki. Bu da aslında yeni nesilden biraz benden bir mesaj olsun. Yeni nesil Gen Z diyorlar. Hı-hı. Her şeyi çok acele başarmak istiyorlar. Her şey yarın olsun. Yani. Şimdi başarayım. Diyorum ki yani damla damla göl olur derler ya. Evet. Herkes şelalenin altında durmak istiyor.
1: Aslında eksik bir şey söyledin. Hemen o başarayım değil. Yeni kuşak hemen parayı çabuk bulayım.
0: Ama çabuk düşersin.
1: Hı. Sen anlatırsın. Hemen parayı bulayım.
0: Evet.
1: Kolay yoldan bulayım.
0: Evet. Maalesef öyle çalışmadım.
2: Çok güzel anlattın aslında. Herkes şelalenin altında durmak istiyor.
0: Evet.
2: Doğru.
0: Evet. Aynen. Çok ama kayarsın, düşersin.
2: Doğru.
1: Peki şey, bu hikaye ne? Bu ben yeni duydum. Birisi şey demiş. Bu fizikte senden şarkıcı olmaz. Şarkıcılıkla fiziğin ne alakası var? Yanlış bir bilgi.
0: Yok hayır, doğru. Neredeydik? Biz Side'deydik. Ve her tatil, Türkiye'ye tatile gelince her tarafta piyano arardım ben. Ve bir kafede, bir köşede piyano gördüm. Baba dedim, piyano şey var orada falan böyle. 18-19 yaşındaydım. Babamla gittim içeri, biraz çaldım. Oradaki müdür mü artık menajer mi bilmiyorum. Ben de anlatırdım. İşte müzisyen olacağım falan. Ama o dönemde Türkiye'de çok

0: pop şarkılara baktığında işte uzun falan böyle çok güzel manken kızlar çok şarkı söylerdi ve inanılmaz yani halen güzel ama benim boyum 1.65 diyeceğim halen 1.65 ve öyle baktı dedi ki yok bundan olmaz dedi ve ben orada biraz durdum dedim ki bir dakika. Neden bakarak sanatımı anlıyorsun ki ve ona bir kritik veriyorsun ki? Çünkü ne müzik çalmak istediğimi, ne hikayeler konserde anlattığımı fiziğinden göremiyorsun ki. O beyefendi ona deyince dedim ki bir gün ben onu umarım değiştirmek istiyorum. Ben Hollanda'da ilk fotoshootumu çektiğimde 20 yaşındaydım. Bir magazin için böyle nasıl heyecanlıyım ilk kez bir magazine çıkacağım böyle. Ondan sonra bütün o ekiple herkes de cool buluyorum ben gencim. Baktım ki fotoğrafımı aldılar böyle dediler. Tık tık tık tık bir başıya bastılar böyle daha uzun ve daha ince yaptılar beni. Orada bir şey diyemedim. Ve kendimi öyle küçük hissediyordum ki demek ki halen fiziğim iyi değilmiş. Ondan sonra PR'cımı aradım Hollanda'dan. Dedim ki bak dedim veya dedim beni bu magazinden çıkartın istemiyorum. Çünkü beni öyle görmesinler. Veya beni normal halimde lütfen koysunlar. Ve öyle normal halimde koysunlar. Ve halen o fotoğrafı saklarım. Bana göre gayet normal çıkmışım. Ve istiyorum ki başka kızlar benim fiziğimi gayet iyi, her şey yani bacakları yürüyebiliyorum, piyano çalabiliyorum. Görsünler ve kendilerinin böyle Instagram'dan böyle herkes perfect, herkes böyle %100 güzel diye. Bak benim saçım da bazen böyle çıkıyor. Ne oldu? Yani
1: herkes
0: öyle bir mesaj vermek
1: ya.
0: İstiyorum.
1: Çok iyi bir şey yaptın. Bu arada fiziğinle alakalı bu söylenen şeylerin ya Sertab Erener.
0: Anlamadım.
1: Sertab Erener'de.
2: Onun da boyukusu olur.
0: Evet işte boydan. Orada yeteneğe bakarsak.
1: Peki o dergi çıktı mı o şekilde?
0: Evet normal çıkmışım.
1: Ne oldu satmamış mı?
0: Sattı tabii yani ama maalesef o bazen öyle sektörler öyle.
2: Hepsi evet. Yanıldıklarını gördüler. O efendim? Çok güzel. Hepsi yanıldıklarını gördüler. Çok güzel oldu.
0: Ya, yanıldıklar ne demek bilmiyorum. Ama evet.
2: Güvendin bana bu da güzel. Onayladı.
1: Şaşırdılar yani yanıldıklar.
0: Evet, evet.
1: Peki ne güzel babanı ne kadar çok sevdiğimizi bir kere daha burada anladım. Adam ne kadar vizyonermiş. 7 yaşında araba için biriktirdiği parayla bir anda sana piyano almaya karar veriyor.
0: Okey, orada sizi durduracağım. Hayır. Çünkü annem de çalışıyordu. Annem de para kazandı. Annem de araba almak istedi. Bu öyle söyleyeyim.
2: İkisinin tamam. Ortaklığı.
0: Evet, evet, evet.
1: Bu programdan benim... sonra bir aile kabusu çıkmasına düzeltmeler. Cansız bize ettik.
0: Ondan değil. Ondan bir şey böyle böyle anlatayım. Şu anda mesela annem çalışır, babam evi temizler. Babam çamaşır yıkar. Evet, anlatıyorum baba. babam mutfağı temizler. Yani biraz roller bize değişik. Benim evimde de öyle. Benim eşim çamaşırı yapar, temizliği yapar. Evet, öyle bize.
1: Eşin çalışmıyor mu?
0: Çalışıyor. Ha? Ama
1: daha rahat.
0: Evet ama evde de şey o ev işi yapıyor.
1: Güzel,
0: aynen.
1: Döndürüyor.
0: Sorunuz
1: 7 yaşında sana
0: evet, evet.
1: Araba yeni piyano
0: aldı. Aynen aynen. O dönemlerde annemin babamın maddi durumu çok şey değildi ve biriktiriyorlardı para 5000 gülden eski Hollanda parası. Ve onun yerine çok sağ olsunlar ben çok istediğim için bir piyano aldılar.
1: Çok güzel. Duruyor mu evet. Piyano?
0: Halen duruyor. Annem onun halen duruyor. Ve ben diyebilirsem onlara bir araba aldım birkaç yıl önce.
1: Aa ne güzel. Ay, harika.
0: Evet.
2: Süper. Hayırlı evlat.
0: Evet.
2: Ama onlar da çok güzel önünü açmışlar. Sana
0: İnanılmaz.
2: Güvenmişler.
0: İnanılmaz. Ve şey çok güzel oluyor. Konserin sonunda bazen vaktim oluyorsa seyircilerin içine gidiyorum ve orada sohbet ediyorum. Ve çoğu kişi anneler ve babalar yani müzik ne kadar önemli olduğu için bir çocuğun gelişmesinde teşekkür ederim onlarla annenin ve babalarla konser sonrasında konuşuyorlar o da çok güzel oluyor yani evet
1: Karsu bir de sende çok güzel bir şey var birçok insanda olmayan birçok sanatçımız yurt dışından Türkiye'ye geldi. Hı hı. Türkiye'de çok popüler oldular. Hı hı. Fakat kendi geldikleri ülkede bilinmiyorlar ya da çok az biliniyorlar. Hı. Sen şu anda öyle bir duygu yaşıyorsun ki iki ülkede de çok biliniyorsun.

0: Bu güzel bir şey değil mi? Yani değişik bir duygu. Biraz bunu açar mısın? Mesela sen kraliyet ailesine konser verdin. Amsterdam Belediye Başkanı senin evine geldi. Yani Hollanda'da en çok bilinen sanatçılardan bir tanesin. Türkiye'de de en çok bilinen sanatçılardan bir tanesin. Bu nasıl bir duygu?
1: Bilmiyorum.
0: Çok çalışmaktan.
1: Bilmiyorum nasıl bir duygu.
0: Hoşuna gidiyor mu?
1: Tabii ki. Yani böyle diyeyim, böyle anlatayım. Müzik sınırsız bir şey olduğuna çok inanıyordum her zaman. Ve Hollanda'da da mesela da en çok Türk müziğimi çok seviyorlar. Diyorlar ki hiç anlamıyoruz ne dediğini. Almanya'da öyle diyorlar, Belçika'da, Amerika'da. Yani dünyanın hangi tarafında konser verdiğimde bile işte anlamıyoruz ama Türk müzik kalbimize... Siz bitirin cümleyi.
0: Dokunuyor.
1: Evet. Evet. O çok güzel bir şey. Evet. Çünkü de Türkiye'de çok güzel müzikler var. Yani onun için de cover yapmayı da çok seviyorum. Ki o müzik halen yaşasın. Halen dünya geçsin o müzikler. İşte Neşet Ertaş, Barış Manço. Onun için Türkiye'deki gelecek turumuzda da bir Medley of Legends yapacağım. Türkiye'den çok sevdiğim legend müzisyenlerin bir potpourri yapacağız ki yine coşalım. Ve o medleyde dünyanın yani tura çıkacağımızda orada çalacağım.
0: Mesela kimler?
1: Müslüm Gürses.
0: Neşet Ertaş.
1: Evet. Barış Manço. Sezen Aksu. Mavi. Neydi?
0: İbrahim Tatlıses.
1: Yok. Hayır.
0: Mavi
1: hayır.
0: Deyince.
1: Kimdi? Ne? Emel Sayan.
0: Emel Sayan.
1: Evet, geçen tanıştık çok da.
2: Mavi boncukta.
1: Evet, evet. Daha prova daha yapmam lazım.
0: Çok güzel.
1: Evet.
2: O şarkıyı söyleyeceksin.
1: Evet, evet.
2: Ay çok güzel.
1: Evet, şimdi 2 hafta sonra provalar başlayacak. Ekibim de hazır. Onlar da heyecanla bekliyorlar.
2: Senin enerjine de çok yakışır o şarkı.
1: Evet,
0: tam,
1: evet.
0: Tam.
2: Evet, evet.
0: Şu anda
2: evet.
0: Hayal ettim de inanılmaz bir şarkı. Evet. Seninle çok bütünleşecek.
1: Daha hiç söylemedim ama.
0: Yıllar, bence bir şey söyleyeyim mi? Yıllar sonra o şarkıyı tekrar popüler yapacaksın.
1: Öyle mi? Bilmiyorum. Kendisi umarım da bir gün konsere gelecek. Bir kere davet etmişti beni konsere. Yani çok...
0: Çok güzel.
1: Evet, evet.
0: Harika.
1: Evet.
0: Biraz önce söyledim ya, iki ülkede de. Yani bu tabii ki çok çalışmaktan bir de iki tarafa da... yani karşı tarafta Hollanda'da da Türk müziğini sevdirmek ve çok çalışmak ve mütevazilik ve bence Türkiye'de de aynı şekilde yaptığım müziğe karşı iyi göstermekten geliyor. Bir de bilmiyorum, seni daha yeni tanıyoruz ama benim şöyle bir his var içimde. Senin hayatında birinci neden para değil, kalite ve iyi iş yapmak diye düşünüyorum.
1: Evet,
0: o yüzden
1: tabii.
0: De yani... Çok para kazanayım, hızlı para kazanayım bir değil gibi hissediyorum, değil mi?
1: Böyle anlatayım yani demin konuştuğumuz öyle çok şey yaşadık ki düğünüm vardı mesela ve artık böyle normal yani buna yaşamasaydım böyle şöyle evleneceğim, böyle evleneceğim, şunu istiyorum, bunu istiyorum, çiçek de böyle olsun. Ama en sonunda farkına vardım ki düğüne gelen kişiler en çok o zenginlik aslında. Ve hayat boyunca yani maddi şeyler gelir gider kırılır ama akraba,
0: dost.
1: Arkadaş, dost.
2: Paylaşmak önemli olan,
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, onlar en önemli. Ve yani paylaşmak dediğiniz için güzel. Çünkü müzik de aslında yaparken bile paylaşıyorsun.
2: Evet.
1: Böyle çok... plak şirketim benim. Yani kendi müziğim yaptığım anda tamamen özgürlük içinde müzik yapabiliyorum. O inanılmaz güzel. Sanki bir denizde yüzüyormuşum gibi. Ama bazen reklam filmler yapıyorum, müzikleri. Bir dizi içinde yapabiliyorum, filmler için. O çok güzel oluyor. Çünkü birden böyle o deniz bir göl oluyor. Öyle diyeyim. Ve daha kısıtlı bir alanda sadece yüzebiliyorum. Ve daha kreatif düşünmem lazım. İşte de anlattığınız gibi o havada uçtuğu insanlar işte şey videosunu müziğini yaptım işte bu ne diyorlar anladınız?
0: Evet evet kapılar i̇şte,
1: aynen aynen işte o, onu nasıl bir müzik onu nasıl destekleyebilir, nasıl insanı daha ilgini çekebilir. Ama Türk dizi için müzik yaptığımda işte bir, mesela o sahne şey olunca böyle ne olur ne hayır ne olamaz falan, o heyecan müziği yapmak çok güzel ve öyle tarzlar müzikleri yapmayı çok da seviyorum.

0: Diyorum.
1: Çok güzel.
0: Çünkü o zaman kendi müziğin yaptığımda o özgürlük, o deniz daha büyük oluyor.
1: Oğlundan bahsedelim mi biraz?
0: Okay. Tabii.
1: 4-5 aylık dedin değil mi şu anda?
0: 5 ay.
1: 5 ay oldu.
0: Evet.
1: Nasıl bıraktın geldin buraya?
0: Bilmiyorum. Yok, şey şu anda babasıyla otelde, eşimle. Nasıl bıraktım geldim sizi görmek istedim falan.
2: Blues adı blues.
0: Blues.
2: Ne evet. demek?
0: Müzikle alakalı. Demek. Tabii. Eşim ismi buldu. Bir kere kitap okuyordu bir koltukta evimizde. Dedi ki blues nasıl bir şey düşünürsün? Çok cool bir isim çünkü. Ben orada hemen heyecanlandım. Sonra dedim ki kim ona blues koyar ki? Ondan sonra yavaş yavaş alışmaya başladık. Dedi ki evet gerçekten bir cool bir isim. Ama ben tabii ki bir yerden şey istedim. İşte Türk bir şey de mi yapsak mı falan böyle. Ben dedim benim ismime benzesin. Su. Eşim dedi Süleyman dedi. Yok dedim Süleyman yapmayalım.
2: Süleyman.
0: Ondan sonra dedik ki ya aslında bizim damgamızı tam kendi ismini vurmayalım. Yani bir ona ait bir isim olsun. Ondan sonra dedik ki o zaman Hollanda şeyi açtı. Soy ismi mümkünlüğünü açtı. Anne de soy ismini verebilir. Dedik tamam Blues Dönmez Schrama. Yani benim soy ismimi verdim ve eşiminkini verdik.
1: Aa,
0: İki soy ismi var.
1: Olmuş.
0: Evet.
2: Çoktu.
1: Peki annesinin şarkılarını dinliyor mu?
0: Böyle anlattığım gibi Ocak'ta 18 tane konser verdim full orkestra ile beraber ve karnım böyleydi evet. Yani çok heyecanlı yani dinleyebiliyorduk kulakları açılmıştı ve en çok Beethoven'ı seviyordu. Ben o parçadan nefret ediyorum, çocuk çok seviyordu, ona da gıcık olmuyordum. Evet şimdi ne yapıyorum evde? Bazı şey provasını yapması lazım. Boy kaslar için ve karnı üzerine koyman lazım. Piyano üzerine koyuyorum. Yastıklarda tabii ki. Ve bana bakıp ben böyle çalıyorum. Böyle aşağıya bakıyor. Anne parmağına ne yapıyor? Bana da bakıyor böyle. Sanki böyle bir mucize görüyormuş gibi. Ve bana öyle bir güzel bir gülümsüyor ki. O... Anlatamam nasıl güzel bir şey olduğunu. Eşim de her zaman da video çeker, ağlar böyle duygulu. Evet, çok güzel ya.
1: Konser maratonunda ne olacak? Sana eşlik edecek mi?
0: O biraz heyecan. Çünkü beraber gelecek tabii ki emzirdiğim
1: tabii,
0: için.
1: Tabii.
0: Çünkü onu da bırakmak istemiyorum konser verdiğim için. Annem gelecek, herhalde babam da gelecek. Yani ve de konser böyle bir ayrı bir araçla ben gideceğim herhalde bebekli. Ama araç için öbür müzisyenlerle beraber olmak istiyorum. Çünkü çalışmam lazım, herkesi motive etmem lazım. Ama dolu dolu geçecek ve... Böyle anlatayım. Herkesi sorunca işte annelik babalık nasıl? Yorgun, şey yapacaksın, iyi uyu şimdi, birazdan çok şey olacak, zor olacak. Ama enerjim gayet yerinde
1: çok
0: durdu.
1: İyi.
0: Onun için sahneye çıkmak çok hevesleniyorum.
2: Ne güzel.
1: Evet. Bu 5 ay nasıl geçti? Hep böyle miydin?
0: Hayır. Görmüyor musun? Yorgun da geçti tabii ki. Zor. Ama bir gülümse yaptığın bebeğim yani...
1: Her şey unutuluyor değil mi?
0: Unutuluyor aynen. Evet.
2: Sabah nasıl güne uyanıyorsun? Böyle gülerek mi uyanıyorsun?
0: Şöyle. Aslında öyle. İsmi saçımı yapayım. Ve o çok mutlu kalkıyor. O bizim, yani bebeğim çok mutlu kalkıyor. Böyle ondan sonra bazen hemen video çekerim, aileme yollarım, herkes mutlu kalksın diye.
2: Ne güzel.
0: Evet, yani sabahları güzel. Kahvaltı yaparım. Çoban salatası, sucuklu yumurta, eşim çok sever.
1: Oh.
0: Türk ekmeği fırına atarım böyle. Sabah daha bahsedeyim mi?
2: Ne güzel.
1: En çok
2: biraz
1: kime benziyor? Oğlun kime benziyor en çok?
0: Eşim. Şimdi maalesef diyeceğim ama değil çünkü eşim çok yakışıklı. Ama gözleri babası. Ama çoğu kişi de şey diyor, babanın kopyası. Çok babama benziyor. Evet, burnu böyle yuvarlak, böyle bazen bakışı, yaramazlığı falan böyle. Evet.
1: Enerjisi de sana benzesin. Enerjin çok
0: İnşallah.
1: Güzel.
0: Evet, aynen.
2: Gerçekleşmesini istediğin en büyük hayalin ne?
0: Efendim?
2: Gerçekleşmesini. Olmasını istediğin hayalin ne?
0: Benim
2: bundan sonra
0: ki
2: evet, senin hayalin. Oğlunla ilgili.
0: Ben her zaman yani isterim ki herkes sağlıklı, herkes mutlu. Ondan başka zaten bir şey ve özgür. Özgürce. Aynen. O çok önemli benim için. Evet.
2: Ulaşamadığın bir hayalin var mı?
0: Hmm, yok desem ayıp mı olur? Şimdi böyle her zaman hayallerimi

0: Bazen küçük tutmayı çok isterim ki hayal yapabildim, hayal yapabildim. Yok, hayır. Çok çok
1: kötü bir şey değil bu yani.
0: Değil mi?
2: Demek ki çok çalışıyorsun.
0: Öyle 30 yaşındaydım. Rejisörle konuşuyorum, konserin rejisörü. Dedim ki her şey hayatımda harika gidiyor. Her şeyim var, işte çok güzel bir evim, şu bu sayıyordum. Dedi ki ya bazı insanlar bu hayatta sadece mutlu olmak için yaşıyorlar. Aa öyle mi? Nazarda da çok inanmazdım. Onları anlata hayatım zaten inanılmaz yani üzerine. Ondan sonra eşimle tanıştım. Annem de eşime diyordu ki ya normalde bizim hayatımız böyle değil. Normalde çok sakin, mutlu. Çünkü eşim gelince deprem oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Ve nazar mı artık diyeceğiz? Yani hayatın tokatları birkaç yıl içinde bayağı yedik biz ailecek. Sağ olsun herkes şu anda ailem de iyileşti. Kuzenim demin bahsettiğim de iyileşti. Ya, 3 tane şükür. Çocuğu var. Evet, o da mucize bir şeydi.
1: Maşallah.
0: Şu an her şey iyi gidiyor. Ona çok mutluyum.
2: Her şey pozitif yanından bakıyorsun sanki.
0: Şey bile korkuyorum yani her şey güzel dedim ya şimdi ondan biri aşırı bile korkuyorum ki çünkü şey yarın ne olacak hiçbir şey belli değil. Onun için her gün dolu dolu yaşamak istiyorum. Her gün yani şu anda sizinle konuştuğumda
1: şükretmek lazım.
0: Mutluyum yani ne güzel bir sohbet yaptım bu sabah sizinle. O benim günüme çok enerji veriyor mesela.
1: Nixon.
0: Yeah.
1: Biz de çok mutlu olduk.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu kadar enerjik biriyle.
0: Sağ ol.
2: Evet, çok keyifli, çok güzel geçti.
0: Sağ ol. Sorunuz güzeldi. Atmosfer güzeldi.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Akıp geçti.
2: Evet, güler yüzüne neşe kattın günümüze.
1: Evet.
0: Teşekkürler. Siz de bana.
1: Bir klibini izleyelim mi arkadaşlar? Karsu'nun yeni şarkısı. Evet.

0: çok güzel bir klip olmuş. Ellerine sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Yolu açık olsun albümün.
2: Yeni albümün hayırlı uğurlu
1: teşekkür
2: olsun inşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: 2026'da senin yılın olsun inşallah.
1: İnşallah.
0: Üzülmeden. Çok teşekkür ederim. Ayağına
1: ben
0: sağlık
1: çok
0: tekrar.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok memnun
1: çok sağ
0: oldum.
1: Sağ ol. Teşekkürler.
0: Evet değerli izleyiciler, programın yine sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyamanşehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor.

En büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Memele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kapsamaktadır.

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: Trendyol moda uygulaması. Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
3: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir.

sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan, Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan, Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi pazartesi 19'da Ankara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Tatarları konuşacağız. Türk televizyon tarihinde Tatarlar konuşuldu mu ben bilmiyorum ama bu konuyu konuşacağımızı değerli hocamdan duyduğumda çok heyecanlandım. Çünkü Tatarlarla alakalı açıkçası hiçbir şey bilmiyordum. Hemen araştırmaya koyuldum. Hocamı aradım. Kıymetli hocam yanlış araştırıyorsun. Onlar değil dedi. Sonra mutabık kaldık ve doğru noktaya geldik. Tatarlar kim? Menşei hakkında neler biliyoruz? Tatarların alt kırılımına baktığımızda Moğollar nasıl karşımıza çıkıyor? Altın Orda Devleti. Bunun yanı sıra göç olayı var. Uzun süre göç etmişler farklı bölgelere. Bir yandan Osmanlı Devleti'ne göçler. Cumhuriyet döneminde yine ülkemize geldiklerini biliyoruz. Çin faktörü var. Çin'e gidiyorlar. Tatarlar dünyada olmazsa dünya batar sloganı, tabiri var. Hocamızdan duydum bunu. Soracağım tabii hepsini. Hocamız diyorum. Kıymetli hocamızı takdim etmek istiyorum. Uluslararası başarılara sahip ünü Türkiye sınırının dışına çıkmış ve bu alanın en kıymetli, en güzide ustalarından Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu bugün bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İyi misiniz?
1: İyiyiz, teşekkürler.
0: Sizi zor da olsa güler yüzle bugün görüyoruz.
1: Doğru Tatar'ı buldunuz.
0: Ama gerçekten ilginç bir konu bence.
1: Evet.
0: Daha önce hiç gördünüz mü, konuşulmuş muydu televizyon tarihinde?
1: Yani zaman zaman tabii.
0: Ben hiç görmedim.
1: Şey yapıyoruz.
0: Beni taca çıkarmayın.
1: Gündeme getiriyoruz ama ayrı bir program.
0: Evet.
1: Evet.
0: Tatarlarla alakalı eseriniz de var.
1: Evet, en son çalışmalarımdan biri, yanılmıyorsam bu Mayıs ayında çıktı.
0: Mayıs 2020
1: yayınlarından, evet.
0: Hemen şöyle göstereyim efendim. Temas edeceğimiz tüm konular işte bu kıymetli eserde siz değerli izleyenlerle buluşuyor. Kitap Ötüken Yayın Evi'nden çıktı. Kıymetli hocamız kitabı ele aldı. Tatar tarihi, İdil Bulgarları, Moğollar, Altın Orda Devleti. Yine kitabın alt başlıkları arasında yer alıyor. Hanlıklara da hocamız temas ediyor. Geniş bir perspektif siz kıymetli okuyuculara sunuyor değerli hocamız. Tatar tarihini konuşacağız. Hocam çalışırken Tatarlar ilginç geldi bana. Çünkü farklı yıllarda farklı devletler ya da farklı boylarla ilişkileri var. Hemen hemen her noktada, her coğrafyada bir Tatar kalıntısı olduğunun farkına vardım. Bu beni heyecanlandırdı, diğer yandan korkuttu. Çünkü bu kadar dağınık coğrafyalarda Tatarların olması naçizane bence araştırılmıştır.

0: Olması da zor bir konu olduğunu bizlere gösteriyor. Bilmiyorum, katılıyor musunuz?
1: Doğru. Aslında siz de söylediniz. Tatarsız dünya batar dediniz. Gerçekten de, çünkü dünyanın her bir tarafında biz Tatarları görüyoruz. Günümüzde de öyle. Mesela Tatarların yaşadığı coğrafyaya baktığımızda Amerika'dan Japonya'ya, Sibirya'dan Orta Doğu'ya, işte Türkiye'yi de zikrettiniz. Türkiye'de dahil olmak üzere. Bugünkü yerleşimlerine baktığımızda bunu görüyoruz. Ama aynı zamanda tarih boyunca da biz Tatarların son derece geniş bir coğrafya yayıldığını bir taraftan ve diğer taraftan tarih boyunca hem Moğollar için veya Moğollar arasında Tatar adlı bir boyun olduğunu görüyoruz. Hem Türkler arasında Tatar adlı bir boyun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Tatar adını takip ederken hem son derece geniş coğrafyalara dalmak zorundayız, girmek zorundayız. Hem de çok zaman olarak baktığımızda aynı şekilde Hunlar, Göktürkler döneminden itibaren var olan bir boy ve günümüzde de yine Tatar adlı bir halkın varlığını biliyoruz. Tabi tartışmalı bir mesele, yani sizin de söylediğiniz gibi aslında bir takım tartışmalara da yol açıyor bu mesele. İşte özellikle de ilk dönemleriyle ilgili. Çünkü biz Tatar adına baktığımızda veya Tatar boyuna baktığımızda şunu görüyoruz. İşte Göktürkler döneminde ve özellikle Uygurlar döneminde bir Tatar boyunun olduğunu, yazıtlarda adı geçen bir boy. Diğer taraftan Uygurlar döneminde özellikle mesela daha da sık Tatar adını zikrediliyor ve öyle anlaşılıyor ki Uygurlarla birlikte hareket ediyorlar ve bu bağlamda Türk boyu olarak karşımıza çıkıyor. Ama daha sonra özellikle de Uygur devleti yıkıldıktan sonra 840 yılında Kırgızların seferi neticesinde ve Uygurlar kendileri de farklı coğrafyalara dağıldıktan sonra kaynaklara baktığımızda bir boşluk var Tatar adı ile ilgili. Biz ne zaman tekrar Tatar adını görüyoruz? Artık Çingis Han'ın Moğollarını anlatırken veya Çingis Han'ın Moğollarını ele alırken yine artık bir boy olarak karşımıza çıkıyor, ama bu sefer Moğol bir boyu ve hatta ilginçtir ki Çingis Han'ın en nefret ettiği Moğol boylarından biridir. Bunun da sebebi bu Tatarların Çingis Han'ın babasını öldürmeleridir.
0: Yesugey.
1: Evet, Yesugey'i öldürmeleri. Ama şöyle bir çelişki de var aslında. İlginç bir şekilde Çingis Han'ın malum doğduğunda asıl adı Temuçin idi. Ve bu Temuçin'i kendisine verirken aslında Tatarlardan alınan bir isimdi. Yesugey bir seferden dönüyor ve esir olarak iki Tatar askerini götürüyor. Çok cesurdu bunlardan biri. Temuçin adlı biri. Ve o zaman da eşi doğum yaptığından dolayı diyor ki oğluma ben de aynı ismi koyayım onun gibi cesur olsun diye Temuçin adını veriyor. Aslında Tatarlardan alınan bir isim. Ama buradaki Tatarlar söylediğim gibi Moğol boyu. Hmm. Moğol boyu Tatarlar. Ama tabii daha sonra Yesugey'i zehirlediklerinden dolayı bu Tatarlar ve başka sebeplerden de ötürü çok da uğraştırıyorlar. Çok savaşıyor onlarla Çingis Han. Tabii diyor ki Tatar boyunu biz tamamen yok etmeliyiz ve gerçekten de bütün erkeklerini öldürüyorlar. Ele geçirdikten sonra Çingis Han döneminde kadınlarla çocuklarda diğer boylar arasında paylaştırılacaktır. Ama şöyle ilginç bir durum da ortaya çıkıyor.
0: Nedir o?
1: Çingis Han'ın nefret ettiği bir boy olduğunu söyledik değil mi?
0: Hı hı, doğru.
1: Hem kendisi hem yakın arkadaşları diyorlar ki işte bu Tatarlardan öç almalıyız, babanı öldürdüler vesaire. Ama ilginç bir şekilde ve Çingis Han bunu gerçekleştirmesine rağmen özellikle batıda Moğollara Tatar denilecektir. Yani herhalde Çingis Han'ın hayatta en istemediği şeydir değil mi? Yani düşmanın adıyla zikredilmesi.
0: Biz de günümüzde deriz ya, istemediğimiz ot yanımızda biter diye, tam anlamıyla Çingis Han içinde o olmuş.
1: Evet, o oldu. Tabii şöyle bir şey var. Çingis Han dönemi için belki bu çok da şey olmamıştır. Kendisi de belki farkında da olmamıştır.
0: Sonraki
1: ama,
0: dönemde mi acaba o dönem için adlandırıldı?
1: O dönemden itibaren tabii adlandırılmaya başlanıyor ama çok Çingis Han bunu hani ne diyelim, o dönem için belki büyük sorun yapmamıştır. Ama özellikle daha sonra Moğolların neredeyse tamamen Tatar olarak adlandırılması Batı'da, Avrupa'da, Rus kaynaklarında Tatar adının veya Moğollar için Moğol Tatar veya Tatar Moğol denilmesi ve günümüze kadar böyle gelmesi, tabii Çengiz Han bunları görseydi eminim çok üzülürdü. Yani hiç hoşuna giden bir husus olmazdı. Peki neden? Neden Moğollara hem Ruslar hem Batılılar, Batılılardan sonra Arap ve Fars kaynakları da onları veya Ermeni ve Gürcü kaynakları da onları taklit etti ve onlara Tatar demeye başladı? Bunun herhalde birkaç sebebi, bunu birkaç sebeple açıklamamız mümkün. En başta öyle anlaşılıyor ki gerçekten de cesur bir boydu. Savaşçı bir boy. Ve düşmanı korkutuyordu. Dolayısıyla Moğolların kendileri de aslında diğer Moğol boyları kendi aralarında savaşırken ya da dış düşmanla savaşırken düşmanı psikolojik olarak baskı altına almak için biz Tatarız diyorlardı. Ve bundan dolayı bu isim geniş coğrafyalara yayıldı. Yani en önemli sebep olarak bunu söyleyebiliriz.
0: Moğollar mı biz Tatarız diyor?
1: Tabii yani çünkü Moğol bir üst kimlik adı. Moğollarda yani şeyin Temuçin'in, Çengiz Han'ın Moğol adı çatısı altında birleştirdiği çok sayıda boy var. Kereitler var, Naymanlar var. Tabii bunlar içerisinde Türk boylar var. Bunların bir kısmı Türk kökenli ve hangisinin Türk, hangisinin Moğol olduğunu da tespit etmek zor açıkçası. Kaynaklarımız yeterince bilgi vermiyor bununla ilgili. Ama netice itibariyle şunu görüyoruz. Zamanla ki çok geçmeden de Çengiz Han dönemi veya sonrasında artık Moğollara Tatar adı verilmeye başlandığını veya Tatar olarak adlandırılmaya başlandığını biz görüyoruz. Bu aslında Tatar adının ne diyelim ön plana çıktığı ikinci dönem bana göre. Birinci dönem işte Göktürkler döneminde, Uygurlar döneminde, yazıtlarda geçtiği dönem. O zaman bana göre bir Türk boyunu.
0: 6 ve 9. yüzyıl
1: evet,
0: ortalama.
1: Bir Türk boyunu ifade eden bir isim ama şimdi Moğol boyunun kullandığı bir isim. Mesela daha sonra her ne kadar biz dedik ki bir taraftan Çengiz Han bütün Tatarları yok etti değil mi? O Moğol boyunu kılıçtan geçirdi. Kadınlarla çocuklarını diğer boylar arasında paylaştırdı. Ama buna rağmen Tatar adı hem Moğollar için yayıldı hem de ilginç bir şekilde daha sonraki tarihlerde artık Çengiz Han'ın ölümünden sonra, hatta çocuklarının da ölümünden sonra Ruslar Tatar adını Altın Orda ahalisi için kullanacaklar. Altın Orda devleti de malum olduğu üzere Çengiz oğullarının, yani Çengiz'in oğlu Cuci, Cuci'nin oğlu Batu tarafından Karadeniz'in kuzeyinde kurulan bir devlet. Her ne kadar kurucuları Moğol olsa da, Çengiz soyundan gelseler de nüfusunu Kıpçaklar ve İdil Bulgarlar oluşturuyordu. İşte bu Altın Orda çatısı altında Kıpçaklarla Bulgarlar karışacak bir zaman içerisinde ve Ruslar bu nüfusa, Altın Orda nüfusuna Tatar diyeceklerdir. Dolayısıyla şu sonuca varıyoruz. Tekrar Tatar adının artık biz bir Türk halkı, Türk kökenli bir halk için kullanmaya başlandığını görürüz. Yani Altın Orda ahalisi Tatardı. Tatar. Tabii Altın Orda sonrasında hanlıklar kurulacak. Yine Kazan, Kırım, Astarhan ayrı ayrı il oldu. Altın Ordu dağıldı diyor meşhur Edigey destanı. İşte bu hanlıkların ahalisi de Tatar. Ama günümüze baktığımızda Tatar adını kim kullanıyor? Daha doğrusu günümüze gelmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Daha sonra Rus yayılmacılığı başladıktan sonra Altın Orda parçalanıyor, hanlıklar ortaya çıkıyor, Ruslar tek tek bu hanlıkları ele geçiriyor, son derece geniş bir coğrafyaya yayılmış oluyorlar Ruslar ve artık bütün Türk kökenli halklara Ruslar Tatar diyecekler. Bu da çok ilginç.
0: Neden hocam?
1: Neden? Bunu şöyle açıklıyoruz. Neden herkese, Kaza, Kırgız'a, Özbe'ye hepsine Tatar diyecekler? Çünkü önemli sebeplerden biri özellikle Anadolu'daki Türklerden bunları ayırmak için ve onlarla bir bağlantılarının olmadığını, çünkü hem Osmanlı Devleti hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni Rusya bu açıdan baktığımızda bir tehdit olarak gördü, değil mi? Hani Osmanlı kullanır mı buradaki Türkleri, Rusya İmparatorluğu'ndaki Türkleri? Çünkü sadece aynı soydan gelmiyorlar, aynı zamanda Osmanlı sultanları onların dini lideriydi, değil mi, halife olarak. Ve daha sonra yine Türkiye Cumhuriyeti için de aynı yaklaşım söz konusu oldu Rusların. Onun için sanki Rusya içerisindeki Türklerin Anadolu Türkleriyle bir bağlantısının olmadığını göstermek için Rusya içerisindeki Türklere Tatar adı verildi. Ama sonra Rusya şunu anladı, hata yaptığını anladı. Çünkü bütün Türkleri aynı bir tek bir isim altında birleştirdi. Dolayısıyla daha sonra bu uygulamadan vazgeçti. Ve günümüzde baktığımızda Tatar adının biz sadece Kazan ve Kırım ahalisi için kullanıldığını görüyoruz. Yani
0: bugün de.
1: Evet, bugün de. Zaten kabaca diyelim ikiye ayırıyoruz. Kazan Tatarı, Kırım Tatarı. Tabii Sibirya Tatarı var ama onlar da Kazan Tatarı ile aynı etnik grubu oluşturuyor aslında. Tabii Kazan, Kırım da aynı. Her ikisi de Altın Ordu ahalisiydi ama yalnızca Kazan Tatarlarının oluşumunda daha fazla İdil Bulgarların katkısı varsa, Kıpçakların yanı sıra Kırım'daki Tatarların da, Kırım'da eskiden beri yaşayan Kıpçakların yanı sıra diğer Türk boylarının katkısının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla günümüzde bu üçüncü ve dördüncü ne diyelim evre, biz Tatar adını hem Kazan'daki veya İdil-Ural coğrafyasındaki Türkler için kullanıyoruz. Kazan Tatarlı diyoruz. Bir de Kırım Tatarları diyoruz.
0: Ne demek peki hocam Tatar?
1: Tatar, tabii Tatar adı da aynen menşei olduğu gibi tartışmalı bir konu. Birçok görüş var Tatar'ın adının ne anlama geldiği ile ilgili. Tabii dilcilerin hem fikir olduğu veya en çok desteklenen görüşlerden birine göre aslında yabancı kişi anlamına geliyor. Çünkü Ar, bizim biliyorsunuz zaten birçok Türk kökenli boyun veya halkın adında Ar'la biter, değil mi? Mesela Hazar, Avar.
0: Evet.
1: Kimler var başka?
0: Aklıma
1: hemen işte Avarlarla Hazarlar geldi ama baya var. İşte Tatar bunlardan biri. Mesela Bulgar aynı zamanda.
0: Kıpçaklardaki Ar oluyor mu? Olmaz mı?
1: Yok, buradaki olmaz. Değil. Buradaki şey, o da er demek. Er kişi demek. Tat da
0: Kimer olur mu?
1: Ha. Kimer o olabilir. Onu bakmak lazım ama tat ise TY değişimi Türkçedeki yat, yani yabancı kişi. Bugün Anadolu'da yabancılar için yat kelimesi kullanılır mı? Ben şu an aklıma gelmiyor ama mesela şeyde bugünkü Tatar Türkçesinde yat yabancı demek. Bugün de kullanılıyor yabancı anlamında yat. Onun için yabancı kişi anlamına gelmektedir Tatar.
0: Hocam şimdi erken dönemde Tatarlarla alakalı ifadelerinizde Göktürkler ve Uygurlar dediniz. Sonra işin içine Moğollar girdi, Altın Ordu girdi ve yine Ruslara temas ettiniz. Bu savaşçı bir topluluk dediniz. Bu savaşçı özelliklerini Göktürklerden ya da Uygurlardan aldı demek doğru mudur? Göktürklerde ve Uygurlarda da benzer savaşçı özellikler var mıydı?
1: Tabii şöyle, yani Göktürklerden almasalar bile, değil mi, ya da Uygurlardan almasalar bile aynı coğrafyada yaşıyorlar veya işte başta Göktürklere tabi boylardan biriydi. Aynı şekilde Uygurlara tabi boylardan biri ama biz genel olarak baktığımızda o dönem için evet, özellikle mesela söylediğimiz gibi Moğollar döneminde, Çengiz Han döneminde, değil mi, bu Tatar, özellikle Moğol kabilesi Tatar çok savaşçı olarak karşımıza çıkıyor. Çok acımasız aynı zamanda. böyle özelliklerle ön plana çıksalar da genel olarak ama Tatar dediğimizde mesela bugün Türk dünyasında veya Tatarların yeri veya ne tür özellikleri ön plana çıkar diye sorsanız aslında savaşçı özelliklerinden ziyade ilim ve kültürle ön plana çıktıklarını söylememiz gerekiyor. Mesela bugün Tataristan var değil mi? Rusya'ya bağlı cumhuriyetlerden biri. Tatarlar burada yaşıyorlar Ruslarla birlikte. Ve Kazan, başkent Kazan hem Rusya'nın hem zaten Tataristan'ın başkenti ama aynı zamanda Türk dünyasının da merkezi, ilim ve kültür merkezidir. Neden böyle bir özelliğe sahip? Çünkü

0: diğer alanlara, tarih veya işte diğer edebiyata kadar bütün bilim dalları çok gelişmişti. Ve bu sayede mesela Moğollar buraya geldikten sonra İdil Bulgar Devleti'ni ele geçirecekler. Burada kendi devletlerini kuracaklar, Altın Orda'yı. Altın Orda söylediğim gibi Kıpçakların ve İdil Bulgarların ortak devleti olacak. Yani Türk Devleti, Türk İslam Devleti ve İdil Bulgar toprakları Altın Orda'nın bir parçasıydı sadece ama o ilim ve kültür merkezi özelliğini devam ettirdi. Daha sonra o topraklar Altın Orda'dan sonra Kazan Hanlığı'nda kaldı. Bu sefer Kazan aynı özelliği benimsedi ve devam ettirdi. Ve bugün gerçekten de baktığımızda mesela Türk dünyasında ve tüm dünyaya da yayılan ve etki eden diyelim ciditçilik hareketi de İdil-Ural bölgesinde ortaya çıkacaktır. Çünkü çeşitli bilim dallarını burada geliştirecek. Matematiğe dair, astronomiye dair çalışmalar yapılacak. Veya mesela astronomiye dair çalışmaların yapılmasının sebeplerinden biri tabii coğrafya ile ilgili. Çünkü burada geceler uzun, gündüzler kısa. İşte yatsı namazını o zaman buna göre nasıl ve ne zaman kılmalıyız gibi veya bu coğrafyada oruç nasıl tutulur, tutulmalı sorusunu sorarak buradaki medreselerde veya bilim merkezlerinde bu tür konular tartışmaya açılıyor ve bütün bu saydığımız bilim dallarında önemli keşifler olacaktır. Dolayısıyla evet, ilk başta değil mi? İşte İslam öncesi Türk tarihinde veya Moğollar döneminde baktığımızda Tatarlar belki bir asker olarak karşımıza çıkıyor ama günümüzde Tatarlar dediğimizde çok farklı özelliklere sahip kimseler olarak karşımıza çıkıyor. Ve siz de programın başında söylediniz aslında hep göç de var değil mi? Sonra yine belki geçmişe daha döneriz ama yeri gelmişken şunu da söyleyelim. İşte Osmanlı Devleti'ne de büyük göçler olacak, Tatar göçleri. Çünkü Ruslar o coğrafyada yayılınca Tatarların bir kısmı Osmanlı'ya göç edecekler ve Osmanlı'ya gelen önemli ve meşhur Tatar aydınları var. Ve bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında da daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve gelişiminde çeşitli bilim evet. dallarının gelişiminde çok önemli rol oynayacaklar. Sadri Maksudi Arsal, Yusuf Akçura, Ahmet Demir, Zübeyir Koşay, bizim tarihçilerimiz değil mi bugünkülerde işte Agdesimet Kurat, hatta son dönem tarihçilerde işte Halil İnalcık, o Kırım Tatarı ama o da Tatar. İlber Ortaylı hocamız, onların da Tatar olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla
1: sizde bir Tatarlık var mı hocam?
0: Tabii ben de hocam, Tatarım.
1: O isimlere kendinizi de sayacaksınız.
0: Dedik ya Tatarsız dünya batar diye.
1: Bu yüzden.
0: Evet, bu yüzden. Onun için Tatarların böyle bir özelliği var.
1: Evet, şimdi o göçlere temas ederiz ama bu aydınlara siz gelmişken bu aydınları biraz açalım isterseniz. Çünkü sizin çalışmalarınızdan takip ettiğim ve çalıştığım kadarıyla diyorsunuz ki 1931 yılında Mustafa Kemal'in isteğiyle Yusuf Akçura geliyor. Burada Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasında önemli bir etkiye sahip. 1931'den önce de yine çalışmaları Yusuf Akçura'nın vardı ifadesinde bulunuyorsunuz. Ve Ahmet Temir'e de biraz önce de temas ettiniz, yine değiniyorsunuz. Türk kültürünü araştırmak Enstitüsü'nün kuruluşunda önemli rol oynadığına vurgu yapıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığıyla birlikte Cumhuriyet'in ilanı sonrasında bu Tatar aydınlarının ülkemizde olması nasıl yankılandı? Hangi kurumların bu zaten kurumlardan bahsettik. Bu kurumların kurulmasına nasıl katkıları oldular? Ve hangi notlar biraz daha bu anlamda öne çıkıyor?
0: Evet. Tabii önemli rol oynadığını söyledik İdil Urallı Türklerin, özellikle aydınların. Çok bir kere birçok yabancı dil bilen kimseler bunlar. Çünkü işte o İdil Ural coğrafyasında doğdular. Bir kısmı aynı zamanda Rus mekteplerinde okudular. Ve Rusya'dan giderken işte doğrudan belki Osmanlı veya Türkiye Cumhuriyeti topraklarına değil de Batı üzerinden geliyorlar Avrupa'ya. Dolayısıyla Avrupa dillerini de bilerek hem kaynaklara vakıflar, hem yabancı dilleri biliyorlar. Dolayısıyla tabii ki daha çok tarihçi aydınlar için bunları söylüyorum. Ve Türkiye'ye geldiklerinde de bir taraftan

0: önemli ilmi çalışmalarda bulunurken, diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti de tabii yeni kuruluş aşamasında önemli devlet kurumları kuruluyor ve birçoğunun bütün bu özellikle ilmi alanı kastediyorum, bütün bu Tatar aydınlarının Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunda.
1: Bunların Türk daha önceki yerlerde, daha önceki bölgelerde böyle kurum kurma tecrübeleri var mıydı? Mustafa Kemal bunun için mi buraya davet etti?
0: Tabii şöyle, Mustafa Kemal Atatürk aslında birçok coğrafyadan, sadece İdil-Ural coğrafyasından da değil, üniversite reformları çerçevesinde Türk tarihini çalışan, Türk tarihi araştırmalarına önemli katkıda bulunabilecek kimseleri davet ediyor. Ve gerçekten de yurt dışından çok sayıda aydın Türkiye'ye geliyor. Yerleşiyorlar, burada ders veriyorlar ve işte Yusuf Akçura örneğinde olduğu gibi veya diğer Sadri Maksudi Arsal örneğinde olduğu gibi birçok kimse aynı zamanda işte Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunda, Türk Dil Kurumu'nun kuruluşunda önemli rol oynuyorlar. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk Ocağı mesela aynı zamanda Yusuf Akçura'nın Türk Ocağı'nın kuruluşunda önemli rol oynadığını görüyoruz. Etnografya Müzesi mesela, Zübeyir Koşay Etnografya Müzesi kuruluşunda Ankara'da önemli rol oynadı ve şüphesiz bu kurumlar bugün de varlıklarını devam ettiriyor ve bütün bu alanlarda önemli faaliyetlerde bulunuyorlar. O açıdan tabii önemli bir katkı. Ve mesela Ahmet Demir'i zikrettiniz. Türkiye'de Moğol araştırmalarını başlatan kimse. Moğolların gizli tarihini Türkçe'ye kazandırdı mesela o dönemde. Tabii önemli çeviri faaliyetlerde bulunacaklar bütün bu aydınlar aynı zamanda. Bunu da belirtelim. Yani Türk tarihiyle ilgili Rusça'da önemli hangi eserler varsa çok sayıda eseri Türkçe'ye kazandırdıklarını da görüyoruz.
1: Sıradan kişilerin de sadece göç etmediğini bu anlamda görüyoruz. Yani tabii, bu aydın tabii, isimlerle.
0: Tabii aydınlar da var ama aydınların yanı sıra tabii belki tam rakamlar belli değil ama hem 19. yüzyılın sonunda hem 20. yüzyılın başında çok sayıda İdil-Ural Türkü'nün gelip Anadolu ve hatta daha da geniş Osmanlı'nın diğer coğrafyalarına da gelip yerleştiğini biliyoruz. Bununla birlikte tabii mesela Tatar dediğimizde az önce de söyledim aslında tarihte önemli devletlerin, ya bugünkü Tatar'ı kastediyorum, ataları önemli devletleri kurdular veya önemli devletlerin meydana getirdiler. İşte bunlardan birini ben bahsettik, İdil Bulgar Devleti. Hı hı. İslamiyet'in ilk kabul edildiği, ilk kabul ettiği Türk devletlerinden biridir bu. Uzun yıllar boyunca Karadeniz'in kuzeyinde var olan, bir taraftan Slavlarla mücadele eden, bir taraftan işte halife ile irtibata geçip resmi olarak İslamiyet'i kabul eden bir devlet. Yine Türk tarihinde çok önemli rol oynuyor. Ve daha da önemlisi şüphesiz Altın Orda Devleti'dir. Altın Orda. Tabii Altın Orda Devleti ile ilgili de şunu söylememiz lazım. Aslında az önce belki söyledim ama her ne kadar kurucuları Çengizoğulları olsa da ve Moğol olsa da Türk devleti diyoruz Altın Orda için. Bunun da birçok faktörle
1: ama Moğolları demekte de birazcık ikiye ayrılıyoruz değil mi? Moğollar için Türk demekte. Kesin diyebiliyor muyuz mesela Moğollar için?
0: Ya Moğollar için Türk demiyoruz. Ama mesela şöyle bir farkım şeyimiz var tabii bunları adlandırırken. Ama mesela değil sadece Altın Orda. Altın Orda zaten Türk devleti. Ama biz Büyük Moğol İmparatorluğu içinde Türk Moğol devleti şeyini kullanıyoruz.
1: Tabirini
0: kullanıyoruz. Neden? Çünkü şundan dolayı. Birincisi son derece geniş bir coğrafyaya yayılan bir devlet. Büyük Moğol İmparatorluğu ve nüfusunun önemli bir kısmını Türkler oluşturuyordu. Kırgızlar, Uygurlar, İdil Bulgarları, Harezmşah Devleti'nin nüfusu aklıma ilk gelen bunlar. Dolayısıyla çünkü şöyle bir şey de var. Çengiz Han ilk başta her ne kadar Moğolları tek bir çatı altında birleştirse de daha sonra komşu halkları ele geçirdi. Bunların işte en önemlileri ve ilkleri Kırgızlarla Uygurlardı. Dolayısıyla nüfus açısından önemli, nüfusun önemli bir kısmını Türkler oluşturuyor. Bundan da daha önemlisi Çengiz Han devlet teşkilatı içinde Türk devlet modelini örnek aldı. ve en önemli yardımcıları Uygurlardı. Uygurlar Çengiz Han'a büyük yardımlarda bulundular. Mesela Çengiz Han'ın kardeşlerine veya çocuklarının eğitmenleri Uygurlardı. İşte bir yere vali olarak atanacaksa biri kimse o zaman Uygurlardan atıyorlardı. Çünkü kendilerinin yetiştirdiği bu tarihlerde daha Moğolların Çengiz Han'ın elemanları yoktu. Onun için kimden istifade ettiler? Uygurlardan istifade ettiler. Mesela Moğollar Uygur alfabesini benimsediler. Ve benimsemekle kalmadılar. Çok geniş coğrafyaya götürdüler bunu. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda da aslında bir Türk devlet teşkilatına sahiptiler.
1: Hep onun kültürel için etkileşim de var.
0: Kültürel etkileşim de var. Bir de şöyle bir şey var. Tabii Çengiz Han tarih sahnesine çıkmadan önce de Türklerle Moğollar asırlardır yan yana yaşıyor. Tabii sadece Türkler de etkilenmedi. Moğollar da Türkleri etkilediler. Ama Büyük Moğol İmparatorluğu'na baktığımızda işte bir iki hususu zikrettim. Bundan dolayı biz tabii Büyük Moğol İmparatorluğu'na da her ne kadar adı Büyük Moğol İmparatorluğu olsa da Türk Moğol Devleti diyebiliyoruz. Altın Orda bambaşka. Altın Orda bir Türk devleti. Çünkü nüfus Türk. Batu ile birlikte veya ondan öncesinde Cüce ile birlikte buraya gelen Moğolların sayısı az. Bunlar çok kısa süre içerisinde, daha El Ömeri kendi kaynağında diyor ki bunlar çok kısa süre içerisinde Kıpçaklaştılar. Çok geçmeden İslamiyet'i kabul ettiler. Dolayısıyla Moğolluk adına hiçbir şey kalmadı. Ve az önce Büyük Moğol İmparatorluğu için söylediğim o devlet yapısı zaten Türk devlet yapısı. Eskiden beri söylediğim gibi burası Kıpçak ve İdil Bulgar coğrafyası. Onun için Altın Orda tabii ki Türk devleti ve bugünkü Tatarların da aslında tarihinin önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Ve şunu söyleyelim Altın Orda ile ilgili. Tabii Orta Çağ'ın, bunu sıkça vurguluyorum ama, en önemli ve en büyük Türk İslam devletlerinden biridir. Çok güçlü bir devlet. Hem yayıldığı coğrafyaya baktığımızda işte Harezm'den Balkanlara kadar, Sibirya'dan Kafkasya'ya kadar ve ne yaptı veya bu gücü biz nerede görüyoruz? Bizans üzerine başarılı seferler düzenliyorlar. Balkanlarda Bulgar ve Sırp knezliklerini hakimiyet altına alıyorlar. Rusları 2,5 asır boyunca idareleri altında tutacaklar. Memlüklerle iyi münasebetler, Osmanlı ile dostça ve ticari münasebetler geliştirecekler. İşte Hülagü ile İlhanlılarla hep savaşacaklar. Dolayısıyla Avrasya coğrafyasının önemli ve ne diyelim yaklaşık 2 asır boyunca bu coğrafyaya yön veren bir devlet olarak karşımıza çıkıyor Altın Orda'yı.
1: Evet. Hocam 30 Tatarlar diye bir şey gördüm. Var mı böyle bir şey?
0: Tabii şöyle var. Söylediğimiz gibi çok sayıda boy vardı değil mi? Yani Türk boyları farklı, Moğollar arasında farklı ve Tatar adı baktığımızda kaynaklarda farklı şekillerde geçiyor. 30 Tatar şeklinde geçiyor zaman zaman. Ak Tatar, Kara Tatar tabirleri var ve mesela özellikle kaynaklara baktığımızda Ak Tatar adının biz tabii yine Göktürk Uygur dönemine geri gittik, onu söyleyelim. Ak Tatar adının daha çok belki Türkler için, Kara Tatar adının Moğol boyları, Moğol kökenli boylar için kullanıldığını da söyleyelim.
1: Şimdi yavaş yavaş bu tarafa da geleceğim. Biraz daha yakın döneme de geleceğim ama birkaç tane konuşmadığımız husus var. Onları da kısa kısa sormak istiyorum. Uygurlar ve Göktürkler demişken Tatarlar Uygurlarla savaştı mı?
0: Şöyle tabii Uygurlara tabiydiler aslında. Mesela kaynaklarda yazıldığına göre Tatarların biz Uygurlarla birlikte hatta Çin'e ticaret yapmak üzere Tatarların Çin'e de gönderildiğini görüyoruz Uygurlarla. Tabii şöyle bir şey, hem Göktürklerde hem Uygurlarda şöyle bir durumda var. Çok sayıda boy tabi olduğu için zaman zaman bu boyların isyan ettiğini, çeşitli sebeplerden ötürü isyan ettiğini biliyoruz. Tatarların da şüphesiz isyan ettiği olmuştur. Yani özellikle zayıf hanlar döneminde veya savaşlarda seferlerde başarısız olunduğu takdirde ganimet elde edilemediği takdirde değil mi? Yani boyların ihtiyaçları eğer karşılanmıyorsa özellikle şüphesiz isyanlar da söz konusu olmuştur. Onun için bu husus Tatarlar için de geçerli.
1: Tatarlar Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lügatü't-Türk'ünde de geçiyor. Nasıl görüyoruz burada?
0: Tabi orada da Divan-ı Lügat-ı Türk'te de geçiyor ve bir Türk boyu olarak adlandırılıyor. Mesela Divan-ı Lügat-ı Türk'te artık bir Türk boyu olarak zikrediliyor ve hatta bugünkü İdil boyuna yakın bir şekilde yaşadıkları belirtiliyor. Yine Uygur devleti sınırları içerisinde olduğu, onlarla birlikte hareket ettikleri yazılıyor. Tabi Tatarlarla ilgili her ne kadar çok böyle Tatar adını takip edebileceğimiz çok kaynak olmasa da Divan-ı Lügat-ı Türk'te geçiyor olması önemli bizim açımızdan. İşte az önce de söylediğim gibi Göktürk yazıtlarında geçiyor olması o da önemli. Zaten daha sonraki tarihlerde Çengiz Han ortaya çıktığında Tatar adına daha fazla biz farklı kaynaklarda rastlayacağız.
1: Hocam kimliklerini nasıl koruyabildiler bu kadar peki? Farklı coğrafyalarda, farklı devletlerde, farklı boylarda, çok geniş coğrafyalarda Tatarları anlatıyorsunuz. Ama kimliklerini de korumuşlar.
0: Tabii şöyle söylediğimiz gibi bugün Tatar adını taşıyan boylar daha çok İdil Ural Türkleri ve Kırım Türkleri. Yani biz onlara aynı zamanda Kazan veya Kırım Tatarları da diyebiliriz. Güzel bir soru sordunuz. Neden güzel? Çünkü aslında evet tarih boyunca kendi devletleri de oldu değil mi? Veya işte çeşitli Türk devletleri içerisinde yer aldılar. Sonra işte İdil Bulgarları da bugünkü Tatarların biz dedik ki aslında atalarının kurduğu bir devlet veya İdil Bulgar Devleti veya Altın Ordu için aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama hanlıklar Altın Ordu hanlıklara parçalanacak. Daha sonra Ruslar bu hanlıkları ele geçirecek ki çok erken bir tarih. Yani Rus yayılmacılığının daha başında 16. yüzyılın ortasında ve 16. yüzyılın ortasından itibaren Kazan Astarhan hanlıkları ve Kazan Tatarları Rus devleti içerisinde yer alacaklar. Rus Çarlık Rusyası adına Rusya İmparatorluğu ve buna rağmen ve her ne kadar hem Hristiyanlaştırma hem de Ruslaştırma siyaseti olsa da Tatarlar sizin de belirttiğiniz gibi kendi kimliklerini korumayı başardılar. Bunda hangi faktörler önemli rol oynadı? Herhalde birinci faktör az önce biraz üzerinde durdum aslında. İlim ve kültürün yayılmış olması önemlidir. Bir halkın kendi kimliğini muhafaza etmesi açısından. İkincisi tabii erken bir tarihte İslamiyet yayıldı burada. Dolayısıyla İslam aslında Tatarların etnik kimliğinin bir parçasıydı. Ve bu da onlardan en azından Ruslardan farkı ortaya çıktı. Dolayısıyla hem din faktörü burada önemli. Tatarların kendi kimliklerinin bugüne kadar muhafaza etmeleri konusunda hem de söylediğim gibi çok eskiden beri farklı bilim dalları ile uğraşmaları, önemli eserler ortaya koymaları ve burada tabii kimlik meseleleri veya işte milliyet konuları da işlemelerinin de bunda etkisi büyük olmuştur.
1: Göç konusunu biraz konuşalım mı hocam? Osmanlı'da geniş yerlere de göç etmişler. Anadolu, Manisa, Konya, Eskişehir. Bu bölgelere göçlerini nasıl görüyoruz, nasıl okuyoruz bunları?
0: Tabii Tatarlar tarih boyunca farklı tarihlerde farklı coğrafyalara göç ettiler ve Tatar dediğimde tabii yine tekrar altını çizelim. Artık biz Altın Ordu ve mirasçı hanlıkların ahalisi için bu adı kullanıyoruz. Ve özellikle işte hanlıkların yıkılmasıyla birlikte Kazan ve Astarhan'ın Ruslar tarafından ele geçirilmeye başlanmasıyla birlikte Tatarlar da farklı coğrafyalara göç ettiler. Bunun neticesinde bugün mesela nerede Tatarlar var? Başta ondan da onunla ilgili de birkaç cümle kurmak istiyorum. Mesela Baltıklar da var. Litvanya Tatarı hatta ayrı bir tabiri var. Bu Litvanya Tatarları biraz tabii daha eski. Toktamış Han Altın Orda'da Timur'un seferleri sonrasında Altın Orda'da taht mücadelelerini kaybettikten sonra askerleriyle birlikte Litvanya'ya sığınacak. Litvanya Knezi'nin yanına. Kendisi daha sonra oradan ayrılacak ama askerleri kalacak. Ve onların torunları bugün hala burada varlıklarını devam ettiriyorlar. Mesela bu da çok ilginç. 1400'lü yılların başından itibaren, 1390'lı yıllardan itibaren 6 asırdır burada yaşıyorlar. Hatta tabii bugün üçe ayrılırlar. Litvanya Tatarları, Belarus Tatarları ve Polonya Tatarları diye. Mesela Japonya'ya göç edenler var. O tabii biraz yakın zamanda. 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında. Mesela Çin'e göç edenler var.
1: Evet.
0: Özellikle o Rusya ile Çin arasında demir yolu inşası sırasında Tatar işçileri gidiyorlar. Orada çalışıyorlar demir yolu inşasında, sonra orada kalıyorlar. Sonra tabii Çin'deki Tatarların bir kısmı Türkiye'ye geldi. Çin'de komünizmin ilanıyla birlikte, ama hala orada da varlar. Mesela Finlandiya'da varlar. Hatta yakında Yurtdışı Türkler Başkanlığı'ndan bir kitap çıktı, Finlandiya Tatarları diye. O da ilginç. Finlandiya malum olduğu üzere bir zamanlar Rusya İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Ve Tatar tüccarlar da o coğrafyaya kadar ticaret yapmak üzere gidip geliyorlardı ve oraya yerleşmişler. Ama tabii Finlandiya Rusya'dan ayrıldıktan sonra 1917'de Tatarlar orada kaldılar. Ve günümüzde de mesela bugün hala Finlandiya'da Tatar nüfusu var. Hatta futbol takımları vardı. Amatör de olsa Altın Orda adını taşıyordu.
1: O zaman bunlar ticaret de yapıyorlar.
0: Tabii Tatarların önemli özelliklerinden biri ticarete çok yatkın olmalarıdır. Hatta az önce de söyledim değil mi? Uygurlarla birlikte ta Çin'e kadar ticaret yapmak üzere gidiyorlardı. Bu özellik tabii sonraki dönemlerde de Tatarlar arasında devam etti. Hatta şöyle bir atasöz de var. Bu belki doğrudan ticaretle ilgili değil ama Tatar doğduğunda Yahudi ağlamıştır diye. Yani bunu biz ticarete de yorabiliriz. Ya da işte özellikle Altın Orda devleti Rusya'yı yaklaşık 2,5 asır boyunca hakimiyet altında tuttuğundan dolayı, bundan dolayı da bu şekilde yorumlayabiliriz. Tabii göç edilen coğrafyalardan biri Osmanlı Devleti oldu. Onun için Kazan Tatarları, az önce aydınlardan bahsettik ama sadece aydınlar değil, binlerce, on binlerce sıradan kişiler Osmanlı'nın farklı şehirlerine gelip yerleştiler. Ta işte ne zamandan itibaren, özellikle 19. yüzyılda, 20. yüzyılın başında. Tabii şunu da söylememiz lazım. Sadece Kazan Tatarları değil, daha çok aslında buraya gelen Kırım Tatarları oldu. Özellikle Kırım'ın ilhakından sonra, Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra 1774 ve sonraki savaş 1783 savaşından sonra yine çok sayıda Kırım Tatarı Osmanlı'ya göç etti ve buraya yerleştiler. Bugün tabii Türkiye'de Tatar nüfusu çok var ama bunların önemli bir kısmı söylediğimiz gibi Kırım Tatarlarıdır. Ama Kazan Tatarları da şüphesiz vardırlar.
1: Hocam, Abdülhamit döneminde de Tatarların Osmanlı'ya göç ettiğini görüyoruz. Abdülhamit'in daveti üzerine mi geliyorlar?
0: Evet, bu Kazan Tatarları burada söz konusu. Abdülhamit, Sultan Abdülhamit döneminde önemli bir göç yaşanıyor. Bunun da birkaç, yine o dönemde olmasının birkaç sebebi var. Birinci sebep şu: İdil Ural'daki, yani Kazan'daki Tatarlar Ruslar nüfus sayımı yapmaya hazırlanıyorlar o tarihte. Tatarlar da bunu farklı yorumluyorlar. Diyorlar ki bizi Hristiyanlaştırmak için, işte vaftiz etmek için bir nüfus sayımı yapılacak. Onun için ülkeyi terk etmeye çalışacaklar ve tabi Osmanlı ile de hep bir bağlantı olmuştur ama İdil Ural arasında, ve buna bağlı olarak tabi Osmanlı da haberdar ve göç etmelerine, yani diyor ki Tatarlara haber gönderiyor, Osmanlı'ya yerleşebilirsiniz diye. Dolayısıyla Osmanlı'ya da yine o tarihte önemli bir Tatar göçünün yapıldığını biz görüyoruz.
1: Bunun tarihi 1892. Bir yıl önce 1891'de de göçler var. 1897'de de göçler var. Ama hepsinin sebeplerinin farklı olduğunu görüyoruz.
0: Yani şöyle, tabii ayrıntılı sebepsi evet, ama genel olarak
1: kıtlık varmış bir şekilde, mesela bir tanesinde.
0: Evet, kıtlık da tabii İdil-Ural coğrafyasındaki kıtlık da göçlerin önemli bir sebebi, ama kabaca böyle tasnif edecek olursak buraya yapılan göçlerin birincisi kıtlık olmuştur, doğal afetler. İkincisi de Rus baskısı olmuştur. Dolayısıyla göçlerin en önemli sebepleri olarak bunlar karşımıza çıkıyor.
1: Mesela diyorsunuz ki 1897'de nüfus sayımı yapıldı. Hı hı. Bu çok önemli diyorsunuz. Ruslar yapmış bunu. Peki neden yapıyorlar?
0: Tabii Rus, yani çünkü o coğrafya o tarihte Rusya'nın içerisinde olduğu için nüfus sayımının yapılması doğal bir şey aslında, ama az önce de söylediğim gibi tabii Tatarlar bunu farklı yorumluyorlar. Diyorlar ki Hristiyanlaştırmak için olabilir veya başka sebeplerden ötürü olabilir, ama belirttiğim gibi aslında tabii Tatarlar sadece Osmanlı'ya da göç etmiyorlar. Az önce de söylediğim gibi farklı coğrafyalara da göç ediyorlar. Farklı sebeplerle göç ediyorlar. Ticaret olabilir, askeri sebep olabilir. İşte Rus hükümetinden memnuniyetsizlik olabilir 20. yüzyılın başında veya 19. yüzyılın sonucunda. Ve önemli olan ve ilginç olan husus da bir şu: bütün bu coğrafyalarda bugün de Tatar varlığı var. Yani Finlandiya'da da, Japonya'da da, mesela Japonya'daki camiyi Tatarlar inşa ediyorlar, Tokyo'daki camiyi veya orada bir matbaa kuruyorlar. Bu tür faaliyetlerle de ilgilendiklerini söyleyelim.
1: Burada giyim kuşam anlamında Japonya'ya ne kattı peki Tatarlar?
0: Tabii şöyle, yani ticaretle uğraştıkları için veya farklı kıyafetleri de aynı zamanda işte İdil-Ural coğrafyasından farklı ürünleri Japonya'ya götürüyorlar veya Japonya'dan onlar da farklı şeyler götürüyorlar. Dolayısıyla Tatar kıyafetlerinin bir dönem orada yaygın olduğunu veya popüler olduğunu söyleyelim. Bu da normal tabii, çünkü şunu biz görüyoruz tüccarlar ele aldığımızda, değil mi? Sadece mal getirip götüren kimseler değil. Tarih boyunca da bu böyle. Biz tüccarları işte ne bileyim Çengiz Han'ın ile Harezm Şah ilişkilerine baktığımızda adeta Çengiz Han'ın tüccarlarını Harezm Şah valisi katlediyor. Diyor ki bunlar ajandılar. Ve yine biz başka bir örnek verecek olursak, sıkça tüccarları biz farklı dinleri yayarken görüyoruz, değil mi? Farklı dinlerin yayılmasında tüccarların önemli rol oynadığını görüyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda Tatarlar için de aynı şey geçerli. Aynı zamanda bunlar kültürler arası veya halklar arası kültürel münasebetlerin, etkileşimin de bir aracı olduğunu söyleyelim. Ve Tatarlar da bu bağlamda tabii bir istisna değil. Ki şunu da söyleyelim, Tatarların önemli özelliklerinden biri, biz bugün belki savaşçı özellikler üzerinde durduk bir taraftan, diğer taraftan işte ilim ve kültüre çok yatkın, bu tür faaliyetlere çok yatkın olduğunu söyledik. Bir de Tatarların önemli özelliklerinden biri uzun yıllar boyunca Rusya İmparatorluğu'nda diplomat olarak bunlardan istifade edilmesi. Ve özellikle hani 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar, birinci Petro'nun tahta çıkışına kadar, imparator ilan edilişine kadar Rus devletinin dış işlerinde Tatarların diplomat olarak kullanıldığını ve onlardan istifade edildiğini, Tatarcanın aynı şekilde Rusya'nın yabancı ülkelerle yazışmalarda kullanıldığını görüyoruz. Bu da ilginç bir şey, önemli bir şey. Bunun da sebebi tabii yine Altın Orda'nın güçlü bir devlet olması, birçok devletle irtibat içerisinde olması, Rusya'yı hakimiyeti altında bulundurması ve hani Rusya Altın Orda'dan bağımsızlığını ilan ettiğinde şüphesiz başta kendinin yetiştirdiği elemanların olmamasından dolayı birçok coğrafyaya çok dil bilen ve bu işlerden iyi anlayan Tatarları görevlendirmesi olmuştur. Dolayısıyla sizin sorunuzdan böyle bir şeyi de hatırlamış olduk. Üçüncü özellikleri Tatarların, o da diplomasiden iyi anlamaları ve uzun yıllar boyunca Rusya İmparatorluğu'nda diplomat olarak görev almaları. Tabii şunu da belki Altın Orda dönemini bugün çok ele alamadık ama şunu da söyleyelim. Altın Orda'nın Rusya üzerindeki çok etkisi oldu tabii.

0: başka ayrı bir gün.
1: Günümüz Rusya'nın.
0: Tabii günümüz Rusya'sının ayrı bir program bile yapılabilir ondan, ama şunu söylemek lazım. Tabii Altın Orda'dan Rusya'ya da hem çok göç oldu, hem özellikle asil aileler Rusya'ya gelip yerleştiler ve Ruslar onlara önemli görevler verdiler. Tabii ki bunlar Rusya'ya yerleştikten sonra bu asil aileler, önemli aileler, bunların bir kısmı Çengiz Han soyundan geliyordu. Bunlar Hristiyanlığı kabul ettiler, Ruslaştılar, ama Rusya'nın meşhur asil aileleri arasına da adlarını dahil ettirmiş oldular. Dolayısıyla bugün de dahil olmak üzere özellikle Rusya İmparatorluğu'nun en önemli ailelerinin başında veya birçoğu Tatar kökenliydi. Bunu da söyleyelim.
1: Tatarlar her yerdelermiş, evet. Gerçekten. Bu Tatarsız dünya batar lafını da söylemekle isabetli bir şey yapmışlar.
0: Evet, programın başında bunu boşuna söylemedik.
1: Evet. Hocam güzelce anladık ama elbette bir saate sığacak bir konu değil. Birçok açıdan da bakmak lazım. Ama bir perspektif oluştu. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hem davetinizden dolayı hem de Tatar tarihinden önemli dönemleri ifade etme şansı tanıdığınızdan dolayı.
1: Estağfurullah. Biz hep bekliyoruz sizi. İnşallah uygunluğunuz olur da hep ağırlama şerefine nail oluruz.
0: İnşallah. Teşekkürler.
1: Sağ olun. Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu bizlerle birlikte oldu. Tatar tarihini konuştuk. Tatarlar gerçekten geliş coğrafyalarda varlıklarını sürdürmüşler. Sürdürmeye devam ediyorlar. Evvel zaman içinde de önümüzdeki hafta yeni konuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür. Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Macera aramıyorum ki. Değerinde

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
3: Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık.
4: Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın?

0: Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan, Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan-Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi pazartesi 19'da Ağbara'da.
3: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: Toplanın.
0: Merakla beklenen bilim kurgu aksiyon filmi Avengers Endgame vizyonda. Joe ve Anthony Russo'nun yönettiği filmin başrolünde Robert Downey Jr., Chris Evans ve Mark Ruffalo var. Film, süper kahramanlar takımının Thanos'un kurduğu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için girdikleri mücadeleyi konu alıyor.
1: Ama bu ikinci bir şans.
2: Do you know?
0: Gerilim türündeki Fall'un yönetmeni Scott Mann, Grace Caroline Curry ve Virginia Garner'ın başrolde olduğu filmin konusu şöyle. Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin kocasının küllerini dağıtmak için 2000 fit yükseklikteki terk edilmiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verir. Ancak tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca iki arkadaş mahsur kalır.
3: Okay, welcome to the ancient plank walk.
4: Deep breath. One foot in front of the other.
3: Flip in.
4: Flip it off.
3: Flip in. Flip out. Get back!
5: Help us!
6: The longer that we wait, the weaker we get.
3: Whip in.
7: Papirüste lambacinini nasıl bulacağımız yazıyor. Girişi böcek şekli.
0: Animasyon türündeki Kediler Firarda Mısır Operasyonu gösterime girdi. Hermitage Müzesi'ni kurtardıktan 2 yıl sonra yeni maceraların hayalini kuran fare Maurice'de kedi Vincent ve Cleopatra bu kez kendilerini antik Mısır'ın gizemleriyle dolu bir serüvenin içinde buluyor.
8: Yaşasın, hazine avına çıkıyoruz.
9: Burası gerçekten Mısır mı?
10: Vay canına, gidiyoruz biz o zaman.
11: İşte geldik.
12: Hey, defol. Çık dışarı. O telefonu hemen ver. Oyunu kaydetmedim.
8: Bu cin mucizeler yaratıyor.
11: Siz bu masala inandınız mı? Hadi kaçalım.
10: Hayaleti yenecek.
8: Park Kraliçe.

0: televizyondaki bir diğer animasyon türündeki yapım kartopu oyunları. Film, en yakın arkadaşı Kai'yi bulmak için kuzey ışıklarının peşine düşen cesur Gerda'nın hikayesine odaklanıyor.
1: Ay canına, bu da kim? Bu işimi iyi görür. Anneciğim ve büyük anneciğim.

0: devam ediyor Rüya.
1: Yeni Kristal Gezegen Yeni Dünya animasyon türünde bir bilim kurgu filmi. Film, yakın zamanda kolonileştirilen yeni bir gezegende geçen macera dolu bir öykü.
2: Geldiniz.
3: Sen yeni komşun musun?
4: Ben Rüya.
5: Gezegenin güvenliği için hiçbir hayvana izin olmadığından robot hayvanlar tasarladı.
4: Ben eski dünyamı istiyorum. Korkma ufaklık. Biz dostuz.
1: Fakadeli ödücünde.
6: Mordokan tehlikeli bir adam. Açgözlülüğü ve fabrikası gezegenimizi kirletiyor.
4: Kimseye söyleyemeyiz. Hayvanlara izin yok. Babacığım, ben de olan hayvandan istiyorum.
5: Olağanüstü. Uzaylıkçı. İstediğimiz her şey bizim olacak.
4: Ailesine kavuşması için ona yardım edelim.
3: Vay be!
7: Burası bizim dünyamız. Uzun zaman önce yüzeyde yaşıyorduk.
8: Siz bizim için tehdit misiniz?
4: Börgi'nin arkadaşlarıyız.
8: Oğlum yaşıyor mu? Börgi'yi bulun ve onu bize getirin.
9: Durun! Hırsızlar!
10: Daha güçlü kalaçık budalar!
11: Arkadaşım mı yemek istiyorsun? Al bunu ye! Yani doydum artık değil mi?
4: Ben kurtarabilirim.
12: Aman dikkatli ol! Yeni evimiz burası.
4: Baba! Bu hayvanı istediğimi sanmıyorum.
13: Kaset mi kaldı oğlum artık?
14: Ha? Ben sevdim şimdi ben seni.
15: Tamam ben Ankara'dan geldim, seninle çok büyük hayranım.
1: Müzikal dram türündeki yerli yapım tek başına vizyonda. Aziz Alacan'ın yönettiği filmin başrollerinde İlhan Şen, Ümit Bestekargın ve Renan Bilek var. Ankara'da barlarda rock cover çalan Tamer, kendi bestelerini söyleyen saygın bir müzisyen olmaya karar verir. Tamer her şeyi bırakarak eski rocker Engin Yaman'dan ders almak için İzmir'e gider.
16: Sen olmaz başına.
15: Nerede çalıp çalmayacağımıza sen mi karar veriyorsun?
17: Çok mu kötü benim bestelerim?

0: aşık olduğum adamı onu sevdiğimi söyleyemiyorum bile, biliyor musun? Hiçbir şeyin farkında değil çünkü. Sadece kendi bestelerinin peşinde.
1: Abi şimdilik sadece piyasa şarkılar çalsak, kendi bestelerimizi çalmasak.
2: Ben yemin ettim kendi şarkılarımı çalacağım diye. Ben düğün şarkıcısı değilim oğlum, müzisyenim ben.

0: ne diyorsun Samet, nasıl oluyor?
1: Gayet iyi bence.
2: Tamamen yönetimi ona devredin.
3: Patron sensin.
4: Milyarlık anlaşma yapıyoruz.
5: Aynı yine bir yerli yapım Kumar'ın yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor. Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız gibi oyuncuların rol aldığı film, babasının yıllarca sakladığı, karanlık ve gizli geçmişinden habersiz bir şekilde büyüyen, farkında olmadan onunla aynı kaderi paylaşarak tehlikeli bir kumar batağına sürüklenen genç bir adamın dramatik ve sarsıcı hikayesini anlatıyor.
6: Sonra gözünüz elinde olur.
2: Sakın beni aptal yere koymasın.

0: yanlış anlaşılma var burada.
1: Evine ekmek götüren çalışanının hakkını yedin.
2: Kendini bitirdiğin gibi bizi de bitirdin.
3: Kazandın bu sefer.
4: Dram türündeki Tavuk filminin başrolünde Maria Diakopanayotu var. Endüstriyel bir tavuk çiftliğinden kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesini konu alan film, kaçışının ardından kendine geçici bir sığınak bulduğu restoran avlusunda diğer tavuklar ve bir horozla karşılaşmasını anlatıyor.
5: Felaketin üzerinden 100 yıl geçti.
4: Animasyon türündeki Ayı Kardeşler Macera ekibi gösterime girdi. İnsanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte mahsur kalan kahramanlarımız Ayı Kardeşler, dünyayı kurtarma planı olan gizemli ama bir o kadar da tanıdık bir çocukla tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
6: Şu güzel yüzümün haline baksana.
7: Gelecek kesinlikle hayal ettiğimden çok farklı.
4: Vizyondaki diğer bir animasyon türündeki yapım, Macera Diyarı Gizemli Taşların konusu şöyle. Yaz tatilini ailesiyle geçiren Efe, hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız ve sıkılarak geçiren meraklı bir çocuktur. Ancak sihirli eşyalar satan gizemli bir dükkandan aldığı kitap, hayatını bir anda değiştirir.

0: yapılmasına asla izin vermeyeceğim.
1: Göreceğiz bakalım.
2: İstanbul'da, bu büyülü şehirde gerçek bir dostluk doğar.
3: Ben Damdam.
4: Animasyon türündeki melodi ve neşeli notalar, İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurmaya çalışan Melodi ve Efe'nin hikayesini konu alıyor.
3: Biz de bizimle kalır.
2: Bir gün kahramanlar büyülü bir dünyanın kapısını aralar.
5: Ne? Nasıl kaçırmışlar?
6: Tut elime bu.
2: Ama onları gizemli engeller beklemektedir.
3: Ne güzel başlamıştık. Herkes eğleniyordu.
7: Kabloyu bir cüce kesti.
8: Cüce mi?
9: Kanunu kurtarmak için yola çıkmışlar.
10: O zaman hazırlıklı ol. Uyanık ol.
2: Her adımda karşılaştıkları mücadele dostluklarını daha da güçlendirir. Birlik ve inanç en sert kalpleri bile değiştirir.
4: Kültür mirasının en nadide eserlerinden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı restorasyon projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Kubbedeki çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürerken, yapılan modelleme ve statik analizlerle güçlendirme ihtiyacı belirlenen Doğu Yarım Kubbe'de de uygulamalar başlıyor. Çalışmalar için Doğu Yarım Kubbe'ye güvenli erişim sağlayacak çelik platform kurulacak. İbadet ve ziyaret akışı ise oluşturulacak geçici düzenlemelerle devam edecek. Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bilim heyetiyle koruma kurulunun karar ve denetimleri doğrultusunda yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon projesinde ana kubbedeki çalışmalar devam ederken Doğu Yarım Kubbe'de de yeni bir çalışma süreci başlatılıyor. Ana kubbe için kurulan çelik platform üzerinde mozaik

konservasyonu sürdürülüyor. Kurulan çalışma iskelesinde toz temizliği ve mozaik yüzeylerini korumaya yönelik facing olarak adlandırılan mozaik yüzeylerinin geçici olarak bezle desteklenmesi uygulamaları gerçekleştiriliyor. Platform kurulumu öncesinde çalışma alanının sınırları oluşturulacak ve yapının iç mekandaki görsel bütünlüğünün korunması amacıyla özel baskılı brandalar hazırlanacak. İbadet düzeninin devamı için geçici mihrap ve minber yerleştirilecek. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'daki çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğinin altını çizdi. Ersoy, Doğu Yarımkubbe'de yeni aşamaya geçiyoruz. Her adımı bilimsel hassasiyette atıyor, dünya kültür mirasının bu eşsiz eserini özgün dokusuyla koruyoruz diye konuştu.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Yol oldum, gözden düştüm, oldum. Aynur Aydın, sözleri Türk pop müziğinin efsanevi ismi Şehrazat'a, müziği Uzay Hep Arı'ya ait 90'lı yıllarda Demet Sağıroğlu'ndan dinlediğimiz Kınalı Bebek çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Celine Dion, 80'lerden bugüne küresel müzik ikonu, 5 Grammy ödüllü efsanevi ses. Çoğu müziksever onu dünya sinemasının kült yapımlarından Titanic'in unutulmaz My Heart Will Go On şarkısıyla tanır.

yüzlerce hit çalışmaya imza atan, birçok dünya turnesi düzenleyen Dion'un kaderi Aralık 2022'de değişti. Bir süre gözlerden uzak olan sanatçı, hayranlarına, kendisine kaslarını etkileyen nörolojik bir hastalık olan katı kişi sendromu teşhisi konulduğunu açıkladı.

hastalıkla mücadele eden Celine Dion, geçtiğimiz günlerde Paris 2026 konserlerinin açılış gecesinde sahneye görkemli bir dönüş yaptı.

Spiritüt Arena'yı dolduran 35 bin kişinin karşısına çıkan ikonik sanatçı, müzik tarihinin en unutulmaz sanatçılarından biri olmasını sağlayan eşsiz sesiyle yeniden unutulmaz anlara imza attı.

dönüşüyle ilgili duygularını izleyicilerle paylaşan Celine Dion, gözyaşları içinde, sonunda yeniden hep birlikte olmak inanılmaz. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım. Sizin için, kendim için, hayat için şarkı söylüyorum dedi.

14 yaşında Ballet Nacional'de İspanya'ya katılan, 3 yıl içinde baş dansçılığa yükselen ve 30 yaşında kurum tarihinin en genç sanat yönetmeni olarak tarihe geçen Aida Gomez, tutkunun ve özgürlüğün zamansız simgesi Carmen'i İstanbul'a getiriyor. İspanyol dansçının dünyaca tanınan yıldızı ve topluluğu İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de AKM'de sahne alacak.

Genshin Impact'in hafızalara kazınan eşsiz müzikleri, büyük bir senfoni orkestrasının canlı performansıyla yeniden hayat kazanıyor. Canlı orkestranın etkileyici tınıları, modern senfonik düzenlemeler ve büyüleyici görseller bir araya gelerek size görkemli bir multimedya deneyimi sunacak. Genshin Impact senfoni konseri 10 Ekim akşamı Lütfi Kırdar Auditorium sahnesinde olacak.

Filistin ve Gazze halkına verdiği destekte bilinen Orta Doğu'nun en büyük pop ikonlarından Nensi Ajram, 2 yıl aradan sonra İstanbul'a geliyor. Arap pop müziğinin başarılı ismi Stars on Board organizasyonuyla 30 Aralık akşamı Ora Arena'da sahne alacak. Ajram, Doğu ezgilerini modern pop ve dans ritimleriyle harmanlayan tarzıyla Orta Doğu'nun en çok satan sanatçıları arasında bulunuyor.

çok satan Orta Doğulu sanatçı ödülünü birden fazla kez kazanan Arap pop müziğinin dünya ünlü ismi Amr Diab, 3 Ekim akşamı Ataköy Marina'da konser verecek. Geleneksel Arap melodilerini elektronik altyapılar ve pop müzik ezgileriyle harmanlayan Amr Diab, teması ise organizasyonuyla İstanbul'a özel hazırladığı zengin repertuarı ve sahne şovuyla hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşatacak.

Fransız kuzenler tarafından kurulan ve kısa sürede elektronik müziğin en etkileyici gruplarından olan The Blaze, 3 konserlik mini turne için Türkiye'de. Duyguları görüntüye, görüntüleri müziğe dönüştüren The Blaze, 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cer Modern'de ve 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahnede olacak.

Üçüncü Çanakkale Bienali 10 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Troya Kazı Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleşecek Bienal, Türkiye'nin yanı sıra 8 farklı ülkeden 60'ın üzerinde sanatçıyı, Troya'dan Ayvacık ve Adatepe'ye uzanan geniş bir coğrafyada buluşturacak. Bienal'in 10. edisyonu toprak ve su arasındaki ilişkiler etrafında şekillenerek Çanakkale'nin hem doğal ekosistemine hem de yaşayan kültürel mirasına odaklanıyor.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri 2026-2027 sezonunda seçkin bir programla klasik müzik severlerle buluşuyor. 9 Ekim'de Kanadalı piyanist Yan Liseçkin'in açılış konseriyle sezona başlayacak olan İTSO, İstanbullu sanatseverleri bu sezonda Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya getirecek. İTSO'nun yeni sezon kapsamındaki ilk konseri ise 3 Ekim'de Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek. Şef Hasan Niyazi Turay yönetimindeki konserde piyanist Yekpon Sunwo solist olarak sahne alacak.

2018 yılında hayata geçirilen Çocuklar İçin Gezen Sinema projesi 81 ilin tamamına ulaştı. 1,5 milyondan fazla minik sinemayla buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından beyaz perdeye erişimi olanaksız olan çocukları sinemayla tanıştırmak amacıyla 2018 yılında başlatılan Çocuklar İçin Gezen Sinema 8 yıllık yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Şehir şehir, ilçe ilçe Türkiye'yi dolaşan proje 81 ilin tamamına ulaşırken bugüne kadar 681 ilçede 1,5 milyondan fazla çocuğu sinemanın heyecanıyla buluşturdu. Çocuklara ücretsiz film gösterimlerinin gerçekleştirildiği proje, kültür ve sanata erişim imkanlarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projenin büyüyerek devam edeceğini vurgulayarak, kültür ve sanatı çocuklarımızın ayağına götürmeye, Türkiye'nin dört bir yanında yeni hayallere perde açmaya devam edeceğiz dedi. Çocuklara yönelik gösterimler.

Yanı sıra gezen sinema, özellikle yaz aylarında ilçe ve köy meydanlarında düzenlenen açık hava gösterimleriyle her yaştan sinema severi bir araya getiriyor.

Jackie Evancho'nun adını klasik müzik tutkunları çok iyi bilir. Zira genç yetenek henüz 9 yaşında Puccini'nin 1918 tarihli O Mio Bambino Caro aryasını seslendirerek klasik müzik dünyasını hayrete düşürmüştü.

Müzik ve bilim camiası o yaşta böylesine bir vokal olgunluğuna erişen Ivanko'yu araştırmıştı. Küçük kız yetişkin bir opera sanatçısını andıran derin bir ses yerleşimiyle göğüs rezonansını parlak üst notalarla kusursuz biçimde birleştiriyordu. Doğal çene açıklığı, gelişmiş diyafram kontrolü ve etkileyici nefes yönetimi sayesinde en zorlu melodileri bile büyük bir rahatlıkla seslendiriyordu.

Ryan Çetinek 2010 yılında Pittsburgh Pirates açılış maçında devasa bir kalabalığa karşı ulusal marşı söyleyen en genç sanatçı oldu.

0: Why don't you tell us who you are and what's going on today?
1: Yeah, I'm John Tuggle and I play football.
2: Süpermen'in yıldızı David Cornswet'in başrolünde olduğu Mr. Irrelevant filminden ilk fragman yayınlandı. Ünlü aktör Süpermen'in ardından bu kez gerçek bir hayat öyküsünden beyaz perdeye uyarlanan ilham verici bir rolle izleyici karşısına çıkıyor. Cornswet filmde 1983 NFL draftının son turunda son sıradan seçilen New York Giants oyuncusu John Tuggle'ı canlandırıyor. Yetenekli sporcu 1986 yılında henüz 25 yaşındayken kanser nedeniyle yaşama veda etmiş.
3: You really ran here?
1: Yep. I had to have time to come up with an opening line. Something like, I'd regret it the rest of my life if I didn't do everything I could to know who you are.
3: That's horrible.
1: It's pretty good, though. I wanna tear down the walls. That's for sales over there. I'm gonna go say hi quick. Sorry to interrupt everybody. I'm Mr. Irrelevant.
4: Think you have a shot?
5: Hey, you don't talk to him. He doesn't get to talk.
1: He's a nice guy.
5: Go back to California.
1: One more time, coach.
6: But I tell you, top of the train smoke.
5: One in three of you are not going to be a New York Giant.
1: What are you worried about? You're not getting cut.
7: I'm not worried about me.
1: Tasted victory, and I've been brought to my knees.
8: So we found something, and it needs treatment quickly.
1: If I'm not the guy, you just let him know who I am. I arranged for you to be presented with the John Tuggle Fiance Award.
9: If he can keep running, we can keep running.
1: Put your life on hold for me.
7: I have never learned as much from a player as I learned from you.
10: İyi günler çocuklar.
11: İyi günler Bayan Bulut.
10: İyi günler Amanda. İyi günler. İlk uçuş dersinize hoş geldiniz. Evet, ne bekliyorsunuz? Herkes süpürgesini soluna geçsin.
2: Dünya fantastik sinemasının en önemli yapımlarından Harry Potter 25. yılını kutluyor. Harry Potter hayranlarına özel hazırlanan etkinlikler kapsamında serinin ilk filmi yeniden sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Kitap serisi olarak okuyucuyla buluştuktan sonra 2001 yılında beyaz perdeye de merhaba diyen Harry Potter 25 yılda popülaritesini hiç kaybetmedi. Serinin ilk filminin yeniden hangi ülkelerde ve hangi tarihlerde gösterileceğine dair bir açıklama henüz yapılmadı.
10: Süpürgeyi sıkıca tutup üzerine binmenizi istiyorum. Sıkı tutunun. Ucundan kayıp düşmek istemezsiniz. Ben düdük çalınca her birinizin yere vurmasını istiyorum sertçe. Süpürgeyi dengede tutun. Bir an için bekleyin. Hafifçe öne eğilin ve arkasını yere değdirin. Düdük çalınca. 3, 2.
12: Yüzünü gördünüz mü? Belki de yağ tutmuşunu bir sıksaydı. Şişko poposunun üstüne düşmeyi hatırlardı.
13: Ver onu Malfoy.
12: Olmaz. Lokbatımın bulması için bir yere saklayacağım. Dama ne dersiniz? Sorun nedir Potter? Senin için çok mu yüksek?
14: Harry, bunu yapma. Bayan Hooch'un dediğini duydun. Ayrıca nasıl uçulacağını bilmiyorsun bile. Tam bir aptal.
13: Hemen onu bana ver Malfoy. Yoksa süpürgeni kırarım.
12: Demek öyle.

0: Lysa! You're not gonna believe this! Look!
1: No way.
2: Çizmeli Kedi Son Dilek ekibinden Joel Crawford ve Hanuel Mercado'nun imzasını taşıyan Kayıp Ada'dan ilk fragman sinema severlerle paylaşıldı. Filmin merkezinde Filipinler'de büyüyen ve ilkokuldan bu yana yakın arkadaş olan Joel ile Raisa bulunuyor. Yapım, yolları ayrılmak üzere olan iki çocukluk arkadaşının gizemli bir portal aracılığıyla ulaştıkları fantastik Nakale Adası'nda yaşadıkları macerayı konu alıyor.
0: Wait!

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Macera aramıyorum ki. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde tring sat.
4: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
5: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesap.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Bir otelde yolları kesişen suçlular. Onlara karşı

koymak zorunda kalan otel işletmecisi. Başrolde Nicolas Cage. I kind of don't like you. Who set this in motion? You want me to say I'm sorry? I'm not the guy you think. Sürükleyici bir aksiyon gerilim. Kill Chain bu akşam.

0: babam sınıfının bir elinde teneffüs zili, diğerinde çay tepsisi olan Hafize anasıydı. Sürekli kahkahalarla gülen yüzü şefkat doluydu. Oyuncu arkadaşlarının adı şuydu. Hiçbir filmde başrolde olmasa da o hep stardı. Yeşilçam yaşamı boyunca hep güldürdü. Ama kendisi bir türlü gülmedi. Hiç gülemedi.
1: Hadi be Hafize ana.
2: Ya bir derslik tarih hocası olacaksın.
1: Hadi kırma. Hadi. Ne olur.
3: Olmaz. Hadi. Yapamam. Hem ne istiyorsunuz elin çocuğundan? Hı? Allah Allah.
1: Şaka yapacağız be Hafize ana. Değil mi ya?
4: Tabii. Ahmet seni tanıyor mu? Hiç gördün mü?
3: Yok. Görmedi.
1: Tamam işte. Sen sınıfa gelince biz ayağa kalkacağız.
4: Seni öğretmen zannedecek.
5: Biz de biraz güleceğiz enayiye.
3: Canım bu kılıkta da öğretmen olur mu?
1: Aman Hafize ana. Senin bayramlık elbiselerin ne güne duruyor?
4: Ya.
3: Hay Allah, ya Mahmut Hoca yakalarsa?
0: Adile Naşit, 1930'un 17 Haziran günü İstanbul Şehzadebaşı'ndaki Millet Tiyatrosu'nun üst katındaki evde dünyaya gözlerini açar. Kimlikteki adı Adela Özcan'dır. Ancak hiçbir zaman bu adı kullanmaz. Aileden tiyatrocudur. Bu nedenle doğar doğmaz sahne tozu yutar. Minik Adile'nin babası Direkler Arası'nın ünlü komedyeni, bugün İsmail Dümbüllü'den Münir Özkul'a, ondan Ferhan Şensoy ve en sonunda Rasim Öztekin'e geçen kavuğun sahibi Naşit Özcan, annesi de sonradan Emel adını alan oyuncu Amele Hanım'dır.

0: çocukluğunda sahneyi oyun alanı olarak kullanan Minik Adil'e babasını taklit eder. Baba Naşit Bey ise çocuklarının mühendis veya doktor olmasını istemektedir. Ancak işler planladığı gibi yürümez. Babasını kaybetmesinin ardından küçük Adil'e okulu bırakır. Henüz 14'ündedir. Kasımpaşa'da bir konfeksiyon atölyesinde işe başlar. Çocukken yuttuğu sahne tozu onu rahat ettirmez. Necdet Mahfi Ayral'ın yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girer. Minyondur. Hatta bir gün kuliste karşılaştığı dönemin yıldızlarından Şefi Kemal tutamaz kendini. Sana bir nasihat. Bu çarpık bacakların ve bücür boyunla tiyatroda asla başarılı olamazsın. Yol yakınken dön der. Ama o kararlıdır. Bir süre Muammer Karaca Tiyatrosu'nda çalışan Adile Naşit, ardından ağabeyi Selim Naşit Özcan'la kurdukları Naşit Tiyatrosu'nda oynar. Lakin çok geçmeden tiyatro dağılır. Bu sıralarda Adile Naşit, oyuncu Ziya Keskiner'le hayatını birleştirir ve oğlu Ahmet dünyaya gelir. Ancak Ahmet bebeğin kalp kapakçıklarında doğuştan sorun vardır. Doğum gününden bir gün önce Ahmet 16 yaşında vefat ettiğinde Adile Naşit yaşamının en acı gününü yaşar, turnededir. Acısını bir an kalbine gömer, oyununu oynar ve ilk uçakla oğlunun yanına döner. Artık tutunduğu tek dal tiyatroda seyircileri güldürmeye adar kendini. Bir daha da ne doğum günü kutlar ne de uçağa biner usta oyuncu.
1: Ay, söylemeden duramayacağım. Biz siz öyle ilk günü elinizde silahla görünce daha eşkıyası zannetmiştik. Hiç hoş.
2: Yok başka. O namus meselesi.
1: Evet, halbuki ne kadar centilmenmişsiniz.
0: Usta oyuncunun geniş kitlelerce tanınması ise 1970'lere damga vuran Ertem Eğilmez filmleriyle olur. Çoğu filmde neşeli ve vefakar anne karakteriyle kadrodadır. Kibar Feyzo, Bitirimler Sınıfı, Talih Kuşu,

0: böyle.
1: Erkek güzeli sefil bilo, gırgır yede büyük seçim, yani, mavi boncuk, salak milyoner, Şabaniye, süt olmuş, kardeşler, namuslu, 100 lirayla evlenilmez, evet, ne umduk ne bulduk, rol aldığı Yeşilçam filmlerinden bazılarıdır.
2: Hepsinin aklı fikri elmasımda. Ama buraya sakladığımı nereden bilecekken? Şişt, sakın siz de söylemeyin, değil mi? Açalım beni. Sakın söylemeyeceksiniz, değil mi? Hadi bakayım. Aferin sizlere. Aman da benim yavrularım. Aman çocuklarım benim.
1: Ama en çok Babam Sınıfı serisindeki müstahdem Hafize Ana karakteriyle gönülleri kazanır Adile Naşit. Yufka yürekli, okulun tembel ve haylaz öğrencileri için her şeyi göze alan, sürekli gülümseyen ve azarlanan bu karakterle adeta özdeşleşir usta oyuncu.
3: Hiç belli olmaz. Bak, yazılı gibi başladı, sözlüye karar verdi.
2: Konuşma! Bana kül yutturamazsınız. Ben kimseye benzemem. Sen ne konuşuyorsun orada?
4: Konuşmuyorum hocam.
2: Bak şu terbiyesize. Bir de yalan söylüyor. Kalk bakayım. Kalk tahtaya. Hadi yürü. Sallanma. Yürü. Adın ne senin?
4: Ahmet hocam.
2: Numara kaç?
4: Bilmiyorum hocam.
2: Ne demek bilmiyorum? Aptal mısın sen?
4: Yeni geldim. Daha numara vermediler.
2: Bana yutturamazsın. Hadi anlat.
4: Ne anlatayım?
2: Ne anlatsın?
4: Tarih.
2: Tarih.
4: Ne tarihi hocam?
2: Bak bak. Ne tarihi diyor? Sen sor.
4: Fatih Sultan Mehmet devrini anlat.
2: Onu anlat.
4: Peki hocam, Fatih.
2: Fatih de kim?
4: Sultan.
2: Ne sultan eşek herif?
4: Hocam, hocam anlat dediniz.
2: Ne o? Bir de bana el mi kaldırıyorsun
4: ha? Hocam estağfurullah.
5: Bakarsın ya, sözümde duramam. Belki de gelirim, seni arar bulamam. Ah şimdi, yarın olmaz şimdi. Hemen şimdi, şimdi. Yarın olmaz şimdi, şimdi.
1: Sadece bu karakterle mi? Değişmez partneri Münir Özkul'la turşu suyunun iyisi limonla mı olur, yoksa sirkeyle mi kavgasıyla başlayan Yeşilçam'ın güzide filmi Neşeli Günler'deki Saadet Hanım rolü de böyledir.
6: Şeker, yalnız şunu unutma, bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
2: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
6: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı, ben bilirim.
2: Ben bilirim.
6: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be!
2: Sirke ne olur?
6: Sana limon ne olur?
2: Sirkesiz bir halta benzeme!
6: Limon!
2: Sirke!
6: Allah ne olur sen bana sabır ihsan eyle de elimden bir kaza çık. Bil bakalım ben kimim? Ziya!
1: Peki ya İşte Hayat filmindeki Makbule karakteri? Hatta bu filmde en iyi kadın oyuncu ödülüne de layık görülür Naşit.
7: Ayşe, yavrum, kızım öldün mü?
8: Telaş etmeyin, çarpmadan durdum ben.
7: Ölmüş mü baksanıza yavrum benim?
8: Gönlürde bir şey yok, korkudan bayılmış olacak.
7: Ayşe'cim, Ayşe'cim.
8: Hastaneye kaldıralım.
7: Canım benim, gençliğine dayamadan gitti yavrum.
1: 1980'li yıllara gelindiğinde siyah beyaz ekranın izleyicisinin de hafızasına kazanır usta sanatçı. TRT'de yayınlanan Uykudan Önce programında anlattığı masallarla Kuzucuklarının masalcı teyzesi olarak Türk televizyonlarının unutulmazları arasına girer.
9: Neler yapacaksınız kim bilir? Sakın büyüklerinizi ihmal etmeyin. Kalkar kalkmaz onların elini öpeceksiniz, değil mi? Evet, size ne anlatayım acaba? Çiçekleri sever misiniz? Seversiniz, aferin. O zaman ona benzer bir şeyler anlatalım.
1: O aslında büyük bir trajedi yaşayan, evet, hayattaki tek varlığı biricik oğlunu kaybeden bir annedir. Belki de bu sebepten herkesin annesi rolüne soyunur. Kalbindeki o derin yarayı bir nebze olsun sarmalamak için. Kim bilir, 1985'te bu programla yılın annesi ödülünü kucaklar Naşit.
9: Çiçekler, efendim nasıl anlatayım, saksıların için hepsi böyle böyle güller, karanfiller, kasım patları, erik ağaçları, elma ağaçları, ağaçları, ayva ağaçları, hepsi böyle yemyeşil dökülüyormuş.
1: Adile Naşit 1900

0: 1987'de annem bırakmam seninin çekimleri sırasında rahatsızlanır. Kanserdir. Operasyon geçirir ancak bir süre sonra hastalığı metastaz yapar. O günlerde en sadık refakatçisi minik serçe Sezen Aksu'dur. 11 Aralık 1987'de bu alemden ayrıldığında hep yaşlı hatırladığımız Adile teyze henüz 57 yaşındadır. Yani babasının öldüğü yaştadır.
1: Al işte gör.
2: Ya Allah cezanızı vermiş. Burada mı yapacaktınız ha? Kimden peydahladınız bu yavruyu? Ahlaksız utanmazlar.
3: Sus be Hafize Hanım. Benim derdim bana yeter zaten.
2: Senin mi bu yoksa?
3: Evet, benim kızım.
2: Kim bilir hangi tazenin canını yaktın, ağzını da bunu peydahladın işte.
4: Anacığım, bu bebek Ferit'in öz be öz nikahlı karısından.
2: Nikahlı karısından ya. Mı? Sahi mi? Beni kandırmıyorsunuz değil mi?
3: Sana el öptürmeye getirdim.
2: Bırak numarayı, gece yarısı annesinin yanından alınıp da bir çocuk el öptürmeye getirilir mi hiç? Bunda bir iş var.
4: Var ya.
0: Acıların arasında dimdik ayakta duruşuyla, oğluna hiç dinmeyen özlemiyle, tertemiz saf kalbiyle sevenlerinin anılarındadır artık. Oğlu Ahmet'e kavuşmuştur. Gazanfer Özcan, Adile Naşit'in vefatını hep güldürdü. Kendi gülmedi, hiç gülmedi, gülüyor gibi gözüktü. O bilindiği gibi her dakika kahkahalar atan, neşe içinde mutlu bir insan değildi diyerek duyurur.
5: Kusura bakma sormadım. Bir şey yer miydin?
2: Ben mi? Çocuklarım orada açlıktan kıvranırken.
0: Onun yokluğuyla geleneksel tiyatrocuların, kavukluların, pişekarların, meddahların ruhu da eksilir. Rol arkadaşı Şener Şen'in cümleleriyle Adile Naşit hayatı bir oyun gibi algıladı. Acılarını, sevinçlerini, bedenine büyük gelen keskin zekası ve bir çocuğun sınırsız düşgücüyle harmanlayarak yaşadı. O küçücük fıçıcık, içi dolu oyunculuktu.

0: Bunu ama nasıl konuşacağız be?
1: Sen onu bana bırak, ben konuşurum. Bana bak. Yürü. Ya.

Hadi çocuk ruhluyuz, hadi deliyiz, hadi inatçıyız ama enayi değiliz. Bunca sene sonra birbirimize kavuşmuşken bizi artık turşu suyu değil, turşu küpü bile ayıramaz. Hahahaha.

1933 yılında Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yaptı. Aynı yıl Flying Down to Rio adlı filmle Ginger Rogers'la birlikte bir dans ikilisi oluşturdu.

Fred Astaire 1950'li yıllarda Rita Hayworth, Gene Kelly, Judy Garland gibi efsane kadın oyunculara eşlik ederek sinemada müzikal komedinin başyapıtlarına katkıda bulundu. Broadway Melodisi, Eğlenceler Perisi, Çağdaş Aşıklar, Yangın Kulesi bunlardan bazılarıydı.

Dans tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve renkli dansçılarından kabul edilen Esther, Altın Küre, Akademi Ödülü, Emmy Ödülü ve Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibiydi. Sanatçı 1987'de 88 yaşında zatürreden yaşamını yitirdiğinde ardında bugün onu anacağımız ikonik bir ismi ve filmlerini bıraktı.

0: da manyetik bir etkisi vardı. Şimşek gibi ve cazibeli. Kasırgalar ve incelikle doluydu demişti ardından eski rol arkadaşı ve sevgilisi Al Pacino. Kendine özgü maskülen tarzı, geniş şapkaları, takım elbiseleri ve klasik duruşuyla Hollywood'un adeta moda ikonuydu Diane Keaton.
1: Neyse, görüşürüz.
2: Sen çok iyi oynuyorsun.
1: Öyle mi? Sen de öyle. Ah tanrım, ne aptalca bir laf değil mi? Yani sen bana çok iyi oynuyorsun dedin. Sanki hemen sana sen de öyle demek zorundayım.
0: 79 yaşında zatürre nedeniyle 11 Ekim 2025 tarihinde evinde yaşamını yitiren Keaton, aralarında başyapıt sayılacak pek çok filmdeki başarılı performansıyla anımsanacak.
2: Hayır, sen tamam. Yola bakar mısın?
1: Ben evet.
2: Öyle dağınık ki.
1: Evet, tamam.
2: Sana bir tane vereyim.
1: Sen araba kullanıyor musun?
0: Sevgili izleyicileri, Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton'ın onunla özdeşleşen

0: de genç ve hırslı bir şarkıcıyı canlandırıyordu. Bugün gerçek bir kült romantik olan 4 Oscar'lı filmde sitcom montajları, müzik prodüktörleri, sinema sektörü gibi birçok konu hakkında da ince eleştiriler var.
1: İlk yardımı çağırmalıyız. İstakoz deliyesini çağır.
2: Bunlar daha yavru tanrı
1: bebek
2: aşkına.
1: Bebek yavrular da. O zaman
2: tamam, sorun yok. Tamam. İşte al bakalım.
1: Bana vermişti. Bak biri buzdolabının arkasına kaçıyor. Gece yatağımıza gelecek. Şu şeyi buradan götürür müsün? Lütfen.
2: Bak, tutsun.
1: Tanrım konuş onunla. Sen istakozca bilirsin. Hey, onu tencereye at. Olur mu? Lütfen.
2: Yapamam. Yaşayan bir şey tencereye atamam. Canlı bir şey sıcak suya koyamam.
1: Onu ne yapacağımızı sanıyordun.
2: Tamam.
1: Tamam tencereye koyduk orada.
2: Tamam peki.
1: Evet. Buzdolabının arkasında kocaman bir istakoz var. Onu oradan çıkaramıyorum. Ağır bir şey bu. Belki biraz...
0: Manhattan 1979 yapımı yine bir Woody Allen filmi. Filmde kadın erkek ilişkileri üzerine önemli detaylar mevcut. BAFTA ödüllü yapım özellikle karşılıklı diyaloglarıyla hatırlanıyor.
2: Yakında Modern Sanatlar sergisinin açılışı var. Inside the Soul hakkında bir yazı yazacağım. Yani o dergiyi biliyor musunuz? Aslında önemsiz dergilerden biri. Demek istediğim çıkaranlar... 30'ların radikalizminde kalmışlar. Ne iş yapıyorsun Tracy?
3: Ben liseye gidiyorum.
2: Sahi mi? Vay canına, anaboko bir yerlerden gülümsüyor. Ne dediğimi anladın mı?
4: Bence Levit'i abartıyorlar. Aslında eski ekol için iyi bir aday olabilir ama...
2: Çok haklısın.
4: Mary için abartmışlar ekolünü, biz icat ettik.
2: Evet, doğru. Şey gibi...
4: Mesela örneğin şey gibi, Gustav Mahler...
2: Isaac Dennison ve Carl Jung.
4: Scott Fitzgerald.
2: Sonra Lenny Bruce. Lenny Bruce'u unutmamalıyız, Lenny Bruce. Değil mi?
0: 1987 yapımı Baby Boom, başrolünde Diane Keaton'ın olduğu komedi filmi. Türkçe'ye süper anne olarak çevrilen filmde kariyer mi çocuk mu ikilemine çok güzel değiniliyor. Usta oyuncunun canlandırdığı karakter New York'ta yaşayan başarılı bir iş kadınıdır. Günün birinde istemediği bir bebek bir akrabası tarafından ona emanet edilir ve ortalık karışır.
2: Yani bana ne miras kaldı? Elizabeth artık sizin. Elizabeth kim? Anlamadım. Kuzen Andrew'un kızı Elizabeth. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Size bunu söylemediler mi? Ne? Ne? Dur bir dakika. Yıllardır görmediğim bir kuzenimin bebeğinin bana miras kaldığını söylüyorsunuz, öyle mi? Buna inanamam. Hayır, bu olamaz. Bence bu imkansız.
5: Korkarım beni anlamadınız. Bu artık sizin.
2: Evet. Bakın, benim bir bebeğimin olması imkansız. Tanıştığımıza çok sevindim.
5: Affedersiniz ama benim hemen gitmem gerekiyor. Florida'da bir randevum daha var. Evet, Elizabeth, bu senin yeni annen, Jaycee. Artık onunla yaşayacaksın. Sakın yaramazlık yapma tatlım. Jaycee seni çok seviyor, tamam mı? Çok seviyor seni.
2: Buna inanamıyorum.
5: Evet, bu da malzemedir. Lütfen bunu da
2: olamaz.
5: Alın. Evet, hepsi burada. Bunlar da Elizabeth'in pasaportu ve kağıtları.
2: Bu imkansız. Ben bu iş için uygun biri
5: değilim. Siz yaşayan tek akrabasısınız. Gerçekten çok akıllı bir çocuk. Göreceksiniz. Ona alışınca ayrılamayacaksınız.
2: Ama
5: çok
2: ben...
5: iyi bir anne onu.
0: Ve tüm zamanların en iyi filmlerinden Godfather. Türkçe çevirisiyle Baba serisi. Belki de Diane Keaton'ın Hollywood ve izleyiciler tarafından tanınmasına yol açan en iyi film oldu. Seride Michael Corleone'nin ikinci eşi Kay Corleone karakterine hayat veren Keaton, filmdeki cool tavırları ve eşine seven gözlerle bakmasıyla izleyicileri mest eder.
6: Merhaba. Seni beklemiyorduk Kay. Keşke arasaydın.
7: Aslında istersen aradım. Hem aradım hem de mektup yazdım Tom. Şimdi Michael'a ulaşmak istiyorum.
6: Kimse nerede olduğunu bilmiyor. İyi olduğunu biliyoruz ama hepsi o kadar.
7: Arabaya ne oldu?
6: Küçük bir kaza ama kimse yaralanmadı.
7: Tom, lütfen bu mektubu Michael'a iletir misin? Lütfen.
6: Bak, eğer bunu alırsam mahkemede Michael'ın yerini bildiğimi rahatlıkla kanıtlayabilirler. Biraz sabırlı ol Kay, seni arayacaktır, tamam mı?
7: Taksiyi gönderdim. Telefonda başka bir taksi çağırabilir miyim?
6: Tabii, affedersin, gel.
0: 2003 yapımı Aşkta Her Şey Mümkün'de usta aktör Jack Nicholson'la güzel bir ikili oluşturmuştu Diane Keaton. Keanu Reeves'i de gördüğümüz film 125 milyon dolar gişe başarısı elde etti. Filmin en dikkat çekici sahnesi ise Diane Keaton'ın muhteşem denilebilecek aşk acısı dolayısıyla olan 3 dakikalık ağlama sahnesi olur.

0: Yine bir romantik komedi filmi Aşk, Düğünler ve Diğer Felaketler 2020 yılında seyirciyle buluştu. Film Diane Keaton'ın oynadığı son yapımlardan. Eleştirmenler tarafından film Tiffany'de Kahvaltı'nın güncel versiyonu olarak nitelendirilir. Oyunculuğunun yanı sıra evsizlere, sokak hayvanlarına karşı hassas bir aktrist ve aktivisti Diane Keaton ve Al Pacino'nun dediği gibi. Bu dünyadan ayrılırken ardında solmayacak bir iz bıraktı.
1: Ah tanrım, şükürler olsun, en azından doğru bir iş yerini mahvettim.
2: Sadece iki abajur.
1: Evet. Ben
2: Kediyle
1: birlikte bu işi yaparız sanıyordum ama hayır. Sürekli bir şeylere çarpıp duruyoruz.

1970'e geniş bir izleyici kitlesine sahip, en uzun seri filmlerden biri olan Hızlı ve Öfkeli, 2001 yılından bu yana izleyici karşısına çıkıyor.

0: aksiyon serisinin final sahneleri özellikle çok konuşuluyor. Ünlü filmlerin minyatür efektlerini yapan bir şirket, Hızlı ve Öfkeli'nin final sahnesine de imza attı ve gerçek sahneler minyatürlerle canlandırıldı. İşte heyecan olarak gerçeğini aratmayan o sahneler.
1: 3, 2, 1...

0: 1, go!
1: Coupé?
2: Non.

Kenardan kraterine wingsuit'le uçmak daha önce hiç denenmemişti. Sebastian Alvarez bu sınırın ötesine geçmeye karar verdi. Özel olarak tasarlanan kıyafeti ve aylar süren hazırlığın ardından aktif bir yanardağın içine uçan ve oradan sağ çıkmayı başaran ilk insan oldu. Bu uçuş sadece bir ekstrem spor denemesi değil, insanın doğayla ve kendi sınırlarıyla giriştiği olağanüstü bir mücadeleydi. İzliyoruz.

Dünyaca ünlü Hırvatçı Stefan Auzer canlı performanslarıyla büyük ilgi görüyor. Lucas Ulich ile birlikte oluşturdukları Tuğçelos grubuyla tanınan Auzer, geçtiğimiz Mayıs ayında Amerikalı güzel keman sanatçısı Caroline Campbell'la Londra Albert Royal Hall konser salonunda başarılı bir performansa imza attı. İzliyoruz.

Pop müziğin ikonu Michael Jackson'ın senaryosuna imza attığı, ayrıca rol aldığı bir filmi olduğunu biliyor muydunuz? Moonwalker 1988 yapımı. 2009'da aramızdan ayrılan Jackson'ın biyografisine yönelik bir film.

filmde en çok ilgi çeken sahne ise bir kült olan Bad klibinde Michael Jackson'ı canlandıran 9 yaşındaki Brandon Adams'ın performansı. Bugün bir oyuncu ve boksör olan Adams filmde Jackson'ı nerede

1940'larda dahi çocuk olarak dinlenen Sugar Chili, yani şeker çili lakaplı Isaac Robinson, bugün 85 yaşında bir caz piyanisti.

Detroit yerlisi olan Robinson, 2 yaşındayken piyanonun başına geçti ve performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. 7 yaşına geldiğinde ise şöhreti yakalamıştı. İlginç olan ailesinde müzikle ilgilenen olmamasıydı. Şimdi Şeker Çilek'in 1946 yapımı No Leave No Love filmindeki performansını izliyoruz.

red one. Handle good.

2023 yılında kar motosikletiyle geçirdiği kazada yaşamını yitiren dünyaca ünlü rally pilotu ve sosyal medya fenomeni Ken Block, Rally America ve Global Rally Cross'taki başarılarıyla biliniyordu. 55 yaşındaki Block, 2 milyon takipçisinin olduğu YouTube'daki Gymkhana videolarıyla daha da ün kazanmıştı. Hazırladığı Gymkhana serisi otomobil videolarıyla her zaman nefes kesen isimlerden Ken Block'ın 2019 tarihli nefes kesen gösterisini izliyoruz.

yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Fransız tarihçi Michel Balivet'in kuruluş devrinde Bizans ve Osmanlılar eseri Turkuaz Kitap'tan okurlarla buluştu. Yazarın 20 yılı aşkın araştırmalarının birikimiyle yazdığı eser, Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan süreçte Türk-Bizans ilişkilerini, kültürel etkileşimleri ve medeniyetler arası sürekliliği inceliyor. Yazar Latife Tekin'in kaleme aldığı Para Gürültüsü, dijital çağın, finansal dilin ve algoritmaların insan ruhuyla günlük yaşam üzerindeki yabancılaştırıcı etkilerini konu alıyor. Can Yayınları imzalı roman, her şeyin biri, grafik, izlenme sayısı ve piyasa diliyle ölçüldüğü bir çağda geçiyor. İnsanlık tarihi bir döngüyle mi kuşatıldı? Uygarlıkların ortak kaderinde saklı bir düzen var mı? Anıl Toynbee'nin Kronik Kitap'tan çıkan Bir Tarih İncelemesi adlı eseri, temel uygarlıkların doğuşunu, gelişimini, duraklamasını ve çöküş süreçlerini medeniyet merkezli bir bakış açısıyla inceliyor. Rus edebiyatının büyük yazarlarından Alexander Pushkin'in kaleme aldığı bir edebiyat klasiği olan Yüzbaşı'nın Kızı, Turkuaz Kitap'tan okurla buluştu. Aynı zamanda çok önemli bir şair de olan Pushkin'in Yüzbaşı'nın Kızı romanı, 18. yüzyılda Rusya'da savaşın ve zorlukların arasında geçen bir aşk ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Güney Koreli yazar Kim Ayre'nin kaleme aldığı Benim Mükemmel Hayatım romanı, erken yaşlanma hastalığıyla mücadele eden 17 yaşındaki Arim'le, çok genç yaşta ebeveyn olmuş bir anne ve babanın dokunaklı öyküsüne odaklanıyor. Kitap, İtaki Yayınları'ndan raflardaki yerini aldı. Muhyiddin İbnül Arabi'nin yazdığı Alem ve İnsan kitabı, Allah, İnsan ve kainat arasındaki ilişkiyi tasavvufi bir perspektifle ele alan iki küçük risaleden oluşuyor. İbnül Arabi'nin düşüncesinin özel bazı konularını ele alan bu iki risale, vahdet-i vücudu anlamak isteyen okur için küçük fakat verimli iki metin olacak. Eser, Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayınları'ndan çıktı.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli ve Sakarya 27, Bursa 23, Balıkesir 26. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11. Konya ve Nevşehir 24, Kayseri 26, Sivas 27. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Manisa 28, Aydın 30, Muğla 26. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Kahramanmaraş 32, Adana 33, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 19. Bolu ve Rize 24, Karabük 26, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 30, Erzincan 28, Van 25, Ardahan 23. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa ve Siirt 33 ve Diyarbakır 32 derece.

0: Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Hayatınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
2: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
3: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
2: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
1: Mortingenstrasse. Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırtık.
3: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
2: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak yarın 20'de Ağparada.
4: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zincir adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli, kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030

da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti.

Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri.

Dan birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezeri'nin su makinelerinden robotik çağı. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çaklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor.

Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam edecek.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

bir düşünün. Depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı.

ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli ve Sakarya 27, Bursa 23, Balıkesir 26. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11. Konya ve Nevşehir 24, Kayseri 26, Sivas 27. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Manisa 28, Aydın 30, Muğla 26. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Kahramanmaraş 32, Adana 33, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 19. Bolu ve Rize 24, Karabük 26, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 30, Erzincan 28, Van 25, Ardahan 23. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa ve Siirt 33 ve Diyarbakır 32 derece.

0: bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
1: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı.

Şampiyonlar Ligi heyecanı A Haber'de. İngiltere, İspanya. Bir tarafta Harry Kane, Bellingham, Saka. Diğer tarafta Yamal, Rodri, Olmo. Wembley'de dev maç. 2024'te Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'ya kaybeden İngiltere rövanşı Uluslar Ligi'nde almak istiyor. Uluslar A Ligi C grubundaki İngiltere-İspanya mücadelesi bu akşam saat 21.45'te A Haber'de.

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı Lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı Lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: CD Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CD Enerji.
1: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan-Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi pazartesi 19'da Ağparada.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonu sayın seyirciler. Bir Her Şeyi Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü konularımızın arasında genellikle olduğu gibi sağlık var ve yemek yiyecek var, eğlence var, yemek içmek var diyelim. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim.
1: Tabii ki.
0: Diyabet Vakfı Başkanısın.

0: Evet, Türkiye Diyabet Vakfı.
1: Türkiye Diyabet Vakfı Başkanısınız. Ne yapıyor Diyabet Vakfı?
0: Diyabet Vakfı'nın iki amacı var. Bir, sağlık çalışanlarına, diyabet alanında uğraşanlara ulusal bazda hasta takip ve tedavi rejimlerini oluşturmak, bunları sahada uygulanır hale getirmek.
1: Yani tıbbi prosedürler oluşturmak.
0: Tıbbi prosedürleri hekimlere anlatmak ve bunları ulusal bazda birlikte uygulamak. İkincisi de hasta açısından baktığınız zaman hasta eğitimleri. Mesela son Ekim ayında Hatay Arsuz'da tip 1 diyabet kampı yaptık. Hastaları bir araya getiriyoruz. Diyabetle yaşamı öğretiyoruz. Bu doğrultuda tedavilerini nasıl en iyi yapabiliriz yaşıyoruz birlikte.
1: Hastaların eğitimi oluyor.
0: Hastaların eğitimi.
1: Ve bu kitlesel eğitim değil yani. Hani medyadan çıkıp şeker yemeyin falan değil de daha spesifik ne yapacaklarını anlatıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ne anlatıyorsunuz mesela orada?
0: Tanı ve tedavideki gelişmeler nelerdir? Bununla ilgili hastaların diyabet tedavisinde, hastalığın tedavisinde yaşadıkları en büyük uyum problemleri nelerdir?
1: Diyabet tedavi ediliyor mu?
0: Ediliyor.
1: Yani mesela diyabet dediğimiz şeker değil mi? Şekeri, evet, olan birisi İyileşip artık şeker olmadan, insülin almadan yaşayabileceği hale geliyor mu?
0: Şimdi iki tane diyabet tipimiz var. Bir tanesinde mutlak insülin kullanmak zorundadır. Bir diyabet tipinde, tip 2 diyabet dediğimiz, bunda eğer ki beslenmesini kontrol edebilir, sağlıklı beslenir ve yaşam tarzını düzeltebilirse ilaçsız sürdürülebilir yaşam, ama genetik açıdan zemininde diyabet olduğu için bu beslenme ortamını bozduğu, yaşam tarzını bozduğu anda diyabet ortaya çıkar. İşte diyabet ortaya çıktığı zaman da sorunlar başlıyor zaten.
1: Şimdi bu sorunları yemek mi yol açıyor genelde? Ne açıyor? Yanlış yemek yemek.
0: Sağlıksız mi? Beslenmek. Sağlıksız. Ve sağlıksız yaşamak.
1: Sağlıksız beslenmek. Şimdi siz de gıda sektöründesiniz.
2: Evet, ben gıda ve otelcilik sektöründeyim. Çok uzun bir süreden beri, yaklaşık 50 yıldan beri.
1: Aynı zamanda Türk kahvesi.
2: İlgi alanlarımdan bir tanesi Türk kahvesi oldu. Türk kahvesi 2013 yılında UNESCO'nun kültür içecekleri listesine kabul edilen ilk kültür içeceği oldu dünyada.
1: Çok ilginç.
2: 2013 yılında. O zamandan beri 2022'de Türk çayı da girdi bu listeye. Çok prestijli bir listedir. UNESCO'nun, Birleşmiş Milletler'in bir organizasyonu, biliyorsunuz UNESCO. Ben bu konuya çok ilgi duyuyorum. O dosyayı hazırlarken de aktif olarak katıldım ve yurt dışında da 34 yerde Türk kahvesi konusunda konuşmalar yaptım. Dünyanın her tarafında.
1: Türk kahvesi faydalı bir şey mi? Şimdi doktorunuza da sorarız tabii ama.
2: Kahvenin faydası konusunda bırakın şeyleri, ne derler, sıradan insanları, çok uzman doktorlar bile bir türlü bir fikir birliğine varamıyorlar. Tarih boyunca öyle olmuş. Bazıları kahveyi faydalı bir şey olarak kabul ederken bazıları da kahveyi çok eleştirmiş. Hatta yani çok aleyhinde konuşan insanlar da vardır ama kahvenin faydalı olduğunu düşünenler de vardır. Dolayısıyla o konuda bir fikir birliği yok.
1: Biz soralım doktorumuza.
0: Dozunu, miktarını iyi ayarlamak.
1: Benim duyduğumu söyleyeyim ben. Hı-hı. Hidrojenize, hani o paketli olanlar için hani damar tıkıyor diyorlar ama bildiğimiz Türk kahvesi, çekilmiş Türk kahvesini hani çok, hani 10 tane içmediğiniz müddetçe de çok faydalı diye duydum ben.
0: Yani içerisindeki en önemli olumsuz etkisi olan kafein miktarı. Bunu ne kadar çok alırsanız o kadar uyarıcı etki yapıyor. Kalp ritim problemlerine yol açıyor o açıdan baktığınızda, ama sadece o değil. Kahveyi çok alırsanız osteoporoz riskini arttırıyorsunuz.
1: Kemik kırılması mı oluyor,
0: evet,
1: osteoporoz?
0: Evet, kemik erimesi diye de hani halk arasında konuşulur. Bunu arttırıyor. Özellikle iki kadından bir tanesinin osteoporoz olduğu düşünürseniz.
1: Türk kahvesi midir bunun sebebi?
0: Hayır. Yani Türk kahvesi değil.
1: Değil, kahve
0: yani
1: de.
0: Miktarı önemli.
2: Şimdi haddimi aşmadan.
1: Estağfurullah.
2: Ben doktor değilim ama ister istemez bu konulara ilgi duyuyoruz. Türk kahvesinin bazı özellikleri var. Başka kahvelerde olmayan. Dolayısıyla sağlık anlamında Türk kahvesinin öbür kahveler kadar sağlık problemleri oluşturmadığı düşünülüyor. En büyük problemlerden bir tanesi nedir kahvede? Kavruluyor olması. Bir şey kavurduğunuz zaman ne kadar çok
1: kömürleşiyor ve kanserojen oluyor.
2: Kanserojen bir etkisi vardır. Türk kahvesi ise adı üstünde siyah değildir.
1: Kahverengidir.
2: Evet. Bir renge de ismini vermiştir bu arada. Halbuki French Roast ve Italian Roast gibi yabancı kahvelerde çok daha koyu. Elinize alırsanız görürsünüz farkı. Onlar neyse siyahtır. Bizim kahvemiz ise kahverengidir. Daha az kavrulur. Dolayısıyla öyle bir kanserojen etkisinin olmadığı söylenir.
1: Siz şimdi Türk kahvesinin kültürü olarak korunması mı, yayılması mı nedir şey?
2: Şimdi bizim Türk kahvesi aşağı yukarı 500 yıldır bu topraklarda ve bizim en önemli Osmanlı'nın diyelim. Çünkü sadece Türkiye'ye has bir şey değil. İsmi Türk kahvesi ama aslında Osmanlı kahvesidir, evet. O. Ve Osmanlı coğrafyasında ki şu anda yaklaşık 200-250 milyon kişinin yaşadığı bir coğrafyadır. Bu coğrafyanın ortak kültür değerlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla Türk kahvesinin bu anlamda bir defa yaşaması lazım.
1: Bir de sosyal şeyde çok şeysi var değil mi? Oturup bir kahve içelim.
2: Çok.
1: Fal bakılır orada.
2: Çok.
1: Ben hatta bir ara bir kitap görmüştüm. Kahve falı kitabı. Yani oradaki motiflerin, desenlerin...
2: Bırakın kahve falını, bilhassa yurt dışında, bilhassa İngiltere'de falan, internet üzerinden müthiş bir kahve falı şeyi var, revaçta. Ve her gün binlerce kişinin kahve falına bakılıyor ama...
1: Nasıl bakıyorlar? Kameradan resmi
2: işte
1: çekip...
2: İşte yani bazen resmi karşılaştırıyor, çeşitli teknikleri var ama girerseniz internete, bilhassa İngiltere şeyli sitelere. Ama kültür olarak kahvenin başka gündelik kültüre girmiş şeyleri var. Mesela günün ilk yemeği, kahvaltı, kahve altı.
1: Kahveden kahve.
2: Önce bir kahvaltı edip ondan sonra kahve içmek anlamında. Bir renk, kahve rengi. Türkiye'de sosyal seviyesi, ekonomik durumu ne olursa olsun bir kız isteneceği zaman mutlaka kahve ikramı
1: vardır. Kızda bir tuz mu atar içine onu?
2: Evet. Yine bir akademisyen bir hanım, bizim de dernek üyesidir, bir araştırma yaptı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden, Kırklareli'nden Diyarbakır'a kadar 40'tan fazla, bazıları yüzlerce senelik kahve türküsü. Hatta bir tango var. Kahverengi gözlerin diye bir tango var. Kahve türküleri. Yine Güneydoğu'da dargın barıştıran, bu aşiret şeylerin kavgalarında filan dargın barıştıran kahvesi. İşte bir misafirliğe gittiğiniz zaman mutlaka sorulan soru kahve mi çay mı diye bir soru, evet, sorulur. Dolayısıyla kahve, işte kahve falından bahsettiniz.
3: 40 yıldır hatırı vardır bir kahvenin diye. 40 yıl hatırı vardır. Evet.
1: Çok alışkanlık yapan bir şey kahve değil mi? Çünkü yani kahveye çok düşkün olan insanlar biliyorum. Bazılarında hiç alakası olmuyordu. Genetik bir şey mi acaba?
3: Yok. Yani alışkanlık kafein tüketiminden geliyor.
1: Ama mesela ben ne kadar tüketsem de alışamıyorum ona mesela. Hani şimdi laf olsun.
3: Bazısı vardır jumping yapar biliyorsunuz. O adrenalin deşarjı onun için bir şeydir, alışkanlıktır. Kahve de öyle bir şey.
1: Peki kahvaltıya gelelim. Şimdi kahvaltı çok tartışılan bir şey. Lazım mı değil mi diye. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani deniyor ki sanayi öncesi insanlık uyandığı zaman buzdolabı yoktu. Çıkıp bir meyve bulup bir yiyecek bir şey bulacak kadar vücudunda enerjisi vardır. Onu bulduktan sonra yesin diye bir teori var.
3: İngilizce'de breakfast biliyorsunuz. Açlığı kesmedir esasında. Yani sabah gün doğumunda insanda bazı hormonlar artar. Kortizol salgısı artar. Stres hormonudur. Şekeri yükseltici hormonlar artar. Bunun nedeni güne hazırlanmadır. Yani
1: vücuda enerji yüklüyor zaten.
3: Mücadele etme şeyidir. Onun için bu hormonların hepsi vücutta şeker yapımını arttırır. Biz bunu hastalarda çok iyi görüyoruz. Şeker sensörleri takıyoruz tip 1 diyabetiklere mesela. Gece uykuda 4'ten sonra şekerleri yavaş yavaş yükselmeye başlıyor.
1: Uyurken durduk yere. Tabii,
3: bu hormonlar artmaya başlıyor çünkü. Bu kortizol salgısının diurnal bir ritmi var. İşte sabaha doğru artar, geceye doğru azalır. Büyüme hormonu beraberinde aynı şekilde. Yani bu vücudun güne uyumu, adaptasyon açısından günlük kavgaya, atış şeylere, mücadele hazırlığı açısından önemli.
1: Ya kahvaltıyı etmek lazım.
3: Etmek lazım.
1: Peki şeye ne diyorsunuz, bu aralıklı oruç diyorlar. Bu özellikle şekerin düşmesi için. Yani bu tip 1 diyabet mi? Tip 2
3: şimdi
1: neyse.
3: Tip 2 diyabette aralıklı oruçla ilgili obezitenin tedavisinde beslenmenin uzun açlıkların etkisi olacağı konusunda bazı veriler
1: hatta
3: var.
1: Hatta 3 gün aç kaldı mı mucizevi diyorlar falan.
3: Yok.

0: Yok öyle bir şey yok.
1: Yok mu öyle bir şey? Bütün yani, vücut kendini yeniliyormuş falan.
0: Yok yani şimdi 12 saat 18 saat açlıklarla ilgili bazı şeyler var. Ama bunun hani İslam dininde de biliyorsunuz orucun. Şeyi var. Yani gün içerisindeki bu değişkenliklerle ilgili. Yani bir yararı var ama bu herkes için geçerli değil. Örnek olarak şöyle söyleyeyim. Şimdi bazı obez kişilere, diyabet hastası olan kişilere mesela günde hani sık beslen, acıkma şeyimiz vardır. Ama bu herkes için geçerli değil.
1: Bunun içinde mesela en öldürücü şey bu diyorlar. Her yediğinde vücudun alarma geçiyor, insülin salgılanıyor falan.
0: İşte her genetik yapıda farklı yanıtlar görüyorsunuz.
1: Dolayısıyla kahvaltıda bazılarına lazım olabilir, bazılarına olmayabilir mi diyelim.
0: Bazısı var, öğleye kadar bir şey yemiyor mesela.
1: Ben mesela akşam 5'e kadar ağzıma bir şey süremiyorum normalde.
0: Yani siz akşam uyanıyorsunuz o zaman.
1: Olabilir yani.
0: yani burada enerji deponuz yeterliyse bunu sürdürebilirsiniz. Bir de alışkanlıklar önemli. Şimdi bazısına bakıyorsunuz, ben diyor otursam yemeğe bir belirli miktarda tüketeceğim. Bunu ikiye bölersem de sabah akşam toplam tüketeceğim miktar belli. Günde 5 kez tüketirsem her birinde yine tüketeceğim miktar belli. Toplam miktarım çok artıyor diyor. Yani şimdi bunu kontrol edemeyen kişiler için az beslenmek yapılabiliyorsa, sağlık açısından sorunu yoksa uygun.
1: Evet. Şimdi bu gıda işinin yönetimi kısmına gelelim.
0: Evet.
1: Lezzet bir numaralı şey midir? Yani nasıl
2: şimdi
1: o lezzete?
2: Şimdi çok kişi bunu bilmez yahut duymamıştır. Yiyecek içecek ve yiyecek içeceğe temel teşkil eden
1: her
2: destekler.
1: Şey.
2: Mesela tarım en önemli şeylerden bir tanesi. Ama başka temel teşkil eden işte kap kaçak imalatı vesaire filan. Bütün bunları topladığınız zaman, böyle bir piramit yaptığınız zaman dünyada en fazla insan çalıştıran sektör yiyecek içecektir. Çok önemli bir sektördür. Ve aynı zamanda büyük bir ekonomik güçtür. Bakın mesela kahveyle devam edelim.
1: Evet.
2: Kahveyle başladık. Günde yaklaşık 3 milyar doz kahve tüketiliyor dünyada. 8 milyar kişi var ama yani bunun 3 milyarı içiyor manasını değil. Bazısı 10 tane içiyor vesaire. Ama 3 milyar doz. Dolayısıyla bunun senelik dünyada temsil ettiği ekonomik güç 250 milyar doların üzerinde. Korkunç bir rakam. Dolayısıyla
1: zaten sokaklardaki kahveciler de ağzına kadar dolu değil mi?
2: Yani kahve çok önemli. Eskiden de öyleydi. Osmanlı döneminde de kahvehaneler sosyalleşilen ve olmazsa olmaz yani insanların gidip sosyalleştiği yerler olmuş. Ama ona bir geri dönüş var şu anda ve hakikaten bu yeni kahve şeyi modası diyelim. Yaşam şekli, her sokağın başında bir kahvehane olması yeniden o günleri yaşatıyor bize ve insanlar sosyal hayatlarında mahallenin kahvehanesinin çok büyük bir önemi var. Yani dolayısıyla bu sosyal kısmını unutmamak lazım.
1: Peki şimdi Türkiye'deki bu yemek işi.
2: Evet.
1: Hakikaten yani sokakta çok lezzetli şeyler bulabiliyoruz. Dünyanın evet. Hiçbir yerinde yok. Bunun sebebi ne? Çok mu meraklıyız? Ağız tadımıza mı meraklıyız? Nedir?
2: Şimdi tabii insan alışık olduğu yemeği daha lezzetli bulur. Dolayısıyla tam manasıyla şey olamayız.
1: Ama yani objektif olarak listelere giriyor Türkiye.
2: Ama Türk mutfağı hiç şüphesiz en ufak bir haksızlık yapmadan başka mutfaklara dünyanın en önde gelen mutfaklarından biridir. Hatta o kadar ki yeteri kadar tanınmadığını düşünüyorum ben. Bunun birçok sebebi var ama en önemli sebeplerinden bir tanesi biz dünyanın en son 3 imparatorluğundan bir tanesi mirasçısıyız. İmparatorluk mutfağı. İmparatorluk ne demek? Birçok toplumun, birçok coğrafyanın bir şey altında, taç altında bir araya gelmesidir. Mutfak da böyle bir şey. Dolayısıyla bizim mutfağımıza baktığınız zaman Balkanlardan, Kafkaslardan, Orta Doğu'dan, Ege'den
1: bir şehir,
2: vesaire
1: bir şeyler var. Ne kadar yerleşik olursa yemekleri o kadar daha şey oluyor. Mesela Antep'te değil mi 3000 yıllık bir evet. Şey olduğu için Antep'in yemekleri çok gelişiyor. Yani şehrin yerleşik o göçebe olduğu zaman kebap var.
2: Yani mi? Pişirme yöntemleri de çok önemlidir. Yani bir insan bir toplumun nasıl pişirdiğine baktığınız zaman onların yaşam tarzı hakkında önemli fikir elde edersiniz. Yani bizim kebap dediğimiz ateşin üzerinde, hatta kebap biliyorsunuz ızgaraya değmez. Açıkta şey edilir. Mesela o tipik bir göçer pişirme yöntemidir. Yani böyle

0: tencereler, tavalar, fırınlar falan, falan değil. Hatta şey hayata geçtiğiniz zaman, ne de yerleşik hayata geçtiğiniz zaman ilk yapılan şeylerden bir tanesi Anadolu'da da öyledir. Evin dışına bir kümbet fırın yapılır. Ve ona baba ocağı denir. Yani aslında orada denilmek, söylenmek istenen yemeklerin bir fırında piştiği ve insanların göçer olmadığı, yerleştiği bir oldu. Şey. Yani dolayısıyla nasıl pişirdiğiniz çok önemlidir. Ama dediğim gibi Anadolu toprakları bir imparatorluğun mirasçısıdır. Ve coğrafya olarak da çok değişik coğrafyalar vardı. Bir Ege ile Doğu Anadolu'yu karşılaştıramazsınız yani şey olarak, coğrafya olarak. Dolayısıyla hem yemek çeşitliliği hem pişirme yöntemleri gibi konularda.
1: Şeyde mi Aziz, üç tarafımız denizle çevrili ama kebapçı sayısı çok daha fazla. Mesela balığa daha mı az yatkınız acaba?
0: Yok, şeyde mesela İstanbul büyük bir deniz kültürüne şeydir, sahiptir. Tabii İstanbul çok göç aldı fakat benim çocukluğumda şey takvimde, balık takvim diye bir şey vardır İstanbul'da. Evet. Ve herkes söyler işte lüfer zamanı geldi. Hatta lüferin büyüklüğüne göre değişik isimleri vardır. Evet. Ve onların da zamanı vardır. İnsanlar balık takvimi ezbere bilirlerdi. İşte gelecek aydan itibaren
1: çinekop başlar,
0: bilmem ne falan diye ve insanlar heyecanla balıkçıya gidip o ilk gelen balıkları hemen alır. Yani İstanbul'da balık kültürü çok daha yaygındı.
1: Ama Türkiye'de genel olarak
0: Tabii balık biraz da azalıyor dünyada. Öyle bir şeyi var, yönü var.

0: işte Türkiye'de Amerika seviyesine gelmiş diyorlar.
1: Yaklaştı.
0: Yaklaştı.
1: O kadar olmadı ama yaklaştı.
0: Bir çıtır altı, o 30'muş, bizde 28 mi 27 mi öyle bir şey diyorlar.
1: Yok, 30 da değil. Yani şimdi
0: bizde 30'u insanların.
1: 35 erişkin yaş grubu olarak bakarsanız kadınlarda bu %40'ı geçiyor.
0: Öyle mi? O kadar çıktı evet, mı? Ben en son baktığımda 30'u.
1: 18 yaş üzerinde. Erkeklerde %28-30'lara doğru iniyor. Ama ortalama %35 civarında.
0: Türkiye'de.
1: Türkiye'de. Ve bunun en önemli şeyi diyabet riskini arttırıyor.
0: Evet. Birincisi. Peki bunun sebebi ne?
1: Obezitenin sebebi yani yediğinizi harcamamak. Birinci şey. Daha böyle inaktif yaşama gitmek, spor veya işte hareketli yaşamla ilgili şeyleri azaltmak, daha çok taşıt kullanmak. Eskiden kumandalar yoktu, televizyonu kalkıp kanalı bile kendiniz
0: değiştiriyordunuz. Ama bir de bir psikolojik şeysi yok mu onun? Yani insanlar psikolojik boşluklarını doldurmak için yiyorlar gibi geliyorsa.
1: Stres altında yeme dürtüsü. Bazılar için öyledir ama bazılarında da tersine stres yemeği keser mesela.
0: Evet, yani normalde biraz, midesi kilitlenir insanın
1: evet,
0: stresi.
1: Evet, yani biraz genetik yapıyla ilişkili o. Obezitenin genle yani multigenetik bir geçişi vardır.
0: Şeye bağlıyorlar, bitkisel yağlara bağlayanlar var.
1: Yani tükettiğiniz her şey özellikle yağlar kalori açısından en zengin besin türevleri 1 gramı 9 kalori kabaca söyleyecek olursak diğer ürünlerin 1 gramı 4 kalori 5
0: ama
1: kalori
0: ama özellikle
1: arasında.
0: Bitkisel yağlar için çünkü bu yine o endüstriyel olmayan toplumda bitkisel yağ diye bir şey yokmuş. Zeytinyağı da yağ değil zaten.
1: Kalp damar sağlığı açısından risk arttırıyor esas. O bitkisel olanla olmayan
0: obeziteyle alakası yok.
1: Obeziteyle doğrudan ilgisi yok onun.
2: Bir de ne yediğiniz de önemli. Yani kendi konumla ilgili lafa girdim. Kusura bakmayın. Sayın hocamın dediği çok doğru. Ama ne yediğiniz de önemli. Mesela Türk toplumunun dünyada bu bilimsel olarak istatistik olarak şey etti. Bazı konularda dünya lideridir Türkiye. Mesela dünyada en fazla çay tüketen toplumdur. 3,3 kilo kuru çay tüketir kişi başına. Bir numaradır. Dünyada en fazla ekmek ve unlu mamuller kişi başı tüketen
0: her toplum. Yer fırın.
1: Evet. İşte müthiş en çok ekmek şeylerden bir tanesi bu karbonhidrat tüketiminin evet. Çok artması.
2: Çok artması ve Türkler hakikaten ekmeksiz sofraya oturmaz.
1: Pilavı da patatesi de ekmekle yiyoruz.
2: Ama yani evet, ekmek yani. Çok yer. Dolayısıyla ne yediğiniz de önemli. Ne kadar yediğiniz evet ama ne yediğiniz de çok önemli.
0: Evet.
2: Yani benim konum olduğu için.
0: Hamur işinden uzak mı durmak lazım?
1: Tabii burada kullandığınız unun kepek tarafı emilme hızını değiştiren şey o.
0: Ama beyaz tadı bozuluyor. Beyaz ekmek lezzetli, öbürü çok lezzetsiz.
1: İşte zaten
0: yani
1: sorunumuz orada. Yani öbür tam tahıl ununa alışabilsek.
0: Yani yenecek gibi bir şey değil o tam tahıl.
1: Valla alışırsanız yiyorsunuz.
2: Tam tersi. Yani. Şimdi astronomik paralara bu tahıllı ekmekler satılıyor. Yani normal ekmeğin 4-5 misli fiyatı ve insanlar sıraya girip bu ekmekleri alıyorlar. Yani burada

0: mantıklı geliyor birçok insana. Şimdi nasıl yayılıyor şey, tabiat nasıl yayılıyor, bilhassa bitkiler, çekirdeklerinin birisi tarafından alınıp bir başka yere götürülmesi lazım. Kim yapacak bunu?
1: Kuşlar.
0: Hayvanlar yapacak. Kuşlar, memeliler vesaire filan falan. Peki niye yapsınlar bunu?
1: Enerjiyi alacaklar.
0: Çekirdeğin etrafına cazip, işte cazip demenin maksadı şekerli. Şeker işte orada bir çekim gücü şey diyor. Cazip bir kılıf koyacaksınız. Dolayısıyla hayvanlar isteyerek o şekerli tada kavuşmak için meyveleri yiyecekler. Hatta o kadar ki meyve daha hazır değilse üremeye, çekirdeği
1: şey olacak, üremeye, yemeyecek onu.
0: Bir defa göremeyeceksiniz çünkü yapraklarla aynı renk olacak, yeşil olacak, dolayısıyla görülmesi güç olacak ve şekerli olmayacak. Dolayısıyla ne zaman ben hazırım, gelsin birisi beni yesin, başka bir yere götürsün diyorsa, o zaman rengi çok parlak bir renk olacak, kolayca görülecek ve tat. Dolayısıyla şeker aslında böyle bir rol üstlenmiş. Bir cazibe, yani şeyin, tabiatın kendini yenilemesi.
1: Ama doğada şeker kendisi olarak yok. Bal var. Bir de meyvelerde var değil mi?
2: Evet, fruktoz.
1: Peki farkı var mı bunların? Mesela küp şeker yemekle balı aldığım zaman ben sonunda ikisi de şeker değil mi bunu? Vücutta aynı şeyi yapmıyor.
2: Monosakkarit dediğimiz tekli şekerler var, çoklu şekerler var. Tekli şekerlerin tüketimini arttırdığınız zaman biz buna rafinerize karbonhidrat diyoruz. Bu sağlık açısından daha büyük sorun.
1: Tekli şekeri örnek verirsek mesela.
2: Yani mesela yani küp şeker. İçerisinde disakkarit onda ama çok hızlı parçalanıyor. İki molekül hızlı bir şekilde kana geçiyor. Bu insülininizi çok arttırıyor. Meyve çok tüketirseniz o da, onun içerisinde de fruktoz oranı yüksek. Onda da aynı şekilde hızlı miktarda insülin artınca iştahınız artıyor.
1: Mesela meyve suyu için şey diyorlar, yani gereksiz bir şey diyorlar,
2: evet,
1: değil mi?
2: İçerisinde şeker var çünkü. Doğrudan, yani meyvanın kendi suyu değil o. Meyve sularının çoğuna katkısız olanlar hariç...
1: Yok, portakalı sıktınız, böyle diktiniz, onda bile çok fazla şeker alıyorsunuz.
2: Şeker var ama onun içerisinde lif yok. Meyveyi kendisini yerseniz lifiyle birlikte yiyorsunuz. Lifli yiyeceklerle birlikte tükettiğiniz anda hızlı emilimi yavaşlatıyorsunuz.
1: Mesela bal da öyle hızlı mı emiliyor?
2: Evet.
1: Emilir yani.
2: Ağza koyduğunuz zaman bile emilmeye başlıyor. Biz şekeri düşen hastalarda mesela hiç bulamıyorsanız ağzın içerisine şuur kapalıysa bir parmak bal alın sürün deriz yani.
1: Peki bu şeker kriz koması diye bir şey de var değil mi? Bu şeker yükseldiğinde mi oluyor, düştüğünde mi oluyor?
2: İki tür koma var. Birisi şeker yükseldiğinde olan, işte bu tip 1 diyabetikler insülini kullanmadığı zaman şekeri çok yükseliyor. 300, 400, 800'lere kadar çıkıyor ama tip 2 diyabetlilerde de var. Bunlarda da şeker yükselmesi mevcut ama şimdi şeker vücudun olmazsa olmaz enerji ajanlarından bir tanesi. Metabolizmanın temel taşlarından biri. Tüm enerjinizi onunla hazır sağlıyorsunuz.
1: Ketojenik diyet diyorlar
2: i̇şte,
1: mesela.
2: Karbonhidratı kestiğiniz zaman keton üretimi artıyor. Keton üretimi arttığı zaman kan asit dengeniz, asit baz dengeniz bozuluyor. İşte o zaman komaya gidiyorsunuz.
1: Yani o ketojenik diyete de çok mucizevi şeyler yüklüyorlar
2: yani,
1: falan.
2: Hayır.
1: Kanseri
2: yani,
1: durduruyor diyorlar.
2: Onu belirli miktarın üzerinde ketonların yükselmesi hem böbrek hem karaciğer sağlığınız açısından çok tehlikeli. Yani bunun miktarını bir hekim kontrol olmadan yapmamanız lazım.
1: Peki şeker de o zaman almamız mı lazım? Mesela üşüdüğümüz zaman veya bir şey çok düşüneceğimiz zaman beyin doğrudan şeker yakıyor ya.
2: Ketonları da kullanıyor beyin.
1: Hani bazı noktalarda da bir şeker atası geliyor insanın ağzına veya bu bağımlılık mı nedir yani?
2: O bir biraz bağımlılık. Obezite de mesela genetik olarak gen yapısında olmasa da hücre yapısındaki bazı şeyler açısından obezite geçiş yapılabiliyor. Yani çocukları daha obez oluyor mesela, obez kişilerin. Bu yeme dürtüsü değişimi de öğrenmeyle ilişkili. Mesela obez farelerin çocukları obez oluyor. Bu tamamen yeme şeyinin genetik olarak geçmesiyle.
1: Şimdi bu meşhur bir ilaç var en son. O ile başlıyor. Şimdi söylemeyeyim ismini.
2: Evet.
1: O ile ve M ile başlıyor.
2: Evet.
1: İki tane ilaç var ve bunu da gene çok müthiş sonuçlar doğurduğunu. İştah galiba tamamen kapatıyor.
2: Bu hormonlar esasında bağırsaklarımızda salgılanan hormonlar. Yeni bir mucize, yeni bir şey değil. Bu yıllardır bilinen hormonlar. Bunların etki süresi

0: süresi uzatılan bazı ilave modifikasyonlar
1: yapılıyor. Bir hafta sürüyor değil mi?
0: Bir hafta mesela sürüyor. İşte eski ilk yıllarda mesela günde bir kez iki kez yapılan ilaçlar vardı. Bunların birlikte yani bir tane molekül yok mesela. M olanda iki tane molekül var. İki molekülü aynı anda kullandığınız için etkinliği daha çok
1: artıyor. Ama şimdi böyle her göbeğini gördüğüm, ben o neden oluyorum, çok iyi, iştahım kesildi. Birazcık gözlerini feride kaçıyor sanki. O iğneyi olduktan sonra
0: yeme şeyi
1: gittiği için. Ama çok da memnunlar gibi sanki hayatlarında.
0: Yani feri kaçmıyor da şimdi aşırı enerji tüketimiyle yaşamaya alışık insanlarda enerjisini kestiğiniz anda performansı ile ilgili bazı düşmeler bekliyorsunuz.
1: Yani yüzündeki düşüklüğü görüyorum ben yani o insanların ama.
0: Yağ dokusu azalıyor. Yaşlanmış gibi hissediyor kendisini. yani böyle hani çocuklarda da vardır. Tombul çocuğu sevmek çok şeydir biliyorsunuz. Tosuncuk dediğimiz mesela bu şekilde doğan 4 kilonun üzerinde doğan çocuklar diyabet açısından riskli. Annesinde de mutlaka insülin direnci vardır.
1: Bir de Çin estetiği diyorlar. Kadınlar 40 yaşından sonra her yıl 1 kilo alırsa hiç kırışmıyorlarmış.
0: Yağ dokusu her ayıbı örter diye bir laf var yani değil mi?
1: Peki o ilaç için ne diyorsunuz yani?
0: Hekim kontrolünde. Kullanılabilir ama yan etkileri ve kullanılıp kullanılmayacağı konusunda bir hekimin karar vermesi gerekiyor.
1: Yani yan etkileri için diyorlar ki bir kere sindirimi yavaşlatabiliyor diyorlar.
0: Mideyi küçültüyor. Bağırsak hareketlerini yavaşlatıyor ama iştah merkezinde de iştahınızı baskılıyor. Yemeğe kalkarsanız mesela
1: siz sindiremiyorsunuz değil mi?
0: Sindiremiyorsunuz. Yemem bulantı kusma oluşturuyor.
1: Yani, yemeğe kalkarsanız. Bir de mide küçültme ameliyatları var, evet. Değil mi? Bu ilaçtan sonra mide küçültme ameliyatları azalır mı? Azalıyor mu mesela?
0: Amerika'da neredeyse önemli oranda azaldı. Yakın gelecekte bu işle ilgili yeni gelişecek ilave moleküller var. Bunlarla operasyonun ameliyatla zayıflama şeyinin ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bunları üreten şirketler şu anda dünyada en fazla satılan ilaçlar olması nedeniyle markette, borsalarda en yüksek değerlere ulaştılar.
1: Peki ne yan etkisi var? İştahımız gitti, midemiz bulandı falan. Başka?
0: Yani bunu yani en çok şeylerden bir tanesi safra kesesi taşı oluşabilir.
1: Öyle mi?
0: Hızlı zayıflayan herkes de görebiliyoruz esasında. Bu ilaçların etkinliği çok fazla olduğu için safra kesesi taşı oluşması, işte buna bağlı safra yollarında tıkanma, pankreatit, sarılık gibi ilave şeyler temel şeylerimizden bir tanesi. Bazı kanserlerin arttığına dair, görmeyle ilgili, görme sinirinin etkilendiğine dair bazı
1: mavi
0: şeyler
1: görüyorlar,
0: var.
1: Bir şeyde bir renkler görüyorlar.
0: Yok, görme sinirinde bir oluşturduğu geri dönülmez bir şey var. Bu anlamda gerçekten hekim kontrolünde kullanılması gerekiyor.
1: Siz veriyor musunuz hastalara?
0: Kullanıyoruz.
1: Kullanıyorsunuz değil mi?
0: Yani, kaç yıldır var bu? Endokrinologların esas şeyi.
1: Esas şey kaç yıldır var bu?
0: Yani o ile başlayanı diyelim. Yani bununla ilgili çalışmaları biz 2010'larda başlamıştık. Yani 5 sene M ile ilgili olan var. Yaklaşık 5 senedir. Türkiye'de son 1 sene içerisinde ruhsat aldılar. Satışa başlandı.
1: Evet, son 1 senedir zaten herkes. Yani millet de birbirine tavsiye ediyor. Ne kadar bilerek ediyor. Çok kısa bir süre değil mi? Daha bir yıl yani. Bir ucunu görmek lazım değil mi bunun?
0: Ama dünyada zaten çok kullanılıyor. Amerika'da yok satıyor. Hatta o kadar çok şey var ki bu yok satmasından dolayı yasa dışı üretim ve yanlış başka preparatların bu gibi pazarlanarak satıldığını da biliyoruz. Onu engellemek için ilgili firmaların bazı şeyleri var.
1: Evet.
0: Düzenlemeleri var.
1: Şimdi Türkiye'deki yiyecek içecek şeyine gelecek olursak nasıl kıyaslama olarak Türkiye'deki servis sektörü Avrupa'ya,
2: şimdi,
1: Amerika'ya göre falan daha mı
2: şöyle,
1: fazla, daha mı az, nasıl?
2: Türkiye'nin bu konudaki performansını bir özetleyelim.
1: Evet.
2: Dünyada en fazla turistin ziyaret ettiği, ki 60 milyonu geçti geçen sene, 6. ülke Türkiye. Dünyanın 190 küsur ülke içindeki 6. ülkesi. Türk Hava Yolları fevkalade başarılı. dünyada bu mesela İstanbul Havaalanı dünyanın en büyük transit havaalanlarından bir tanesidir. Dolayısıyla senede 60 milyon turistin ziyaret ettiği, yine otelcilik altyapısı, otel sayısı vesaire anlamında da dünyada ilk 10'a giren müthiş bir şey. Bu bir potansiyel.
1: Lokomotif değil mi yani?
2: Büyük bir potansiyel. Ayrıyeten de işte bir rivayete göre 86 milyon kişi şu anda. Bir rivayete göre 90'ı aşkın vaziyette. Dolayısıyla bu da önemli bir nüfus. Dolayısıyla 90 milyon kişiye yakın bir nüfus.
1: Bir şekilde yiyecekler yani.
2: 60 değil mi? Dolayısıyla büyük bir yiyecek ülkesi Türkiye. Ve bu özelliği de giderek gelişiyor. Dolayısıyla bu işin ekonomik yönü ve çalıştırdığı insan sayısı, altyapı, işte emlak ihtiyacı vesaire gibi
1: ekonomik
2: konularda...
1: Ekonomik yön dediniz, bir oradan gidelim. Evet. Fiyatlar, herkesin şeysi. Şimdi fiyatlar bir ara o pandemi zaman çok düşüktü. Değil mi? Herkes, hatta Bulgaristan'dan gelip buraya hücum ediyorlardı malları kapmaya. Şimdi çok mu yükseldi? Nedir Türkiye'nin bu fiyat durumu? Bir de bu kişi başı gelen turistlerin harcama şeysi niye düşük Türkiye'de yani? Bu kadar çok
2: yeriniz
1: var.
2: Şimdi bu turizm politikasıyla ilgili bir şey. Türkiye en başından itibaren yani turizmin canlandığı böyle büyük bir endüstri haline geldiği yıllar 1980'ler ve daha sonrası organize Antalya'da turizm bölgeleri vesaire 1980'lerden sonradır. Benimsediği politika daha orta sınıfa hitap eden işte büfeler, yiyecek için otelciye verdiğiniz paranın içine dahil edilmesi, oğul ülken eğitler vesaire. Böyle politika benimsendi. Dolayısıyla mesela bir Güney Fransa, İtalya vesaire gibi üst düzey yüksek fiyatlı bir politika değil, daha böyle orta sınıfa yönelik bir politika benimsendi ve politika da başarılı oldu ve devam ediyor.
1: Ama şu anda ama öyle yani biraz
2: hala öyle. Mesela Antalya'da falan o büyük oteller sadece Antalya'da, Türkiye'nin her tarafında hala işte büfelerin çok popüler olduğu vesaire yerlerdir. Dolayısıyla lüks alakart yiyeceklerden ziyade daha böyle bir orta sınıfa hitap eden yiyeceklerdir. Yine siz işaret ettiniz, Türkiye'de street food dediğimiz sokak yiyecekleri de fevkalade gelişmiştir. Sadece Türkiye değil, Türkiye'nin sokak yemekleri dünyada şu anda çok popüler. Mesela dönerin büyük başarısı. Şu anda mesela New York'ta 5 tane simit zinciri var.
1: Öyle mi?
2: Sadece New York'ta Türk simit zincirleri.
1: Biz de burada pretzellerini getirelim onların.
2: Olmadı. Denendi tutmadı.
0: Bizim damak tadımıza uygun değil onlar.
2: Simidin rekabetine şey demedi. Ama mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Mesela Almanya döneri bir Alman yiyeceği olarak tescil ettirdi.
1: Öyle mi?
2: O kadar popüler Almanya'da döner. Ve dünyada kişi başı en fazla dönerin tüketildiği...
1: Yer Almanya mı oldu?
2: Berlin. Berlin gerçek bir döner başkenti durumunda. Yani dolayısıyla Türk sokak yemekleri dünyada
1: bir de
2: da...
1: Bu coğrafik kodlar diye bir şey var. Onları biliyor musunuz hiç?
2: Tabii işimiz.
1: İşiniz?
2: Evet. Şimdi Türkiye, onu söyledim. Türkiye çok küçük bir ülke değil. Türkiye, İtalya artı Fransa büyüklüğünde bir yer. 780 bin kilometre kare. İtalya artı Fransa büyüklüğünde bir yer. Ama buranın bir özelliği var. Türkiye çok çok büyük bir Arjantin, Brezilya vesaire, Rusya falan gibi bir ülke olmamasına rağmen bu çok küçük de değil ama bu coğrafyada aşağı yukarı bütün iklimleri barındırabilen bir ülke. Yani bol yağmur alan işte Karadeniz sahillerini düşünün vesaire, buna mukabil işte Orta Anadolu'daki böyle step iklimi gibi az yağmur alan yerleri düşünün, Ege iklimini düşünün, Doğu Anadolu'nun kışlarını düşünün, müthiş soğukların olduğu filan. Dolayısıyla yani bir ülkeden ziyade küçük bir kıta özelliği taşıyan bir ülke. O anlamda buradaki yiyecek içecek konusunda aşağı yukarı her şey yetişiyor.
1: Hani De Gaulle demiş ya, 400 tane peyniri olan Fransa'yı yönetmeyi kolay mı zannediyorsunuz? Evet. Bizde de az buz bir peyniri yok galiba.
2: Yani şu anda Türkiye'nin bütün peynirleri tespit edilmiş değil ama buna rağmen peynir varlığı anlamında yöreselliği de düşündüğünüz zaman son derece zengin bir ülkedir.
1: Mesela şu İskender kebabının yöresel kodunu alabildik mi? Sırf Bursa'dan mesela yiyebilsin.
2: İskender kebabı bunu ilk defa piyasaya çıkartan ailenin ismiyle tescillidir.
1: İskenderoğlu diye, değil mi? Öyle
2: İskender,
1: bir şey.
2: İskenderoğlu ailesi, bir Bursa ailesidir. Dolayısıyla aslında onu o aile dışında kullanabilir.

0: Yapamaz.
1: Yapıyorlar ama yapıyorlar. Kullanamazsınız o ismi. Ama biliyorsunuz bu coğrafya tescillerinin birkaç versiyonu var. Bunlardan bir tanesi ham üründe, yani sadece bitkiler
0: topraktan
1: değil,
0: çıktı halinde
1: sadece evet. Bitkiler değil, o topraklarda yetişen hayvanları da içeren ham, işlenmemiş ürünlerde bir coğrafya tescili söz konusudur. Türkiye'de o anlamda mesela Kastamonu sarımsağı vesaire filan falan gibi böyle bir sürü ürün vardır. Ondan sonra bu ürünlerden yapılan, üzerine insan emeğinin eklendiği, mesela peynir öyle bir üründür. Mesela Kars gravyeri dersiniz, neticede o artık süt değildir. İnsan emeği üzerine eklenmiştir ve bir ürün ortaya çıkmıştır. Bunun bir aşama daha ötesi vardır. O da bu tescilli ürünlerden yapılan yemeklerdir. Yani dolayısıyla ham ürün, üzerine insan emeği koyularak o ürünün daha böyle bir orta kullanım seviyesine getirilmesi ve onlardan yapılan yemek. Dolayısıyla 3 seviyede tescilliler söz konusu.
0: En yaygın mutfak Çin mutfağı mıdır dünyada?
1: Ay şimdi Çin mutfağı diye aslında bakacak olursanız bir şey yok. Çünkü Çin...
0: Sichuan var mesela.
1: Aynen öyle. 9 tane mutfağı vardır Çin'in. Bilinen ve tescil edilmiş olan.
0: En bilineni Sichuan galiba değil mi onun?
1: Sichuan'ı var, şeyi var, Kantoniz var, bilmem ne var filan. Ama yani 9 tane mutfağı var. Çin mutfağı bunların tamamına verilen bir isim. Çin Avrupa büyüklüğünde bir yerdir. Coğrafya olarak diyorsa çok büyük bir coğrafya. Aslında Türk mutfağı için aynı şeyi söyleyebiliriz. Mesela Almanya'da Türk lokantasına gidersiniz. Neticede orada yenilen yemek kebaptır vesaire filan falan. Mesela Almanya'da bir boğaz balık lokantası tip bir yere neredeyse hiç rastlamazsınız vesaire. Dolayısıyla bunlar jenerik isimlerdir. Yok Fransız mutfağı, işte İtalyan mutfağı, Türk mutfağı,
0: ama Çin mutfağı diye bir şey var. Bir kapları var, pişirme şekilleri var. Hepsi diri
1: şüphesiz,
0: kalıyor falan filan
1: şüphesiz.
0: Yani. Bir şey var ya.
1: Yani. Mutfağın arasında tabii ki ortak noktalar da var ama farklı noktalar da var. Ama tabii Çin 1,4 milyar kişi yaşıyor Çin'de. Dolayısıyla tabii çok büyük
0: ama
1: bir
0: kişiyle
1: mutfak.
0: Ama kişiyle alakası
1: var.
0: Yok yani. Çinliler yemiyor. Bütün dünyadaki Çinli olmayanlar da yiyorsa.
1: Dünyanın her şehrinde Çin mutfağı, İstanbul'da dahil Çin mutfağı var tabii. Ama mesela son yıllarda Japon mutfağı çok büyük bir yaygınlık kazandı.
0: Karıştırdılar
1: dünyada.
0: Zaten. Çin ve sushi diyor. Halbuki ikisi tamamen farklı
1: tamamen
0: şeyler.
1: Tamamen farklı.
0: Aynı sepete koyuluyor şimdi. Niye öyle yapıyorlar?
1: Çünkü insanlar yeteri kadar bilmiyorlar. Sushi tamamıyla Japonya'ya
0: evet,
1: has bir hazlama biçimi. Çin'den Japonya birbirine yakın. İnsanları da birbirine benziyor ama.
0: Ama nefret ediyorlar birbirlerinden.
1: Ya, çok sevdikleri söylenemez. Evet. Doğrudur. Hatta şu aşamada bile son günlerde de yine bir araları biraz sertleşti, bozuldu.
0: Yani o zaman Çin mutfağı hakikaten en yaygını diyebiliriz. Sonra Amerikan mutfağı diye bir şey var mı?
1: Amerikan mutfağı dediğimiz
0: hamburger,
1: şey...
0: Hamburger, pizza mı? Pizza İtalyan aslında.
1: Şöyle, pizza İtalyan, hamburger neticede ismini de veren odur.
0: Burger aşağı Alman değil mi? Orada?
1: Alman şeyden Hamburg'dan gelen göçmenler getirmiş şeyler vesaire. Dolayısıyla Amerikan mutfağı dediğiniz şey daha ziyade dünyanın çeşitli yerlerinden Amerika'ya göçmenler yoluyla gelmiş ve orada bir hız kazanarak, bir yaygınlık kazanarak yeniden dünyanın her tarafına ama bu sefer bir Amerikan uygulaması olarak yayılmasıdır.
0: Mesela porsiyonlar büyüyor değil mi? Bir
1: mesela şu anda pizzayı, pizza dediğin zaman
0: Amerikan markaları geliyor. Gelir. İtalyan halbuki, markası yok.
1: İtalyan markaları var ama çok daha küçük.
0: Çok daha küçük.
1: Kabili kıyas değil.
2: Evet. Fast food şey zaten Amerika'nın obezitenin yaygınlaşmasının nedenlerinden bu. Evet. Biri bu.
0: Ama şimdi fast food'u da bir tanımlayalım. Yani yemeği hızlı yapıyor diye illa hızlı zararlı yapıyor, olacak.
2: Ayaküstü yiyor diye.
0: Ayaküstü yiyor.
1: sağlıklı sağlıklı street food denilen sokakta yapılan şeylerdir. Fast food genellikle bunun kurumsal halidir. Street food sokakta yenilen yemektir. Bunların sağlıklı versiyonları da var şu an dünyada. Yani kullandıkları malzeme.
0: Ya köfte, ekmek şimdi. Yani bu sağlıksız olamaz bence. Hani değil mi? Bilmiyorum ki.
2: İşte ama yani ekmeğin ekmek, ne kadar hangi ekmek tükettiği
0: önemli. Atasözü de var. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Yani evet. Değil mi? Ne diyorsunuz bu fast food'un ayakta yeniliyor diye mi zararlı?
2: Yani hayır. Burada tüketilen miktar önemli. Yani az önce söylediniz tabak boyutları. Amerika'da bir şey var, görsel şeyi var. Yıllar içerisinde tabak boyutlarının nasıl arttığı konusunda. Siz daha iyi bilirsiniz. Yani bu tüketimi arttıran şeylerden biri.
0: Ama o zincir şeylerde asıl sorun içine koyulan şekerde galiba.
2: İşte orada kullanılan yağı, mesela işte patates ürünleri, kızartmaları, yüksek kalorili yiyecekleri kullanıyorsunuz. O fast food dediğimiz şeyde temel şey o. Yani
0: bizim ekmekte şeker var mı mesela?
2: Tüm un ürünlerinin hepsinde, tahıl ürünlerinin hepsinde şeker
0: ama
2: var.
0: Orada mesela o hamburgeri yedim, bayağı tatlı tat geliyor insanın
2: i̇şte
0: ağzına.
2: Burada şimdi...
0: Bir de sosları tatlı.
2: Evet, yani tatsız hiçbir şey tüketmiyorsunuz zaten. Amerika'nın genel kültürü öyle. Yani bizde öyle değildir ama unlar işte içerisindeki kepek oranı azaldıkça bu tat verme şeyi artıyor. Kepek o tat verme şeyini birazcık azaltıyor.
0: Azaltıyor değil mi?
2: Evet. Ve esas sağlıklı olan kısım da o. Hani siz çok tatlı
0: lezzetsiz
2: değil. Lezzetsiz dediniz ya işte. O lezzetsiz dediğiniz şey sağlıklı, kepek oranı yüksek yiyecekler.
0: Peki sağlıklı mutfak diye bir şey, yani Çin mutfağı var, Japon var, bizim Akdeniz mutfağı var. Şimdi bunlara hani uyarak gittiğiniz zaman sağlıklı deniyor değil mi? Bunu?
2: En sağlıklısı Akdeniz beslenme tipi, Akdeniz mutfağı. Hatta bunun kalp damar sağlığı açısından yararları da gösterilmiş vaziyette. Akdeniz tipi beslenmek kalp damar sağlığından koruyucu etkisi tespitlenmiş şeylerden bir tanesidir.
1: Yani sebze ve meyvenin ve çiğ olarak tüketilmesi bu önem veriyor. Bir de zeytinyağının tabii bunda şeyi var. Et yeniyor tabii ama çok büyük miktarlarda değil. Yani dolayısıyla Akdeniz mutfağının öyle bir sebze ağırlıklı.
2: Yeşillik oranı yüksek.
0: Mesela et için, eti de mesela çok gereksiz yere suçlar. Kırmızı et aman yemeyin de. Halbuki en faydalı şey kırmızı et değil mi?
2: Yani çok piştiğiniz zaman işte az önce hani kahvede de konuşuldu. Yanmış mesela şeylerde kanser riski artıyor. Mesela Güneydoğu'daki mide kanserleri riskinin artışının nedeni o bölgede pişirme özelliğinden kaynaklanıyor.
1: Evet. Bilhassa kemiklere yakın olan bölgelerde kemik kenarları yanar.
0: En lezzetli yeridir o da değil
1: ama
0: mi?
1: Ama işte o kanserojen özellikler taşıyor.
2: Evet.
0: Şimdi bir tarama yapsak bütün Türkiye'nin, böyle kanına baksak ne gözünüze çarpar?
2: Yani şimdi şeker, diyabet ve prediyabet dediğimiz oran %50'ye yakın.
0: Yükseliyor bu değil mi?
2: Evet. Çok artıyor. Şu anda diyabet sayısı Türkiye'de bilinen kayıtlı 10 milyon ama yaklaşık hastaların %40'ına biz tanı koymamış vaziyetteyiz. %40'da oradan derseniz 14 milyon civarında falan kabaca diyabet.
0: Peki yapıyor. O zaman şöyle bir şey çıkıyor. Yani sağlık sisteminde tüm dünyada bir yanlışlık var. Doktorlara hastayı tedavi ettiği zaman değil, tedavi etmediği zaman para vermek lazım. Değil mi? Yani önceden engellenemez mi bu yani?
2: Engellenebilir. Sağlıklı beslenmeyle engellenebilir. Sağlıklı yaşamla engellenebilir. Bu gereksiz yiyecekleri tüketmemeyle engellenebilir.
0: Yani doktorlar mesela şey de diyorlar, stres çok önemli mesela her şeyde değil mi? Obezitede falan da.
2: Obezitenin temel şeyleri.
0: Temel şeysi biridir bu. Ama doktora gittiği zaman hiçbir doktor daha stresli olmak için bir reçete yazmıyor. Net genelde bir ilaç yazıyor. Git spor yap diyor falan. Değil mi? Daha kökünden bir tedavi mi lazım acaba bu iş için?
2: Topluma yaşamayı öğretmek lazım. Sağlıklı yaşamayı öğretmek lazım. Bir ara programlar vardı. Tek kanal dönemlerinde sağlıklı yaşam, yürüyüşler, egzersizler. Yani bu tür şeyleri arttırmak gerekiyor. Bir de tükettiğiniz besin miktarı ve besin çeşidini doğru kullanmanız gerekiyor.
0: Ama bunun demesi kolay da. İnsanlar yapamıyorlar. Nasıl yaptıracaksın? Demesi kolay. Yemezsen şişmezsin yani. Değil mi? Gayet basit.
1: Evet. Sayın hocam gayet iyi bilir. Şimdi benim mesleğim de ucundan bu işe değiyor tabii. Gıdadan ve içeceklerden almış olduğunuz kalori miktarıyla spor yaparak harcadığınız kalori miktarını karşılaştırdığınız zaman kabili kıyas değildir. Aynen. çok az kalori kaybedersiniz spor yaptığınız zaman.
0: Bir gofret yiyip 8 saat koşmak lazım yani.
1: Aynen o şekilde. Dolayısıyla,
2: spor yaparak zayıflayamazsınız.
1: Zayıflayamazsınız. Dolayısıyla yapılması gereken spor tabii ki yapmak lazım. Onu şimdi uzun uzun anlatmayalım niye yapmak gerektiğini. Ama onu da mutlaka yapmak lazım. Ama esas itibariyle intake dediğimiz vücuda giren kalori miktarını azaltmak lazım.
0: Ama şimdi orada da mesela spor diyet değil mi? Hemen kilo aldıracak.
2: Diyet değil. Sağlıklı beslenme.
0: Çünkü o şey kestiğiniz zaman, giren enerji kestiğiniz zaman vücut kendin yağ toplamaya başlıyor değil mi?
2: Böyle hayır.
0: Kıtlık moduna giriyor vücut ve streste de aynı şey. Aslan geliyor, kaplan geliyor, kıtlık geliyor, yakmayayım diyor vücut.
2: Yok. Yani şimdi belirli stresin metabolizm açısından yararı var.
0: Faydalı stres var tabii ama.
2: Evet ama bunu hani sadece stresle kilo alma diye bir tanımlama yok. Yani stres hani yeme dürtüsünü değiştirir, beslenme alışkanlıklarını değiştirir. Bu kilo aldırır. Ama yani stres kalp damar sağlığını bozar mı? Bozar tabii ki belirli oranda.
0: Diyet stres yapar mı? Bir anda yiyip içerken aç kaldığın zaman bu da müthiş işte, bir stres değil mi?
2: Bazılar için evet öyle. Çünkü yani burada çocukluk döneminden itibaren beslenmeyi alışkanlık haline getirmeniz lazım. İşte bu gereksiz besinlerin, yüksek kalorili yiyeceklerin tüketimi bu anlamda kontrol edilmesi gereken ve öğrenmesi gereken dönem. Okul çağı, ilkokul çağı ve okul öncesi dönem, ilk dönem.
1: Hatta şunu söylerler ve okudum birkaç yerde. Niye her coğrafyada insanlar başka şeyleri lezzetli buluyor?
0: Ne varsa onu buluyor veya ne azsa onu buluyor değil mi?
1: Ama nereden başlıyor bu eğitim? Çünkü bu bir eğitim anne karnında başlıyor. Çünkü anne karnında annenin vücudunda bulunan bir takım sıvılar ki çocuk ondan besleniyor bebek. Bir takım lezzetleri, kokuları, aromaları filan taşımaya devam ediyormuş. Dolayısıyla anne karnında bile bu aromalara, kokulara, lezzetlere filan bir yatkınlık oluşuyor. Ve insanın, biz bunu yiyecek içecek şey olarak biliyoruz, ilk 6 senesi ömrün sonuna kadar neyi lezzetli, neyi lezzetsiz bulacağını belirliyor.
0: Evet.
2: Obez olmadan öğrenme dediğimiz bu.
1: Evet.
2: Hani genetik değil buradaki.
1: Evet.
2: Hücre yapısında oluşan metaboliklerin etkisi hamilelikte başlıyor. Daha sonraki yaşamda da devam ediyor. Tüketiminizi ona göre seçiyorsunuz siz sonraki yıllarda da.
0: Evet. Ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Söyleyeceğin son bir şey varsa buyurun.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür bizden. Çok güzel bilgilendik. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok zevkli bir konuşmaydı karşılıklı olarak.
1: Evet.
2: Şunu bir kelime.
0: Tabii.
2: Tip 1 diyabet hani mesela farklı bir diyabet tipi demiştik. Bunlar mutlaka insülin kullanmak zorunda. Kişinin kendi yaptığı hatadan gelişmiyor bu.
0: Tip 1'i şahsi hatanız olarak algılamayın diyor doktorumuz.
2: Evet.
0: Herkese iyi hafta sonları diyoruz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli ve Sakarya 27, Bursa 23, Balıkesir 26. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11. Konya ve Nevşehir 24, Kayseri 26, Sivas 27. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Manisa 28, Aydın 30, Muğla 26. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Kahramanmaraş 32, Adana 33, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 19. Bolu ve Rize 24, Karabük 26, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 30, Erzincan 28, Van 25, Ardahan 23. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa ve Siirt 33 ve Diyarbakır 32 derece.

0: bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ne var sırada? Denizbank burada.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım.

0: Süper Ligi heyecanı A Haber'de. İngiltere, İspanya. Bir tarafta Harry Kane, Bellingham, Saka. Diğer tarafta Yamal, Rodri, Olmo. Wembley'de dev maç. 2024'te Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'ya kaybeden İngiltere rövanşı Uluslar Ligi'nde almak istiyor. Uluslar A Ligi C grubundaki İngiltere-İspanya mücadelesi bu akşam saat 21.45'te A Haber'de.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya...

0: Osmanlı devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
2: Bir otelde yolları kesişen suçlular. Onlara karşı koymak zorunda kalan otel işletmecisi. Başrolde Nicolas Cage. Sürükleyici bir aksiyon gerilim. Kill Chain bu akşam 20'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler efendim. Yüksek topuklarla karşınızdayız. Bugün yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Onun hikayesini anlatacağız. Çünkü onun hikayesi aynı zamanda Türkiye'nin bir marka oluşturması ve bu markayla dünyaya yayılması. Global Wellness Day kurucusu Belgin Aksoy konuğumuz olacak. Belgin Hanım, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Şimdi tabii konuşacağız. Özellikle Global Wellness Day nasıl Türkiye'den çıktı, dünyaya nasıl yayıldı, bunların hepsi konuşacağız ama önce biraz sizi tanıyalım, olur mu? Belgin Aksoy kimdir? Bize biraz anlatır mısınız?
1: En zor soru. İnsanın kendini anlatması, değil mi? İstanbul doğumluyum. Üç kardeşiz. Babam sıfırdan gelmiş başarılı bir iş adamı. Annem ev hanımı, her ne kadar ki bir 5 yıl kadar mağazacılık deneyimi olsa da hayatının çoğunluğunda ev hanımı olarak geçirdi. Üç birbirine bağlı, birbirini çok seven, birbirini her zaman destekleyen kardeşiz diye de düzeltmek isterim biraz öncekini. Birbirimizden her ne kadar farklı olsak da ortak bir noktada her zaman birleşmeyi başarmışızdır. Ben turizmciyim. Hep turizmci olmak istedim. Her ne kadar ki ailem tekstil sektörüyle uğraşıyor olduysa da ben o zamanlardan itibaren hep turizm sektöründe olmak istedim. Hayatta bana bir hediye verdi. Birkaç hediye verdi aslında. Biraz sonra bir hediyeden daha bahsedeceğim. Tekstil sektöründe olmamıza rağmen ben turizm sektöründe olmak istediğimi söylediğimde babam da tamam sen nasıl istiyorsan öyle yap dedi ama sonra işte 92 yılında bu işte Körfez krizi, turizme verilen teşvikler vesaire gibi şeyler söz konusu olunca babam kendini turizm sektöründe buldu. Hatta ki bir tane röportajın başlığında şey diyor, kendisi çok istediği için babası ona otel aldı. Ben de diyorum ki babam beni çok sever ama hani o kadar da değil. O bir iş adamı ve tabii ki de kızı istedi diye otel inşa etmedi. Hani hayat bir şekilde bana istediğim şeyi önüme getirdi. Ben daha 12-13 yaşındaydım sanıyorum. Hayat Ağacı diye bir dizi vardı. Orada bir Amerikan dizisi. O dizide bir Sam karakteri vardı. Bir otelin halkla ilişkiler müdüresi. Ve ben hayran hayran o Sam'i izlerdim. Ve derdim ki benim hayatım böyle olsun. İnsanlar bana onların özel günlerini kutlamaları için gelsinler, organize etmemi istesinler ve bu insanlar dünyanın farklı ülkelerinden olan insanlar olsun. Ne kadar güzel bir iş yapıyor. Her günü bir diğerinden farklı ve hep farklı kültürlerdeki insanları tanıyor diye. Çok hayrandım ona. Ve işte turizm otelcilik okumak için İsviçre'ye gittim. Oradan 95 yılında mezun olduktan sonra da dediğim gibi turizm sektörüne geçtiğimiz için kendi otelimizde çalışmaya başladım ama onun öncesinde de şunun altını çizmek istedim. Stajlarımı hep yurt dışında farklı otellerde yaptım. Servis departmanında, mutfak departmanında. Annem bir kere ziyarete geldiğinde gerçekten çok işte üzülmüştü. Orada çok yoruluyorsun, ne yapıyorsun? Burada yapsan stajını olmaz mı? Biz sana sertifika veririz. Ama gerçekten öğrenmek istedim. Yer de sildim, buzdolabı da temizledim, garsonluk da yaptım. İyi ki de yapmışım. Şeyi hatırlıyorum böyle yorgunluktan, çok uykum var ama yorgunluktan, ayaklarımın altının ağrımasından uyuyamadığım zamanları hatırlıyorum. Çünkü İsviçre'de özellikle stajyer çalıştırmak söz konusu olduğunda özellikle de o yıllarda böyle sabah saat 6'da başlıyorsunuz, akşam 11'e kadar sizin suyunuzu çıkarıyorlar yani. İlk önce kafede çalışıyorsunuz, sonra restoranda çalışıyorsunuz, sonra öğleden sonra çay kahve servisi için çalışıyorsunuz, sonra akşam yemeği, eğer ki hafta sonu ise gece kulübünde de garsonluk yapıyorsunuz. Böyle hani hiç şey düşünmüyorlar, acaba bir ara vermesi gerekirmiş. Shift denen şey pek çalışmıyordu o yıllarda İsviçre'de. Dediğim gibi iyi ki de yapmışım. Sonra 95 yılında mezun olup geldikten sonra da otelimizin muhasebe departmanında çalışmaya başladım. O kısım çok uzun. 30 yıl turizm sektöründe çalıştım. Severek, çok mutlu bir şekilde. Çünkü yani servis sektörü zor bir sektör, takdir edersiniz ki. İnsan memnun etmek zor bir sektör. Ama dönüp bakıyorum, daha o yıllardan, daha işte o SEM'e hayran olduğum yıllardan, böyle bir servis yapmak ve insan mutlu etmek konusunda zaten içimde bir istek varmış. O da doğru meslekle bir araya geldi. Onun sonrasında Global Wellness ile birlikte zaten tam olarak neden o yıllarda öyle hissettiğimi anladım ki, hikayesini de soracaksınızdır. Onu ayrıca evet, anlatırım.
0: Peki Global Wellness Day nasıl çıktı ortaya? Evet.
1: Şöyle, şimdi ben işte mezun oldum, mutalcilik sektöründeyim, gayet mutluyum. Dedim ki tamam, yani zaten daha hayattan ne isteyebilirim? O zaman oğlum da daha 17 aylıktı, yeni evliydim. Dedim ki yani evliyim, çocuğum var, işim gerçekten yapmak istediğim iş mükemmel. Demek ki mükemmel hayat bu. Tam o sırada maalesef bir hastalıkla karşı karşıya kaldım. Yani beni öldürmeyecek bir hastalıktı belki ama hayatınızı böyle birazcık alt üst eden bir hastalık, tiroid kanseri. Tiroidimiz de biliyorsunuz 9 ile 12 gram arasında değişen, aslında küçücük bir organ ama vücudumuzun orkestra şefi olarak adlandırılıyor doktorlar tarafından. Doktorum bana şey demişti, yani bir sabah uyandığında ya da her sabah bir insan uyandığında şunu şunu yapacağım diye kendisinin karar verdiğini zanneder ama aslında ona tiroidi karar verir. O gün mutlu mu uyandı, mutsuz mu uyandı, üşengeç mi yoksa kendini enerjik mi hissediyor, bütün bunları aslında karar veren tiroidimiz. Ve benim tiroidim komple alındı. O tarihten beri de hayatımın sonuna kadar sabah uyandığımda kullanmam gereken bir ilacım var. Yani buraya kadar anlattığınızda tamam, varmış, alınmış, bitmiş gibi görülüyor olsa da yaşayanlar bilecektir. Vücudumuz tabii o kadar mükemmel bir şekilde yaratılmış ki sabah uyandığınızda sizin ne kadar tiroid hormonu üretmeniz gerektiğini de vücudunuz otomatikman ayarlıyor. Ama bizim gibi ilaçla o tiroid hormonunu dışarıdan alması gereken insanlar işte 125 mg'a ihtiyacım var o sabah, 150 mg'a ihtiyacın var. Onu bilemiyoruz ama doktorun bize verdiği miligramı almaya devam ediyoruz. Bunun yazı var, kışı var, stresli olduğunuz gün var. Bütün bu zamanlarda da böyle dalgalanmalar yaşıyorsunuz ve maalesef tiroid komple alınan, yani total tiroidektomi ameliyatı olan insanların çoğunluğu bir süre sonra antidepresan kullanmak zorunda kalıyorlar. Ben bunu duyduğumda doktorumdan, bana dedi ki belki hani hiç uğraşmayalım depresyona falan girmeden, sen hemen böyle bir ilaca başla. Dedi ki doktorum ben ya antidepresan falan kullanmayacağım, neden kullanayım? Anlatmaya çalıştı bana. Dedim ki yani ne yapabilirim bunu kullanmamak için? Dedi ki o kadar çok şey yapman gerekiyor ki bunlar da zaten sende ekstra bir stres yaratacak. Sırf o yapmaya çalıştıklarından ötürü zaten yine antidepresan kullanman gerekecek. O yüzden hiç bu savaşa girme dedi. Biraz hani çocukluğumda da öyleydim. Yapamazsın diye denilen şeyi yapmak için böyle birazcık kapıları zorlayan bir halim var. Dedim ki yok, bunun muhakkak bir yolu olması lazım. Ben reddediyorum antidepresan kullanmayı. Ha dedi, bu arada biraz da dedi böyle balık etinde bir hanımefendi olacaksın bundan sonra. Dedim ben onu da kabul etmiyorum, yani hani olabilir ama ben böyle bir şey yok, ne yapabilirim? Dergin dedi onun için de işte haftanın 5 günü değil 6 günü 7 günü spor yapman lazım, yiyeceklerini artık gramajına kadar tartman lazım, yani bunlar çok stresli şeyler, hiç de böyle şeylere girme, kabul et bunu. Ve benim 2004 ile 2012 yılı arasında aslında kendimi keşfetme ve kendi hayatımı tekrardan ele alma sürecim olarak geçti. Biraz abartmış olabilirim spor yapmayı ve sağlıklı beslenme konusunda biraz abartmış olabilirim. Her şey bir denge ya, orada denge şaştı. Ben bu antidepresanı kullanmayacağımı kafama takıp sağlıklı beslenmeyi, yani fiziken sağlıklı olmayı hayatımın merkez noktasına aldım. Bunu yapınca tabii başka şeyler aslında biraz dengesiz kaldı. Yani bu nedir? Sosyal ilişkiler ya da tamam fiziken sağlıklıyım ama ruhen nasılım? hep yani beden, fizik, ruh hepsi bir denge diyoruz ya, o dengede bir şaşma oldu. Dedim ki bu çok wellness değil aslında. Bu arada 2004 yılında bu hastalığın teşhisiyle, dediğim gibi turizm sektöründeyken biz kendimizi aynı zamanda da wellness sektörünün içinde bulduk. Hani ikinci bir hediyeydi bana bu. Hani sanki Allah dedi ki tamam böyle bir hastalık verdim ama bak bir de sana işinden dolayı da wellness sektörünü tanımak için de bir kapı açıyorum. Birçok toplantı, işte sempozyum, konferans, zirvelere katılmaya başladım dünyada. Wellness sektörünü daha iyi tanıyabilmek için, o konudaki, o sektördeki network'ümün biraz daha büyümesi için birçok konusunda uzman insanla tanıştım. Dünyadaki destinasyon spa'ları gezdim. Tabii wellness konusunda da bilgi dağarcığımı çok kuvvetlendirmeye başladım. Bunu kendi üzerimde de denemeye başladım. Aynı zamanda otelimizde de hani misafirlerimize nasıl daha faydalı oluruz wellness konusunda da diye. Diyorum ki bu demek ki hani işten dolayı oldu bana. İşi geliştirmem için başıma gelmiş bir şey diye düşünmeye başladım. Fakat 2012 yılında geldiğimizde bir ses duymaya başladım kulağımda. Bunu şimdi böyle söyleyince biraz tuhaf geliyor anlattığım kişilere. Nasıl bir ses? İç ses değil. Yani içimizdeki sesi duyarız. Bu da çok normaldir. Bu iç ses gibi değildi. Tanımadığım bir kadının sesini kulağımda duymaya başladım. Ve bana dedi ki dünya için ne yapacaksın? Ben tabii ki duymamazlıktan gelmeye çalıştım ve bunu hiç kimseye söylemedim. Diyecekler ki hani ah yazık. Kaybettik. Birkaç gün geçti yine aynı sesi duymaya devam ediyorum falan. Bir cevap versem ne olur acaba diye düşündüm. Ben kimim dünya için bir şey yapayım? Hani dünyada bir şahsiyet, koskocaman bir dünya için ben ne yapabilirim ki? Yani ne istiyor bu ses benden? Yok durmuyor, bir cevap da vermedi. Aynı şeyi tekrarlamaya devam etti ve ben bilgisayarın başına geçip Global Wellness Day yazdım arama motoruna. Böyle bir günün var olduğundan emin bir şekilde yazdım. Hani tamam, bu wellness'la ilgili acaba dünyada nasıl bir kutlama yapılıyor? En büyük kutlama nerede? Oraya gidip bu sesi susturacak fikri bulayım diye bunu yazdım. Ve böyle bir günün olmadığını gördüm. Gerçekten çok şaşırtıcı bir andı benim için. Tamam, 2012 yılı belki wellness konusunda hani dünyada da böyle çok gelişmelerin olduğu bir yıl değildi. Ama en azından Amerika'da bir Global Wellness Day, wellness'a adanmış bir gün vardır diye düşünüyordum. Çünkü gerekli gereksiz birçok fikrin günü var. Cupcake günü, mantar günü, çilek günü. Hani bir wellness gününün, bir iyi yaşam gününün olmaması ilginçti. Ve gayet mütevazi bir düşünceyle dedim ki ya böyle bir gün yok. Biz acaba otelimizde bir davet versek. O zaman adı da Wellness Day'di. Başında global yoktu. Diyorum yani böyle birazcık dar da vizyonla düşünmüşüm. Wellness Day işte otel misafirleri gelir. Benim birkaç arkadaşım gelir. Böyle bir davet yapalım. Wellness Day yapalım. Aa, ne zaman yapalım? Ne zaman yapalım? Tarihi de tamamen kendime göre karar verdim. İşte okullar kapanmış olsun ama daha insanlar İstanbul'u terk etmiş olmasın da işte Haziran ayının ikinci cumartesi günü yapalım dedik. Gerçekten de birkaç arkadaşımı da davet ettim. Otel misafirleri geldi. İşte Amerika'dan bir beslenme danışmanı davet ettik. Kabul edeceğini düşünmüyordum. Mark David diye birisi. Tabii gelirim dedi. O geldi falan. Böyle değerli, kıymetli konuşmacıların olduğu bir gün, sabah 10'dan akşam 6'ya kadar. Katılanlar çok mutlu, mesut. Ben de böyle ha tamam yani işte yaptık. Ses de susar. Yani dünyayı bilemem ama hani böyle bir gün yapmış oldum diye düşündüm. Sonra orada günün sonunda kapıda ben misafirlerimizi uğurlarken iki kadının söylediği cümle bende yer etti. Bir tanesi orta yaşlı, böyle hani çok fazla spor yapar gibi görünen bir hanımefendi değildi. Dedi ki ya ben hayatımda ilk defa yoga yaptım ve yoganın geç ve zayıf insanlar tarafından yapılan bir şey olduğunu sadece düşünürdüm. Yo, ben yaptım. Bu ne kadar bana iyi geldi. Ben yogaya başlıyorum bundan sonra. Ay ne güzel böyle bir günü organize ettiniz dedi. Ay, çok memnun oldum. Sonra ikinci bir hanımefendi çıkarken dedi ki Dedi bu sebze sularını falan dedi sıkmak çok zor zannediyordum ben. Bir de tadı da çok kötüdür diye düşünüyordum. Ne kadar dedi güzelmiş. Daha dedi sıkarken aldığım hani o duyduğum kokudan bile bir anda sanki o vitamini minerali vücuduma geçmiş gibi hissettim. Ben dedi bundan sonra sebzeleri sıkıp sıkıp içeceğim dedim. Dedim ne kadar güzelmiş. Sonra akşam yattığım yerde düşündüm. Dedim ki sadece bu 150 kişi falan vardı. Sadece dedim bu iki kadın gerçekten söylediklerini yaparlarsa, yani biri yogaya başlarsa, öbürü de sebze suyu içmeye başlarsa acaba ne olur? 365 gün sonra bu insanların hayatında muhakkak başka artılar olacaktır. Çünkü sadece yogayla bir insanın kalması mümkün değil. Sebze suyu içince belki daha fazla, daha az çay kahve içecek, daha az belki işte gazlı içecekler tüketecek. Belki bunu yapınca yediklerine dikkat edecek. Belki o zaman kilo verecek. Kilo verince belki daha dik duracak, giydiği üzerine yakışacak. Belki işinde başarısı bu anlamda artacak. Belki ailesiyle olan ilişkileri daha iyi olacak vesaire. Böyle hani kelebek etkisi. Artı sadece kendileriyle kalmayacaklar. Etrafındaki insanlar diyecekler ki ya sen ne yapıyorsun? Daha bir iyi görünüyorsun. Daha mutlu görünüyorsun. Yaptıklarını söyleyecek. Belki çevresi de ondan etkilenecek. Dedim bu sadece iki kişi, belki 22 kişiyi etkileyecek. Bir gün dedim bir insanın hayatını ne kadar da değiştirebiliyor. Böyle bir anda tavanda bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir sloganı, Global Wednesday'in sloganı orada çıktı. Bugün hala aynı sloganı kullanıyoruz. Ama bana tavanda yazmıştı o. 2012 böyle. Sonra 2013 yılında biz dedik ya bunu çıkartalım, Maçka Parkı'nda yapalım. Hani sadece otel duvarları arasında kalmasın. Halka açık bir şey olsun. Fakat işte gezi olayları vesaire gibi şeyler olunca iptal edildi bu tip organizasyonlar. Sonra 2014 yılında Maçka Parkı'nda yaptık. Binlerce kişi geldi. Hatta benim bir tane fotoğrafım var böyle ağlıyorum orada mutluluktan. Çünkü başka ülkelere de bağlandık ve canlı yayınla farklı ülkelerdeki kutlamaları da gösterdik ekranlardan. Onu da şöyle anlatayım. 2014 yılında benim her yıl katıldığım Global Wellness Summit var. Dünya Wellness Zirvesi. O zirvede ben neden böyle bir Wellness Day yok? Hani biz wellness sektöründeki önde gelen insanlarız. Eğer biz bunu yapmazsak, biz böyle bir günü yaratmazsak kim yapacak? Bu zirvelerde hani körler sağırlar birbirini ağırlar gibi bütün söz söyleyen insanlar olarak bir arada toplanıyoruz. Kendi otellerimizde ne yapabiliriz konuşuyoruz ama wellness'ı halka tanıtabilmek için herhangi bir şey yapmıyoruz. Bu da bugün aslında bu yönde doğru bir adım olabilir diye anlattım. Ve bu forumun sonunda o dediğim önde gelen delegeler ilgilendiler Global Wellness'te ile. Ve o sene bir infografi yarışması vardı. Wellness'ın geleceğini bir dakikalık bir video ile anlatın. Ben de tabii ki Global Wellness'in bir videografisini hazırladım. Ve birinci oldu. Şimdi 3 günlük zirvede bir foruma başkanlık etmiş olmak ve Global Wellness'i anlatmış olmak. 2. Bu videografi yarışmasında birinci olduğumda ödülümü almak için sahneye çıkınca böyle 3 günlük zirvede bir Global Wellness'te ve bu gördüğünüz paddle'lar, işte Türk raketler insanların ellerinde de dolaşmaya başladı ve bir ilgi çekmeye başladı. Sonra ben ödül almak için çıktığımda dedim ki Global Wellness Day'in elçileri olsun dünyada. Her elçi kendi ülkesinde Global Wellness Day'i yaymak için çalışsın. Tamamen o anda aklıma geldi o fikir. Lütfen bu konuyla ilgilenenler olursa benimle irtibat kursunlar deyip sahneden indim. Bu zaten 3 günlük zirvenin son oturumuydu. Sonrasında da işte gittim çantamı falan toparlıyorum. Böyle omzumdan birisi tık tık yaptı. Döndüm dedik ya dedi ben dedi işte dedi, şu Almanya'nın dedi elçisi olmak istiyorum. Lütfen bu konudaki bilgileri bana gönderir misin dedi. Kart vizitini verdi. Aldım kart viziti. Tabii dedim içimden diyorum ki Belgin bir şey yaptın ama ne göndereceksin? Yani hiçbir fikrim yok ne göndereceğim. Elçi olmak ne demek? Bilmiyorum. O an aklıma gelince yapmış olduğum bir şey. Uzun lafın kısası ben o çantamı bir türlü toparlayamadım. En son kafamı çevirdiğimde baktım bir kuyruk vardı. Ya bu bahsettiklerim bugün uluslararası otel zincirlerini düşünün. O otel zincirlerinin başında olan, wellness ve spa'larının başında olan insanlar. Uçağa bindiğimde Özlem Hanım böyle bir deste vardı. Kartvizitler. Dedim ki ne yapacağım? Yani çünkü şimdi bu bir iş olsa bunun bir planı olur, bir pazarlama stratejisi olur, bir ekip olur, bir bütçe olur değil mi? Hani bir yolunuzu belirlemiş olursunuz. O kadar organik bir şekilde oldu ki her şey. Ben hiçbir hazırlık yapmadan kendimi o desteğiyle baş başa buldum. Hadi bakalım dedim. Ya bir halt yedin, ne yapacaksın şimdi? Ve gece gündüz çalışmaya başladım. Hani en az bir 3 yıl gerçekten geceyle gündüzü karıştırdım. Yattığım yerde böyle hani sağdan sola dönerken hafif bir gözümüzü açarız ya, uyanmayız ama böyle bir uyumayla uyanık olma hali arasında dönerken bile aklımda Global Wellness Day'in olduğunu hissediyordum. Araba kullanırken, saçımı yıkarken her anda aşık olmak gibi bir şey sanki. Ve nasıl daha fazla insana anlatabilirim, nasıl daha fazla insan Global Wellness Day'den haberdar olabilir diye böyle hani kurulmuş tavşan gibi o kadar çok seyahat ettim ve mesela kendim için bir şey istemek konusunda hep çekingen olmuşumdur. Global Wellness Day söz konusu olduğumda kendimi olur olmadık yerlere attım, olur olmadık insanların önüne attım. Çünkü hep içimde şey vardı, kendim için istemiyorum ki, bu dünya için olması gereken bir şey ve ben bununla, yani bu benim görevim, ben bunu yapmak zorundayım. Sağlığımı tekrardan kazandığım için evrene teşekkür etmemin yolu bu. Çünkü hiçbir şey hayatta boşu boşuna olmaz. Yani ben neden hasta

0: yaratılmış bir gün de işte Belgin de onun Türkiye elçisiymiş gibi anlaşılıyor maalesef ki. Evet,
1: sizi ilk tanıdığımda öyle düşünmüştüm.
0: Değil mi? Evet. Otomatikman öyle bir düşünce oluyor. Hani siz, hani siz işte nerede kutlayacaksınız falan diyorum ki, hani işte yani on binlerce noktada aynı günde kutlanacak. Hepsi ücretsiz olacak bu aktivitelerin. Bir aktivite bir diğerine benzemiyor. Yani bir kutlama bir diğerinden farklı. Neden? Çünkü yaşadığımız yerdeki wellness anlayışı, yani bugün Ghana'daki wellness anlayışıyla bir Los Angeles, Beverly Hills'taki wellness anlayışı tabii ki bir değil. Çünkü erişilebilirlik farklı noktalarda. Ve istedim ki wellness erişilebilir olsun. Global Wellness Day'in kutlandığı yer neresiyse Global Wellness Day sayesinde insanların iyi yaşama olan erişimleri bir kat daha pozitif yönde artmış olsun. Bu neyse, hani Tayland, Myanmar sınırında çocukların saçlarından bit de temizleniyor. Aynı gün işte Beverly Hills'ta selebritelerin yogisiyle yoga da yapılıyor. Şimdi ikisinde de yanlış bir şey yok. İkisi de gayet normal, olası. Ama işte wellness anlayışı ve gerekli olan wellness konusunda yapılması gereken şeyler birbirinden farklı. O insan yogayı zaten yapıyor. Onun için Global Wellness Day'de tamam, bir kat arttırmaksa ne yapacak? İşte dünyaca ünlü bir otelin helikopter pistinde o yogiyle yoga yapacak. Onun için o. Diğerini zaten her gün yapıyor. Ama Myanmar sınırında nüfus kağıdı bile olmayan bir insana Global Wellness Day'e götürüyorsanız, ki bunu bu sene 9.sü oldu. 9 seneden beri yapan bir Tayland'da bir otel var. Ben de 5. yıldır onlara eşlik ediyorum. Gerçekten yani birinde oğlum, bir diğerinde bu sene de babam bana eşlik etti. 15. yılını kutladık Global Wellness Day'in, ve babam tabii ki her zaman için benim yanımdaydı, ama dedi ki belki bu çok büyük bir şey. Yani bu Global Wellness Day büyükmüş bayağı dedi. Dedim ki babamdan bile bunu duyuyorum. Çünkü anlaşılamıyor nasıl nasıl bir şey olduğu anlaşılamıyor. Kendi ülkenizden baktığınızda sadece Türkiye'deki işte bir iki kutlamayı görüyorsunuz. Ki maalesef ki en az kutlandığı ülke Türkiye. Ama yurt dışındaki bir kutlamaya gittiğinizde o erişimi ve ulaşım alanını gördüğünüzde diyorsunuz ki bu gerçekten bayağı büyükmüş. Tabii ki daha yolumuz çok. Çünkü dünya büyük ve dünyada çok insan var.
1: Ama şey uluslararası diyorum, markaların da çok büyük destek verdiği bir organizasyon haline geldi.
0: Evet, evet. Yani bugün dediğim gibi aklınıza gelebilecek bir otelci olduğum için tabii ki otel sektöründeki destek inanılmaz. Ama bunun yanında hani otomotiv sektöründen de, gıda sektöründen de, moda sektöründen de farklı farklı uluslararası markalar Global Wellness Day'i destekliyorlar. Bununla birlikte de dernekler, vakıflar, hastaneler, okullar, yaşlı evleri Global Wellness Day'i ayrıca kutluyorlar. Böyle. Ben sabaha kadar konuşurum Global Wellness Day'le ilgili.
1: Ama şöyle bir şey de var. Sizin şimdi o ilk başta anlattığınız konuda, yani wellness aslında sadece yoga yapmak ya da sebze suyu içmek değil. Ya yani bugün gelinen noktada wellness dediğimiz, yani o iyi yaşam ekonomisi 10 trilyon dolara yaklaşıyor. Yani bu aslında dünyanın nasıl bir iyilik arayışı olduğunu da gösteriyor. Yani ne kadar mutsuz ve ne kadar iyilik arayışı içinde olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Siz baktığınız zaman ne görüyorsunuz dünyada? Yani iyi yaşam mümkün mü? Nasıl mümkün daha doğrusu?
0: Elbette ki mümkün. Covid'le aslında, hani pandemiyle ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kere daha anladık. Yani yediğimiz, içtiğimiz evet, ama hani üstümüze giydiğimiz, bindiğimiz araba, oturduğumuz ev, bunların hiçbirinin bir önemi kalmadı değil mi Covid zamanında? Hani sağlık olmayınca bulunduğumuz yerlere kapandık. Ben de bunun idrakı hastalık sürecinde 9 gün radyoaktif olduğum için aldığım ilaçtan ötürü o 9 gün kapalı olduğum hastane odasında aslında o idrak bana geldi. Çünkü hiçbir şeyin bir önemi olmadığını anlıyorsunuz. Yani sevdiklerinize dokunamadığınız, onlara sarılamadığınız bir yaşam, altından kaplı bir yerde de olsanız, en güzel yiyecekleri de yiyor olsanız hiçbir anlamı yok. İlişkiler insan ilişkileri, bugün

0: Blue Zone'lara baktığınız zaman dünyanın 8-9 yeri Blue Zone ilan edilmiş durumda. Hep bu 100 yaşını deviren insanların günlük, bu insanlar ne yapıyorlardı 100 yaşını sağlıklı bir şekilde deviriyorlar diye baktığınızda bir numaralı şey insan ilişkileri. Bu insanların hiçbir tanesi yalnız başına yemek yemiyor. Kesinlikle yalnız yemek yemiyorlar. Hep böyle komünite alanları var. Yemeğini alan gidiyor orada bir arkadaşıyla sohbet ederek, gözünün içine bakarak, iki kelam ederek yemeğini yiyor. Yalnızlık en büyük sorunlardan bir tanesi bugün geldiğimiz dünyada ve
1: artık insanlar yalnız yaşıyorlar.
0: Yalnız yaşıyorlar ve aslında hani bu kadar sosyal medyayla beraber de bu kadar birbirimize connect olmuş durumdayız ama aynı zamanda da yalnızız. Yani o konu gerçekten kanayan bir yara. Gençlerde de çok ciddi bir sorun. Yeni nesilde de çok ciddi bir sorun. Ama bir o kadar da bilinç artıyor. Ömür uzuyor. Şimdi ömrün uzamasıyla birlikte sağlıklı bir şekilde ömrün uzamasının önemi, yani longevity, lifespan denen konuyu gittiğimiz zirvelerde en ince ayrıntılarına kadar konuşur, tartışır hale geldik. Hani öncesinde sadece sağlıklı yaşamdı. Tamam, yaşıyorsun ama hani artık 70 yaş değil, 80, 90, 100 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde nasıl yaşarız? Ve özellikle de yaşlı evlerinin, hani bir huzur evi diye adlandırılıyor bizde ve böyle hani olunmaması gereken yer, bırakılmaması gereken yer diye bir düşünce vardır bizim kültürümüzde. Tabii kültürden kültüre çok fark ediyor ama bizim kültürümüzde hani yaşlı olan anneye, babaya bakılır. İşte bak, huzur evine atmış denir. Öyle büyüdük, onu duyarak büyüdük. Ama bugün dünyaya baktığımızda zaten farklı kültürlerde hani kimse annesi de babasına illaki belli bir yaşa geldi diye hani evimi alayım da bakayım gibi bir düşünce, hani bir Almanya'da ya da bir Kuzey Avrupa ülkelerinde çok da böyle görülen bir şey değil. Ama ömrün uzamasıyla beraber bu tip işte huzur evi, yaşlı evi adına ne diyeceksek, o tür merkezlerde çok ciddi bir patlama söz konusu olmaya başladı ve devam edecek. Yani müthiş bir iş kolu, bir sektör olarak oluşmaya başladı. Ömrün uzamasıyla birlikte
1: gümüş ekonomi dediğimiz,
0: evet, yani bugünden bakım, daha yaşlanmadan kişiler kararlarını verip ön ödemelerini yapıp, ben şu yaşa geldiğim zaman şu merkeze, hani bunu çocuklardan da beklemeyip insanlar kendi bireysel kararları olarak nasıl tatile gitmek için ödemesini yapıyor. Aynı şekilde ben diyor işte 80 yaşıma kadar yaşarsam 80 yaşımdan sonra kendim de seçtim, gördüm, odamı da seçtim. Şuraya yerleşmek istiyorum. Aklım fikrim yerindeyken de kendi kararımı vermek istiyorum. Aslında bu muhteşem bir şey. Çünkü çocukların üzerinden de çok ciddi anlamda alınan bir yük. Bireysel karar vermek bu konuda çok önemli diye düşünüyorum. Depresyona gelirsek de biraz önceki sorunuza, yani dünyada 850 milyon kişiydi en son baktığım zaman bilerek ve isteyerek kendi canını alan, intihar eden insan sayısı. İnanılmaz bir rakam yani. Bu rakam terör olaylarından ölen insanlarla savaşlarda ölen insanların toplamından daha fazla. Bu da demektir ki hani sokağa çıktığım zaman bir terör olayı başıma gelir mi diye korkmaktan öte, değil mi? Acaba benim zihnim bana bir oyun oynar da kendi canımı alır mıyım diye korkmak daha çok olasıyım. Yani olasılık olarak baktığınızda diğeri daha olası gibi görünüyor. Zihinsel sağlık konusunda hakikaten bugün demansın, Alzheimer'ın, ki maalesef benim annem de son zamanlarda bu hastalıkla uğraşıyor. Ailenizin hani merkez noktalarından bir tanesi demans. Hem hastanın kendisi için hem de aile fertleri için çok ama çok zor bir süreç. Ama işte ömür uzadıkça fiziksel olarak baktığınız zaman muhteşem, hiçbir sıkıntı yok. Ama zihin, onu korumak için de ne yapabiliriz? Gerçi önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde demansın çaresinin bulunacağı ve artık öyle bir hastalığın kalmayacağı konusunda çok ciddi açıklamalar var. Sanıyorum son noktalara gelinmiş ilaç konusunda. Umarım da öyle olur. Çünkü çok acılı bir

0: süreç. Ama hani hiçbir şey sıfırdan böyle aniden olmuyor. Bugün işte 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşındaki bir insan ne kadar bu 50 yaşında gösteriyor, 10 yaş genç gösteriyor dediğiniz bir insan aslında belki de 20'li, 30'lu yaşlarından itibaren bir şekilde bir yatırım yapıyor kendisine. Ve hangi hayat tarzında olursa olsun, hangi ekonomik düzeyde olursa olsun, şöyle de bir yanlış anlama var ya, hani eğer ki ekonomik olarak özgürlüğün varsa ancak kendine iyi bakabilirsin. Ekonomik özgürlüğün varsa ancak mutlu olabilirsin. Ama yani ne iyi şartlarda yaşayan insanlarla tanıştım. Çok mutsuzlar. Bugün işte Hollywood yıldızlarına ya da çok uluslararası başarılar kazanmış şarkıcılara baktığımız zaman birçoğunun fazla uyuşturucu kullanmaktan, alkol bağımlılığından öldüğünü ya da intihar ettiğini görüyoruz. Tatminsizlikten ve belki de hani şöhrete olan o bağımlılıktan ötürü belli bir noktaya geliyorlar, ama bu bize şunu gösteriyor. Yani dünyanın en meşhur insanı olabilirsin, en zengin insanı olabilirsin. Bu senin mutlu olacağın anlamına gelmiyor. Bu tamamen yaşam tarzından öte hayatı nasıl yaşamayı seçiyorsun. Başına gelen negatif bir şey olduğu zaman bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu benim başıma niye geldi diye bir sormak gerekiyor. Biraz bir sorgulama, ya of olmaz, niye böyle oldu? Evet, belki ilk tepkimiz bu. Hastalandığım zaman benim de ilk tepkim oydu. Ama sonrasında dedim ki bir dakika, hani belki de burada başka bir mesaj var. Hayat hep bir mesaj veriyor. Her başımıza gelen şeyde, her aksilik olduğunda bir mesaj var. Önemli olan onu görebilmek, onu görmeye çalışmak en azından. Belki hani hemen olmuyor ama parçaları birleştirdiğinizde dönüp bakınca, değil mi? Hani hayat hep böyle geriye doğru baktığımızda böyle oluruz. Ha, demek o yüzden böyle olmuş. Bak böyle olmasaymış böyle olmayacakmış diye daha bir anlamlı oluyor geriye baktığımızda. Halbuki anı da o şekilde değerlendirsek, bu üç olayı birleştirmiştim, böyle olmuştu. Demek ki şu anda başıma gelen konu da İleride birleştireceğim o zincirin üç halkasından bir tanesi olarak şu an önümde. Biraz sabredeyim, kahretmeyeyim, kendimi üzmeyeyim, akışta kalayım diyebilmek, bu tip püf noktalarıyla ancak mutlu olabiliriz. Yoksa mutsuz olmak için çok sebep var.
1: Mutluluk bir seçim midir peki?
0: Kesinlikle.
1: Ama başımıza pek çok şey geliyor yani onu...
0: Evet. Evet, geliyor, gelmeye de devam edecek. Hayat bu. Ve dünyanın gittiği yön, hepimiz biliyoruz ki çok çok acayip bir yöne doğru gidiyoruz. Yani kendi çocukluğumuza falan baktığımda,
1: bu kadar çok savaşların, şiddetin, evet, ölümün olduğu bir dünyada, evet, hani biraz da farkındaysanız ve duyarlılığınız varsa, mutluluğu seçebilmek çok kolay değil sanki.
0: Ben hani kesinlikle polyanlacılıktan ya da dünyaya pembe gözlüklerle bakmaktan, umursamaz olmaktan bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın elbette ki. Ama içselleştirip acıları, başımıza gelenleri içselleştirip yüreğimizin derinliklerinde dert ettiğimiz noktada kendimize bir faydamız olmadığı gibi çevremize de bir faydamız yok. Yani düşünsenize, dünyadaki tüm insanlar olan tüm negatif şeylere aynı şekilde kendilerini kahredercesine üzülseler ne olur? Ne faydamız olur? Ama ne yapabilirim diye bakabilmek, ufacık bir şey de olsa, yani bugün Global Wellness Day ile eğer ki milyonlarca insanın hayatlarında minicik de olsa bir fark yaratabiliyorsam ne mutlu bana. Ha, demiyorum ki herkes böyle bir gün yaratsın ya da hani bir gün yaratmıyorsan o zaman zaten bir şey yapmıyorsundur dünya için. Bu değil. Ama hani zaten hayatta böyle kötü gidiyor. Her şey de fena. Ben de mutsuzluğu seçiyorum ve köşeme çekiliyorum. Gün boyunca da her şeye lanet ediyorum. Yani bu da bir seçim. Ya da bugün de böyle bir şey olmuş. Evet, kötü. Yapabileceğim bir şey var mı? Yani dünyadaki savaşla ilgili ne yapabilirim diye düşünüp, ya zaten yapabileceğim bir şey yok deyip kendimizi köşeye çekmektense, güzelleştirmek adına, bu kadar her şey kötü giderken, güzelleştirmek adına ben ufak da olsa ne yapabilirim? Ufacık bir şey.
1: Sizin mottolarınız var, hı hı, iyi yaşam için. Bize, evet, onları da sayın lütfen. Çünkü şimdi tabii bu sene aslında neşeyi seç, neşeyi, evet, fark et dediniz. Evet. Sloganınız, evet, buydu ve, evet, gördüğümüz görüntülerde herkes çok neşeliydi. Dünyanın, evet, her yerinde çok neşeliydi.

0: İyiydi herkes.
1: Çok ihtiyacımız var neşeye. Ya mutlulukla sevinç arasındaki, neşe arasındaki farkı da bir anlamak gerekiyor. Yani mutsuzluk bir, mutsuz olmak bir problem değil. Mutsuz olmayı kendimize dert etmemeliyiz. Bugün mutsuz bir gün olabilir. Bu mutsuz bir hayat anlamına gelmiyor. Kendi kendimize söyleyeceğim tek şey, evet bugün mutsuz bir gün geçirdim. Yarın başka bir gün. Hani filmi de var ya, yarın başka bir gün. Gerçekten bu düşünceyle yatağa girip sabah yepyeni bir güne gözlerini açmış olmanın mucizesini farkına vararak kalktığınızda, ayaklarınızı yataktan ilk yere vurduğunuz anda bir mucizeye uyandığınızda bir aklımıza getirsek, yani o kadar normalize ediyoruz ki uyanmayı. Yani uyuyup da uyanmamak var. Uyandık, sağlıklıyız. İki kolumuz, iki bacağımız var ki iki kolu, iki bacağı olmayıp engelli olan insanların ne kadar mutlu hayatları olduğu konusunda hani örneklerini sizin de karşınıza çıkmıştır. İlham oluyorlar, neler yapıyorlar. Bacakları yok, dağları tırmanıyor. Bacakları yok, prostetiklerle koşuyor. Şimdi dört uzvunuz da, yani iki kolunuz iki bacağınız da varsa, sağlıklıysanız, sevdikleriniz yanınızdaysa, mutluluğu seçmek bence bir böyle çok acayip bir şey değil. Onu seçmemek aslında çok acayip bir şeymiş gibi geliyor bana. 7 maddelik manifestomuz var bahsettiğiniz. Bunda bu maddeleri de seçerken istedik ki yine hangi ülkede yaşıyor olursa olsun bir kişi, hangi yaşta olursa olsun, hangi ekonomik düzeyde olursa olsun bunları yapabilsin ve hiçbir tanesi böyle ne kadar da değişik bir şey düşünmüşler, hiç aklımıza gelmemişti denecek maddeler değil. Çok basitler, hepimizin bildiği şeyler, sadece hatırlamamız gerekiyor ve bu 7 maddenin sihrine bir şekilde inanmak lazım. Çünkü bu 7 maddeyi bir insan hayatına aldığında bir yıl sonra farkında olmadan belki de 777 tane pozitif alışkanlığı hayatına almış oluyor. Her gün bir saat yürü. Bir saat kesintisiz yürümek zorunluluğu yok bu arada. Yani 24 saat içerisinde toplamında bir saat yürüyün diyoruz. Çünkü yine milyonlarca insan dünyada hareketsizlikten ölüyor. Hareket etmediği için ölüyor. Yani korkunç bir şey bu. Yani hayat böyle bir lütufken hareket etmediği için bir insanın ölmesi ne kadar korkunç bir şey. Her gün bir saat yürü. Daha fazla su iç. Su içmiyoruz. Su yerine içtiğimiz o kadar çok şey var ki ama su içmiyoruz maalesef ki. Su içmedik, su içelim.
0: Vücudumuzun yüzü yani 1/3'ünün su olduğunu
1: düşünürsek değil mi? Sağlıklı beslen. Beslenme konusunda çok komplike bir hal aldı maalesef ki. İnsanlar hangi diyeti yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Biz onu düşündük. Öyle mi diyelim, böyle mi diyelim, işte organik mi beslen diyelim, topraktan gelen gıdalarla mı beslendi? İlk sağlıklı beslen. Hepimiz aslında biliyoruz ne yememiz gerektiğini. Sadece hatırlayalım. İşte paketlenmiş gıdalar tüketmediğiniz sürece, porsiyon kontrolü yapıldığı sürece, kızartmalar yenmedi. Bunları bilmiyor muyuz? Yani bugün şimdi sizinle bir sokak röportajı yapsak bunu bence 10 kişiden 9'u bunları sayabilir. Biliyoruz. Ama işte yapmıyoruz. Yapabilmemiz lazım. Ailenle birlikte veya sevdiklerinle birlikte yemek ye. Biraz önce bahsettiğim konu. Bir iyilik yap. Plastik şişe kullanma. Buradaki şişe tabii ki sembolik. Şişeyle birlikte, yani plastik şişeyi kullanmamaya başladığımızda aslında hayatımızda ne kadar çok plastik olduğunu farkına varıyoruz ve bu sefer başka konulardaki plastikleri de hayatımızdan çıkartıyoruz. Biz mesela bu maddeleri, manifestoyu hazırladığımızda Japonya'dan birkaç tane mail geldi. Dediler ki neden plastik şişe kullanma diye bir madde var burada. Bizde geri dönüşüm yapılıyor ve biz hani plastiği çevreye zarar vermiyoruz. Dedik ki ama tamam, o plastiğin içerisinde konan suyu ya da içeceği ya da yemeği yediğimiz zaman onun vücudumuza verdiği zarar. Yani bugün eğer ki göğüsleri olan erkek çocuklar, ergenler varsa bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi plastiğin vücuttaki östrojen hormonunu yükseltmesi ve bu sebeple yeni nesilde erkek çocuklarda büyümüş göğüs görüyoruz. Yani hiç aklımıza gelmeyecek bir şey. Recycle ediliyor, tamam. Ama vücudumuza ne yapıyor?

0: yapıyoruz, ne kadar plastik yutuyoruz plastik kullandığımızda. Bir diğeri de saat 10'da uyu. En son maddemiz zor. Akdeniz ülkelerinde daha da zor. Yani bugün İspanya'ya gidin, saat 10'da restorana gidiyorlar. Ama hani hepimiz yine biliyoruz ki saat 11 ile 3 arasında büyüme hormonu salgılıyoruz ve o süre içerisinde vücudumuz aslında kendini tekrardan yeniliyor, organlarımız kendini yeniliyor. Karanlık bir ortamda saat 11 ile sabah 3 arasında uyuyor olmamız gerekiyor. Bunun için de hani 10 olmadı, 11'de uyuyun diye tavsiye ediyoruz.
1: Peki, şimdi kısa bir süremiz kaldı. Sizinle evet. Sohbet etmek de çok güzel ama birkaç soru daha sorayım. Sizin için hayatta rol model kimdir? Var mıdır?
0: Wellness dünyasının babaannesi olarak bilinir Deborah Zakey. Kendisi 103 ya da 104. yaşını kutladı. Bastonsuz yürüyor. Hala wellness zirvelerinde konuşmalar yapıyor. Hayatında birçok acı yaşamış, evladını kaybetmiş, hastalık geçirmiş olmasına rağmen prensipleri olan ve o prensiplerinin çerçevesinde gününü tasarlayan bir kişi. Ona olan hayranlığım, saygım sonsuz. Tanışma fırsatı da buldum. Global Wellness Day'in de destekçisi kendisi. Kendime örnek aldığım biri.
1: Peki dünyada mesela biz hani Amerika'dan çıkmış ama Türkiye'de kutlanıyor diye düşündüğümüz günü dünyada Türkiye'den çıktığını biliyorlar mı? Bir Türk markası oldu mu?
0: Biliyorlar. Biliyorlar. Yani bugün internette Global Wellness Day yazın ya da işte Global Wellness'in hikayesi diye bir şey yazdığınızda, hangi dilde yazarsanız yazın bunu, 2012 yılında Türkiye'den çıktığını göreceksiniz. Bu yani tabii ki Türkiye'nin tanıtımı için muhteşem bir şey. Ben Türk olmaktan hep çok gurur duydum. Türklüğümü, Türk bayrağını gittiğim her yere göğsüm gere gere götürdüm ve ülkemizden pozitif bir şeyin çıkmış olmasından ötürü kendi adıma çok mutluyum.
1: Peki, şimdi trilyon dolarlık bir sektör diyoruz wellness için. Türkiye nasıl bir fırsat barındırıyor? Yani bu anlamda şimdi sağlık turizmi açısından örneğin ciddi potansiyelimiz olduğu görülüyor. Hı-hı. Wellness turizmi açısından baktığımızda potansiyelimiz nedir?
0: Bir kere biz çok misafirperver bir milletiz. Turizm sektöründen bir başlayayım kısaca. Turizm sektöründe bir yanlış anlaşılma söz konusu Türkiye ile ilgili. Hani o halı, kilim, travel, işte sahil, işte plaj ve ucuz turizm. Yani bu turizmcilerin kanayan yarasıdır. Ben de eski bir turizmci olarak bu konuda hani hep bu sene turizm patlayacak, bu sene turizm patlayacak denir. Turizm bir şekilde patlar ama sonra en ufacık bir şey olur. Turizm gerçekten patlar. Ama bir turizmci hiçbir zaman şikayet etmez. Hep bir sonraki sene de daha iyi olacak der. Yani biz birbirimizi böyle bu şekilde destekliyoruz. Sağlık turizmi ve wellness turizmi dediğimiz zaman da bir kere doğal kaynaklarımız var. Yeraltı sularımız çok kıymetli bu konuda. Wellness turizmi için, termal turizm konusunda çok ciddi kaynaklarımız var. Ama bunların da tanıtımı yeteri kadar yapılmış durumda değil. Yani bugün yurt dışına gittiğim zaman görüyorum böyle bir işte doğal bir çukur. O çukurun içerisindeki yeraltı kaynağı zengin bir su. Fakat öyle bir pazarlama stratejisi uygulanıyor ki dünyanın dört bir yanından insanlar sadece o çukurun içerisine girmek için kuyruğa giriyor. Şimdi bizim ülkemizde hani bir Pamukkale var, Balçova var, doğal kaynaklarımız, doğal su kaynaklarımız o kadar kıymetli ki ama ki Pamukkale'de de otelimiz var. Hani yıllarca onun tanıtımını yapmak için biz aile olarak da çok ciddi bir emek verdik. Ama istediğimiz noktaya gelmedi. Bunlar çünkü hep böyle bir birlik halinde olduğunda bir anlam ifade edebilir. Dünyanın öbür ucundaki insan ancak o zaman kalkıp bunun için ülkenize gelebilir. Ama yanlış pazarlama, günü kurtarma stratejisiyle yapılan pazarlamalar,
1: insanımız evet misafirperver ama aynı zamanda da hani işte sezon kurtarmak için 2 aylık 3 aylık çalışan yerlerde yüksek fiyatlarla

0: düşük kaliteyle yapılan servisler ya da gelen turisti işte kandırma, bir taksi şoförünün bile, değil mi, hani bunu hepimiz biliyoruz, işte bir dolaştırması, hani bunlar aslında destek olsak birbirimize, kol kola girsek çok daha fazla turizm sektöründe, wellness sektöründe dünyada bir numara olabiliriz. Ama henüz o algıya varamadık, o birliğe varamadık, o birlik eksik.
1: Peki, 18 yaşındaki Belgin bugün karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
0: Oo. Ben ona ne söylerim?
1: Evet.
0: O kadar endişe etme derim, daha çok akışta kal derim.
1: Peki 10 yıl sonraki Belgin karşınızda olsa bugün, ona ne söylersiniz?
0: Nefesinin hakkını verdin derim sanırım. Benim en büyük korkularımdan bir tanesi bu oldu hayatımda, nefesinin hakkını verememek. Bu sebeple Lösemili Çocuklar Vakfı'nda çalışmıştım 17-18 yaşında bir yaz tatilinde. Dedim ki her şeyim var ama ben hiçbir işe yaramıyorum. Yani ne yapıyorum ki? Boşuna nefes alıp veriyorum derken kendimi Losev'de buldum. Gündüz Gedikoğlu'nun karşısında oturmuştum. Demiştim ki ben bir şey yapmak istiyorum. Yani bir faydam olsun, ne yapabilirim? Bu da şaşırmıştı. Dedi ki hangi dersin iyi senin okulda? İngilizcem iyi. Gel dedi, bu çocuklara o zaman bu yaz İngilizce dersi var. Ben dedim ders vereyim. Ama öğretmen değilim. Olsun dedi, İngilizce. Onlar okula gidemiyorlar ya, onlara İngilizce öğret. Bir arkadaşım da vardı, o da matematik öğretebileceğini söyledi. İkimiz gittik ve o yaz tatilinde ben o vakıfta çocuklara İngilizce dersi verirken dedim ki evet, yani şimdi nefesimin bir manası var, bir anlamı var. Çünkü gezmek, tozmak, değil mi, hani tatil yapmak, bunlar çok güzel ama ne veriyorsun? Ben mesela hediye bile almaktan çok, hediye vermekten daha çok hoşlanırım. Karşımdaki insanın yüz ifadesini görmek beni çok mutlu eder. İşte sürpriz doğum günü yapmak ister bana arkadaşlarım. Dedim ki hani yapmayın. Ama sen bize yapıyorsun. Ben ama onun, sizin yüzünüzün ifadesini görmekten çok mutlu oluyorum. Nefesinin hakkını vermek lazım ya. Geldik, bir şekilde gideceğiz. Ölüm eğer güzel bir yaşam yaşamışsak, ölüm de bizi güzel karşılar. O kaçabileceğimiz bir şey değil. Her canlının tadacağı bir şey, bir deneyim. O yüzden de ancak güzel bir yaşamın sonu güzel bir ölüm olabilir.
1: Peki, birkaç kelimemiz var. Biraz daha sizi derinden tanıyabilmek için. Kısa cümlelerle sizin için ne ifade ettiğini söylerseniz sevinirim. Başarı.
0: Başarı. Nefes.
1: Güç.
0: Güç. Hiçlik.
1: Çocukluk.
0: Sıcak, şefkatli.
1: Aşk.
0: Aşk, hayat.
1: Tutku.
0: Tutku. Tutku. Sabahlara kadar seni uyanık tutan her neyse, o benim için Global Wellness'teydi.
1: Aile.
0: Aile. Aile. Mutluluk. Olmazsa olmaz.
1: Huzur.
0: Huzur. Aynaya baktığında gördüğün.
1: Kadın.
0: Kadın. Doğa ana.
1: Daha çok kadınlar mı wellness'e düşkün?
0: Valla biz olmasak erkekler ne yapacak bilmiyorum. Ama o kadar toparlayıcı ve onarıcıyız ki kendimize tabii ki daha iyi bakmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü biz olmazsak hani çocuklara bakacak olan yok, eşe bakacak olan yok. Bugün baktığınızda istatistiklere göre hani 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık evli çiftlere baktığınızda eşlerden biri vefat ettiğinde eğer ki bu kadınsa erkek daha çabuk hayatını kaybediyor. Çünkü alışıyor kadının bir şekilde onun hayatını organize etmesine. Hayatı organize edebilen de zaten yaşamı da organize edebilendir. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet, kadınlar bu konuda daha başarılı.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Için. Efendim, Belgin Aksoy bizimleydi. Global Wellness Day kurucusu. Bu hafta ağırladık ve tabii iyi yaşam koşullarını da bir anlamda öğrenmeye çalıştık. Hayatımıza da umarım uygulayabiliriz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli ve Sakarya 27, Bursa 23, Balıkesir 26. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11. Konya ve Nevşehir 24, Kayseri 26, Sivas 27. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Manisa 28, Aydın 30, Muğla 26. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Kahramanmaraş 32, Adana 33, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 19. Bolu ve Rize 24, Karabük 26, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 30, Erzincan 28, Van 25, Ardahan 23. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa ve Siirt 33 ve Diyarbakır 32 derece.

0: bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
5: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
4: Uluslar Ligi heyecanı A Haber'de. İngiltere, İspanya. Bir tarafta Harry Kane, Bellingham, Saka. Diğer tarafta Yamal, Rodri, Olmo. Wembley'de dev maç. 2024'te Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'ya kaybeden İngiltere rövanşı Uluslar Ligi'nde almak istiyor. Uluslar A Ligi C grubundaki İngiltere-İspanya mücadelesi bu akşam saat 21.45'te A Haber'de.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Mortingenstrasse. Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak yarın 20'de Ağparada.
3: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.

0: Sizin ne baha? Gençlik başımda duman.
1: Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin?
0: Muhteşem düetlerin açılışını nostalji rüzgarlarıyla yapıyoruz. Dönemin romantik düet anlayışını şarkılarına yansıtan Güzin'le Baha, 70'li yıllarda Türk pop müziğine adeta damga

Güzin Sokullu sanat yaşamına çocuk yaşlarda tiyatroyla başladı. Duayen müzisyen Baha Buduroğlu ile yolları da işte tam böyle kesişti. Gazanfer Özcan ve Gönül Öykü tiyatrosunda çalışırken seslerindeki ve aralarındaki uyumu keşfettiler. Yıldız.

0: Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
1: Güzin Nebaha ilk 45'liklerini 1971 yılında yayımladılar. Ama onları asıl tanıtan ve yıllarca silinmeyecek başarılara yönelten eserse şu anda dinlediğiniz Gençlik Başımda Duman şarkısı oldu. Şarkının sözleri Aysel Gürel'e, bestesi ise Baha Boduroğlu'na ait.

Ebru Gündeş, Assala Aktar, Gönlümün Efendisi. İki farklı müzik kültürünü aynı sahnede buluşturan düet, güçlü vokal performanslarıyla müzikseverlere etkileyici bir müzik

İzlediğiniz görüntüler 2026 yılında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Muhammed Abdu Arena'da düzenlenen ve 15 bin kişinin izlediği özel konserden.

0: Aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak, Bile Bile.
1: Bir arada olabilmek ne mümkün?
0: Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya, düzenlemesinin ise Onna Tunç'a ait olduğu şarkı, ilk olarak Yengi'nin 1990'da çıkardığı ilk albümü Sevgiliye'de.

Aşkın Nur Yengi'nin duru ve güçlü vokaliyle Harun Kolçak'ın lirik tenor yorumu Türk pop müziğinin en başarılı düeti olarak kabul edilen şarkıya özel bir kimlik kazandırdı.

Yengi müzik çalışmalarına devam ediyor. Harun Kolçak ise 2017'de aramızdan ayrıldı. Geride en sevilen şarkılarını ve doyumsuz sesiyle hatıralarını bırakarak.

Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Havalı Yârim. Muhteşem düetlerde sırada Türk pop müziğinin beste fabrikatörleri var. Sözleri Yıldız Tilbe'ye, bestesi ise Serdar Ortaç'a ait olan şarkı Ortaç'ın 2017 Cımbız albümünde yer aldı.

pop müziğini sevilen ismi Serdar Ortaç'ın diskografisi başarılarla dolu. Sanatçının 14 stüdyo albümü, 3 derleme albüm, 4 remix albüm, 1 tekli çalışma ve 4 de midi albümü bulunmaktadır.

1994'te ilk albümü Delikanlım'da müzik dünyasına güçlü bir giriş yapan Tilbe, 12 solo albüm, 2 maxi single ve sayısız besteye imza atan güçlü bir müzisyen. Tilbe'nin 4 albümü MÜYAP tarafından Pırlanta, 1 albümü de Altın Albüm olarak ödüllendirildi.

sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Burhan Bayar'a ait olan bu yıllara meydan okuyan şarkıyı ilk olarak 1992'de Müslüm Gürses seslendirdi.

0: temel aşk için. Açtım ben dimi, yolculuk nereye?
1: Grup 27, Bir Onlamoğlu, Muhtemel Aşk.

500'ün üstünde şarkıları bulunan 27 grubu, müzik tarzlarını 1970'lerin ve 80'lerin rock'n'roll efsanelerinin, müzik kültürlerinin günümüz müziğiyle harmanlanmış hali olarak tarif ediyorlar.

1999 Türkiye güzeli olarak tanıdığımız Ayşe Hatun Önal için müzik tam bir tutku olmuş. Lise yıllarında besteler yapan Önal, Kırınç'a seçildikten kısa bir süre sonra ilk mini albümü Sonunda'yı piyasaya çıkardı.

Özre bestesi Sinan Akçıl'a ait olan şarkıyı ilk defa 2005 yılında İzel'den dinledik. İzel'in bir Dilek Tut albümünün lokomotif şarkılarından biri olan Anlayamazsın, Sakiler ve İstanbul Strings'in işbirliğiyle yeniden hayat buldu.

modern pop ve rock müzikal unsurları arabesk kınılarla harmanlayan Sakiler, ilk defa Pinhani'den dinlediğimiz Dünyadan Uzak adlı şarkıyı yeniden yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı.

İstanbul Strings ise klasik yaylı çalgıları, Türk müziği, dünya müziği, pop ve etnik unsurlarla buluşturan bir Türk yaylı topluluğudur. Grup özellikle enstrümantal düzenlemeleri ve farklı sanatçılarla yaptığı ortak projelerle tanınıyor.

0: Öykü Gürman, Berk Gürman, seni ben unutmak istemedim ki.
1: Sevenler verdi sözden döner mi şu yalan yıllara?
0: Sözleri Behlül Pektaş'a, bestesi ise Amir Ateş'e ait klasik Türk müziğinin Hicaz makamındaki eser, Gürman kardeşlerin kendilerine has yorumuyla yeniden

70'li yıllarda Zeki Müren başta olmak üzere pek çok sanatçı tarafından yorumlanan eser, Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden biridir.

Sözlerinin Ahmet Selçuk İlkan, bestesinin Selami Şahin'e ait olduğu şarkı ilk olarak 90'lı yılların başında arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Aşkın tarafından seslendirildi. Ama geniş kitlelere ulaşması Emel Sayın sayesinde oldu.

Emel Sayın 2000 yılında şarkıyı tekrar okudu ve kendisiyle özdeşleşen bir şarkı halini aldı. Türk sanat müziğinin en önemli yorumcularından biri olan Emel Sayın 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Sayın'ın 28 stüdyo albümü, 20'den fazla 45'lik, 16 sinema filmi ve pek çok farklı çalışması bulunuyor. Türkiye'nin en sevilen şarkılarının bestekarı olan Selami Şahin'in 300'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. İzlediğiniz görüntüler, duayen bestecinin 2017'de gerçekleştirilen 50. Sanat Yılı konserlerinden.

Müslüm Gürses, Endi Orkestrası, Kalbim. Muhteşem düetlerin son şarkısı, 2013 yılında kaybettiğimiz her şarkıya adeta ruhunu veren duayen sanatçı Müslüm Gürses.

Sözlerinin Ersel Serdarlı'ya, bestesinin ise Aram Avagyan'a ait olduğu Kalbim ilk olarak Embe Orkestrası'nın 2010 yılında çıkardığı albümde yer aldı. Şarkı daha sonra Müslüm Gürses'in Baba Şarkılar Volüm 2 albümüne de dahil oldu.

1993 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde kurulan, Türkiye'nin en tanınmış orkestralarından biri olan Endo Orkestrası, klasik müzik altyapısını pop, caz, latin ve tango melodileriyle harmanlayan çok özel bir tarz oluşturdu.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti.

0: Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Bütün kobilere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank Kobi bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24

0: sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz Trendyol Milla.
2: Uluslar Ligi heyecanı A Haber'de. İngiltere, İspanya. Bir tarafta Harry Kane, Bellingham, Saka. Diğer tarafta Yamal, Rodri, Olmo. Wembley'de dev maç. 2024'te Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'ya kaybeden İngiltere rövanşı Uluslar Ligi'nde almak istiyor. Uluslar A Ligi C grubundaki İngiltere-İspanya mücadelesi bu akşam saat 21.45'te A Haber'de.
3: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca...

0: Güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji. Çırağan

0: sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan, Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan-Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi Pazartesi 19'da Ankara'da.

0: İki oda. Zaten iki müşteriniz var.
1: İşler kesat.
0: Nasıl geçiniyorsun peki?
1: Masraflar düşük. Arada fırsatlar çıkıyor tabii.
0: Fırsat çıkıyor demek.
1: Şu an durduğun yer çalışanlara özeldir.
0: Aa. Affedersin.
1: Mahalle çok kötü.
0: Öyle olmadı. Hem pompalı, hem gömleğinin altındaki neyse.
1: Pekala. Epey oyalandınız. Etrafta tur attınız.
0: Evet, biraz arabayla turladık, fotoğrafını yolladık. Teyit ettirmek için, anlarsın işte.
2: İnternet çekmiyor.
1: İçeri gelseydiniz, beleş kablosuz var.
0: Burası ne zamandır sende?
1: Bir sene civarı. Bir arkadaşım bıraktı.
2: Biz arkadaşın yok diye duyduk.
1: Artık yok.
0: Bir senedir hareketsizsin. Bu kadar dayanamayacağını bilmeliydin.
1: Yükümlülüklerim vardı hem... İnsan yoruluyor.
0: Bunu önceden düşünecektin. En başta.
1: Hikayeyi biliyor musun?
2: Hikaye filan umurumuzda değil. Çok hikaye duyuyoruz.
1: Bak, o değerini anlamaz ama sen anlarsın.
0: Kısa bir hikaye mi? Tamam, anlat hadi.
1: Size içki ısmarlarım. Sıkılırsanız durdurursunuz. Ben ve Franco.

0: Alo.
1: Yoldayım. Bir saat içerideyim.
0: Tamam.
1: Sen iyi misin?
0: Pilav makineleri hakkında bilgin var mı?
1: Ne?
0: Seyahat boyu da var. Ama bence fiyatları fahiş.
1: Pilav makineleri hakkında araştırma mı yapayım istiyorsun?
0: Olur. Ya da boş ver, kendim araştırırım. Yine de bulduklarını söyle.
1: Ağrım, artık birileriyle olman lazım.
0: Olmadığımı kim söyledi?

0: Plan makineleri hakkında bilgin var mı?
1: Pek yok.
0: Bir tane alsam mı diyorum da.
1: Neden?
0: Çok seyahat ediyorum. Pilav da çok yiyorum.
1: Pilav pahalı bir şey mi?
0: Tabii ki değil.
1: Yani?
0: Zekisin. Zeki bir genç kadınsın.
1: Tam bir baba repliği.
0: Aha, eminim. Ama eminim Penn Üniversitesi aynı fikirde değildir.
1: Notlarım iyi. Çeki de aldım. Teşekkürler.
0: Yeterli gelir mi bilemedim.
1: Harcı yatırmama yetti. Haftada birkaç kez de laboratuvarda
0: çalışmasan
1: çalışıyorum.
0: Daha iyi. Yani daha çok derslerine...
1: Annem de hem okuyup hem çalışmış.
0: Senin için daha kolay olsun isterdi.
1: Çok kolay olmamasını tercih ederim ben.
0: Tamam.
1: Programın nasıl bilmiyorum ama... benim tatilim yaklaşıyor.
0: Evet. Evet ha. Tamam evet ha.
1: Peki. Tamam.
0: Bak, biliyorum ben.
1: Ben sana ne suç işledim baba? Neden göremiyorum seni?
0: Bir suç işlemedim tabii.
1: 5 sene. 5 sene oldu.
0: Bir gün sebebini söyleyeceğim. Keşke söylemeseydin diyeceksin.
1: Tanrım, bundan ne anlam çıkarayım şimdi? Bu normal değil. Paran...
0: Şu an elimdeki tek şey para. İşe dönmem gerekiyor. Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum baba.

0: makineni ben alacağım.
1: Sıcak bölgenin diğer tarafında tüfek var. Arabada iki kimliği belirsiz kişi.
0: Hedef olabilir. Gelişmiş bir güvenliği yoktur belki, bilmiyorum.
1: Polis olabilir mi?
0: Hayır. Polis konusu halledildi. Kesinlikle polis değil.
1: Emin misin?
0: Hayır. Seni 10 sene...

0: adamla konuşuyorsun.
1: Şu plakayı yaz. 78AŞUG
0: 0708AUG
1: 78AŞUG. Ciddiye al şunu.
2: Neler oluyor?
0: Ne oldu?
1: Sonra ara.

0: Hey!
1: İki birden yedir tatlım.
0: Korkut, yani seni korkuttum mu?
2: Hayır bir tanem, hiç de bile.
1: Kimse korkmadı. Biraz memleket özlemini giderelim dedik.
0: Buralara nasıl düştünüz? Bir hikayesi olmalı.
2: Düşündüğün kadar üzücü bir hikaye değil.
0: Benimkinden farklı bir hikaye değildir. O yüzden yukarı çıkıp beni kendinize aşık etmenize izin veremem.
2: Tamam, bir şey olacağını sanmam, çıkabilirsin.

0: Kapı açık. Şimdi çatıya çıkıp Bay Sanchez'e selam vermeni istiyorum. Ne isterse yap. Ben ısmarlıyorum.
1: Peki şaka olarak mı?
0: Evet, şaka olsun diye. Kalanını iş bitince alırsın.
1: Tamam. Sağ ol. Hoşça kal.

0: kiralıkmış. Belki isim buldum ama sana bir anlam ifade etmez çünkü bana da etmedi.
1: Amerikalı mı?
0: Miami'li. İçinde kötü bir his varsa ortalıktan kaybol.
1: Neler döndüğünü anlamadan gidecek olursam neler döndüğünü anlayamamış olurum. Başka kim var burada?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bölgede başka aktif meslektaş var mı?
0: İstersen sosyal medyadan araştır.
1: Senden başka kimse yok mu?
0: Biliyorsun, olsa söylerdim.
1: Söyler miydin?
0: Muhtemelen hayır ama dediğim gibi...
2: Alo?
1: Arkadaşıma merhaba diyeceğim.
2: Telefon sana.
3: İmkansız. Beni görmüş olmana imkan yok.
1: Kısmak yeşili tüfeğinden tanıdım. Beni atışımı yaptıktan önce mi sonra mı öldürecektin?
3: Artık bir önemi kalmadı. Hey, rahat dur, gel.
1: Yapma Sanchez.
3: Pencereye çıplak göğüs koymak çok güzel numaraydı. Ama ben de kendimi geliştiriyorum.
1: Seni kızı delerek vurmam mı sanıyorsun?
4: Dünyada bunu yapmayacağını bilen tek kişi benim.
1: Tek şans veriyorum. Buraya gel, bir içki vereyim.
4: Hayır, ben
3: içki içmiyorum.
4: Atışını yapacaktın ihtiyar.
3: Kız yine de öldü. Ama zaten hep pis işi bana bırakırsın.

0: Şimdi ne olacak? Pencereye mi?
1: Kapıya mı koşacaksın? Sen şifonyeri çek, ben beklerim.
2: Kaçsan iyi olur iki yüzlü pislik.
3: Kimden? Senden mi? Bir plan makinesine bile karar veremem.
2: O yüzden mi Hedef'i uyandırıp arkamdan da Sanchez'i yolladın?
3: Hedef sensin pislik herif.
2: Ya nasıl?
3: Soru sorma, bunu biliyorsun, para için. Sen de son kullanım tarihini geçtin, artık işe yaramıyorsun, yapacak bir
2: şey kalmadı. İşi bırakabilirdim. Tabii bırakmama izin verebilirsen.
3: Denersin, sonra vicdan azabı ağır basar. Bunu sen de biliyorsun. Sonra gider birilerini
2: ya
3: anlatırsın.
2: Ya tabii öyle mi? Mi? Öyle mi diyorsun? Öyle mi? Öyle mi? Bir şans vermeliydin ama din şimdi...
3: Ama şimdi,
2: şimdi
3: ne? Bu odadan kurtulabilirsen bir hayalete dönüş. Çünkü biri seni görür görmez başka biri Penn Üniversitesi'nde Richmond yurtlarına gider, sonra kim bilir
2: lanet ne olur. Lanet olsun! Lanet olsun din! Lanet olası!

0: Merhaba.
1: Özür dilerim.
0: Hayır, özür dileme. Özür dileyecek bir şeyin yok. Sen öyle güzel büyüdün ki etrafında olsam seni bozardım. Belki ama zaten bozdum, bilmiyorum. Belki doğru bir cevap da yok. Yok.
1: Beni sevdiğini biliyorum. Elinden geleni yaptığını da.
0: Doğru evlat. Elimden geleni yapıyorum. Yine de yani aramız iyi olsun istiyorum.
1: Aramız çok iyi baba.
0: Tamam o zaman.
1: Tamam baba. İyi geceler.
0: İyi geceler.

0: Hayır, buldum. Dostum, sen emin misin bunlardan?
1: GIA sertifikaları bende, sen kafanı takma.
0: Ne GIA sertifikası da ne?
1: Yani elmaslar gerçek. Müşteri böyle ödemek istedi. Panama'daki adam gelip paraya çevirecek. Telefonu yok ediyorum. Bir ay sonra görüşürüz.
0: Merhaba, iyi akşamlar.
2: Kıpırdama, olduğun yerde kal.
0: Sakin ol patron, sakin ol.
2: Ne yapıyorsun burada pislik?
0: Şu arabaya bakıyorum işte.
2: O nedir oradaki?
0: Bu mu? Bir şey değil. Bu ne?
2: Sen kimi kandırıyorsun?
0: Hayır, yani...
3: Ellerini kaldır.
0: Evet. Bak bak. Sorun yok dostum, bir şey yok.
2: Var ol.
0: İşte... Hey, yapma dostum. Parçalanmış arabayı mı parçalayacağım? Mantıklı mı bu?
3: Lanet olsun.
4: Döne istersin.
2: Kızdın mı?
4: Bence seni vurmaya niyetliydi.
2: Öyle görünüyordu dostum. Bunlar da neymiş bakalım? Ha?
0: Şans kristallerim.
2: Ha, anladım. İyi şans getiriyorlar demek ha? Heh.
0: Beni kim ihbar etti? Peki, tamam. Bu iyi işaret.
4: Öyle mi?
0: Beni yolun kenarına atacak olsanız söylerdiniz değil mi? Elbette.
4: Çeneni kapayabilirsin artık.
0: Aa, şimdi anladım. Dostum, G'nin muhbiri. O da güvenmiyor sana. Baksana kuzen, bu adama izin mi vereceksin?
2: Kuzenin değilim ben senin.
4: İngilizce. Kibar olun biraz.
0: Dostum, muhbirini paylaşmayan adam elmasları da paylaşmaz.
2: Ciddiyim dostum. Ne zamandır beraber çalışıyoruz seninle. Hala bu dili çözemedin mi yoksa?
4: Dolandırıldığımı anlayacak kadar biliyorum.
0: Hanginizle anlaşma yapacağım umurumda değil. Tamam mı? Ama bu pislik herif teyzemin koltuk altı gibi kokuyor. Ay canına. İyi oturttun bu sefer. Bu aptal ne gizliyor senden acaba?
2: Önce şu koca çeneni kapasan iyi olacak.
0: Olur patron, çenemi kaparım, evet. Pekala, büyük abimizin canını daha fazla sıkmayalım değil mi?
2: Şu serserinin ağzını kapat lütfen.
0: Ne dersin? Sen de benim gibi düşünmüyor musun? Böyle
2: yine
0: değil
2: boş
0: mi?
2: Boş konuşuyor. Miguel. Sana biraz hak veriyorum.
4: Adama cesaret verme.
2: Yol çok uzun ya. Uykumu açıyor işte.
0: Öyle mi? Nereye gidiyoruz? Ha? Nereye gidiyoruz beyler?

Bakın, elmaslar 250 ediyor. Önce kim diğerini öldürürse ona 250 daha veririm. Bu ikinizin beklediğinden de 375 daha fazla. Param var biliyorsunuz. Param var. Vay canına,

0: Baksana değerlendiriyor. Bence hızlı ol, adamın teklifi düşünüyor.
1: Senin gibi yağ içinde bir pisliğe güvenir mi sence? Hı?
0: Gördün mü dostum ha? Yağ içinde diyor. Bu pisliklerin hepsi ırkçı.
2: Ne yapıyorsun dostum? Yapma. İyi mi hissediyorsun vurunca? Sakin ol biraz. Sakin ol dedim ya sana.
3: Sakinim.
0: Biliyor musun dostum G, seni arka koltuktan nasıl vururum diye düşünüyorum.
1: Kenara çek de şunun kırayım çenesini.
2: Laf işte dostum, konuşuyor sadece, sana
0: arabayı
2: ne?
0: Arabayı durdur istiyor. Durdurunca da boom!
1: Şu lanetin bırak da kırayım çenesini.
0: 500 veririm, sen yeter ki.

0: var şimdi. İçinde cesetle araba kullanacağız.
1: Bu ilk kez değil ya. Kenara çek, bagajı atarız, ortalığı temizleriz.

0: 略。
1: Söylesene, beraber ne kadar para kazandın?
2: Bu kadar değil dostum. Tek seferde
1: yürü
2: değil.
1: Yürü git ya, yürü git.
2: İşte ben de tam olarak bundan korkuyorum zaten.
0: Peki, planın ne? Bütün gece sürecek misin böyle? Hı? Arabanın benzini bitmeyecek mi?
2: Biliyor musun, bu sorun değil. Silahını boşalt, tamam, sorun yok.
0: Onu mu? Dalga mı geçiyorsun benimle?
2: Seninle dalga manga geçmiyorum, pislik!
0: Bu işten sonra ayrılıyoruz.
2: Evet Lens, biliyorum.
0: Hayır.
2: Seni vururum Lens.
0: Zaten vuracaksın.
2: Vurmayacağım.
0: O zaman sen de boşalt.
2: Neden yapayım? Deli misin sen?
0: Ben sana güvenebilirim. Sen bana güvenemez misin?
2: Adamı vurdun dostum. Öyle bir
3: çünkü
2: şey...
3: aklımızı karıştırıyordu. Bizi buraya o getirdi.
2: Evet Lens. Sonuçta geldik. Ortak.
0: Evet. Geldik.
2: Peki dostum.

0: Kutuyu aç. Bakalım neler var.
1: Pek bir şey yok.
0: Ne yapabiliyorsan yap. Bir hikaye uydurmamız lazım.
1: Ne oldu?
0: Biraz

0: İşler karıştı.
1: Ah Lens.
0: Ama her şey yolunda. Her şey yolunda. Oh. Beni vurdu. Ah, delip geçmemiş değil mi? Mermi diğer taraftan çıkmış mı? Delik var mı?
1: Yok.

0: Doğru söylemiş ha. Adamım doğru söylemiş. Ödemem gereken tek bedel de ruhumun bir parçası oldu. Zaten o kısmı kullanmıyordum.
1: Lütfen sus.
0: Miguel de kötüydü, en az benim kadar. Lanet olsun.
1: Onu benim için öldürdün.
0: Seçme şansı tanımadı ki. Ama açık konuşayım. Hepsini vermezdi. Neden hepsine ihtiyacım olduğunu bilse bile.
1: Ama bundan daha iyi...
0: Hayır. Bundan daha iyisi olamaz.
1: Öyle mi? Öyle mi?
0: Beni dinle şimdi. Rania bizi Franco Oteli'nde yeni pasaport ve kimliklerle bekliyor olacak. Seni bana bir uçağa bindireceğim. Ben de yeni pasaportla bir haftaya gelirim. İkimizin de yeni kimlikleri olur. Sonra...
1: Sonra?
0: Olaylar başlayacak. Bir sene. Ama başlıyor işte.
1: Takip etmiş olmasına imkan yok.
2: Hüseyin! Seni öldürmeyeceğim. Seni seviyorum. Seni çok

0: Hadi.
1: Beraber yapacağız bunu.
0: Lütfen. Otelde buluşuruz.
2: Hey Erickson! Polis olmak seni korur mu sandın? Amerikalı olmak seni korur mu sandın? Her şeyi mahvettin. Geberteceğim seni.
3: Gerekiyor.
4: Kesinlikle dostum, haklısın. Onları
3: sen
4: bulup
3: geberteceğiz. Tamam.
0: Evet, dikkatli ol.
4: Bir dakika. Şunu halledeyim.

0: yakaladık. Hadi çabuk ol.
1: Koç!
2: Nereye gittin?
0: Koç! Tamam, bu taraftan, bu taraftan. Devam et, devam et.
3: Yavaşça arkanı dön. İyice etrafa bir bak. Ne gördün?
4: Sen ve silah.
3: Yokuş aşağı sürmeye başla.

0: Silahın var mı?
1: Koltuğun altında.
0: Bu mu?
1: Evet.

Aklının içinde bir şeytan, geri dön. Bakalım bildiklerin için sana ne kadar para verecekler derse, o şeytana de ki, evet anlatırım, dinlerler ama onlara ne hikaye anlatırsam anlatayım, kıza yardım ettiğim için beni öldürürler.

Franco Oteli.

0: Odan var mı?
1: Sokak manzaralı mı olsun, bahçe mi?
0: Sokak, tek gece.
1: Kimlik ve kredi kartı da almam lazım.

0: İçecek bir şey ister misin? Ama fazla çeşit yok.
1: Alırım. Hepsinden. Resepsiyoncu değil misin sen?
0: Resepsiyon, barmen, güvenlik, sahip.
1: Sahip mi? Renko'ya ne oldu?
0: Renko'yu tanır mısın?
1: Hayır, tabelayı okudum.
0: Mekanı iskambil oyununda kazandım.
1: Sahi mi?
0: Uzun bir oyundu. Mekanda pek para etmiyormuş zaten.
1: O yüzden mi her iş sende?
0: Sabah çalışan oluyor ama geceleri...
1: Sessizlik hoşuma gidiyor.
0: Zaten pek uyuyamıyorum.
1: Kabuslar mı?
0: Nereden çıkardın bunu?
1: Herkes kabus görür.
0: Gerçek cevabım bu değildi. Bu cevabı keşke soruyu sormasaydım dedikten sonra uydurdum.
1: Bütün konuklarına böyle mi konuşuyorsun? Aranya diye birini bilir misin?

0: İspanyolca örümcek demek değil mi?
1: Adamı tanımıyorum, burada buluşacakmışız.
0: Aranya adlı biriyle mi? O işten hayır çıkmaz.
1: Yani benim gibi bir kadının Aranya diye biriyle buluşmasından...
0: Vaktinde epey örümcekle tanışmış birine benziyorsun. Hatta yılan ve kurtlarla da.
1: Onu nereden çıkardın?
0: Nereden mi? İçme şeklinden. Gergin olmandan. Yeterince gergin olmamandan.
1: Franco öldü değil mi? Ensendeki yara izi bıçak yarası. Elindeki de mermi yarası.
0: Günüm kötü geçmiş olamaz mı?
1: Şiddet eğilimli bir adamın elleri ve gözleri var sende. Ben anlarım. Şiddet eğilimli adamları tanırım. Sana sorularım şunlar. Franco'yu sen mi öldürdün ve neden? Ve şiddet eğilimli bir insan resepsiyon masasının arkasında huzur bulabilir mi?
0: Cevaplar nedir?
1: Sorular bana sorulmadı.
0: Hesabı odana yazarım.

0: Senin işler benden de kesat.
1: Önemli olan niceliği değil, niteliği.
0: Hoş bir otelde yalnızlık çekmiyor musun hiç? Görüyorum insanlar içeri giriyor. Bir göz gezdirip çıkıyorlar.
1: Belki ben geri çeviriyorum.
0: Ben de öyle. Ama bu gece bir adam bana aşık olmak istedi.
1: O tehlike hep baki.
0: Gigi'yi gördün mü?
1: Birkaç saattir görmedim.
0: Herhalde eve gitmiştir. Ben de gideyim bari. Seni neredeyse her gece görüyorum. Ve paketinde notlanıyorum. Benden hiç iyilik istemedin. Bir kere bile buralara nasıl düştüğümü sormadın.
1: Sen de bana hiç sormadın. Birbirimizi bu yüzden seviyoruz ya.

0: Tüm KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24.

0: Fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Uluslar Ligi heyecanı A Haber'de. İngiltere, İspanya. Bir tarafta Harry Kane, Bellingham, Saka. Diğer tarafta Yamal, Rodri, Olmo. Wembley'de dev maç. 2024'te Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'ya kaybeden İngiltere rövanşı Uluslar Ligi'nde almak istiyor. Uluslar A Ligi C grubundaki İngiltere-İspanya mücadelesi bu akşam saat 21.45'te A Haber'de.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil

0: Teklifin ne?
1: Teklif mi?
0: Beni çekici bulduğunu düşünecek kadar kuruntulu değilim.
1: Değilsin. Sen dünyanın işleyişini anlayan ama zevkleri anlamayan birisin.
0: Buraya kadar geldim işte.
1: Bu gece burayı terk eder misin?
0: Nereye terk edeceğim burayı?
1: Eder misin? Doğru bir sebep için.
0: Doğru bir sebep neye benziyor peki?
1: Franco ile oyun oynarken masaya buranın tapusunu koyduğunda senin için değeri neydi? Para mı, zevk?
0: Yani sebepler değil, ödeme şeklini konuşuyoruz ha?
1: Sebep mi tercih ederdin?
0: Sebep olacak birine benzemiyorsun. Daha çok tavşan deliği gibisin.
1: Tavşan deliği.
0: İçine giren sert bir düşüşle biteceğini bilir.
1: Zor bir durumdan kaçmaya çalışıyorum. Yeni biri olacağım. Şimdiye çoktan olacağımı sanıyordum.
0: Aranya sana yeni bir kimlik verecek. Şehirden, ülkeden bir kaçış.
1: Elimi çabuk tutmalıyım bu gece.
0: Çünkü başkasının parasını kullanıyorsun.
1: Ben öyle görmüyorum.
0: Ama birileri görüyor.
1: Haklısın. Örümcekler, yılanlar tanırım. Onlarla ilgilenmesini bilirim ama bunu onlara çaktırmam.
0: Başta örümcek ve yılanla ilgilenmesi için benim gibi birini bulmak kolay gelir ama bunu planlamış olamazsın. Burada olacağım yani.
1: Plan dediğin oturup düşündükçe karmaşıklaşan bir şeydir. Ben fırsattan fırsata atlamayı tercih ederim. Ellerini gördüm, yaralarını da. Ve bir fırsat fark ettim. Senin de ben de fark ettiğin gibi. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorsun.
0: Ben düşündüğün gibi biri değilim.
1: Olmak istemiyorsun ama öylesin.
0: Gidebilecek olsam giderdim ama gidemem.
1: Yoksa gitmez misin?
0: Elimden gelse sana evet demez miydim sanıyorsun?
1: Ama demiyorsun.
0: Gerçekten gelemem. Gerçi seninle şansım da pek yaver gitmez. Veya onunla.

0: Beni öldürecek.
1: Üstümde. Kokunu alırsa beni de. Merdivenin arkasında sokağa açılan bir çıkış var.
0: Önce odama dönmem lazım.
1: Kadının olmadığını düşündüğün para için mi?
0: Bu otelin değerinden fazla para var. Franco daha azı için öldü.

0: Yanıyor dostum. Öyle basınca daha hızlı geleceğimi mi sanıyorsun? Tamam tamam tamam, pardon.
1: Tamam tamam, özür dilerim özür dilerim. Ateş etme, ateş etme lütfen.
2: Asso.
1: Özür dilerim.
2: Burası

0: Franco'nundu.
1: Evet, bana sattı.
0: Ne zaman sattı?
1: Kaybolmadan bir hafta önce.
0: Kanıtın var mı?
1: Kanıt mı lazım?
0: Kim olduğunu biliyor musun?
1: İsmen bilmiyorum ama tipin belli.
0: Bellidir, doğru. Seninki de belli mi?
1: Evet, vurulmak istemeyen tiplerdenim.
0: Güzel. Çünkü sokaktaki kadınlar seni sevebilir. Ama patronları benim. Çantasız bir kız gelmiş olmalı. Muhtemelen burada olduğunu söylemediği...
1: Keşke daha geç gelseymişsiniz. Evet, 27 numaralı oda. Merdivenlerden çıkınca solda.
0: Şimdi odada mı?
1: Ne bileyim, ben ofisteydim. Her soruna cevabım yok benim.
0: Git kontrol et.
2: Tamam efendim.

0: fils.
1: Kadına başka bir odanın anahtarını verebilirdi.
2: İçinde çantan olan oda lazımdı. Oturur seni bekler. Biraz zaman kazanır kaçarsın.
1: Beni bulup öldürecek.
2: Pek sanmıyorum. Sen de sanmıyorsun. Konuşarak kurtulabileceğini düşünüyorsun. Daha önce de yapmışsın bunu. Şimdi sorularım şunlar. Yapmalı mısın? Ve arkadaşın senin için ondan çaldıklarından daha değerli mi? Bunlar benim sorularım değil elbet. Arka sokaktan çıkıp ön kapıdan gir bence. İnanılır olsun diye.

0: Sağlığına. Seni odanda bekliyor. Bu gece sevgilisini öldürdük. Bağırıp çağırdı. Sonra aşkı bitti. Hayata devam edemedi. Sonra... işte buraya geldik. Yerinde olsam... orada çok fazla oturmam.
1: Ben de aynı şeyi düşünüyordum.
0: Aynı dandik numara yine işe yarayacak mı sandın?
1: Bildiğim tek numara bu mu zannettin?
2: Ne oldu?
3: Bırak beni.
2: Neden beni arıyorsun? Ya,
3: bırak!
2: Söyle!
3: Bırak, ne yapıyorsun?
2: Ne istiyorsun benden? Kendini avutma artık.
3: Ne yapıyorsunuz?
0: 4-5 yumruk yer. Sonra konuş.
2: İnanamıyorum.
0: Durması için ne gerekiyorsa söyler. Sen de artık...

0: Onun için hiç değerin yok. Biliyorsun değil mi?
1: Onun değil ama senin için var.
0: Yeterince hızlı kaçabilir misin ha?
1: Epey hızlı koşarım, merak etme.
0: Bu kız bacağına yapışmışken çok zor.
1: Teklifin ne?
0: Ne istiyorsun?
1: Seni öldürmek için yeterli sebebi verdin bana. Hayatını ne kadar ettiğini sorma bana.
0: Mücevher çaldı. $100,000 nakit. Buralara bir yere saklamış olmalı. Onu vurursan hepsi senin olur.
1: Onunla bir alıp veremediğim yok.
0: Benimle de bir alıp veremediğin yok.
1: Senden pek haz etmedim.
2: Şu lanet kadını öldür de defolup gidelim buradan.

0: katil değil.
1: Doğru diyor.
0: Saçmalama.
1: Bana bakınca yaraları gördün sadece. Bu işlerden bıktığımı göremedin. Şimdi defol buradan.
0: Sonra ne olacak?
1: Senden önde başlayacak.
0: Benden çalınanlar sende mi kalacak?
1: Belki. Geri çekil.
0: Daha neler?
1: Geri çekil.
0: Hayır,
1: dedim.
0: Olmaz.
1: Bas git.
0: Olmaz dedim.
1: Ben çantanda silah var sanmıştım.
0: Vardı. Elime önce bıçak geldi.
1: Cesetten kurtulmamız lazım. Ama önce para ve mücevherler. Kadını postalayana kadar burada kasada kalacak. Bunu başıma bırakıp gideyim deme.
0: Peki sonra?
1: Kazanmadan parayı el sürme. Biliyorum kulağa uzak ihtimal geliyor ama... Bekleyip göreceksin. İşte. Kalanı.
0: Hepsi bu.
1: Kendim aramayı tercih ederdim ama şimdi vakti değil. Kendin de biraz temizle istersen.

0: İki oda. Zaten iki müşteriniz var.
1: İşler kesat.
0: Nasıl geçiniyorsun peki?
1: Masraflar düşük. Tabii arada fırsat çıkıyor.
0: Ha, fırsat çıkıyor demek ha?
1: Yandırdığın yer çalışanlara özeldir.
0: Ah, affedersin.
1: Mahalle çok kötü.
0: Öyle olmadı. Hem pompalı hem gömleğinin altındaki neyse artık.
1: Pekala. Epey oyalandınız. Etrafta tur attınız.
0: Evet, biraz arabayla turladık. Fotoğrafını yolladık. Teyit ettirmek için.
2: İnternet çekmiyor.
1: İçeri gelseydiniz. Beleş kablosuz var.

0: Biz arkadaşın yok diye duyduk.
1: Artık yok.
2: Bir senedir hareketsizsin. Bu kadar dayanamayacağını bilmeliydin.
1: Yükümlülüklerim vardı. İnsan yoruluyor.
2: Bunu önceden düşünecektin. En başta.
1: Hikayeyi biliyor musun?
0: Hikaye falan umurumuzda değil. Çok hikaye duyuyoruz.
1: Bak, o değerini anlamaz. Ama sen anlarsın.
2: Kısa bir hikaye mi? Tamam, anlat.
1: Size içki ısmarlarım. Sıkılırsanız durdurursunuz. Ben ve Franco.
2: Buranın ismindeki Franco.
1: Evet. Ta kendisi. Başka bir ismi vardı. Burayı alınca değiştirdi tabii.
2: Ya, yeni bir tabeladan ucuza gelmiştir.
1: Daha pahalıya geldi. Benimle Franco seninle o gibiydik. Herhalde ben sendim çünkü Franco adinin teki değildi. Organizasyon bizi ÖAK yaparken buldu.
2: O nedir?
1: Özel askeri mukavele. Paralı askerler, eski korucular, eski komandolar.
0: Sen hangisiydin?
1: Franco korucuydu, ben kamyon şoförü. Evet, kamyon şoförü. Hayatını kurtardım. Dürüst olmam gerekirse daha çok kaza eseriydi gerçi. Beni kanatları altına aldı. Hikayeyi uzatıyorum ama...
2: Bizimkiler seni ve Franco'yu tuttu yani.
1: Kendime bir içki koyabilir miyim?
2: Lütfen.
1: Bir baktık, onlarla çalışmaya başlamışız. Kamerun'da. Neden ismine kan elması dediklerini orada öğrendim. Franco o işlerde bir dahiydi. İnsan nasıl bulunur, ne zaman öldürülür, ne zaman... Organizasyon size ne söyledi ya?
2: Para çaldığını.
1: Eğitici, öykümüzün bir parçası bu da. Neyse, Kamerun'dan sonra Franco ile beni dünyanın her yerine yolladılar.
2: Aynı onunla ben.
1: Aynen. Bundan 7 sene önce Meksika'da sınır devriyesi sevkiyatı el koydu. Franco ile beni bir torba parayla güneye yolladılar. Polisler pazarlık etti. Daha isteyince organizasyon dedi ki bir ders verin. Sevkiyatı yakın, parayı geri getirin. İyi, tamam dedik. Yani bir şey değildi bu. Ama sevkiyat meğerse bir sürü kızmış. 11, 10, 9 yaşlarında. Evet, yani.
0: Yalan söylüyor.
1: Sence neden böyle bir hikaye uydurayım?
0: Seni öldürmeyelim diye.
1: Tanrı aşkına. Ne aptal bir şeysin sen. Ben sendim, unuttun mu? Başka bir sürü hikaye var, daha kötüleri. Tabii size kulaktan dolma geliyor. Aklınız almıyor. Bir konteyner kıza bakıp... Ateşe vermezsem... Eve dönmeyeceğim demediniz.
2: Parayı alıp kaçtınız mı?
1: Kızları da serbest bıraktım. Bu üçünden biri bizi öldürmeleri için yeterliydi ama bence en çok canlarını sıkan kızları serbest bırakmamız oldu. Çünkü kızları bulup toplayıp bizim yapamadığımız şeyi yapmaları için başka birini göndermeleri gerekmiştir. Böylesine iğrenç şeyleri midesi kaldıran birilerine, hatta böyle şeylerden zevk alan birine.
2: Yani kızlar yine de öldü. Onca şey boşuna mıydı?
1: O zaman öyle gelmemişti. Özellikle de Franco'ya. Kızlardan birine o aldı. Hey, hayır sapıklar, o şekilde değil. Benimle bir şalter attı. Onu organizasyonda çalıştığı zamanın öncesine, Kamerun'un öncesine attı. Bu ülke için savaşmaya karar verdiği zaman olmayı hayal ettiği insana geri döndürdü. İyi biri olmak istedi. Düzgün bir insan. Bu oteli aldı. Yeni bir kimlik aldı. Kızı da öz kızı gibi büyüttü.

0: adam ölmüş.
1: Evet, zehirledim onu. O kısma gelmek üzereydim. Sakin olun. Aynı numarayı iki kere yapabiliyor olsam şimdi konuşuyor olmazdık.
0: Bitirelim şu işi dostum.
1: Sonunu duymak istemiyor musun sen?
2: Ana fikri öğrenmeden buradan çıkıp gidecek misiniz yani?
3: Franco ve şu kız.
1: Kızı. Öz be öz kızı gibi. Her kız çocuğu gibi, o da 17 yaşına girince babasından nefret ettiğine karar verdi. Adi herifin teki kuryelik yapmaya ikna etmiş. Kızcağız şehirden çıkamamış bile. Teknik ekip enselemiş. Mali polis ve federal ajan ikilisi Miguel Garcia ve Lance Erickson. Sonra olanları tahmin etmişsinizdir. Sade de geleyim. Haplar kaybolur. Sonra kızın cesedi bir tarlada ortaya çıkar.
2: Çıplak. İşkence görmüş.

0: Pekala, sonra sizce Franco, eski asker, aynı sizin gibi profesyonel katil Franco ne yapmış olabilir?
1: Pisliklerin peşine düşer.
0: Evet, pisliklerin peşine düşer. Yastan deliye dönüp bana gizlilik ve sabırla ilgili öğrettiği her şeyi unuttu gitti. Ben de onu durduramadım. Franco'yu durduramadım. Kızı da durduramadığım gibi.

0: Güdümsüz torpido gibiydi. Bu polisler de kendi kendine çalışmıyor tabii. Çok kötü bir kadının çalışanları. Hiç kimsenin evlatlık kızı umrunda olmayan bir kadın şunun da patronu. Onun da cesedi üst katta bir nevresime sarılışı. Nevresimde.
1: O yüzden mi bir senedir buradaydın?
0: Evet.
1: Aptal arkadaşın aptal üvey kızının öcünü almaya çalışırken işi batırdı diye öcünü mü aldın? Lafımı geri aldım, tamam. Dinlediğim en acıklı hikaye buydu.
0: Böyle düşünmene hiç şaşırmadım.
2: İyi denk gelmiş. Biz seni bulmadan önce hesapları kapatmışsın.
0: Bulmanıza ben izin verdim.
2: Ölmek mi istiyorsun?
0: Yani size şöyle söyleyeyim. İyi bir son yemek yedim. Artık karnım da aç değil. Artık paranın da bana bir faydası olmaz. Ofisimde bir kasa var. Nakit, mücevherler. Kasanın da şifresi işte bu.
2: Kendi hikayenden ders çıkarmalıydın. Çünkü bu para bizi satın almaya yaklaşamaz
0: bile. Biliyorum.

0: onunla neler yapabileceğini görmek isterdim aslında. Ama yarım saattir buradan çıkmaya çalışıyorum.
1: Benim zamanımda profesyoneller tanımadığı bir silahı kontrol etmeden kullanmazdı. Gidelim, eşyaları alalım.
2: Aranya sensin.
1: Kız arkadaşınla ilgilenmek için karton kullandım, evet. Halloldu. Ama kötü haber, sana verecek yeni bir kimliğim yok. İyi haberse kadın öldü. Kimliğe ihtiyacın kalmadı.
2: Bilemezdin.
1: Her şeyi bilemezdim. Kadını bana getirmen bence B planıydı. A planı Lens'le birbirlerini öldürmeleriydi.
2: Belki beni de.
1: Aa, ona çok üzülürdüm işte.
2: Çok da üzülmezdin.
1: Hayır. Bunları Kamerun'dan aldım. Harcamak doğru gelmedi bir türlü nedense.
2: Peki şu iki adam?
1: İşverenleri sonraki çifti gönderene kadar bana zaman kazandırdı. Kısa kesmek istemezdim ama gitmeden önce yapmam gereken birkaç şey var.
2: Nereye?

0: Ya ben Sanchez'i öldürseydim? C planı da vardı. Kızları ben öldürmedim. Yapamazdım.
1: Ama durdurmadın da.
0: Evet. Durdurmadım.

0: O zamandan beri kızımın yüzüne bakamıyorum.
1: Özür mü dileyim yani? Cehenneme gitten başka bir şey dememi mi bekliyorsun?
0: Buna hakkın yok tabi.
1: Yok, doğru.
0: Beni kiraladığın adam Sanchez'in öldüğünü öğrenince kızımın peşine düşecektir. Numarası orada. Telefonda kayıtlı tek numara.
1: Benim sorunum değil.
0: Bunu sen başlattın.
1: Ne yapmamı bekliyorsun?
0: En iyi yaptığın şeyi. Bir şeyler bulursun.

Çağrı aşkına.

Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağ Para, X Ağ Para TV, Facebook Ağ Para, Instagram Ağ Para, YouTube Ağ Para.

Anı A Haber'de. İngiltere, İspanya. Bir tarafta Harry Kane, Bellingham, Saka. Diğer tarafta Yamal, Rodri, Olmo. Wembley'de dev maç. 2024'te Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'ya kaybeden İngiltere rövanşı Uluslar Ligi'nde almak istiyor. Uluslar A Ligi C grubundaki İngiltere-İspanya mücadelesi bu akşam saat 21.45'te A Haber'de.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: Toplanın.
0: Merakla beklenen bilim kurgu aksiyon filmi Avengers Endgame vizyonda. Joe ve Anthony Russo'nun yönettiği filmin başrolünde Robert Downey Jr., Chris Evans ve Mark Ruffalo var. Film, süper kahramanlar takımının Thanos'un kurduğu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için girdikleri mücadeleyi konu alıyor.
1: Ama bu ikinci bir şans.
2: Do you know?
0: Gerilim türündeki Fall'un yönetmeni Scott Mann, Grace Caroline Curry ve Virginia Garner'ın başrolde olduğu filmin konusu şöyle. Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin kocasının küllerini dağıtmak için 2000 fit yükseklikteki terk edilmiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verir. Ancak tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca iki arkadaş mahsur kalır.
3: Okay, welcome to the ancient plank walk.
4: Deep breath. One foot in front of the other.
3: Flip in.
4: Flip out.
3: Flip in. Flip out. Get back!
5: Help!
6: The longer that we wait, the weaker we get.
3: Whip in.
7: Papirüste Lambacini'ni nasıl bulacağımız yazıyor. Girişi böcek şey.
0: Animasyon türündeki Kediler Firar'da Mısır operasyonu gösterime girdi. Hermitage Müzesi'ni kurtardıktan 2 yıl sonra yeni maceraların hayalini kuran fare Maurice'de kedi Vincent ve Cleopatra bu kez kendilerini antik Mısır'ın gizemleriyle dolu bir serüvenin içinde buluyor.
8: Yaşasın, hazine avına çıkıyoruz.
9: Burası gerçek

0: sürdü.
1: Vay canına bir sürü.
2: İşte geldik.
3: Hey defol, çık dışarı. O telefonu hemen ver. Oyunu kaydetmedim.
2: Butin mucizeler yaratıyor. Siz bu masala inandınız mı? Hadi kaçalım.
1: Hayaleti yeneceğim.
2: Park kraliçesi.
4: Vizyondaki bir diğer animasyon türündeki yapım kar topu oyunları. Film, en yakın arkadaşı Kai'yi bulmak için kuzey ışıklarının peşine düşen cesur Gerda'nın hikayesine odaklanıyor.
5: Ay canına, bu da kim? Bu işimi iyi görür.
2: Anneciğim ve büyük anneciğim. Kai hala hayatta, bundan eminim. Ya onu kar kraliçesi kaçırdıysa?

0: dünyanın sonunda.
1: İyiyim.
2: Biliyorum Gustav. Vazgeçmemeliyiz.
3: Kart. Vay.
2: Onu özlüyorum.
3: Hayat devam ediyor Rüya. Yeni
4: Kristal Gezegen Yeni Dünya animasyon türünde bir bilim kurgu filmi. Film, yakın zamanda kolonileştirilen yeni bir gezegende geçen macera dolu bir öykü.
5: Hoş geldiniz.
6: Sen yeni komşun musun?
2: Ben Ria.
5: Gezegenin güvenliği için hiçbir hayvana izin olmadığından robot hayvanlar tasarladı.
2: Ben eski dünyamı istiyorum. Korkma ufaklık. Biz dostuz.
3: Fakadeli ödüncünde.
7: Mordokan tehlikeli bir adam. Açgözlülüğü ve fabrikası gezegenimizi kirletiyor.
2: Kimseye söyleyemeyiz. Hayvanlara izin yok. Babacığım, ben de olan hayvandan istiyorum.
5: Olağanüstü. Uzaylıcı. İstediğimiz her şey bizim olacak.
2: Ailesine kavuşması için ona yardım etmeliyiz.
6: Vay be!
8: Burası bizim dünyamız. Uzun zaman önce yüzeyde yaşıyorduk.
7: Siz bizim için tehdit misiniz?
2: Börgi'nin arkadaşlarıyız.
7: Oğlum yaşıyor mu? Börgi'yi bulun ve onu bize getirin.
9: Durun! Hırsızlar!
10: Daha güçlü kalakçık budalar!
6: Arkadaşım mı yemek istiyorsun? Al bunu ye! Yani doydum artık değil mi?
2: Ben kurtarabilirim.
11: Aman dikkatli ol. Yeni evimiz burası.
2: Baba, bu hayvanı istediğimi sanmıyorum.
6: Kaset mi kaldı oğlum artık? Ha?
12: Ben sevdim şimdi ben seni.
13: Tamam abi, Ankara'dan geldim, seninle çok büyük hayranım.
4: Müzikal dram türündeki yerli yapım tek başına vizyonda. Aziz Alaca'nın yönettiği filmin başrollerinde İlhan Şen, Ümit Bestekargın ve Renan Bilek var. Ankara'da barlarda rock cover çalan Tamer, kendi bestelerini söyleyen saygın bir müzisyen olmaya karar verir. Tamer her şeyi bırakarak eski rocker Engin Yaman'dan ders almak için İzmir'e gider.
13: Nerede çalıp çalmayacağımıza sen mi karar veriyorsun?
14: Çok mu kötü benim bestelerim?

0: aşık olduğum adamı onu sevdiğimi söyleyemiyorum bile, biliyor musun? Hiçbir şeyin farkında değil çünkü. Sadece kendi bestelerinin peşinde.
1: Abi şimdilik sadece piyasa şarkılar çalsak, kendi bestelerimizi çalmasak.
2: Ben yemin ettim kendi şarkılarımı çalacağım diye. Ben düğün şarkıcısı değilim oğlum, müzisyenim ben.

0: Diyorsun Samet, nasıl oluyor?
1: Gayet iyi bence.
2: Tamamen yönetimi ona devredin.
3: Patron sensin.
4: Milyarlık anlaşma yapıyoruz.
5: Aynı yine bir yerli yapım Kumar'ın yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor. Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız gibi oyuncuların rol aldığı film, babasının yıllarca sakladığı, karanlık ve gizli geçmişinden habersiz bir şekilde büyüyen, farkında olmadan onunla aynı kaderi paylaşarak tehlikeli bir kumar batağına sürüklenen genç bir adamın dramatik ve sarsıcı hikayesini anlatıyor.
6: Sonra gözünüz elinde olur.
7: Sakın beni aptal yere koymasın.
8: Bakın, bir yanlış anlaşılma var burada.
9: Evine ekmek götüren çalışanının hakkını yedin.
10: Kendini bitirdiğin gibi bizi de bitirdin.
11: Kazandın bu sefer.
5: Türündeki tavuk filminin başrolünde Maria Diakopanayotu var. Endüstriyel bir tavuk çiftliğinden kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesini konu alan film, kaçışının ardından kendine geçici bir sığınak bulduğu restoran avlusunda diğer tavuklar ve bir horozla karşılaşmasını anlatıyor.
12: Üstelik geriye.
13: Felaketin üzerinden 100 yıl geçti.
5: Animasyon türündeki Ayı Kardeşler Macera ekibi gösterime girdi. İnsanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte mahsur kalan kahramanlarımız Ayı Kardeşler, dünyayı kurtarma planı olan gizemli ama bir o kadar da tanıdık bir çocukla tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
14: Şu güzel yüzümün haline baksana.
15: Gelecek kesinlikle hayal ettiğimden çok farklı.
5: Vizyondaki diğer bir animasyon türündeki yapım, Macera Diyarı Gizemli Taşların konusu şöyle. Yaz tatilini ailesiyle geçiren Efe, hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız ve sıkılarak geçiren meraklı bir çocuktur. Ancak sihirli eşyalar satan gizemli bir dükkandan aldığı kitap, hayatını bir anda değiştirir.

0: olmasına asla izin vermeyeceğim.
1: Göreceğiz bakalım.
2: İstanbul'da, bu büyülü şehirde gerçek bir dostluk doğar.
3: Ben Damdam.
4: Animasyon türündeki melodi ve neşeli notalar, İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurmaya çalışan Melodi ve Efe'nin hikayesini konu alıyor.
3: Biz de bizimle kalır.
2: Bir gün kahramanlar büyülü bir dünyanın kapısını aralar.
5: Ne? Nasıl kaçırmışlar?
6: Bu benim babam.
2: Ama onları gizemli engeller beklemektedir.
3: Ne güzel başlamıştık. Herkes eğleniyordu.
7: Kabloyu bir cüce kesti.
8: Cüce mi?
9: Kanunu kurtarmak için yola çıkmışlar.
10: O zaman hazırlıklı ol. Uyanık ol.
2: Her adımda karşılaştıkları mücadele dostluklarını daha da güçlendirir. Birlik ve inanç en sert kalpleri bile değiştirir.
4: Kültür mirasının en nadide eserlerinden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı restorasyon projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Kubbedeki çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürerken, yapılan modelleme ve statik analizlerle güçlendirme ihtiyacı belirlenen Doğu Yarım Kubbe'de de uygulamalar başlıyor. Çalışmalar için Doğu Yarım Kubbe'ye güvenli erişim sağlayacak çelik platform kurulacak. İbadet

Ziyadet ve ziyaret akışı ise oluşturulacak geçici düzenlemelerle devam edecek. Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bilim heyetiyle koruma kurulunun karar ve denetimleri doğrultusunda yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon projesinde ana kubbedeki çalışmalar devam ederken Doğu Yarım Kubbe'de de yeni bir çalışma süreci başlatılıyor. Ana kubbe için kurulan çelik platform üzerinde mozaik konservasyonu sürdürülüyor. Kurulan çalışma iskelesinde toz temizliği ve mozaik yüzeylerini korumaya yönelik facing olarak adlandırılan mozaik yüzeylerinin geçici olarak bezle desteklenmesi uygulamaları gerçekleştiriliyor. Platform kurulumu öncesinde çalışma alanının sınırları oluşturulacak ve yapının iç mekandaki görsel bütünlüğünün korunması amacıyla özel baskılı brandalar hazırlanacak. İbadet düzeninin devamı için geçici mihrap ve minber yerleştirilecek. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'daki çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğinin altını çizdi. Ersoy, Doğu Yarımkubbe'de yeni aşamaya geçiyoruz. Her adımı bilimsel hassasiyette atıyor, dünya kültür mirasının bu eşsiz eserini özgün dokusuyla koruyoruz diye konuştu.

0: yıl oldum.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
0: Yıl oldum, gözden düştüm, ahvoldum.
1: Aynur Aydın, sözleri Türk pop müziğinin efsanevi ismi Şehrazat'a, müziği Uzay Hep Arı'ya ait 90'lı yıllarda Demet Sağıroğlu'ndan dinlediğimiz Kınalı Bebek çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Celine Dion, 80'lerden bugüne küresel müzik ikonu. 5 Grammy ödüllü efsanevi ses. Çoğu müziksever onu dünya sinemasının kült yapımlarından Titanic'in unutulmaz My Heart Will Go On şarkısıyla tanır.

yabancı hit çalışmaya imza atan, birçok dünya turnesi düzenleyen Dion'un kaderi Aralık 2022'de değişti. Bir süre gözlerden uzak olan sanatçı, hayranlarına, kendisine kaslarını etkileyen nörolojik bir hastalık olan katı kişi sendromu teşhisi konulduğunu açıkladı.

hastalıkla mücadele eden Celine Dion, geçtiğimiz günlerde Paris 2026 konserlerinin açılış gecesinde sahneye görkemli bir dönüş yaptı.

İspiriti Tüt Arena'yı dolduran 35 bin kişinin karşısına çıkan ikonik sanatçı, müzik tarihinin en unutulmaz sanatçılarından biri olmasını sağlayan eşsiz sesiyle yeniden unutulmaz anlara imza attı.

dönüşüyle ilgili duygularını izleyicilerle paylaşan Celine Dion, gözyaşları içinde, sonunda yeniden hep birlikte olmak inanılmaz. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım. Sizin için, kendim için, hayat için şarkı söylüyorum dedi.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40

0: tane sütün yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılındaysa dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı, 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'ne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve 3 etapta bunu yapıyoruz. Birinci etap her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyeyi çalıştırıyoruz ve her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor, mücadele iyice artıyor. Her doğru yanıtı 10 puanla değerlendiriyoruz. Finalde en çok puanı toplayan ama doğru yanıtı veren yarışmacımız da kazanan oluyor. Yeni bölüme, yeni yarışmacılara geçmeye hazır mısınız? Buyurun efendim.
1: Hay Allah, soru yanlış. Evet, bir dakika baştan alalım.
2: Aa, keselim mi Necla Hanım?
1: Yapamadım.
3: Lır,
0: çok yakın. Lır. Başka bir harf koymamız gerekiyor. Lır.
1: Lön.
0: Doğru yanıtı. Tebrik ediyorum.
1: Bizim bilim olacak ama bizim ön benliğimiz, prefrontal korteksimiz. Güvenin mi?
0: Bence güvenmeyin.
1: Bence de güvenmeyin.
3: Bir kere güvenelim.
1: Ben güvenmeyi seçiyorum. Evet.
0: Ben güvenmeyin demiştim hocam.
1: Ben size
0: hocam,
1: ne yapayım?
0: Sizin için başlatıyorum. Nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
3: Yok.
0: Alınıyorum ama artık.
3: Çok kısa bir zaman bu 10 saniye.
0: Zaman uzatılması ile ilgili sanırım bir
1: talebiniz
0: var. Evet. Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
3: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
0: Ben de size soruyorum. Nedir?
3: Pas.
0: Peki.
3: Dilek taşı işte. Dilekle taşı ayırsaydınız bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim.
0: Gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde yani. Kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
1: Ben basmıştım önce.
3: Elek.
0: Ama burası yandı. Doğru yanıt.
1: Neden? Ben basmıştım önce. Ben çalışmıyorum.
3: Alaka.
0: Bas.
3: Alaka.
0: Alaka doğru yanıt tabii ki. Basmadan yanıtı verdik. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde stüdyomuzda iki yeni yarışmacımızla beraberiz. Hemen onları tanımak için dönüyorum. Fulya Ölmez, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ve Necla Hanım, Necla Kaya Selçuker, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyarak başlayalım mı?
3: Tabii. Teşekkür ederim. Necla ben. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bunu hep söylemek istemişimdir. Tüm yarışmalarda söyleniyor. Ben toplumsal fayda odağında çok güzel çalışmalar yürüten bir vakıfta çalışıyorum. Gedik Eğitim Vakfı ve oranın kurumsal iletişim müdürlüğünü yürütüyorum. Çocukluğumdan beri beste üretiyorum. Aslında ben bir beste makinesiyim diyebilirim.
0: Beste makinesisiniz.
3: Aynen öyle.
0: O kadar iddialıyız yani.
3: Çok iddialıyım gerçekten Oğuz Bey. Aa. Aynen öyle.
0: Peki ses... Okuyor musunuz aynı zamanda?
3: Tabii aynı zamanda aynen öyle söylüyorum.
0: Var mı
3: söylüyorum.
0: Parça böyle hazır?
3: Evet, çok güzel şarkılarım var. Belki birazcık sakinleşince çünkü şu an çok
0: heyecanlı.
3: Evet.
0: O zaman sözümüzü alalım şimdiden. Programın ilerleyen noktalarında bir sesinizi de dinlemek isteriz.
3: Olur, yapalım.
0: Peki,
3: tamamdır.
0: O zaman hemen geçiyorum ben. Fulya Ölmez'e. Hoş geldiniz Fulya Hanım.
4: Hoş bulduk efendim.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
4: Ben de psikoloğum. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. Aynı zamanda bir üniversitede öğretim görevlisiyim. Ben de yarışma İstanbul'dan katılıyorum.
0: Harika. Şu çocuk, diyor. Ergen, yetişkin dönem derken
4: evet.
0: Psikolojide en zor hata hangisi oluyor acaba?
4: Tabii ki çocuklarla çalışmak.
0: Çocuklar.
4: Çünkü sadece çocuklarla çalışmıyorsun, ebeveynlerle çalışıyorsun. Ebeveynler, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenleri, multidisipliner ilerlemen gerekiyor.
0: Yetişkinler ve çocuklar birbiriyle paralel çalışmak biraz
4: tabii.
0: Zor oluyor.
4: Tabii.
0: Hobilerimiz peki? Boş zamanlarımızda neler yapmak?
4: Boş vakit bulabilirsem şayet
0: vakit
4: ki bu çok
0: musunuz?
4: Zor oluyor. Biraz kamp yapmayı seviyorum. Çadır kuruyoruz.
0: Harikasınız Fulya Hanım. Doğayla iç içe güzel, keyifli kamp günleri diliyoruz. Ve Necla Hanım'dan da bir parça, bir şarkı sözü aldıktan sonra efendim Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Bakalım 1'den kaça kadar sayıyla sıraladığımız bir tablo var. 1-55 arasında sorularla doldurduğumuz bir tablomuz var. Evet, sır küpünün birinci etabında 1 ile 25 arasındaki sorular üstünden yarışacağız. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Peki, her doğru sorumuz 5 puan değerinde. O zaman Necla Hanım, hemen size dönüyorum ve hazırsanız kaç dolu soruyla başlayalım diyorum.
3: Uğurlu rakamlarımdan biri 7'dir.
0: 7'dir.
3: 7 ile başlıyorum.
0: O zaman 7 numaralı soru hemen geliyor ve okuyorum sorunuzu. Çok zor bir yerden seçtiniz. Hazır geliyor. Saç kesimi ve sakal tıraşıyla uğraşan meslek sahibini soruyoruz size. Sürenizi başlatayım. Buyurun.
3: Berber.
0: Berber doğru yanıt. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyla devam edelim?
3: 7'yi destekleyen 6 rakamını seçiyorum.
0: 7'yi destekleyen 6. 1 6'a gidiyoruz ve 6 ile yürüyoruz. Hazırsa sorunuz geliyor. Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen eğlenceli ünvan.
3: Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen... Çocuk oyunlarında...
0: Çocuk oyunda ne yapar? Birini ne yapar?
3: Ebe.
0: Evet. Doğru yanıt. Yalnız son saniyede gidiyordu. Evet. Sürenizi iyi kullanın lütfen. Çünkü 10 saniye dolduğunda söylerseniz sorunuzu doğru kabul edemeyeceğim. Bunun da bilgisini vereyim. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyla açalım?
3: 17'yi açalım.
0: 17 numaralı soru.
3: Ben 7'lerden gidiyorum Oğuz Bey.
0: Peki, ama zor bir soru seçtiniz. Bilgisi benden olsun. Sorunuzu okuyorum.
3: Evet.
0: Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
3: İmha değil yani.
0: İmha değil.
3: Hükümsüz kılma.
0: İmha zaten 4 harf.
3: Zaten yani. Ne de
0: 5
3: olabilir?
0: 5 harfli bir kelime arayacağız burada.
3: Hay Allah, soru yanlış.
0: Biz bir harf desteği sağlıyoruz size. Evet. Ve ilk harfimizi açıyoruz. İlk harfimiz L. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Fulya Hanım. Ne olabilir? Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime.
3: Yok.
0: Yok mu? Bir harf desteği bizden. Tekrar Necla Hanım için geliyoruz. Necla Hanım, sürenizi başlatıyoruz. Bir de yumuşak G açtık. Ne olabilir?
3: Arapça kökenli, hiç bilmiyorum.
0: Peki. Bir harf desteği daha sağlıyoruz. Bakalım. Bir de A harfi geldi.
3: Biz hepsini açıyormuşuz.
0: Biraz öyle olacak galiba. Parça parça açacağız gidiyoruz. Süreyi sizin için başlattık.
4: Lır.
0: Çok yakın. Lır. Başka bir harf koymanız gerekiyor. Lağıl değil.
4: Lağıl.
0: Çok yakın. Bakın, lağıya çok yakın dedim.
3: Lağıya mı çok yakın?
0: Lağıya çok yakın dedim. Süreyi tekrar başlattım. Bir de harf desteği verdik. Süre sizin için başlıyor. Buyurun.
3: Lağız.
0: Lağız değil. Lağıy değil. Lağız değil.
3: Lağıl.
0: Arada bir harf. Arada. Süreniz doldu. Bakın, lağıy değil. Lağız değil. Arada bir harf istiyoruz. Sürenizi başlattım.
3: Lağım.
0: Doğru yanıtı. Tebrik ediyorum. V harfiydi. Y değildi. Z ve YZ. Aradan son harfti. V harfini aldık. Lağım olacaktı. El birliğiyle bulduk bu kelimeyi.
3: Aynen öyle yani.
0: Zor bir kelime değil mi?
3: Yedi beni yaktı.
0: Evet, love. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bakın,
3: bir.
0: Destek, evet, harika bir yerden destek alıyorsunuz. Bir numaralı soruyla yürüyoruz. Sorunuzu okuyorum. Günlük hayatta vücut ağırlığını ifade etmek için kullanılan ölçü birimi.
3: Kilo.
0: Süreniz başladı.
3: Kilo.
0: Doğru yanıt. Bir 5 harfli. Siz hanenize yazdınız. 10 puana geldiniz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
4: 2.
0: 2. Aynı yerden, açılmış yerlerden devam edelim diyorsunuz. Peki. Özellikle yazın diyorum. Yatakların üzerine serilen, hem koruyucu hem de süs amaçlı kullanılan ince örtü. Sürenizi başlattık. 4 harfli. 2. harfimiz de i. Yazın böyle üstümüze küçük incecik alırız.
4: Pike.
0: Pike tabii ki. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdınız hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
4: 4.
0: 4. Peki, gidiyorum 4'e. Hemen geliyor. Efendim, tekstil ve boya sektöründe renk örneklerinin bir arada sunulduğu numune panosu, böyle açıp bakarsınız, süreniz başladı.
3: Ben biliyorum.
4: Kopyalar.
3: Evet.
4: Kopyalar.
3: Çünkü ilgilendiğim bir şey.
4: Karton.
0: Çok iyi biliyorsunuz. Peki, bir harf desteğiyle size geliyoruz. Zaten bildiğiniz yerden geldi. Sürenizi başlattık.
3: Kartela.
0: Kartela doğru yanıtıydı. Kartela. Değil mi? Açıp bakarız. Tabii, kartela. Renk seçeriz tablodan. Evet. Ve bir de harf buldunuz. Tebrik ediyorum. A harfini yakaladık. Şifre kelimemiz var. Aşağıda gördüğünüz gibi 2, 4, 5, 6. harfi bulduk. A harfiymiş. Orayı da yavaş yavaş çözmemiz gerekiyor. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Kaç numarayı açalım? 14'ü açalım.
0: Doğu ülkelerinde yerli beyler için kullanılan bir ünvan arıyoruz. İsimlerin de sonuna gelir diyeyim, ipucunu verip sürenizi başlatayım.
3: A mı?
0: A değil. Hani bir şey, bey, bir
3: bey.
0: Şey. Bir şeylik denir.
3: Beylik.
0: Beylik. Beylik. Beylik. Biraz uzun geldi.
3: Bey yani.
0: Evet, bey değil. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Bey olabilirdi ama bu farklı bir açılımı var. Süreyi sizin için başlatıyoruz Hulya Hanım.
4: Han.
0: Han. Tebrik ederim. Gayet kendinden emin bir şekilde.
3: Bunu ben biliyordum Han. Ama gerçekten. Biliyordum.
4: Kartela gibi.
0: İsimlerin soyuna gelir diye bir yardımcı olmaya çalışmıştım ama ek olarak. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
4: Kaç soruyu açalım? Hangisini açalım?
0: Yakın yerlerden açabiliriz. Bana güvenebilirsiniz. Mesela 12'de çok güzel bir soru sakladık. Hatta bir de fotoğraflı soru. Belki yardımcı olur 12 numaralı soru.
4: Olur. Güveneyim.
0: Bence güvenmeyin.
3: Bence bakın, de güvenme.
0: Ben baştan söylüyorum ama siz bilirsiniz. Nasıl yapalım?
3: Bir kere güvenelim.
4: Ben güvenmeyi seçiyorum. Evet.
0: Güvenmeyi.
4: Aynen. Biz ortak çalışıyoruz bu arada.
0: Peki. O zaman sorumuz geliyor. Bakalım ne? Bir foto soru geliyor. Önce bir fotoğrafımız var. Bakalım. Arkadaşlarımız nasıl bir fotoğraf hazırlamış? Harika. Müthiş. Beyazlar içerisinde gerçekten beyaz bir fotoğraf hazırladık sizler için. Efendim, sorumuzu okuyorum. Etiyopyalı kadınların giydiği ince beyaz şalı soruyoruz size. Ben güvenmeyin demiştim
4: ben
0: hocam, süreyi sizin için başlatıyorum.
4: Ben size ne yaptım? Necla, yapmıyorsunuz bunu. Bilemem ki.
0: Ne olabilir? Etiyopyalı kadınların giydiği beyaz şaldan bahsediyoruz.
4: Harf alayım.
0: Büyük ve uzun bir şal giyiyormuş Etiyopyalı kadınlar. Aslında bir harf desteğimizi kabul edin. Ve Necla Hanım, süreyi sizin için başlatıyoruz. İlk harfimiz de Necla'nın N'si. Necla açılımına da yakın kelimemiz.
3: Ne?
0: İkinci harfimizi ben söylemiş olmayayım ama rejimi size destek versin. Bir harf desteğinde daha bulunalım. Fulya Hanım, size geliyoruz hocam.
4: Biz böyle yarına
0: İkinci
4: kadar
0: harfimiz T. Böyle zaman. Yine parça parça döneceğiz. Beraber bulacağız bunu. Sizin için süreyi başlattık. Bakalım.
4: Net.
0: Net'i çıkarttık.
4: Net.
0: Bence net doğru kısmı.
4: Net. Tam bir harf daha oldu.
0: Etiyopyalı kadınların ince giydiği ince beyaz şaldan bahsediyoruz.
3: Harf alayım.
0: Harf alayım. Peki, o zaman harfinizi hediye ediyoruz. Buyurun, harfiniz bizden size sevgiyle gelsin.

0: Ne te ne olabilir? Sürenizi başlattık.
1: Nutella.
0: Nutella.
1: Nutella.
0: Bir şey söyleyeceğim. Doğru bildiniz. Önce doğruyu bir yakayım.
2: Neden biliyor musun? Çünkü nete yani orada ve a da orada. Dedim orada başta olmayacak yani.
0: Harikasınız. Çok güzel bir tahmindi.
2: Çok şanslıyız.
0: Nutella ikinciyi de verdikten sonra Nutella olacaktı bu fotoğraftaki şalın öyküsü. Çok ilginç değil mi? Etiyopyalı kadınların Nutella. Bakın fotoğrafta özellikle üstlerine kullandıkları Etiyopyalı kadınların tercih ettiği şalın adıydı Nutella. Bir de şifre hat buldunuz. İlk harfimizi yakaladık. Harika. Çok güzel bir yarışma çıkartıyorsunuz.
1: Ama bu arada çok 20'ye 20 gerçekten.
0: Başa baş bir mücadele seyrediyoruz. Şu anda 20-20 gidiyor çok puanlarımız. Zekiyim. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: Ben resmen 11'i seçiyorum.
0: 11. 11 numaralı soruya gidiyoruz. O zaman hazırsa gelsin sorumuz. Üzerinde eğer bulunan, genellikle binilmeye hazır hayvan için kullanılan sıfat. Sürenizi başlattık.
1: At yani ne oluyor?
0: At evet at. Ama at bu atın üstündeki.
1: Tamam hiç bilmiyorum onu ya. Harf alayım.
0: Peki ama harf alırken sıranızı da kaybettiniz. Harfi Fulya Hanım için aldınız. Fulya Hocam size bir harf hediyemiz var. Ve sizin için devam ediyoruz. Acaba ne olabilir? Üzerinde eğer bulunan bir attan bahsediyoruz. Eğer bulunan at. Nasıl bir at bu?
3: Eğerli.
0: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Mes sizin için bir harf desteğinde bulunuyorum.
1: Genellikle binemeye hazır hayvan için kullanılan.
0: Necam sürenizi başlatayım. Buyurun. Buyurun.
1: Eğerleme, eğerler, eğerliş, eğerlik.
0: Like gitmeseniz.
2: O benim hakkımda.
0: Sizin hakkınızda. Evet. Alamadınız değil mi yanıtı?
1: Hayır.
0: Son anda söyledi. Eğer lik.
1: Ay ben hiç burada değilim. Inanmıyorum.
0: K nereden geldi? Bir harf desteğimizi kabul edin. Fulya hocamızın şansıymış. Fulya hocamızın kısmetiymiş. Sürenizi başlattım.
3: Eğerli.
0: Eğerli yanıtını da aldık Fulya hocamdan. Necam ama size söyledim. Siz lik eklediniz, liş eklediniz.
1: Evet değil mi? Ben onu duymamışım bile Oğuz Bey. Ama olsun arkadaşım ne güzel bildi.
0: Hocam şimdi oraya yine bir açıklama getirecek. Lütfen algımızı dağıtmayalım. Ve değil mi hocam doğru yerden yakaladım. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 29.
0: 29'a gidiyoruz. 29'a gidemiyoruz. Çünkü 1 ile 25 arasında yarışacağız.
3: Özür dilerim.
0: Estağfurullah buyurun. Nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
3: Yok. Değil mi?
0: Alınıyorum ama artık. Ya ben de bu kadar değildi. Küçük küçük destekte bulunmaya çalışıyorum.
3: 3 olur mu?
0: 3 olur tabii. 3 çok güzel bir soru.
3: Bu sefer güvenebilir miyim?
0: Hocamla yıldızımız barışmayacak. Geliyor okuyorum. Eski dilde dokunmak ya da temas etmek anlamında kullanılan söz. Süreniz başladı. Ne yaptık?
3: Dokunmak mı? Bakın, teğet gibi bir şey mi?
0: Bakın ne yaptı?
3: Temas.
0: Temas ama E ve yumuşak G var. Ne yaptım ben
3: birine? Bahsettiğim insanlara döndüm şu an algılayamıyorum.
1: Eski değil. Ne yaptım?
0: Temas etmedim. Bir harf desteğinde daha bulunuyorum. Hazır mıyız Necan Hanım?
1: Ya. Evet.
0: Süreyi sizin için başlatıyoruz o zaman.
1: Değme.
0: Değme tabii ki. Temas değildi, değmeydi. Ah Fulya Hocam keşke beni dinleseydiniz deyip burada böyle.
1: Güven kapıları açılsın.
0: Güven kapıları açılsın. Necan siz de devam edelim. Kaç numaralı sorunuzu açalım acaba?
1: Bence 8'i açalım.
0: 8'i açalım. Peki gelsin o zaman 8 numaralı soru. Hazır.
1: Evet.
0: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt. Keşke açılmış yeri seçseydiniz. Ben oradan ipucu alırsınız diye düşündüm. Hiç açılmamış
1: sağlam
0: yeri.
1: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen.
0: Ne
1: sağlam
0: denir?
1: Ve dayanıklı anlamına gelen söz.
0: Aa. Aa.
1: Çok kısa bir zaman bu 10 saniye.
0: Zaman uzatılması ile ilgili sanırım bir
1: bir talebiniz
0: var. Peki bunu değerlendireceğiz.
1: Yetkililere sesleniyorum.
0: Hemen soru editörlerimiz, yapımcımız ve yönetmen arkadaşımızla bu konuyu detaylı görüşeceğim. Efendim ilk harfimiz A.
3: Buradan bir yol katılıyoruz.
0: Böyle uzun süreli dayanıklı yani nasıl tarif ederim bilemiyorum ama sürenizi önce bir başlatayım.
3: Bir harf desteği.
0: Sağlam dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt.
1: Kağıt.
0: Bir harf daha.

0: açacağız ve
1: A, B, süreyi sizin için başlatayım. Bir harf testi de ben vermiş olayım diyorum.
2: Abbas.
3: Ben şimdi gelişinde söyleyeceğim.
1: Bir harf desteği daha veriyoruz. Recep de bana şöyle yapıyor. Ama öyle yapınca ben yanıtı veremiyorum.
2: Vermediniz.
1: Hocam hazır mıyız? Size geliyoruz. Bakın Aba kısmı çıktı.
3: Aba.
1: Tek harf isteyeceğiz. Sonda sizden. Tamam, süreyi başlatıyoruz.
3: Ses harfleri şimdi. Abade, abadı, abadi.
1: Abadi doğru yanıttı.
2: Abadi
1: olarak abadi. Geçiyordu. Abadi. 18 önerebilirim. Bakın tek harfe ihtiyacınız var orada.
2: Evet.
1: Açılmış zaten tablonun çoğu.
3: 18 göremiyorum şu an.
1: 18 tablonun sol tarafına gelin lütfen.
3: Geldim.
1: Birden aşağıya doğru
3: evet.
1: inin. Birazcık sağa doğru dönün.
3: Evet tamam
1: hemen
3: 18.
1: Orada. 18. Hı-hı. Seçiyor muyuz?
3: Evet evet.
1: Zaten tek harf var.
3: Evet onu da bileyim.
1: Beraber. Hazır sorumuz geliyor 18'de. Bir şeyin uyması gereken kural ya da standart durum. Süreyi başlattık.
3: Norm.
1: Efendim?
3: Norm.
1: Evet. Tamam. Bir doğru yanıt, bir 5 puan daha aldık. Sizinle devam ediyorum.
3: 15.
1: Türk müziğinde belirli kurallara göre oluşturulmuş ezgiyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
3: Name. Atıyorum şu an.
1: Arkadaşınız en iyi ne yapıyordu?
3: Beste.
1: Doğru yanıtı verdik. Bir 5 puan daha aldık.
2: Önemli değil.
1: Bir de harf desteğimiz var.
3: S
1: harfi yani. Buldunuz. S harfini de sizin için açtık. Sondan 4. harfti. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? 9'u öneriyorum.
3: Ha 9.
1: Evet.
3: Çok uzun.
1: Ve uzun olduğu zor anlamına gelmiyor.
3: Peki yine güveniyorum. Size yine güvenmeyi seçiyorum.
1: Eski metinlerde kulların, kölelerin, hizmetlilerin bulunduğu bir yerden bahsediyoruz. Bir oturum yerinden bahsediyoruz. Sürenizi başlattık. Burası bir ev, bir yer, bir hane olabilir diyeyim. Ama nasıl bir hane? Olmadı mı? Peki. O zaman biz...
2: Üçüncü
1: İlk baştan
2: harfi
1: bir, mesela üçüncü harfi, evet üçüncü harf desteğini verelim.
2: Çünkü buna rağmen bilemeyecek olan ben.
1: Bakın, bir hane dedim. Ben de orada olsam nasıl bir
2: evet.
1: hane olurdu? Sürenizi başlattım.
2: Bende hane.
1: Bende hane
2: evet.
1: doğru yanıt. Kesinlikle doğruydu. Bende hane yanıtınız.
2: Hep harikasınız. Hayır, biliyordum bunu zaten.
1: Ve sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu soralım? 10 numaralı soruyu öneriyorum. Son açtığınız soru olacak.
2: Onu seçiyoruz.
1: Onu seçiyorsunuz. Peki geldi o zaman 10 numaralı sorumuz. Tamir etmek ya da düzeltmek anlamı taşıyan fiil köklü söz. Ne yaptınız onu?
2: Onu onardım.
1: Sürenizi önce başlatayım sonra yapın. Ne yapıyorsun?
2: Onar.
1: Onardınız.
2: Evet.
1: Doğru yaptınız. Onardınız. Bir de harf buldunuz. O harfiydi. Buradaki harfimiz. Tebrik ediyorum. Böylece birinci etabın sonuna geldiniz. Efendim Necla Kaya Selçuker. Bu bölümde 7 doğru yanıt verdiniz. 5 puan üstünden 35 puanla tamamladınız birinci etabı. Fulya Hanım, Fulya Hocam siz de 8 doğru yanıt verdiniz ve 40 puanla birinci etabı tamamladınız. Şimdi geçiyoruz ikinci etaba. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: 120 saniye. Süre
3: zor
1: birazcık daha sizi zorlayacak.
3: Asla bilemiyorum.
1: 120 saniyede 10 soru yönlendirdiğimiz ikinci etaba geçiyoruz efendim sır küpünde.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız ve 120 saniyede 10 soru üstünden yarışacağız. Yarışmacılarımızla tek tek yarışıyoruz. Bakalım kim 120 saniyede en çok soruyu bilecek yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. İlk etabı önde tamamlayan Fulya Ölmez'le yarışmaya başlayacağım. Hocam hazır mıyız?
1: Ben o taraf zannediyordum. Hazırım.
0: Heyecanınızı birazcık daha yendiniz mi acaba?
1: Yendim.
0: O zaman sizin...

0: Sorumuz geldi. Develi Ovası'nı soruyoruz. Hangi bölgede bulunur Develi Ovası?
1: Pas.
0: Pas dedik. Baklavanın ana vatanını soruyoruz size. Baklava böyle.
1: Gaziantep.
0: Gaziantep, harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Önce dinleyelim, seyredelim.
2: Vakit erişti. Son nefesinde seni andı de.
0: İzlediğiniz Anneler ve Kızları filminde Neşe Karaböcek'le birlikte başrol kadın oyuncusunuz soruyoruz.
1: Kenter.
0: Harikasınız. Okul kelimesinin eş anlamlısı.
1: Mektep.
0: Okula gitmek, mektebe gitmek. Bir doğru yanıt da aldık.
1: Wow.
0: Spor müsabakasında oyuncuları ya da takımları destekleyen kimse.
1: Antrenör.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki, pas. Hemen bir şarkımız, bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: tanem diyoruz. Dinlediğiniz Alışmak Sevmekten Daha Zor adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Pas dedik peki. Anna Karenina en ünlü eserlerinden biridir.
1: Tolstoy.
0: Harikasınız, bir 10 puan da. Başka bir ülkede siyasi ve hukuki olarak ülkesini temsil eden kişi.
1: Büyükelçi.
0: Büyükelçi yanıtımız da geldi. Hemen dönüyorum. Develi Ovası'nı soracağım size. Develi Ovası.
1: İç Anadolu.
0: İç Anadolu bir doğru yanıtımız daha geldi. Gidiyorum. Spor müsabakalarında oyuncuları ya da takımlarını destekleyen
1: taraftar.
0: Taraftar da doğru yanıtımız geldi. Ve bir şarkımız vardı. Dinleyelim tekrar.

0: Yok, aklıma bir tek Cengiz Kurtoğlu geliyor başka bir şey.
1: Cengiz Kurtoğlu değil ama çok iyi biliyorsunuz. Ama Tanju. Süreniz doldu diyoruz.
0: Kimdi?
2: Bu da nazar boncuğunuz.
0: Kim?
1: Ümit ve sen de sen.
0: Özür dilerim.
2: Aa, ben evet. De Selami Şahin diyecektim.
1: Gerçekten.
0: Vallahi. Hepsi birbirine benziyor.
2: Evet.
1: Hemen hemen sesler birbirine benziyor. Ümit Besen olacaktı. Alışmak sevmekten daha zor adlı şarkıyı seslendiren Sorumlu sanatçımızdı. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Ve güzel bir de puan aldınız. Hazır mıyız Necan?
2: Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben çekiliyorum. Bu kadar cevaptan sonra.
1: Size ayrılan süreyi yeni kurduk, yeni başlatıyoruz. Lütfen çekilemezsiniz. Şu anda hiç zamanı değil. Hemen sizinle başlayacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
1: Peki, sorularınızı, sürenizi kuruyorum. Başlıyorum sorularınızı okumaya. 35 yaş şiirinin yazarıdır.
2: 35 yaş
1: yolun.
2: Cahit Sıtkı.
1: Cahit Sıtkı tabii ki. Ergene Ovası hangi bölgede bulunuyor?
2: Pas.
1: Pas dedik. Peki, bir sesli soru da sizin için hazırladık. Bakalım gelsin. Ben

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas, peki. Kayseri'nin ünlü yemeğini soruyoruz, böyle küçük küçük.
1: Mantı.
0: Yoğurtla çok da güzel olur. Efendim, savaş kelimesinin eş anlamlısı savaşmak, ne yapmak, ne alanı denir?
1: Eş anlamlısı mı?
0: Evet.
1: Savaşmak, pas.
0: Pas, peki. Bir videomuz var, hemen izleyelim.
2: Bu davranışı ancak bir deli yapar.
3: Bu kıyafette ne oluyor?
2: Bakın, bu bir aynadır.
0: Kadın Hamlet rolüyle izlediğimiz oyuncuyu soruyorum.
1: Fatma Grik.
0: Harikasınız. Sporcuları ya da spor takımlarını çalıştıran kimse?
1: Antrenör.
0: Antrenör, doğru. Notre Dame'ın kamburu en bilinen eserlerinden biri. Notre Dame'ın kamburu.
1: Ay, biliyorum ya.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet, çok iyi biliyorum. Pas, döneriz
0: sonra. Pas, peki, döneriz.

0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Dinlediniz şarkı?
0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Harikasınız, bir doğru daha geldi. Deniz, göl, havuz gibi yerlerde tehlikeli durumlara karşı görev yapan kişi. Tam böyle boğulma sırasında suya...
0: Atlar falan, can kurtaran.
1: Can kurtaran. Bir doğruya daha. Hemen dönüyorum başa. Ergene Ovası hangi bölgede?
0: Marmara.
1: Marmara, harika yanıttı. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Dinleyelim mi tekrar?
0: Dinleyelim. Süreyi durduruyoruz değil mi orada?
1: Alabilirim yanıtınızı.
0: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorsunuz, geçeyim mi?
0: Pas.
1: Pas dediniz. Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
1: Ben de size soruyorum, nedir?
0: Pas.
1: Peki, Notre Dame'ın Cambrai'ye bilinen eserlerinden biridir.
0: Allah'ım, bunu biliyorum yani.
1: Bu,
0: şöyle.
1: Hugo.
0: Hugo neydi ya?
1: Hugo.
0: Allah'ım. Evet.
1: Ah nasıl gitti?
0: İnanmıyorum ya, nasıl
2: Cengiz
0: oldu bu?
2: Cengiz Kurtoğlu'nun sana gelmesi peki?
0: Evet ya, Allah'tan geldi çünkü hiçbir şey bilemedim.
2: Bildim.
1: Bence çok iyi bildiniz ve harika bir yarışma çıkarttınız da şimdi nasıl bunlara hayır diyeceksiniz?
0: Notre Dame'ı biliyordum.
1: Peki.
0: Ya Kamburu.
1: Efendim,
0: çok iyi bir
1: sorunuzu okuyorum. Önce Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Nasıl bir şarkıydı? Bir dinleyelim bakalım tekrar.

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adı Dilek Taşı.
1: Dilek taşı, işte dilekle taşı ayırsaydınız bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim.
0: Gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde, yani bir sürü yanlış yapıyormuşuz galiba.
1: Ben gidiyorum. Sakın Oğuz
0: Savaş
1: Bey.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bana da soruyordunuz ya, nedir?
1: Evet.
0: Eş anlamlısı nedir?
1: Muhabere.
0: Muhabere değil. Muharebe. Muharebe olacaktı. Muharebe de. Yaşın. Muharebe savaş kelimesinin eş anlamlısı olacaktı. Harikasınız. Bu dediğim yanıta gelmek evet. istiyorum. İpucunu vermiştim. Notre Dame'ın Kamburu en bilinen eserlerinden biridir. Ben okuyamamaya başladım sayenizde. Hugo dedik. Kim olacaktı efendim? Victor Hugo olacaktı.
1: Aynen öyle.
0: Oradaki doğru yanıtımız. Gelsin bakalım puan tablomuz. Evet, güzel. 105'e 130 puanla bu bölümü tamamlamış durumdayız. Hocamızı gönülden tebrik ediyoruz ve dostluk kazansın diyoruz.
1: Evet, her zaman.
0: Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz.
1: Hazırız.
0: Butonlar devreye giriyor.
1: Tamam.
0: Rekabet birazcık daha yükselecek. Efendim, sır küpünde üçüncü etaba geçiyoruz. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız hocam? Sizinle başlıyoruz. Tamam. Fulya Ölmez'le. Fulya hocam önde olduğu için siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Hazırsınız. Peki. O zaman kaç numaralı tablomuzu getiriyoruz. 55 soru üstünden yarışacağız. İstediğiniz soruyu açabilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 36 diyelim.
0: 36 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa. Unu elemekte kullanılan delikli mutfak aracı kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
3: Ben basmıştım önce.
1: Elek.
0: Ama burası yandı. Doğru yanıt elekti. Arkasınız hemen 10 puan yazdı hanenize.
3: Neden?
0: 110 baş.
3: Ben basmıştım önce. Benim çalışmıyor
0: mu? Çalışıyor. Deneyebiliriz bu arada.
3: İyi tekrar, basamadım.
0: Tekrar
1: ben böyle çok şey vardı.
0: Bak, tekrar hatırlatmak istiyorum. Soruyu soruyorum. Süreniz başladı Lütfen. Dediğimde butonlarınız evet. devreye giriyor. Öncesinde basmanız hiçbir anlam ifade
1: evet.
0: etmiyor.
1: Biraz önce
0: bir kere yani. Dokunmanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Süreniz başladıktan sonra birkaç kere basıp yakalamanız gerekiyor.

0: Elektro Orient'ı size 10 puan kazandırdı. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: Kaç numarayı açalım? 37'yi mi açalım?
0: 37 numaralı soruya gidiyorum. 37'yi açalım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Zor bir soru seçtiniz ama gerçekten biraz zorlanacağız bu kelimeyi bulmakta.
1: Wow.
0: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolunu soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm. Buyurun.
2: Atıyorum şu an liyakat.
0: Değil ama çok da yakında değilsiniz. Tam tersi. Oldukça da uzaksınız.
2: Tamam.
0: Acaba ne olabilir? Himalaya Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolu. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Bu bir Budizm kolu olduğuna göre izimle bitiyor olması lazım değil mi? İzim. Budizm kolları hep buyurun diyeceğim ama süreniz doldu. Biz bir harf desteğinde daha bulunalım ve sonlardan bir harfimizi açtık. İ harfi doğru. Demek ki kelimemizin sonu izim olarak bitecek. Evet. Ne olabilir acaba bu kol? Süreyi başlattık. Kim? Buyurun Nezan.
1: Laha izim.
0: Ha değil, laha değil. Yanıt hakkı burada. Yanıt sırası.
1: Lateizm.
0: Lateizm değil. Bu arada süreniz dolana kadar birçok harfle destekleyebilirsiniz. Tekrar bir sondan harf desteği açıyoruz. Evet. İ ve M çıktığına göre izim kısmını kesinlikle doğru biliyoruz. Acaba aradaki harfimiz ne olacak? Süreniz başladı. Önce butonu kim kullanacak? Buyurun Fulya Hanım.
2: Laraizm.
0: R değil.
2: Lamaizm.
0: Lamaizm. Doğru yanıt olacaktı. Lamaizm yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Z harfini açtık. Z harfinden destek aldık. Ve tablomuzda son blokta da bayağı 4-5 kelimemiz açıldı. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor.
2: Tamam.
0: Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 21 kısa.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? Bakalım 21. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Eski dilde tanrı veya sahip anlamında kullanılan kelime 3 harfli. Ki basacak? 3 harfli. Buyurun.
1: Tanrı.
0: Son harfimiz B.
1: Rab.
0: Rab tabii ki doğru yanıt. Harikasınız. Bir 10 puan daha aldık. Sizinle devam ediyoruz Necan Hanım. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 29.
0: 29. 29 numaraya gidiyorum. Bakıyorum ve 29 bir foto soru. Harikasınız. Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Bir fotoğraf. Evet. Yabani bir meyveye benziyor. Hemen sorunuzu okuyorum. Hazırsanız arkasından da sürenizi başlatacağım. Bir tür yaban mersini süre başladı. Buyurun.
2: Oldu bu sefer. Enir. Enir.
0: Enir.
2: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
1: Bravo.
0: Doğru yanıt enir olacaktı.
1: Kamçılık yani.
0: Kamçılık kazanacak.
1: Evet.
0: Tabii doğal yaşam değil mi? Var mıdır böyle doğa yürüyüşlerinde hiç?
2: Var var.
0: Tadar
2: var,
0: mısınız? Gidip var. Toplar mısınız?
2: Yani
0: misiniz?
2: Evet. Güvendiğimiz
0: gidip bayağı toplayıp bilerek evet. Yiyorsunuz. O da büyük bir risk.
2: Bilmek lazım.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım ve nereden devam edelim?
2: Tamam.
0: Tablomuzda nereye açalım?
2: 19.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 19'da ne var? Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Süre başladı. Tek harfe ihtiyacımız var. Buyurun.
2: Riyaya, reaya.
0: Reaya doğru yanıt olacaktı. Necam eliniz butona gitmedi bile.
1: Çünkü ya, şey yapamadım yani.
0: Ama bir harf.
1: Evet doğru.
0: E harfi.
1: Bekliyorum burada.
0: Ama puanınız da bekliyor. Sadece siz yalnız beklemiyorsunuz, puan tablonuz da bekliyor.
1: Ben kendime güveniyorum Oğuz Bey.
0: Peki efendim o zaman siz bilirsiniz. Karar sizin, zaman sizin, istediğiniz gibi kullanın diyorum ve buyurun Fulya Hanım. Siz seçiyorsunuz, butonlarımızla devam ediyoruz.
2: 5.
0: 5 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor 5 numaralı sorumuz. Metallerin ısı veya zamanla kırılgan hale gelmesini anlatan teknik terim. Süreniz başladı. Kim basacak? Ne olabilir? Bir şey böyle. Buyurun. Sabah kahvaltılarında da yenir. G.

0: Gevra deme. Gevrale.
1: Çok yakında ama bakın bu hattan kopmayın diyorum. Bir şey olur, böyle bir hale gelir, o kırılgan hale gelir, böyle kurur, gelirleşir. Sürenizi başlattım ki basacak butona. Evet,
0: Gevrete, gevreta, gevrele, gevrela, gevreli, gevrelü.
1: Peki bu olmasın eki.
0: He, hani, tamam, peki.
1: Şey, ekler vardır ya, olmaz, etmez, ma ekleri diyorum. Hazır mıyız? Aldık mı ipucunu?
2: Ben almadım.
0: Evet, ben buldum.
1: Olmaz diyorum. Hazırsa sürenizi başlattım. Buyurun.
0: Gevreme.
1: Gevreme tabii ki. Bir 10 puan hanenize yazdı. Gevreme olmaz. Ma ekiydi buradaki ek. Evet, sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: Kaç numaralı soruyu açalım? 13'ü açalım.
1: 13 numaralı soruya gidiyorum. Harikasınız. Efendim, süt şekerini parçalayan, sindirim sisteminde görev alan bir enzim soruyoruz size. Süreniz başladı. Ne olacak? Buyurun.
2: Laktaz.
1: Laktaz, laktoz aynı şekilde doğru kabul ediyoruz. Hem A hem O olarak dizilimde bulunuyordu kelimemiz. Laktoz, laktoz. Tas şeklinde geçiyordu. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 33.
1: Otomatik test equipment, elektronik cihazlardaki test sisteminin kısaltılmasını soruyoruz. Kim basacak? Buyurun Ezan.
0: Ake.
1: Ake değil.
0: Ate.
1: Ate. Doğru yanıt.
2: Sallayınca
1: otomatik
2: oluyor.
1: Test equipment. Ate'ydi. Sonunda Necla Hanım da bir sorumuzu rahat rahat
0: tamamlamış bulunuyor. 54 alıyorum.
1: 54'ü alıyorsunuz. Evet. Gelsin bakalım 54 numaralı soru. Efendim, ilgi, bağlantı ya da ilişki anlamında kullanılan söz. İlgi, süre başladı.
0: Alaka.
1: Bas.
0: Alaka.
1: Alaka doğru yanıt tabii ki. İlgi alaka göstermekti. Basmadan yanıtı verdik. Az kalsın gidiyordu soruyu.
0: Gidiyordu.
1: Vallahi kaptırıyordu.
0: Gerçekten.
1: Allah'tan o sırada Fulya Hocam başka noktaya dikkati dağılmış bir şekilde. Evet. Hiç ilgilenmiyordu. Kendisine dağılmış
0: bir şekilde. Teşekkür ederim arkadaşım.
1: Soruyu bilebileceğim diye. Peki kaç numaralı soruyla devam edelim?
0: Kim karar veriyor?
2: Sen.
0: Tamam. 26.
1: 26 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bakalım 26'da ne geliyor hazırsak? Çok rahat bir yer, çok rahat bulacaksınız. Ellerin butonda olmasını önemli bilgilendiriyorum. Cümlelerde bağlaç olarak kullanılan ve birliktelik anlamı veren kelime, süreniz başladı. Buyurun Hülya Hanım.
2: İle.
1: İle, evet, doğru yanıtını aldık.
0: Benim butonum
1: aldık.
0: Çalışmadı.
2: Bırak sabahtan beri.
1: Şimdi de diğer masamızdan itirazlar yükseliyordu. Ve sizle devam çalışmıyor. Ediyoruz. Bir foto sorumuz var. Belki destek olur ama belki bilemiyorum. Soru 30. Önerebilirim. Birazcık da ipucu da çıkmış. Ve içinde de şifre harf var. Öneriyorum. Foto
2: ben
1: soru.
2: 20 diyeceğim. Ama orada dışında... bir tane kaldı.
1: Kaç diyeceksiniz?
2: 20.
1: 20. Ellerimiz butonda olsun lütfen. Bir alışverişin karşılıklı malla dönmesi, süre başladı.
0: Takas.
1: Necla Hanım buyurun.
2: Yine
0: takas.
1: Takas doğru yanıttı.
0: Ama butonum gerçekten çalışmıyor.
2: Lütfen kolay bul bari oradan. Gidip uzun uzun yerleri buluyorsun.
1: Siz seçerim, bulurum dediniz değil mi? Tek harften o tarafa aynen yaradı. Ve tek harf takas doğru yanıtıyla bulduk.
2: Gitti.
1: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: Muhtemelen bilemeyeceğiz. Sürekli döneceğiz. 51
2: ile beraber yaparız.
0: Yaparız değil mi? Tamam, 51.
1: 51. Peki o zaman geliyor. Hazır. Çok rahat bulacağınız bir yerden geliyor sorumuz. Kabadayılık taslamak ya da kendini ön plana çıkarmak anlamında kullanılan bir fiil. Böyle mahal. Buyurun sürenizi başlatalım.
2: Efelenmek.
1: Bir söz. Önce basın. Heh, buyurun.
2: Bastım.
1: Buyurun Fulya.
2: Efelenmek gibi bir şey mi?
1: Efelenmek doğru. Tam anlamıyla karşılığını buldunuz. Efelenmek, kabadayılık taslamak, ön plana çıkmakdı kelimemiz. Harikasınız.
0: Basmayı unutmuşum.
2: tutabileceğiz.
1: Nasıl?
0: Basmayı unutmuşum.
1: Basmayı unutmuşsunuz. Peki. O zaman sizle devam ediyoruz. Fulya Hocam kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 35.
1: 35 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 35'te ne bulacağız? Efendim, bir durumun belirtisi ya da işareti olarak kullanılan söz. Süre başladı. Buyurun Fulya.
2: Bana mı?
1: Evet.
2: Emare.
1: Emare doğru yanıttı.
0: Ama ben bastım gerçekten.
2: Demin de bana öyle olmuştu.
0: Evet ya.
2: Puanım
0: evet.
2: Yarışımı.
1: Şöyle gerçekten biz hiç en ufacık bir müdahalemiz yok ama öyle. Açıklamaya ihtiyacı hissediyorum. Biraz böyle seri basmanız lazım.
0: Evet.
1: Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 27.
1: 27 numaralı soruya gidiyorum. 27 gelsin bakalım 27. Efendim. Anadolu'da yetişen erkek keçiye verilen isim süre başladı. Buyurun Necan Hanım.
0: Teke.
1: Teke doğru yanıt. Bir harfle olmuşlarından topladı Necla Hanım. Fulya
0: olmuşlarından topladım evet.
1: Hocam'ın desteğiyle diyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: Kaç
1: 52
0: numara?
1: Olabilir. Evet. 55 olabilir.
0: 52'yi açalım.
1: 52'yi açalım. Gelsin 52 numaralı sorumuza gidiyorum. Hemen. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı veren söz. Süreniz başladı. Buyurun.
2: Ancak. Ancak.
1: Ancak. Değil.
2: Karşıtlık.
1: Değil ancak.
0: Fakat.
1: Çok güzel. Değil. Ben şimdi siz fakat demiş olun. Ben de yok demiş olayım ama sizin sıranız değildi. Hatırlatmak istiyorum. Fulya hocamızın sırasıydı. Yine de teşekkür ederiz desteğiniz için. Hocam ben sizin için de teşekkür ettim. Ben de bu taraftan tek başıma yönlendiriyorum artık. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Bakalım bu kelime ne olabilir?
2: Tamam.
1: L ile başlıyor bu. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı. Öyle sürenizi mi? Başlattım. Buyurun Necan.
0: Lakin.
1: Lakin doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan
0: yazdı. Kullanmayı
1: yazdı.
0: Öğreniyoruz.
1: Halinize kesinlikle.
2: Program
1: sizinle devam ediyoruz. Son sorularımıza yaklaştık. Bilgisini vermek istiyorum. 50'yi öneriyorum. 53'ü öneriyorum.
0: Hı hı. 50.
1: 50'ye geliyorum. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Dağ keçisi. Süre başladı. Buyurun.
0: Enik.
1: Enik değil.
0: Enek. Etek, eyek, erek.
2: Yok artık.
0: Ay bulamıyorum resmi.
1: Nasıl? Bulamıyor musunuz?
0: Bulamadım. Elek.
2: Ben de.
1: Peki. Ya şuradan bulamadınız yani bunu.
0: Bulamadım ya.
1: Allah'tan daha karışık bir harf değildi yani. W falan arkadaşım, değildi.
0: Arkadaşım yani söylesin istiyorum.
1: Efendim hazırsa eller butonla sürenizi tekrar başlayın. Rejimize de teşekkür ediyorum. Harika bir destekle bulunma. Bu buydu. Ve sürenizi başlattım. Buyurun Fulya Hocam.
2: Elek. Elek.
1: Elek değil. Elek değil.
2: İlek.
1: Elek değil.
2: Elak, elik. Ne?
0: Ben söyleyeyim o zaman değil mi?
1: Son anda yine söylediniz ama süre dolduğu için bir harf daha veriyoruz.
2: Ya elik.
1: Diklemiştiniz ama butona basınca söyleyeceksiniz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
0: Elik.
1: Elik doğru yanıttı tabii ki.
0: Şans.
1: 10 puan daha gitti. 195'e 200 bakın. Burada L harfiyle beraber. Çok da destek olmamaya çalışıyorum görüldüğü gibi.
0: Çok zor.
1: Yakında açıp göstereceğim. Evet. Yazacağım böyle oradan. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açıyorum? Son soruyu açıyorum. 42'yi öneriyorum. 41'i öneriyorum.
0: 41.
1: 41. Hazırsa geliyor. 41 numaralı sorumuz. Aruz vezninde kısa okunması gereken heceyi ölçü için uzun okunma. Süre başladı. Ne olabilir? Bu bir kelimeyi ima etmekle başlayan bir kelime diyeyim. İma etmek.
0: İma etmek.
1: İma etmek, ima süreniz başladı. Buyurun.
2: İmalı.
1: İma?
2: İmalı. İmale.
1: Ay imale. Doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Hocam. Umarım biz

0: bizim de küçük desteğimizin katkısı olmuştur diye düşünüyorum. İma Lady buranın gizli ve saklı kelimesi. Evet, puan tablosuna bakıyoruz ve bakalım şu anda son sorularımızı yanıtladıktan sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız. Harika, başa baş bir mücadele neredeyse. 210'a 195 olarak burayı tamamlamış durumdayız. Necda Kaya Selçuker 195 puanda şu ana kadar topladığı puanlar ve Fulya hocamız Fulya Ölmez 210 puanda dostluk ve arkadaşlık kazansın dediler. Harika bir mücadele çıkarttılar fakat daha bitmedi.
1: Evet.
0: Geldik finale ve en böyle kritik noktalardan birine. Şu anda bir tek harfle kaybedebilme veya kazanma noktasındasınız diyorum. Hocam, tahmin hakkını kullanacak mısınız?
1: Evet, kullanacağım.
0: Peki, o zaman tek seferde doğru harfleri yerine yerleştirerek yanıtı vermenizi rica ediyorum. Önce cümleyi, sonra da hangi iki harfi destek aldığınız, hangi iki harften destek aldığınızı söylemeniz yeterli.
1: Lateralizasyon.
0: Lateralizasyon.
1: R. Evet. Kendinin R'si. Cümleyi kuramadım. Adana'nın A'sı.
0: Adana'nın A'sı.
1: Evet.
0: Lateralizasyon diyorsunuz.
1: Yani o son kısımdan eminim de L mi R mi oradan çok emin olamadım.
0: H mi olabilir, R mi olabilir, değil mi?
1: Lüleburgaz mı, Rize mi emin olamadım. Bence Rize'dir ya.
0: Rize midir? L evet. Midir? H'yi de ben galiba.
1: Saçma R.
0: Peki, lateralizasyonla ilgili bir bilgimiz var mı? Bu kelime doğruysa eğer. Bakalım. Lateralizasyon. Bu bölümün yanıtı mı ve
1: heyecan dorukta.
0: Fulya Ölmez hocam, tebrik ediyoruz. Tabii ki lateralizasyon bu bölümün doğru yanıtıydı. Harikasınız, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Beynin işlevlerinin sağ sol yarım küreye ayrılmasıydı buradaki gizlediğimiz, sırladığımız, sakladığımız kelime. Lateralizasyon yanıtıyla sır küpünün 3. etabını burada tamamlamış olduk. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve bu yarışmamızın bu bölümünde de lateralizasyon kelimesiyle yarışmacımız, sevgili hocamız Fulya Ölmez kazanmış oldu. Fakat Necla Kaya Selçuker de çok güzel bir mücadele çıkarttı, çok güzel bir yarışma çıkarttı. Biraz vakfın çalışmalarına değinelim diyorum kapanışta. Biraz oranın çalışmalarından bahsetmenizi rica edeceğiz.
2: Tabii ki. Gedik Eğitim Vakfı'nın faaliyet alanlarında kadınlar, gençler ve özel gereksinimli bireyler var. Mesela işte mesleği olmayan kadınlar için ücretsiz kadın kaynakçılık eğitimleri düzenliyoruz. Ezber bir bozan bir meslek. Çünkü normalde
0: gerçekten kadın kaynak
2: yetiştiriyoruz.
0: Kaynakçı
2: yetiştiriyoruz. Aynen öyle. Hani böyle erkek egemen mesleği gibi görünüyor ama yıllardır biz bu eğitimi veriyoruz ve çok iyi kaynakçı kadınlar yetişti. Ve yüzlerce kadın şu anda hani sanayide çok güzel kaynakçılık mesleğini icra ediyor. Çok teşekkür ederiz.
0: Peki kadınlarımızın bu konuda başarılı olmasının sebebi
2: nedir? Bence kadınlar zaten her işte başarılı. Yani bana göre gerçekten kesinlikle istediğinde her işte başarılı. Mesleğinde sanki böyle cinsiyeti zaten yok. Dolayısıyla hani onların böyle bir el becerileri, böyle dikkat, böyle bir el melakesi mi derler, ne derler böyle.
0: Detaylara
2: onlar daha
0: biraz
2: detaylı
0: hakim olmaktan mı?
2: Aynen öyle. Evet Oğuz Bey, kesinlikle. O yüzden çok iyi iş çıkarıyorlar. Sektör de artık onları gerçekten istiyor. O yüzden bu ezber bozan mesleği yıllarca devam ettireceğiz. Kadınlarımıza meslek edindireceğiz. Bunun yanında bir engelsiz yaşam merkezimiz var. Orada yine yılda yüzlerce özel gereksinimli öğrencimiz yine ücretsiz eğitimler alıyorlar. Bu da çok kıymetli bir iş gerçekten. Çünkü hani eşitsizliklerle karşı karşıya özel gereksinimli bireylerimiz maalesef. Biz de onları böyle hayatın içine katıyoruz. Hem de sporla. O tarafı da herhalde Fulya hocam anlatacaktır. Bunun yanında gençleri destekleyen projeler yapıyoruz. Çok güzel yarışmalar düzenliyoruz üniversite öğrencileri için. Onların projelerini destekliyoruz. Burslar veriyoruz karşılıksız. Bu anlamda da işte gençlerimizi destekliyoruz. Ve son olarak vakıf bir de sanatı destekliyor. Sanatı ve genç sanatçıları destekliyor. Bir Gedik Filarmoni Orkestramız var ve yıl içinde çok güzel konserler düzenliyoruz. Toplumu oda müziğiyle buluşturuyoruz ve aynı zamanda yine genç sanatçıları destekliyoruz. Onlara burs sağlıyoruz ve sanatı ve sanatçıyı destekliyoruz. Çok güzel çalışmalar yürütüyoruz yani.
0: Harikasınız. Biz de çalışmalarınızda şimdiden başarılar diliyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: İnşallah çoğala çoğala devam etsin diyoruz. Ne iyi yaptınız? Katıldınız. Birer küçük hediyemiz var Apara Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman sayfaları araladığınızda bizi hatırlamanız dilekleriyle
2: tabii
0: diyoruz
2: ki,
0: ve teşekkür ediyoruz. Birer küçük kitap hediyemiz
2: çok teşekkür ederim.
0: Var. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
2: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz sırkupu@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmişinizi yazmanız ve katılma talebi yönlendirmeniz yeterli. Sizi de burada misafir edelim, beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım diyoruz. Programımızı burada bitirmiyoruz. Sevgili Necla Hanım'ın güzel sesinden küçük bir parçayla sizlere veda ediyoruz. Harika bir yaz parçası geliyor.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan-Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan-Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi pazartesi 19'da Ankara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Bulduk. Çok iyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk.
0: Biz de aynı şekilde. Ne ettiniz de geldiniz. Nasıl bu sabah kültür dolu.
1: Harika bir
0: sinemayla başladık. Operayla devam ediyoruz. Tiyatroyla bitiriyoruz. Harika. Hoş geldiniz. Evet. Anne Emel Göksu'yla Danimarka Türkiye.
1: Ortak yapım proje geliyor.
0: Bir tiyatromuz geliyor.
3: Evet. Provalarını yeni bitirdik. Yani devam edecek tabii ki.
0: Tam oraya girmeden biraz açar mısın? Nasıl oldu? Nasıl teklif geldi? Nereden oldu? Nasıl oluyor? Bir tane...
3: Muse oyununu biliyorsun sen Sinan. Ben Muse'u Kopenhag'da oynamıştım.
0: Evet.
3: Danimarka Kültür Enstitüsü'nün davetlisi olarak. Oyun güzel bir sonuç doğurunca beni oranın önemli bir yazarı var. Christian Lollike ve Anas Dujurslev. onlarla tanıştırdılar. Ben sana oyun yazmak istiyorum dedi Christian. Ben dedim ki ben tek başıma gelmiyorum. Biz paket halinde geliyoruz dedim. Annemle olursa ancak.
0: Çok iyi ya. Annemin menajere ihtiyacı yok.
3: Evet, şöyle baktı. Ben dedi sana Pamuk Prenses yazmak istiyorum. Çağdaş bir Pamuk Prenses masalı. Süper. Sonra annemle tanıştılar. Sonra işte Türkiye'ye geldiler. Konuştuk. Projeyi yazdılar. Getirdiler kaba halini. İşte son geçen hafta onun provalarını yaptık. Yeni notlarımızı aldık. Türkçe'ye çevriliyor. Danca'dan İngilizce, İngilizce'den Türkçe'ye çevrilen bir oyun. Kendisi yönetecek. Christian yönetecek. Annemle ikimiz oynuyoruz.
0: Annen ne rolde?
3: Annem Pamuk Prenses'in üvey annesi ama annem 5-6 rol oynayacak.
0: Çok güzel.
3: Ben de öyle farklı şeyler.
0: İlk kez değil mi? İki anne,
3: tiyatro
0: kız.
3: Yaptık annemle. Ama
0: yaptınız
3: ben çocuktum,
0: mı?
3: Çok küçüktüm. Çok küçüktüm.
0: Ama
3: Kopenhag'da premier, sonra Türkiye'de devam.
1: Ne zaman olacak premier?
3: 2026 Ekim.
1: Çok iyi.
0: Danimarkalılarla
3: çalışınca
0: var.
3: Bir sene anca sürüyor provalar.
1: Anne kız çalışmalar nasıl geçti?
3: Ya şimdi şöyle, yönetmenimiz Danimarkalı, İngilizce onunla konuşuyoruz. Elimizdeki oyun İngilizce, Türkçe'ye çevrildi. Biz annemle aramızda Türkçe konuşuyoruz. Dolayısıyla annemle didişiyoruz. Ama ben dünyada sadece iki kişiyle didişiyorum. Biri annem, diğeri de Murat. Niye Murat?
0: Evet, hoş geldin.
1: Hoş geldiniz o zaman.
2: Hoş bulduk. Ben de Emel ablayla hiç didişmiyorum. Demek ki problem Fadik'te.
3: Ben de Nusel teyzeyle didişmiyorum Murat. Demek ki problem sende.
2: Bu arada, ben annemle didişmiyorum.
0: Bu arada bütün sülale sayılıyor. Nereden bu samimiyet diyelim ve seyirciler bilmiyor olabilir. Siz?
2: Benim okul arkadaşım oldum kendisi.
1: Üniversite değil mi?
2: Gülkent'te beraber okuduk konservatuvarda. Bilkent Konservatuvarı ne muhteşem günlerinden bahsediyoruz. Yani bizim bölüm başkanımız rahmetli Suna Korat, Fadikler'in bölüm başkanı
3: Cüneyt Gökçer.
2: Ondan sonra benim hocam işte Pekin Kırgız, yani muhteşem hocalar, Ejder Akışıklar ya. Falan yani inanılmaz bir Bilkent Üniversitesi'nin yani konservatuvarın yani top olduğu, en yüksekte olduğu dönemde biz okuduk ve çok güzel bir eğitim alarak oradan mezun olduk. Fadik'te de oradan kaç yıl olmuş? Bir 3 yıl mı olmuş arkadaşlığımız daha henüz?
3: Ne 3 yıl ya? 30'u deneyelim. Her doğum gününde bir
0: tam
3: ara.
0: Tam tersi öyle. Olması lazım. Ya. Onu söylememiz, seni söylemem
3: lazım. Öyle ki Murat Nursel teyzelerin evinde halıyı kaldırıp kafamızın üzerinde dönerek breakdance yapmışlığımız var.
0: Çok
3: yani.
0: İyi.
2: Oo. Onu ben yapmam da Fadik'te.
3: Hayır, sen de yapıyordun. Niye çok güzel
2: ben
3: dans ediyorsun sen?
2: Muhtemelen hani...
0: Şimdi opera ya. Breakdans yapmadım ben diyor.
2: Yo, Ankara Vasısı, misket falan, Fidayi'de falan oynamışım.
0: Vay süper. Siz bu arada ayrı bölümlerde olup iyi arkadaş mıydınız?
2: Siz aynı bina konservatuvarı. Yani onlar alt katta, biz üst katta. Kantin zaten beraber. Bazı ortak derslerimiz vardı. Demin işte adını andım. Allah rahmet eylesin. He. Muhteşem bir sesti. Ejder Akışık yani. Of nasıl bir sesti. Hiç unutmuyorum. Ben o zaman girmiştim. Operaya da başlamıştım. Master'dayken. Sahne derslerim vardı. Tabii operada çok yoğun olduğum için gidip gelemiyordum bazen. Ama hani devamlılığımı sağlıyordum ama çok Ejder Hoca'nın istediği kadar olmuyordu. Bir gün sınavda işte sınav zamanı geldi. Tam dedi bir Eriçö Van Lesterlo söyle bana dedi. Toska'dan. Atamızın da en sevdiği arya. Ben onu bir söyledim. Hocam ağladı. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra tabii tam puan aldık. Geçtik yani. Çok unutmam.
3: Çok Murat Türkiye'ye bir konuda itirafta bulunabilir miyim? Ya itiraf değil de bilmedikleri bir şey söyleyebilir miyim?
0: Evet.
3: Murat inanılmaz yetenekli bir oyuncu biliyor musunuz? Müthiş bir oyunculuk yeteneği var.
0: Çok güzel böyle oturup insanlar dışarıdan böyle opera böyle bir acayip
3: çok,
0: güzel
3: çok,
0: geyik yapılabilecek
3: çok,
0: bir arkadaş. O bölümünü
3: gerçekten
0: biliyorum da sabaha kadar bir gece
1: ama
0: oturduk.
1: Ama sahneye de böyle bir tiyatral yeteneği var zaten. Belli. O belli oluyor.

0: oynayamaz.
1: Geyik, tabii geyik değil ama şey var hakikaten. Tabii sonuçta bizim de işimiz oyunculuk. Yani tabii. Operada da hani çok old school olmadığınız zaman aslında artık böyle onu bir görsel sanatı olduğunu biliyorsanız gerçekten sahnede o rolünüzün hakkını vererek oynamanız lazım. O yüzden biz de aslında sahneye çıktığımızda şalteri kapatıp rolümüz kimse o oluyoruz. Ben kendi adıma Stanislavski metoduyla gidiyorum. Yani dükkanı kapatıyorum. Cavaradossi miyim? Ben iki saatliğine Cavaradossi oluyorum. Evet. Alkış bitiyor, ben geri geliyorum Murat'a yani. O yüzden tabii aslında oyunculuk da olmuyor aslında. Kendinizi özdeşleştirmek oluyor.
0: Karakter
1: yani.
0: Yaratıyorsunuz.
1: Ve o karakteri yaratıyorsunuz. İster istemez oyunculuğumuz gelişti. Bunda ama tabii doğal bir yetenek de belki olabilir. Yani
2: var var.
1: Eskiler falan. Evet, yani çok stand-up'a döndüğümüz oluyor yani. Fadik de.
2: Bir de, bir de arkadaşlar yaparsın. Şu anda bilmiyorum sizin için gayet normal gelebilir. Belki biz de gazeteci olduğunuz zaman ama şu anda seyircilere şöyle bir şey yapalım. İki kişi okuldan arkadaşlar ve ne kadar güzel konuşuyorlar. İki kişi de şu anda uluslararası üne kavuşmuş Türk. Başarılı ve biz çok gurur duyuyoruz. Şöyle bir durum var. Okuldayken hiç bunun geyini yapabildiniz mi? Yani tahmin var mıydı? Ben eminim böyle olacaktım falan, böyle bir şey anlatabileceğiniz bir durum var mı?
1: Fatih beni övsün. Ben kendisi.
3: Scarlett Johansson'u çok beğenirdi. Bana dedi ki ne olur uluslararası yıldız ol. Onunla tanış, ya, ben onu de söyledim. Tanışayım. Hatırlıyor ben, musun? Sırf onun için uluslararası işler yaptım. Scarlett'le bir gün tanışırım da Murat'ı tanıştırırım.
1: Benim yüzümden Los Angeles'a gitti ama beceremedi Scarlett'le.
3: Nasıl beceremedim? Scarlett önümden geçti. İşte aradım ya seni, benim evin önünden geçiyor Scarlett diye.
2: O kadar. Telefonu uzatsaydın.
3: Murat yoktu.
4: Olsun, bir adım olmuş en azından.
2: Ama bak onu da yapmış o kadar, evin önünden yani geçiyor.
3: Böyle serserilik olsun diye
1: çok
3: söylüyoruz.
1: Çok fazla tabii oyuncu şeyim yok ama Scarlett Johansson hakikaten yani başka bir enerjisi var. Yani başka bir aurası var. Hani tam algılayamadım.
3: Sen yüzünden Hollywood'a gittim işte.
1: İşte onu diyorum, Hollywood'a
2: peki,
1: gittim.
2: Peki Fadik'ten ümitli miydin?
1: Fadik başlı başına zaten bir star. Bir konu yani. Fadik incelenmesi gereken bir konu yani. Doğal bir yetenek yani. Evet. Fadik'in kendi zaten bir kere genlerinde var yani. Anne baba olağanüstü oyuncular. Zaten genlerinde var doğal olarak. O yüzden ona doğal sirayet etmiş. Bir de çocukluğundan beri zaten sahnelerde Susam Sokağı. Susam Sokağı mı?
3: Değil
1: bir
3: ya.
1: Şey, neyin var
3: gülü.
1: Bizim? Rüzgar Gülü.
3: Rüzgar Gülü. Dalga Geçti.
1: Yani ta oralardan.
3: Teşekkür ederim arkadaşım. Güzel sözlerin için.
1: Başlamış
2: olduğu için. Sen Murat için ne diyeceksin?
3: Ben Murat için uluslararası bir ses çok özel bir yetenek. Yok, onun üstüne yok.
2: Peki yani. Okulda böyle bir yapıyor muydu?
3: Ya sağolsun, biz onun sayesinde çok bedava çorba içtik.
2: Nasıl yani?
3: Ya turneye gidiyorduk, onlar korodaydı. Ben sunucuydum o zamanlar. İşte şey, Murat'ın haberi yok. Olsa zaten öder onu. Para hiç kimseye ödetmez. Biz böyle kendi aramızda bir şeyler yemişiz, içmişiz falan. Ya Murat bir Macbeth söylesene falan diyorduk. Restoran sahibi kendinden geçiyordu. Hadi eyvallah abi deyip mesafe
4: çok iyi. Böyle faydaları da var.
1: Çocukları doyurmuşuz haberin. Ya çok eğlenceli. O turneyi hiç unutmuyorum.
3: Evet
1: yani
3: ya.
1: Biz Bilkent'te öğrenciyken bir Anadolu turnesine çıktık.
3: Kaç ülke gezdik?
1: Atamızın Samsun'a çıktıktan sonraki bütün o istikametinde gittik. Yani Sinop, Samsun, işte Amasya, Havza, Erzurum, Erzincan.
3: Şırnak, Batman, Mardin.
1: O doğu
3: turnesi.
1: O
3: ikinci turnemizde.
1: Öbür turne. Ve işte bir otobüs dolusu, işte biz koro, solistlerimiz var Pekin Hoca.
3: Şef Gürer Aykal.
1: Gürer Aykal.
3: Pekin Kırgız, Hakan Aysev.
1: Biz de öğrenciyiz işte orada.
3: Ben de sunucusuyum bütün orkestranın.
1: İnanılmaz. Harika. Yani hem çok duyguluydu hem çok duygulu hem çok keyifliydi. Çok anılarımız var Fadik.
3: Çok güzel.
2: Çok güzel ya.
3: Biz şimdi otobüste sürekli bununla yani özür dilerim. Sevgili Murat Karahan, sayın saygıdeğer Murat Karahan The Star ile sürekli şakalaşıyoruz. Bak geldin gittin, şiveler yapıyoruz. Şiveli konuşuyoruz.
1: Her yörenin bir şivesi var. Şimdi ben de ya işte operanın da aslında
3: yeteneklisin,
1: bir şey,
3: yeteneklisin,
1: yani.
3: Mütevazı davranma.
1: Hani duyduğunuzu çok böyle hani o şiveyi çok kolay ben hemen adapte olup şey bu. O yüzden her gittiğimiz yerin şivesini konuşuyorduk. İlk bir gün boyunca o şiveyi konuşuyorduk falan.
3: Sonra orada, tabii konser günü. Ben mi anlatayım, sen mi anlat?
1: Sen anlat, senin olayın o.
3: Ben böyle giyiniyorum, tuvaletler, arkamda 120 kişilik orkestra, Muratların korosu, Şef Gürer Aykal, işte sevgili Kayserililer, konserimize geldiğiniz için çok mutluyuz diyeceğim ben. Sevgili Kayserililer, konserimize geldiğiniz için çok mutluyuz.

0: Bütün orkestra patladı gülmekten. Ben Murat'a pis pis bakıyorum. Bak otobüste beni böyle konuşturdun.
1: Çok güzel.
2: Salonda ne oldu?
0: Salonda bir şaşırdım.
2: Sonra ne oluyor? Anlayamadım. Sonra herhalde şey esprisine yapıyor falan.
0: Performans sevgim.
2: Aslında espri değil yani. Orada ağzından kaçtı onu yani.
1: Ay çok güzel.
0: Ondan sonra aramızda espri oldu. Her gün telefonda öyle konuşuruz. Sevgili evet, Kayserili.
2: Yani artık telefonu böyle ne haber de ne haber Kayserili falan geçiyor. Yani.
3: Oradan geliyor. Evet, herkesin hayali şimdi yurt dışında bir şey yapmak, başarılı olmak ama bir yandan da imkansız görülüyor. Peki bizim karşımızda iki kanısı duruyor bunun imkansız olmadığının.
2: Yani şöyle bir kere bunu bu bir saç ayağı olarak düşünelim. Yani bir yetenek olacak. Yani doğal bir yetenek yani durduk yerde bu olacak bir şey değil. Çok çalışmak önemli, disiplinli olmak önemli, düzgün yaşamak önemli, işinize saygı duymak önemli. O ben oldum kelimesini hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Sürekli yenisini, sürekli daha iyisini aramak. Ya benim kendi adıma öyle gelişti. Yani evet güzel bir sesim var. Benim anacığımın ve rahmetli babamın sesi de muhteşem sesler yani. Benimki de aslında biraz genetik yani sonuçta evet, aileden doğru. Gelen şey. Tabii bu minvalde işte konservatuara girdik. İşte birincilikte girdik işte. Çok iyi gidiyor her şey falan. İşte birincilikle mezun olduk falan derken hemen operaya girdim. Fakat işte mesela bu bana yetmedi. Hemen gittim bu sefer İtalya'da işte Santa Cecilia Akademi'de işte Renata Scotto ve Bruno Calli ile master klaslara başladım. İşte onlarla çalıştım. Tabii o benim vizyonumu, bakış açımı, opera kültürümü daha farklı bir boyuta taşıdı. Sonuçta bir İtalyan ağırlıklı bir sanat. Ve çok çalıştım. Yani gerçekten çok çalıştım.
1: Halen çalışıyorsun.
2: Kimsenin öyle oturduk yerde, öyle oturduğun yerde öyle bir kariyer yapma şansın yok. Hayatıma çok dikkat ettim. Yani içkim yok, sigaram yok, gece hayatım yok. İşte Bolşoy'da ben hep söylerim 50'nin üzerinde temsil yaptım. Bana Rus Moskova'da bir gece kulübü sorsanız bilmem. Hiçbirinin yerini bile bilmem. Yani benim işim işte o tiyatro, otel ve belki biraz da alışveriş arasında geçen bir hayat. Bunu ancak profesyonel şekilde böyle yapabilirsiniz. Yok ben öyle böyle yaşayayım. Aslında sporcular gibi aynı.
0: Evet, doğru.
2: Yani o disiplin olması gerekiyor. Hepsi de bir araya gelince ne mutlu ki işte benim de Allah kısmet etti. İşte işte Berlin'i, Viyana'sı, işte Bolşoy'u, Arena di Verona'sı, İtalya'sı, Napoli, San Carlos'u derken çok büyük tiyatrolarda ülkemi onurla, gururla temsil etme olanağı sağladım ve devam ediyoruz tabii evet. Yani hala kariyerimiz devam ediyor yani.
1: Ki hemen bağlayalım. En son Limak Filarmoni Orkestrası'yla yine bir olay yaratan Volkswagen'da 5000 kişi mi? 4200 kişi mi?
2: Evet, yaklaşık 5000 kişi. 5000 kişi. Ya şey bizim 2017'nin işte başları gibi sevgili Ebru Özdemir'le kurduğumuz Limak Filarmoni Orkestramız bizim. Yaklaşık işte 8-9 yıl oldu. Çok büyük bir aşama kat ettik. Artık dünyaca, artık Türkiye'nin sınırına çıkıp dünyaca bilinen ve tanınan bir orkestra oldu. Tabii oradaki kuruluş amacı şuydu. Çok sesli müziği Türkiye'de daha geniş kitlelere yaymak, sevdirmek. Aynı zamanda kendi öz müziğimizi de, kendi lokal müziğimizi de çok sesli seslendirerek onu da daha zengin bir formatta izleyiciye sunmak. Aslında win-win. Sonuçta kazanan bir şey. Ve her sene çok büyük konserlerimiz oldu. Dünya ünlü starları ağırladık. Bu arada tabii Zeki Müren şarkısı turnemiz oldu.
1: Operada kim dolduracak dediğimiz yıllardan 5000 kişinin şu anda izlediği bir operaya geldi ülke. Yani öyle... İyi şeyler yapılınca demek ki yani bu Türk izleyicisi opera sevmez diye bir şey yok yani.
2: Yok, orada şimdi bir haksızlık etmeyelim. Türkiye'de opera ve balenin gerçekten kemik bir izleyicisi var. Bizim ülkemizde köklü bir opera ve bale geleneği var. Az değil aslında yani 1948'den başlayarak ki atamız aslında 1930'lardan itibaren onun temellerini atıyor. Bizim kemik bir izleyicimiz var. Onlar hiçbir zaman bırakmazlar. Yani bizim salonlarımız her zaman, Türkiye'de opera, bale salonları her zaman doludur. Her zaman temsillerimiz sold out'tur. O konuda zaten izleyicimize müteşekkiriz. Esas bizim buradaki amacımız, benim kendi amacım ve genel müdürlük yaptığım dönemdeki de amacım çok sesli müziğe polifonik müziği ön yargılı olan kitlenin aslında ön yargısını kırıp onları da bunu buraya kanalize edebilmek için izleyicimizi arttırmak.

0: Şimdi bu minvalde gerçekten çok büyük yol aldık ve evet. çok ciddi rakamlara yani fazla kemik seyircimizin üzerine
1: çok,
0: çok bir daha geniş kitlelere ulaşan bir izleyici kitlemiz oldu. Bu da çok büyük bir mutluluk. Harika. Ve gitgide de artıyor.
2: Çok güzel yorumlar var bununla ilgili. Bazı kişiler yazmış ki 40-50 yaşındayım. Bana Murat Karahan operayı sevdirdi bu yaşımdan sonra.
0: Çok teşekkür ederim. Yani benim aklımdan geçerdi bunu burada söylemeyeyim dediğin şey. Yüzlerce mesaj okutabilirim size bununla ilgili. 40 yaşından 50 yaşından sonra sizin sayenizde operayı sevdim. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz bakın. Yani demek ki yaptığımız şey amacına ulaşıyor. Çünkü opera dünyanın en muhteşem, en zengin sanatı. Benim için bir aşk yani opera sanatı. Fakat iyi anlatmak, iyi göstermek, iyi öğretmek lazım. Yani doğru solist, doğru solistlerle doğru eseri. Yani şimdi mesela Wagner operası, operaları biraz ağırdır tabii ki. Bir Wagner operasını bir de kötü bir solist dinletirseniz adam belki bir de operanın yanından geçmeyebilir. Ama bir Verdi ile, Puccini ile, büyük operayla ya da Verismo ile başlayıp iyi de solistlerle dinlettiğiniz zaman o kişinin bir daha operaya gelmeme ihtimali yok. Yani çok mutlaka sağ. Daha fazlasını isteyecektir. Nasıl sunduğunuz da önemli.
1: Harikasın. Fadik'cim şimdi annen ne oynuyorsun tabii ama annen
3: tiyatro,
1: evet ama başka bir ya, tiyatro oyunun dışında da yani anne şimdi anneyle anne de Türkiye'nin en iyi oyuncularından ve efsane bir oyuncu. Ah. Şimdi yani orada nasıl oluyorsun sahnede? Gerçekten anne olayını sen de kilitliyor musun? Yoksa yine de anne mi yani? Nasıl oluyor? Ya, merak ettim ya. Profesyonellik sizde nasıl olur?
3: Bizde yani o iç içe.
1: İç içe.
3: İç içe. O benim iyi oynamamı istiyor. Ben onun iyi oynamasını istiyorum. Karşılıklı o paslaşma iyicene köpürtüyor her şeyi. Bu provalarda da gördük yani. İyi ki annemle oynuyorum dedim bazı yerlerde.
1: Kulak çekiyor mu?
3: Hiç çekmez. Hatta birbirimize hayran hayran baktığımız anlar. Yani ben ona güzel. Hayranlık duyuyorum, o bana hayranlık duyuyor.
1: Ne güzel.
3: O didişmelerimiz de Murat'la olduğu gibi hani o aslında böyle bir espri ve espri dinamik şeyi. Çok keyif alıyorum annemle oynamaktan. Şimdi bir sinema filmimiz de var bağımsız.
1: Çok güzel.
3: Mayıs gibi çekeceğiz. Mayıs Haziran gibi yine anneyle oynayacağız. Bu sene ben hem tiyatroda hem bağımsız sinemada annemle çalışmak istediğim için bunlara odaklandım.
1: Ne güzel.
2: Çok güzel. Arkadaş mısınız normalde?
3: Ya şöyle, arkadaş iyi bir şey değil bence. Anne ve kız çocuk bence o dengeyi kurabilmeli. Anne ve kızız, iki de iyi anlaşan meslektaşız diyeyim.
2: Her şeyi konuşuyorsunuz o zaman değil mi?
3: Ya mesleki anlamda her şeyi konuşuyoruz. Anne kız olarak da bir anne ve kız dinamiğine sahibiz.
1: Güzel. Peki dünyayı gezecek misiniz? Sadece Danimarka, Türkiye mi bu oyun?
3: Bütün Avrupa'ya turne yapması planlanıyor oyunun. Evet. Ama önce işte Kopenhag'da başlayıp sonra Türkiye'de devam edip ertesi senede herhalde Avrupa turnesi yaparız diye düşünüyoruz.
1: Çok tatlı.
3: Bir ara İngilizce oynayalım mı dedik. Sonra niye Türkçeyi duymasınlar dedik. Hani festivallerde altyazılı oynanıyor tıpkı operadaki gibi. Yani bir İtalyanca opera dinliyoruz ama evet. altyazıyla hikayeyi takip edebiliyoruz. Biz de dedik ki dilimizi yayalım. Türk dili konuşulsun. İngilizce oynamak artık hani benim için bir sıkıntı değil. Annem için de değil. Annem benim Londra Lambda mezunu. Kimse bilmez. Londra'dan mezun. Dolayısıyla biz bu kararı böyle verdik.
1: Çok güzel ve bence 2027 yılında inşallah bunu bir daha konuştuğumuzda şöyle şaşıracaksınız. Diziler bizi değişik bir hale getirdi. Paris'te Fransız, bildiğin kasadaki Fransız Türkçe konuşuyor. Yani o cümleleri kuruyor, isimleri soruyor. Siz oraya gittiğinizde, bu oyunu oynadığınızda birçoğunu anlayacaklar zaten.
3: Yani Danimarka için belki değil, orası daha çok Avrupa bir yer. Fakat benim başıma geldi. Ben en son kardeşlerimle Barcelona'da yürüyemedim.
1: Çalıştım.
3: Sengül, bir de şeyleri de söyleyemiyorlar. Sengül diye bağırıyor. Katalanya'da bir köye gittim, Girona'da. Girdiğim köydeki İspanyol, Katalan kadın elindeki tepsiyi düşürdü garson. Sengül, inanamıyorum diye. Ya plajlarda yürüyemiyorum. Havalimanlarında sürekli fotoğraf çekiliyor. O kadar güzel bir gurur ki bunu biliyorum. Onun için bunu bizim Danimarkalı yönetmenler de bile yapıyorlar. Kopenhag'dan sonra hemen Almanya, sonra hemen Avusturya.
1: Ya direkt Hollanda, sonra Barcelona.
2: Rotayı çizmişler.
3: Onlar rotayı çizdiler aynen öyle.
2: Sengül de ama bayağı sevildi.
3: Çok
2: 4
3: sevildi.
2: Sezon devam etti değil
3: tabii,
2: mi sizin?
3: Tabii tabii. Çok çok sevildi ya. 120 ülkeye satıldı iş.
2: Evet.
3: Çok hakikaten güzel. Öyle çok başarılı, keyifli bir şey oldu.
1: Murat'cığım senin bir başka güzel tarafında ben bunu şeyde sonra kendi kendime düşündüm ve öğrendim. Antalya'daki Aspendos konserinden sonra yani dünyanın bir numaraları, hadi sen de artık bir numarasın yani birçok en iyileriniz toplanıyorsunuz. Bir konser veriyorsunuz. 3 kişiye sahnede biz ağzımız açık dinliyoruz. Fakat başka bir şey daha var. Adamlar operanın memleketinden geliyorlar. Sen o kadar iyi icra ediyorsun ki onlar sana saygı duyuyorlar. Ama adamları da Türkçe şarkı söyletiyorsun. Yani bu bambaşka bir olay ve bunu da

0: yurt dışında da yapıyorsun.
1: Evet.
0: Bu muhteşem bir şey yani.
1: Placido Domingo'dan bahsediyorsun.
0: Evet.
1: Ya dünyanın gelmiş geçmiş en büyük tenorlarından bir
0: tanesi. Kaç oldu? O dün gün 80 küsür, 90 oldu mu?
1: 80 küsür hala sahnede. Artık bariton söylüyor tabii doğal olarak, yani tenor şeyleri söylemiyor. Orkestra da yönetiyor. Ben evet, Türkiye'ye davet ettiğim sanatçılara mutlaka bir tane Türkçe şarkı söyletiyorum. Bence çok güzel bir şey.
0: Turizm etçisin ya bir nevi.
1: Ve tabii Placido Domingo'nun senede bir gün.
2: Ben konserdeydim.
1: Gerçekten çok efsane bir olaydı. Yani böyle.
0: Ve onları isteyerek yapıyor yani, bir şey yapmak için.
1: Tabii.
0: O kadar çok seviyorlar.
1: Ben önceden notalarını gönderdim. Benim kayıtları da gönderdim.
2: Çok da güzel söyledi.
1: Söylüyor tabii adam.
0: Bayağı Türkçe. Çok az aksan yemiyor. İşte o kadar.
2: Kulak olunca insanda her dilde söyleyebilirsin.
0: Nasıl Murat İtalyancıyı 10 numara söylüyorsa süper.
1: Tabii evet. Bizler tabii İtalyanca artık benim opera sanatının %70'i neredeyse tabii. İtalyanca. Yani biraz Almanca var, biraz Fransızca var, biraz Rusça var. Ama çoğu İtalyanca. O yüzden çocukluğumuzdan beri başlıyor. Biz konservatuara girdiğimiz anda itibaren artık biz İtalyanca bir şekilde hayatımıza giriyor. O yüzden doğal olarak
2: ikinci dil gibi oluyor.
1: Yani kulak artık alıştı. Tabii yıllarca bir de İtalya'da, yani ben kariyerimin neredeyse yarısını İtalya'da yaptım. Gittim geldim, artık aksanlara falan değişik diyalekler kullanıyorum. Yani Napoli aksanı da kullanıyorum falan.
2: Sicilya.
1: Aşağıdayken öyle yukarı çıkınca, yani mesela güneyde böyle Holostai mesela K'ler falan G oluyor yani. Aynı Holostai falan oluyor yani. O yüzden İtalyanca tabii artık başka bir noktada bizim için. Opera sanatçılarının çoğu için öyle. Bir de tabii bu yanlışı bazen bizde de oluyor. Yurt dışında da yapanlar var. Yani evet, çok iyi İtalyancın olmayabilir. Ama ne söylediğini çok iyi bilmen gerekiyor. Yani o çok anlamını önemli. Bazen anlamını bilmeden eseri ezberliyorlar işte. Hani işte adam seni tokatlayacağım falan diyor. Seni tokatlayacağım falan bir durum oluyor. Yani halbuki orada çok ters dramatik bir şey söylüyor. Yani onu da iyi yapmak, analiz etmek lazım.
0: Tiyatro.
1: Karşındakini söylediklerini de bilmen lazım.
2: Sevgili Doskanalılar o zaman oluyor değil mi? Sevgili Doskanalılar.
3: Orada da bir şive lazım.
1: O ya 3 günde çözer o Toskana şive. Hepsini çözer.
2: Io parlo l'italiano ma un po' yani.
1: Va bene. Facciamo così.
2: Ho studiato all'università la lingua e letteratura dell'italiano ma per un anno.
1: Hai sentito?
2: Sì.
0: Tamam biz gidelim abi. Şu anda Fransız
3: kaldı. Şu samuraydan bahsetmemiz lazım artık, evet. Samuray okulundan.
2: Murat anlasın.
0: Diye. Evet, karşına şu anda samuray adayımız var.
1: Evet. Bugüne kadar tabii.
2: Peki,
1: şakalaşıyorduk tabii ama artık temkinli olmamız lazım. Samurayımız var yani.
4: Odasında her an, kılıcı görünce
1: her an bir kılıç çıkartıp orada ne bileyim bıçak falan varsa artık daha temkinliyiz, şakalarımızda daha dikkatli oluyoruz. Yanlış anlar anlamazlar ya da işte boşta yakalamaya çalışıyoruz, etrafında bıçak çatal bir şey yok ya.
2: Ya zaten samuraydan özünde gücüne sahip, yani gücünü bilip onu kullanmamak esas önemli olan. Ama ben de
1: işte
2: hani
1: biz o gücü ortaya çıkarmamaya çalışıyoruz.
2: Sensei, yani bizim Japon hocamız bu eğitimde. Ben Japonca türkü söyledim, oradan başladım zaten. Hemen hoca yelkenleri indirdi. Akai bebeki kakawaii hingo homeme ya sabase bako chisoya luto.
0: Bakar mısın yani?
1: Bakın bu önemli. Bakın ben de 11 dilde şarkı söylüyorum. Yani ben de Çince. Aydi meli di meli wa feng fang meli himanji. Ya bu da Çince mesela. Yani,
0: çok güzel ya. Çok eğlenceli. Buradan artık Ruslar bayağı bir alt çizgi geçeceğiz. Çok tatlı. Harika.
2: Samuraylar dedi.
0: Esas hikayeye bir başlar mısın? Bir şöyle basında başlayayım. Gördük resimlerle. Evet, nasıl ama hikaye edildi? Ve nasıl oldu?
2: Ben onu zaten hani artık çok rahatça söylüyorum. Bir rahatsızlık geçirdim, atlattım ya ben. O süreç
0: çok geçmiş olsun.
2: Çok teşekkür ederim. Orada zaten kendimce bir samuray gibi hissediyordum kendimi. Zor, ölümcül bir hastalık ve ölümle yüz yüze geliyorsun. O ölümle yüz yüze geldiğin sınavında aslında bir samuray ruhuyla savaşman gerekiyor. O süreçte ben diyordum ki yani ben bu işin samurayı oldum. Ben bunun eğitimini alayım, formu da öğreneyim. Sadece içsel bir samuray olmayayım diye.
0: Gerçekten samuray kelimesini kullandın da ortada bir şey yok.
2: Kendim için kullandım. Onkoloğuma da söylüyordum. Ben bu işin samurayıyım. Bunu yeneceğiz. Ya o gidecek ya ben gideceğim diyordum. Onu gönderdik.
1: Çok bence şükür. O senin çenenden kaçmıştır o aslında.

0: Bunlar hep avantaj sağladığı için dünyadan 16 kadın seçildi. Çünkü ilk defa kadın samuray eğitimi veriliyor. İşte Meksika'dan vardı, İngiltere'den vardı, Barbados'lu vardı. Hepsi de kendi kariyerlerinde CEO, lider olmuş kadınlar. 16 kadın. Biz Göcek'te buluşuldu. 5 gün sadece ön eğitim verildi bize. Şimdi ben Mayıs'ta hocamızın Tüşümi'deki Samuray Adası'ndaki okulunda devam edeceğim.
1: Japonya'da değil mi?
0: Japonya'da bir buçuk ay orada çalışacağım. Bir de enstitü kuruldu. Dünyadaki işte kadın samuray bilgileri ve kadın tanrıçalar araştırma merkezi. Dolayısıyla biz tarihe geçtik. O tarihteki ilk öğrencilerden biri oldum diyeyim.
2: Çok önemli. Demek isteyen herkese katılamıyor o zaman. Kabul
0: tabii
2: edilmiyor.
0: Tabii ki mülakattan geçmen lazım. Çünkü çok sert bir çalışma. Yani şöyle söyleyeyim. Sabah 5'te kalkıyorduk. Buz gibi kumların üzerinde saatlerce form, yani kılıç kullanma. Ondan sonra mesela Japonya'da dayanıklık testi var. Çağlayanın altında tutuyorlar seni. Buz gibi suyun içinde hem duyunu hem görme kapasiteni kaybedip sezgini güçlendirebilmek için. Mesela gözümüz kapalı, sopa arkadan geldi, onu hissederek sopaya karşılık vermeye çalıştık. Sezgisel ve hissel olarak da 16 kadın da muhteşemdi. Normalde hani kadınların olduğu yerde sıkıntı çıkar derler ya, hiç. Herkes ettiğinde ahlakında mis gibi samuray gibi girdik, samuray gibi çıktık.
3: Samuray ahlakı yani.
0: Evet.
1: Peki bir şey soracağım, hikayesi var mı? Biraz onu açar mısın? Herkes şunu merak ediyor. Neden adam böyle bir şeye karar vermiş? Neden ilk kadın, daha sonra ilk demeye gerek yok, kadın samuray yetiştirmeye
0: çok
1: karar vermiş?
0: Çok güzel. Japonya'da tarihinde, samuraylık tarihinde, samuraylar ortadan kaldırılmadan evvel en yüksek sınıf samuray, imparatordan bile yüksek. Hı hı. Koruduğu için. O samurayların üstünde bir sınıf daha var, gizli tutulan. Onlar da kadın samuraylar ve şamanlar. Kadın samuraylar erkek kılığında savaşa gitmişler. Birçok başarılı erkek samurayın yazıtlarda kadın olduğu ortaya çıkıyor. Ve sezgiyi toplum için yapılmasının ne gerekli olduğunu bilenler, şamanlar, kadın samuraylar esas samuraylara söylüyor. Onlar da gerçekleştiriyor. Hocamız dedi ki sensei, bu katman kalktığı için şu an dünyada elinde kılıçlarla birbirini kesmeye çalışan erkek çocukları görüyoruz. Bu bilgiyi benim kadınlara devretmem gerekiyor. Çünkü bu samuraylık eğitimi kitaplarda yazan bir şey değil. Babadan oğula verilen bir bilgi. Dolayısıyla aslında bunu bir miras gibi bizlere bırakmak istedi. Kendisinin evladı olamadığı için kadınlara devrettiği bir bilgiyi bizlerle paylaşmaya karar verdi.
1: Bu arada senseinin babası, dedesi filan
0: 16 nesil samuray. Onlar sakura amblemi var. Her samurayın bir amblemi var. Ve aynı zamanda da bir ailenin bir tarafı da ninja. Ninja daha biliyorsunuz
1: evet.
0: Gizli ve karanlık öğretilere sahipler. Biz onları da öğrendik. Bir binaya nasıl girilir biliyorum ama kullanmıyorum artık.
3: Ona göre soru
0: sorulmuş. Yani, samuraylar daha etik ve ahlaklı ve asil olanlar. Şöyle söyleyeyim. Mesela biz seninle dövüşeceğiz mi? Bir kere karşındakinin dövüşmeye yakışır bir insan olması lazım. Herkesle dövüşemezsin yani bir samuray olarak. Benim başlığım, biliyorsunuz başlık takıyorlar. Başlığın içerisinde bir kağıt ve kalem oluyor. Ben aileme ölürsem diye bir mektup yazıyorum. Sen de ailene bir mektup yazıyorsun. Allah korusun, canına mı kıydım senin? Senin mektubunu ben ailene götürmekle mükellefim. Yani dövüşmek kavga değil. Samuraylıkta önemli olan, adaletle çözemiyorsak bunu kılıçla çözelim. Yaşayan adaleti kazanıp gitsin.
3: Çok güzel.
2: Vallahi.
0: Çok büyük.
3: Acayip.
0: Çok
3: yaşayanın büyük adaleti kazanacağını nereden biliyorsun?
0: Ama eğer
3: mantıksız. Adaleti, ya kaybeden esas adaleti hak ediyorsa.
0: O da evrenin adaleti. Yüreğinin ve aklının ve formunun.
3: Hiç benimsemedim bu samurayları ben.
0: Meziyetinin adaleti.
1: Biraz konuşmana dikkat et istersen.
0: Meziyetinin.
2: Senden sonra çok kişi başvuracak bence ama buna.
0: İnşallah, ne güzel. Evet. Bu öğretiler yani, bu şöyle söyleyeyim. Kılıç kuşananındır. Bizim Anadolu'dan hiçbir evet farkı yok. Ben şunu gördüm. Hoca şok oldu zaten. Siz dedi bunları nereden biliyorsunuz? Üç Türktük biz. Biz birçok şey biliyoruz. Bizim topraklarımızda mevcut. Hoca geldi, biz ayağa kalktık. Herkes oturuyor böyle.
3: O benim şey gibi evet olmuş. Arena di Verona orada 2016'da. Aynen. Il Trovatore işte ya normal sahne provalarını yaptık da bir at var da

0: Ama ben o atın hani ata bineceğimi bilmiyordum yani hani. Sonra genel provaya geldik işte. Hadi dedi ata biniyorsun falan. Dedim ben hiç binmedim hayatımda ata. Dedi binersin. Atladım bindim çıktım sahneye falan. E dedi hani binmemiş. Ne bileyim bilmiyorum ben Türk'üm herhalde ondan gelmiştir dedim. At avratıyla bindi.
1: At binenin kılıç kuşananındır Murat'ım.
0: Onlar tabii yani seyir tutuyor döndün ama hani ben gayet atın üstünde salla salla çıktım. Bir de şöyle bir havalı indim. Evet. Onun videoları falan bugün de göstereyim.
1: Göster. Böyle yani o at binenin kılıç kuşananı biz böyle çok takılıyoruz.
0: Tabii bizim yani sonuçta bizim yani 17 tane devlet kurmuş bir bir milletten tarihsin, bahsediyoruz. Tarih. Ve öyle bir kadim ki bizim kültürümüz, evet. Geçmişimiz her şeyden var bizde yani o yüzden hiç şaşılacak bir şey değil.
1: Tabii
0: aslında.
1: Ok da var bir çalışmalarda mesela oku yapmadık da ama mesela şöyle bir öğreti o çok güzel. Samuray oku çektiğinde hedefe atmak değil konu. Hedefi oka getirmek. Dan da dan dan.
0: Mesela Japonya'ya gittiğimizde orada bizi bir ok atmaya götürdüler falan. Attım direkt vurduk hedefi mesela. Hiç hayatımda hiç ok atmamıştım. Bunlar demek gerçekten genimizde olan şeyler yani.
1: Bir dahakine beraber gidelim Murat Japonya'ya.
0: Evet.
1: Evet. Samuray adasında şöyle adanın tepesine bir çıkıp bir oradan makber söylesen mesela. Bütün ada sallansa.
0: Elimde kılıç takıyor.
1: Ay bir söyler biz hüngür hüngür ağlardık yani o. Biz adayı ağlatsana şöyle bir gidelim. Biz geldik diyelim yani.
2: Çok seviyorlar Türkleri.
1: Evet yüzden. çok güzel anlaşıyoruz.
2: Murat'cığım sen 2025 Ağustos'ta Pavarotti 90. Yaşına özel düzenlenen etkinlikte ödül aldın adına düzenlenen ödül.
0: Evet.
2: Bu senin hayattaki en önemli ödül mü? Bu çok ben bilmediğim için söyledim.
0: Hayatta çok ödülüm var. Tabii.
2: Biliyorum o yüzden
0: sorayım. Onlarca ödülüm var. Çok değerli tabii. Yani Pavarotti yani bence tenorların en büyüğü yani gelmiş geçmiş en büyüğü. Benim için çok değerli tenorlar var tabii tarihte yani Caruso, Gigli, Di Stefano. Bunlar benim için çok önemli isimler. Zaten hepsi aynı okulun yani işte birkaç tane ekol var aslında tenorlukta. Onlar aynı ekolün aslında tam Belcanto'nun üzerine kurulmuş ama daha genişlemiş bir teknik üslupla. Ben de o ekolü tercih ettiğim için ben birebir hiç tanışmadım kendisiyle. Domingo ile baba oğul gibi olduk. Onunla çok yakınız ama maalesef Pavarotti'yi hiç tanıyamadım ama kendim takip ettiğim ve kurduğum bütün tekniğimi ondan gördüklerimle, ondan öğrendiklerimle yani izleyerek gördüklerimle yerleştirdim. Benim için tanımamış olmama rağmen bir idoldü. Ve hani onun 90. yaş gününde işte orada bir konseri yapıp bir resital düzenleyip üzerinde bir Pavarotti ödülü almak tabii yani evimdeki en güzel köşelerden evet. Birinde duracağına emin olabilirsiniz. Manevi değeri çok yüksekti benim için yani.
3: Çok güzel. Çok iyi. Bu arada mutfakta çok başarılı olduğunu duyduk. Hatta ben izledim MasterChef'te.
0: Gerçekten evet. İzlediniz mi evet. O programı? MasterChef gerçekten yemek yapmayı seviyorum. Şimdi ben bir sanatçıyım, şarkı söylüyorum. Boş zamanlarımda niye şarkı söyleyeyim? Yani benim boş zamanlarımda hani kendimi rahatlatacak başka şeyler yapmam gerekiyor. Ben genellikle sessizliği daha çok tercih ediyorum boş zamanlarımda. Arabada falan böyle çok müzik açmam. Açarsam da böyle çok başka bir janr. Mesela Dean Martin, Frank Sinatra falan dinlemeyi çok severim arabada giderken. Yemek de benim için öyle bir şey yemek yapmak. Bir terapi gibi yani ben oraya giriyorum 2 saat boyunca kimse benimle uğraşmasın orada ben bütün kafamı dağıtıyorum özel kendi bıçak setlerim var yani bütün kesme skillerini falan uygularım damak tadı o sanırım annemden geliyor yani annemin yemekleri muhteşemdir hanımefendi bilirler az yememişlerdir
1: evet.
0: Annemden biraz ele aldığım için meraklı da olduğum için yapıyorum yemek ama tabii bunu öyle günlük her gün yemek falan yapma ama böyle canımın istediği bir zaman, canım istediği bir yerde bir yemek yaparım ve o yemek çok güzel olur yani. Yani
3: var mı öyle iddialı olduğunuz bir yemek?
0: MasterChef kazandım daha
3: ya
0: ne?
3: Ya daha ne olsun?
0: Yani MasterChef ünlüler evet. Yarışmasıydı o. Çok çok sevgili arkadaşlarımız, dostlarımız vardı.
1: Bir ara çiğ köfte de yapmıyor muydun sen ya?
0: Çünkü her şeyi yapıyorum.
1: Ankara'daki yani eve gel. Bize çiğ köfte partisi falan da yapıyorduk.
0: Yapmışımdır yani yapıyorumdur yani. Her şeyi Çok iyi. Yapıyorum. Yemek yapmak benim için bir eğlence. Orada işte kazandım ben. Ben yarışmayı kazandım. Hatta bizim Kadir Çöpdemir, Kadir abi çok severim. O da iyi yemek yapar. O hırslanmış tabii, kazanacağım diye gelmiş. O kadar emin ki kendinden. Nasıl olsa ben bu toy çömezleri yenerim falan. Ben kazanınca tabii önce bir içerdi, sonra neyse sen olmasan olmaz çıkardım ama seni çok seviyorum, tebrik ederim falan. Orada böyle bir ilk bölümde ilk şeyde bir narenciyeli levrek yapmıştım.
1: Oy oy oy.
0: İkinci bölümde de işte finalde vermişlerdi, patlıcan. O da babaannemden, annemin öğrendiği. Biz baba tarafından Ispartalıyız, anne tarafından Aydınlı. Ama doğum bölümüm Ankaralıyım ben. Silkme derler. Böyle soğan kullanmazlar. Sadece sarımsakla yapılan bir, böyle parça kemikli etlerle yapılan bir yemektir. Onu yaptım. Yani arşivde bulursanız Somer Şef'in...
3: Parmaklarını yediler.
0: Somer Şef'im, çok öpüyorum seni. O yemeği yiyişini bir izleyin derim. Yani oradan anlarsınız.
2: Harika. Fadik, sende halen televizyon yok mu evde?
1: Yok. 15-16 sene oldu herhalde. Yok.
2: Hiç aramıyorsun.
1: Hiç aramıyorum. Ben mesela bir otele gittiğimde de orada televizyon varsa çarşafı televizyon üzerine örtüp cihazı görmekten haz etmiyorum.
2: Cihazı bile görmek istemiyorsun. Bırak açmayı.
1: Aynen. Projeksiyonda izlemeyi seviyorum ama televizyon cihazı, yani beni bağışlayın, bir de televizyonda bu söylüyorum bunu utanmadan.
2: Ay peki nasıl
0: takip ediyorsun? Sen şimdi bunu izlemeyecek misin bu programı mesela?
1: Laptop'tan ya da projeksiyondan izleyebilirim. Cihazı sevmiyorum ben.
2: Cihazı sevmiyorum. Peki nasıl takip ediyorsun diyecektim. İstediğin gibi bir laptop.
0: Bunun belki vardır bir tıpta TV fobi falan gibi.
2: Fobi yok, olduğunu öyle düşünmüyorum.
1: Bir şey değil. Cihazı bence sevmiyorum.
2: Kapatıyor kendini yani enerjisini. Ya
1: ben şöyle söyleyeyim. Seçtiğim şeyleri izlemeyi seviyorum. Ama vaktimi bir şey izlemektense, bir şey okumaktan, yazmaktan ve üretmekten yana kullanmayı tercih edenlerden olduğum için.
0: Film çekecek de oynayacağız biz de hala.
1: Yazdım bir senaryoyu da işte. Dur bakalım.
3: İnşallah.
0: Ona bir senaryo yazdı. Bana da çok önemli bir rol yazdı.
2: Aa.
1: Evet.
0: Da prodüktör bulamıyor.
1: Hayır, buldum prodüktör bulamıyor diye bir şey yok.
0: Yoksa
1: prodüktörüm var. Ben prodüktör değiştiriyorum o yüzden.
0: Ha tamam.
1: Karıştırma ortalığı.
0: Tamam.
1: Aile arasındaki sırları niye veriyorsun burada?
2: Kendin.
1: Yok.
3: Roller belli mi?
1: Başka bir proje öncelik kazandı. Onu o yüzden durdurmak durumunda kaldık. Başka bir projeyi yapıyoruz çünkü.
3: Ama kafanızda bellidir herhalde isimler falan.
1: Bellice Murat, işte Murat annem.
3: Biz de
1: yani bize annem Murat.
3: Etrafta herkes ünlü, herkes sanatçı olunca
1: biz öyle arkadaşlarla çalışıyoruz yani.
0: Evet, çok eğlenceli bir senaryo bu arada.
1: İyi bir senaryo. Dönem işi yazmıştım. Duruyor. Çekmece'de biraz dursun Murat, başka bir şey öncelik kazandı şimdi.
2: Çok güzel ya.
1: Oynayacağız. Yapacağız.
2: Murat'cığım
1: o
2: ses.
1: O da beni küçük konserlere çıkarıyor. Ben kardeşlerim dizisinden çıktım gittim, onun için şarkı söyledim konserde.
0: Duet yaptık biz.
1: Duet yaptık. Aa, onu koysunlar.
2: Evet.
1: Duetimiz var.
2: Onu da koyalım.
1: Lara Fabian'le neydi? Neyi söyledik ya?
0: Galiba So In Love.
1: Ha, So In Love şarkısını yaptık.
0: Strange there but those we...
2: Çok, ne zaman?
1: Geçen sene mi?
2: Geçen sene.
1: Önceki sene.
0: İki sene oldu galiba.
2: İki sene oldu. Çok güzel. Onu da koyalım.

0: 60 sene de reklam değilseniz belki daha sonra onlar bir şeyler söyler bize yani. Teşekkür ederiz. Hayır. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.
1: Öyle işte, ben onu oynatıyorum, o bana şarkı söyletiyor. Biz böyle.
2: Nasıl sesi?
3: Güzel, çok güzeldir. Fadi'nin sesi güzeldir. Ben alabilirim sorunu.
2: Ha, ben sesi, ses dedik, nasıl sesi dedim, senin sesin. Sesini nasıl koruyorsun?
3: Sesi nasıl koruyorum? İçki içmiyorum. Sigara içmiyorum. Uykuna dikkat ediyorum. Bir de hasta olmamaya çalışıyorum ve 4 kere Covid olduk. Yani sakınan göze çöp batarmış.
4: Maalesef.
3: Bence geçtiğimiz günlerde 5.sini de ayaküstü geçirdiğimi düşünüyorum. Sağ olsun Covid beni çok sevdi. her geldiğinde bir uğruyor bana. Tabii artık hani yatırmıyor ama özellikle bu sinüs bölgesini çok etkilediği için bizde sanatçı, opera sanatçı olarak biz bu bölgeyi, bizim için hayati bir bölgedir yani. Mikrofon olarak kullanıyoruz biz orayı. Pasajda onlarımız oradan çıkıyor. O yüzden tabii yoruyor, zorluyor. Ama onun dışında dediğim gibi çiğ yumurta efsanesi

0: Duracaksan öyle yok, bir şey öyle yok. Bir şey. O gerçek değil. Onun dışında dediğim gibi düzenli yaşamak, iyi uyku, huzur. Bak bu da çok önemli.
1: Yani stres bir daha önce konuştuk.
0: Bakın
1: stres
0: ses deli, iki tane kas. Doğru. Şurada iki tane kas. Şimdi sıkıldığınız zaman onlar da kasılıyor. Kasım. Bütün fleksibilitesini kaybediyor. Yani huzurlu olmak çok önemli. Sakin, dingin olmak çok önemli. Mümkün olduğunca sinirlenmemeye çalışıyorum. Beni sinirlendiren, sinirlendirebilecek etmenlerden uzak durmaya çalışıyorum. Uykuma dikkat ediyorum. Sigara içmiyorum, içki içmiyorum. Çok sıcak, çok soğuk içmemek lazım. Biraz böyle çorbayı, çayı falan sıcak severim ama ona biraz dikkat etmem lazım.
2: Ama sahneye çıkmadan önce buzlu su içiyorum diyenler var.
0: Daha bu sabah konuştuk bir Tamara ile arkadaş, soprano arkadaşımızla. O sordu aynısını. Benim birkaç tane operacı arkadaşım da bunu, ya yani yurt dışında Pavarotti buz yiyordu mesela temsil arasında. Mantığı şu olabilir, ben yapmıyorum
2: ses
0: ama.
2: Ses derin şey yapmak için.
0: Kas ya işte. Kas. Yani, ya ayağınız demiş kan topladı, buz koyarsınız ya işte orada o içine kan dolan işte damarları, kasları büzüyor ve seni yeniden en azından geçici olarak bile orada olsa rahatlatıyor.
2: Refresh ediyor.
0: O minvalde olduğunu düşünüyorum. Ben yapmıyorum ama mantıklı bir açıklaması var. Yani mantıklı açıklaması var.
1: Saçma gelecek belki ama ben merak ettim. Mesela Murat şey yapı bu sesle ilgili şöyle de bir hikaye var. Yani buzun dışında, bu çiğ yumurtanın dışında da yemeklerle ilgili de birleştirmek gerekiyor. Yani mesela çok yedim, az yedim, zeytinyağlı et. Yani ben çünkü seninle bir yerde bir karşılaşmıştım. O kadar dikkat ettin ki yani ucundan ucundan yedin. Çünkü akşam sahneye çıkacağım dedin ve özel bir yemek yaptırdın kendine.
0: Çok önemli, çok önemli. Bir kere reflüden uzak dur. Reflü evet. Bir katil yani ses için. Yani o asit geliyor, bütün oraları yakıp gidiyor. Yani sizin o kadar koruduğunuz şeyi yakıp gidiyor. O yüzden işte geç yememek lazım. İşte asitten uzak durmak, alkolden uzak durmak. İşte gluten. Mesela ben artık mesela glutensiz, az glutenli beslenmeye çalışıyorum. İnanın çok fazla şeyini gördüm. Artısını gördüm. Gerçekten ben gluteni azalttığım zaman ya da kestiğim zaman reflü problemi neredeyse ortadan kalkıyor. İşte hoş, bazı insanların toleransı daha fazla, bazısınınki daha az işte. Ona dikkat etmek lazım. Tabii temsillerden
2: 3-4 saat önce. Evet.
0: En az 3 saat önce.
2: Tiyatroda yemeği, da aynı, bizde de aynı.
0: Yemeği kesmek lazım. Yemeği kesmediğiniz zaman bu sefer işte o sizi sahnede rahatsız
2: edebilir. Baskılıyor.
0: Diyaframı çok daha aç olmamak lazım. Yeterli bir doygunlukta ama yeni yememiş olmak lazım. Çünkü karnının dolu olması da sizi diyaframı tutmanızı sağlıyor. Ona bir katkısı var. Ama yani genel olarak işte düzenli bir hayat yaşamak gerekiyor.
1: Ses deyip geçme.
0: Gize, yani o profesyonelliği.
2: Tabii. Ses, beden, psikoloji,
0: hepsi
2: duygu,
0: hepsi. Bir, dediğim gibi yani stres olduğunuz anda her şey çok güzel. Kasıldığınız anda ses etkiliyor yani.
1: Fadik'im çok pozitif duruyorsun ama tek başına mücadele etmiş güçlü bir kadınsın.
2: Ay, teşekkür ederim.
1: Kırıldığın, yıprandığın, zorlandığın hayatta bir şeyler olmuştur. Biz hiç hissetmedik ama kendi içinde yaşıyorsun. Çok oldu mu?
2: Çok oldu. Yani şöyle, bu ölümle yüzleşmek kolay bir şey değil yani. Ölümcül bir hastalıkla mücadele etmek kolay değil. Ateş çemberinden geçtim, öyle söyleyeyim. Ve gün geldi, ayaklarımın üzerine basamadım. Yataktan kalkamadım. Fiziken, ruhen çok zorlandığım zamanlar oldu. Bunu da kabul ediyorum, bunu da onurlandırıyorum. Ama şöyle söyleyeyim, ölümle yüzleşmeyen yaşamayı bilemez. Yaşama olan gücün ve sevdan çok daha katlanıyor. Yaşam sevincim 1500 benim şu anda. Enerjim de 1500.
1: Zaten.
2: Çünkü ben çok... hani ateşin öbür tarafına geçtim
0: artık. Beşu da vardı mesela, biz o zamanlar atıyorum. Hadi de biz hep konuşuruz yani zaman zaman. Aradığında mesela o en kendin. Hiç nasılsın? İyiyim, çok iyi baba gibiyim yani. Hiç öyle öldüm bittim falan yok yani. O zaman da yine böyle aynı böyle konuşuyordu. Yani belki içinde o yorgunluğu, sıkıntı yaşamasına rağmen dışarı her zaman öyleydi yani.
3: Bu hastalığın en önemli ilacı motivasyon mu? Mutlu olmak mı? Kendini
0: bence
3: motive etmek mi?
0: Çok önemli değil mi? Yani
2: herkesin bu yolu, yürüyüşü bambaşka.

0: ihtiyacı vardır. İlgi alarak öyle geçirmek ister. Kimisinin metanet sahibi olmak ister. Ben metaneti seçenlerdenim. Yalnız yürümek istedim bu ateşten. Kimseye yük olmak istemedim. Ben öyle yürüdüm. Bunun bir formülü yok.
1: Ben de onu diyecektim. Bak ilk kez birisi böyle söylüyor. Yani mutlu olma, hep pozitif, o etrafındaki negatifleri attım falan. Herkesin aslında formülü farklı yani, değil mi?
0: Yani ruha formül biçemez. Herkesin kendince bir yürüyüşü var. Çok yalnız yürünen bir yol.
1: Fadi'cim sen de tabii ki sadece samuray ve
0: tiyatro yok.
1: Geliyordur projeler diye düşünüyorum.
0: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Ekranlara dönüyorum. Bu sezon ekrandayım.
1: Çok sağ ol.
0: Yuvaya dönüyorum diyeyim.
1: Ya hayırlısı olsun. Ne güzel. Evet.
0: Öyle.
1: Sinema için de
0: Mayıs ayında da annemle beraber sinema filmimiz var.
1: Süper.
0: Bir sinema, bir televizyon, bir tiyatro
1: daha
0: projesiyle.
1: Daha ne olsun. Tiyatro zaten olay. Evet. Çok merak ediyorum. İnanılmaz yani.
0: Evet. Harika. Biz de çok heyecanlıyız.
2: Hediyelerimiz var ama hediyelerimizi
1: evet.
2: Unutmayalım.
1: Evet.
0: Kitaplar.
2: Evet.
1: Evet. Size Diyanar'dan iyi günlerde okumalarda.
3: Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bakayım neler varmış.
0: Aşkın tarihi.
1: Gelsin.
0: Bu ne? İclal. Ay çok severim İclal'in kitabı. Evet.
3: Benimki de
0: çok
3: güzel.
0: Sevindim.
1: İnşallah önümüzdeki günlerde bizimle konumuz olacak.
3: Çok heyecanla okunacak. Ve Aşık Veysel ki yani benim için çok yani tüm zamanların en büyük ozanlarından bir tanesi yani.
2: İlker çok güzel seçmiş.
1: Evet evet.
0: İlker süper seçmiş.
3: İnanılmaz bir hayat hikayesi. İnanılmaz bir duruş, hayata karşı bir duruş.
0: Evet.
3: Gözlerinizin açılma ihtimali doğuyor. O fırsat doğuyor. Onu kabul etmiyorsunuz. Ben artık dünyayı böyle görüyorum deyip yani bambaşka bir frekans Aşık Veysel'inki. Nur içinde yazsın. Muhammed Ali.
0: O yani, da kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım der.
3: Yani bence çağı değiştiren evet. Adamlardan bir tanesi Muhammed Ali'de.
0: O zaman
3: çok keyifli kitap.
0: Okuyunca değiştirelim mi? Benim
3: değiştirelim.
0: Aşkın tarihi çok var, İclal Aydın var.
3: O aşkın tarihini sen oku bir. Bir oku artık sen.
1: Bu eyvah final süperdi ya.
0: Çok
1: iyisiniz.
0: Çok komiksin Murat. Benim düğünümde söyleyecekti, o yüzden de alçak diyor.
1: Harikasınız.
0: Sözü var bana çocukluğumuzdan beri düğünümde.
1: Ya muhteşem bir program oldu. Var ayağınıza sağlık. Farkında olmadan ikiliyi bir araya getirdik evet. Ama çok iyiydiniz, harikasınız vallahi, ne mutlu.
3: Bundan sonra stand up yapacağız.
0: Gerçekten
1: zaten şarkılı markılı 10 numara olur yani.
3: Stand up'ımıza gelin.
0: Aynen.
1: Seve seve.

Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi.

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırtık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğümde bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak yarın 20'de A Para'da.

0: Hoş geldin.
1: Hoş geldin. Sizi mi kıracağım diyorum. Ben de birazdan bir şey çalarım.
0: 6 yıl bekledin. 6 yıl sonunda.
1: Evet.
0: Tabula rasa. Bir felsefe mi? Gerçekten o Locke'nin tabula rasa mı başlıyor yoksa ya,
1: Türkiye'de ben bu hikayeyi aslında çok bilmiyordum. Ben
0: öyle mi?
1: Türkiye'de herkes bundan bahsediyor.
0: Evet.
1: Ama ben bunu annemden öğrendim. Annem Latince'de okudu. Hı hı. Ve tabula rasa yeni başlangıç. Yeni bir bahar. Yani bir kitabı kapatırsan ikinci kitabı okuyacaksın. Öyle bir anlamına geliyor. Ve benim hayatımda belki biliriz bayağı üzgün şeyde yaşadık biz. 3-4 sene, yıl. Ve ben bir gün artık öyle her şey üst üste geliyordu ki yavaş dedim ki şimdi iyi olacak, onun üzerine deprem de geldi. Dedim, neden bize böyle çok üzgün şeyler oluyor? Annem dedi bir gün dedi kalkacağız, umarım yine güleceğiz, yine umutlu olacağız, tabula rasa olacak. Ben dedim anne o ne demek? O bana anlattı. Dedim ki okey, bir gün yine her şey güzel olacaksa ben bunu albüm yapacağım ve bunun hikayelerini, yaşadıklarımı hepsini böyle müziğe dökeceğim.
0: Nixon.
1: Yani onun için şimdi 6 sene sonra tabula rasa çıktı.
2: Ne zaman oldu peki? Annenin söylediği o dönem ne zaman geldi?
1: Böyle ailemde çok hasta vardı. Ondan sonra annem bir gün bir hatırlıyorum Türkiye'den gelip aldı konserden. Yolun kenarında durdu, bir şey anlatmam lazım. İşte kuzenin ablam gibiydi. Onda beyin kanseri var. Anlatınca ben zaten orada dedim yeter artık. Ondan sonra birkaç ay sonra da deprem oldu. Orada çok kaybımız oldu maalesef. Artık insan böyle şey oluyor yani
2: her böyle şey kötü gidecek oluyor değil mi?
1: Evet ve böyle bir yalnızlık da hissediyorsun. Sadece bunlar bana mı oluyor? Ama bunu konuşunca insanlarla, farklı insanlarla herkesin öyle üzgün şeyler hayatlarında oluyor ki kayıplar, hastalar. Diyorsun okey herkes de oluyor demek. Ve bunu yani bir gün bir güneş yine biraz hayatımıza gelmesi lazım yani. Şu andaki Hatay'da ailemle konuştuğumuzda onlar da bile diyor ki bize biraz umut ver. Bize bir gün yine dans edelim, yine gülelim, yine şarkı söyleyelim. Yani çok insan çok güçlüdür, onu öğrendim. O kuzenim dedi ki sen nasıl güçlü olduğunu sonradan öğreneceksin. Geri baktığında öğreneceksin ve gerçekten öylemiş.
3: Ne güzel söylemiş.
2: Şimdi güçlü olduğunu hissediyor musun?
1: Evet. Gerçekten evet.
0: Biraz tabula rasa'yı anlatalım mı? Kaç şarkı, ne bekliyor hayranlarını?
1: İlk önce 10 şarkı yapacağım diye planlamıştım. Aynen. Hayatımda da çok güzel şeyler oldu. Evlendim geçen sene ve oğlum oldu. Allah. Bir 5 ay önce.
0: Allah başlasın.
1: Teşekkür ederim. Oğlum doğunca doktor dedi ki müzik getirebilirsin. Ben de öyle panikte. Akşam böyle saat 11'de dedim ki okey. Yarın sabah demek saat 7'de anne olacağım. Müzik getirebilirim. Kimin müziğini seçeceğim dedim. Bari kendi müzik yapayım. Piyanonun arkasında kuyruklu piyano evimde de böyle bir tane var. Oturdum ve bir klasik bir beste. Orada doğaçlama orada
0: gece
1: 11'de. Çaldım. Gece 11'de sabah 7'de doğacak diye ameliyata gireceğim. Ne yaptım biliyor musunuz? Oğlumun ultrasonun kalp atışını kayda aldım. O kayda bir valsa ritmi çektim, prodüksiyonu. Onu kalp atışıyla klasik piyano çalarak böyle biraz Beethoven'ı düşünerek ve Chopin'i düşünerek besteyi yaptım. Ve albümle tabula rasa albüm nasıl bitiyor? Bu 11. şarkı.

0: Oğlum da 11 Nisan'da doğdu. En sonunda oğlumu mırlırdamak, böyle mırlırdamak, evet. Onun sesini de içine koydum. Aa. Öyle albüm bitiyor. Yeni
1: nasıl
0: bir doğuş.
1: Nasıl güzel bir anı oldu.
0: Evet. Başa çalayım mı?
2: Ne?
0: Çalayım mı?
2: Lütfen, oğlum, hadi.
0: Yapayım mı?
2: Okay. Harika, çok
0: güzel. Sürprizim olsun bari.
2: Hadi.
0: Okay.
3: Ben anlamlı
0: çekil. Bir elini ver. Okay. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Karşı burada. Senin ismin Oğuz, tamam, okay. Tamam. Küçük bir parça çalacağım.
2: Nasıl istiyorsan.
0: Okay.
2: Mikrofon da orada, sen söyleyebilirsin.
0: Yok, şan yok.
2: Tamam.
0: Dedim bari oğlum stresli doğmasın.

0: küçük bir şey. Teşekkürler, sağ ol.
1: Eline sağlık.
0: Teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok güzeldi. Kırmadım
0: biraz böyle bize. Bir sakin sakin, yoksa dünya gelsin, bir jazz blues çalsaydım sesi gelir diye klasik bir şey yazdım. Evet.
1: Çok iyi yapmışsın. Güzel, böyle götürüyor. Bir rüya, gözlerini kapatıp dinle yani. Çok güzel.
0: Teşekkür
1: ederim. Harikasın. Peki bu 11. şarkı. 11 şarkım var o zaman.
0: Evet, 11 tane şarkı var. Çok güzel, böyle diyeyim, dedim ki bu albümde biraz da özüme döneyim. Klasik müzikle başladım ben. Ve daha çok böyle piyano, yaylılarla başlamak istedim. Bir iki yıl önce Sertab Erener Amsterdam'a gelmişti. Ve onunla bir kahve içince, o dedi ki, Karsu dedi, sen bu planlarını anlatıyorsun, tabula rasa albüm yazacaksın. Dedi ki, sen dedi, Esin Aydın Göz'le hiç buluştun mu? Ben tanımıyorum, etmiyorum. Dedi ki, bir Los Angeles'ta bir Türk kız, Grammy nomineli ve Disney filmlerin yaylıları yazıyormuş, genç kız. Yok dedim, Sertab Erener bizi buluşturdu.
1: Doğru.
0: Ve ben Amsterdam'da, Esin Los Angeles'ta yaylılara yazdık. Ve İstanbul'da buluştuk ve burada İstanbul Strings'le onların kayıtları yaptık.
1: Çok
0: İnanılmaz güzel. Çok böyle ilham aldım. Öyle çok öğrendim ki 720 sayfa nota yazmış ikimiz de böyle. Ve de şey, çok güçlüydü. Böyle iki genç kız oturduk.
1: Ne
0: İstanbul
1: güzel.
0: Strings zaten böyle bıyıklı. Böyle 25 adam, böyle iki kızla, hayır şu şöyle olmaz lazım, bu böyle olması lazım. Yani o çok bir komik bir an aslında. Ve producerlarla çok güzel çalıştım. Sözler tarafı Kalben, çok 4 tane şarkı yazdı Kalben. Elif Nun'la yazdı. O da benim Türkçe şarkı söyleyince telaffuz hocam oluyor. Bak ne güzel,
1: ne güzel
0: artık
1: söyledi.
0: Konuşmaya başladım. Teşekkür ederim.
1: Harika.
0: Aynen, farkına vardınız. çok güzel. Böyle albüm yapınca böyle insanları en güçlü yeteneği birleştirip bir prodüksiyon yapmak inanılmaz güzel bir şey oluyor.
1: Neden İstanbul? Neden İstanbul'da buluştunuz?
0: İstanbul,
1: çok güzel,
0: çünkü
1: bir şey
0: İstanbul
1: bu.
0: Strings'le beraber çalışmak istedim.
1: Çok
0: onunla güzel. İnanılmaz güzel yaylılar. Ben Instagram'da böyle bir şey çok sevdiğimde böyle o safe
1: kaydetmek
0: düğmeye basarım. Onları böyle 10 yıl önce basmışım ki beraber bir gün çalışalım.

0: yapacağız ve çalışabildik.
1: Ne güzel.
0: Evet, çok güzel. Ve şimdi de bunu da en güzeli canlı çalmak yeni albümü ve grubumu geliştirdim. Siz dün Amsterdam'da geldi, Çisem Özkurt'u evet. gördünüz. O da benim grubuma aldım.
2: Öyle mi?
0: Evet, evet. Şimdi Şevval Sam'da da çalıyor. Dedim ki bende de çalsan falan. Biz 15 yıldır beraber birbirimizi tanışıyoruz. O böyle genç kız gibi ilk kez Amsterdam'a gelince bir orkestrayla geldi.
2: Evet.
0: Böyle Türkiye'den geldi ya. İlk tanışıyoruz. Ve de Hollanda'ya geldi. Vah dedim, zavallı Hollanda yemeği yiyecek. Geldim dedim ki aç mısın dedim. İlk sorduğum o. Babam o dönemin restoranı vardı. İkinci gün provada bir mezeler getirdim, börekler getirdim. Öyle arkadaş olduk biz. Ve şimdi beraber turneye çıkacağız.
2: Albümü kapatacağım. 11 oğlunun dışında bir hikayesi olan bir şarkı daha var mı?
0: Hepsinin bir hikayesi var. Böyle anlatabilirim mesela. Boy in Milano var, bir İngiliz şarkısı. Eşimle Milano'yu gezerken böyle Duomo'yu izliyordum. Orada filmi çektim. Oradaki sesler inanılmaz, insanların konuşması, onu prodüksiyon içine aldım mesela.
2: Başka Hatay var mı?
0: Hatay yok. Onu daha çok acı buluyorum. Nereden başlamam lazım? Kendi hikayemi mi anlatmam lazım orada? Benim ailemin mi? Ve neredeyse seni söylemiştim.
2: Evet, evet. Belki başlı başına ileride tek başına bir Hatay albümü olur.
0: Böyle.
2: Acıl çok.
0: Bu haftada bir şey de aklıma geldi. Orada konser mi versek mi? Ama hep böyle şeyim, tereddütteyim. Erken mi? Değil mi? Ama demin anlattığım gibi oradaki benim akrabalarım diyor
2: onların
0: ki
2: biz de ihtiyacı var.
0: Evet, biz de dans etmemiz lazım. Ve yavaş yavaş bunu bir projeye bence dönüştürürüz.
2: Şöyle de olabilir. Senin şarkıların hep vurup patlasın, çal oynasın değil ki yani sonuçta.
0: Doğru, doğru.
2: Ya biraz önce onun için yazdın.
0: Evet.
2: Ne var? Muhteşem bir.
0: Ben böyle vakfım var. Belki
2: evet.
0: bilirsiniz.
2: Evet, evet.
0: Biz Hollanda'da para toplayıp bir Karsu Foundation'ı başlattık. Bir müzik okulu.
2: Sabah ekte haberini biz yapmıştık.
0: Teşekkür okay. ederim. Çok sağ olun. Müzik evi açabildik. Şu anda 1100 öğrencimiz var. İnanılmaz güzel gidiyor ve oradaki öğretmenlerden duyuyorum ki terapi gibi geliyor çocuklara müzik. Oraya da enstrümanları da Hollanda'ya kendimiz de biriktirip de Türkiye'ye getirdik. Ama bunu söyleyeyim, ben oraya birkaç kere gittim tabii ki. Ben sandım ki orada neredeyse seni dinlemek istemezler. Belki çok acı. Ama baktım ki dikiş nakış yaparken anneler öyle bir yerde açtık. Anneler için bir yer. O şarkıyı dinliyorlar. Ben dedim ki ya acıyı belki unutmak istiyorsun. Yok diyorlar. Diyor ki o müzik oradaki belki bir bağırdığım anlar bizim için de sanki de bağırıyormuşsun gibi diye diyorlar ve terapi gibi geliyor. Ben mesela o şarkıyı dinlemem artık. Çok çok duygulanıyorum. Çok kaybımız olduğu için, ama demek ki öyle müzik de öyle de demek ki.
1: Aynı acıda birleşiyorlar belki de.
0: Evet. Evet, çünkü
1: herkes, o da güç veriyor insana.
0: Evet, herkes orada aynı şeyi yaşadığı için yani ben müzisyen olarak ilk başladığımda böyle bir seviye müzik geleceğini ben bilmiyordum. Öyle.
1: Çok zor dönemler geçirdik. Konuyu girdiğin için söylüyorum.
0: Tabii tabii.
1: Hepimiz çok zor dönemler geçirdik. Sen bizden çok daha zor anlar yaşadın. 17 akrabanı kaybettin. Oraya gittiğinde neler hissettin o dönem? Zor zamanlarda.
0: Farklı şeyler hissediyorsun tabii ki. Çünkü düşünsenize, yani Taksim Meydanı'nda duruyorsunuz. Ama İstiklal hangi tarafta olduğunu bilmiyorsun. Yani o koordinasyon, o çok tuhaf. Çünkü bütün, yani her yıl birkaç hafta Türkiye'ye, köyüme giderdim. Oraları ben çocuk, yani her tarafı tanırım, ederim. İnanılmaz bir şey. Çünkü oraya gidiyorsun ilk kez, diyorsun hangi mezara ilk önce gitmem lazım. Düzene, seç, o bir sıra yapman lazım. İnanılmaz acı bir düşünce. Ve oraya, ve de bu da benim için de farklı. Çünkü tanıdığım için orada gezdiğim anda, o şarkı söylediğim anda herkes hikayesini bana anlatmak istiyor. Ben de yani bir
2: çok
0: babam sosyologtur, annem psikologtur. Onlar bana günün sonunda biraz şeydim böyle. Ama yeniden ben orada en üzgün değilim. Çünkü ben o depremi yaşamadım. Anlatabildim mi? Ve orada biraz insanları dinleyip, onlara hikayelerini, hayatını birisi hafifletip, belki müzikle, belki çok çok tanımadığım insanlara sarıldım. Ve ben orada hiç ağlamadım, öyle diyeyim. Çünkü artık tutuyorum.

0: Diyorum ama uçakta, havalimanında her şeyi böyle döktüm ve geri gitmem lazım konser için. Şimdi konuştuğumu evet. Konuşuyoruz ya, şimdi kesin diyorum gitmem lazım müzik yapmak için, yine biraz
1: ben
0: umut vermek için.
1: Ben saydığım içinde evet. O olabilir mi diye düşündüm. Evet, evet. Şimdi belki bir şekilde.
0: Değil mi? Evet. Tamam. Siz de gelin.
1: Tabii. Evet. Seve
2: çok
1: seve.
2: Mutlu oluruz.
1: Çok mutlu oluruz.
0: Aynen. Geleceğiz.
2: Tamam. Orada müzik okulunu da açtın. Çok
0: evet.
2: Güzel.
0: Evet.
2: Peki faaliyetleri takip ediyor musun? Sana fotoğraflar atıyorlar mı oradan?
0: Faaliyetler ne?
1: Yani
2: çalışmalar.
0: Evet, tabii ki. Babamla, annemle çok takip ediyoruz. Eşimle de tabii ki. İnanılmaz böyle gurur veriyor bana. Çünkü biz o yemek kitapla, yani yemek insanları beraber getirir, o bir. Ve onun gerileriyle öyle bir şey yapmak, insanları yine beraber getirmek. Çünkü çocuklar birbirini orada da buluşuyorlar. Orada hikayeleri birbirine anlatıyor. Senin hikayen ne? O gülüşler orada beni inanılmaz mutlu ediyor. Evet,
1: i̇lgi,
0: anneler de, babalar.
1: İlgi alaka nasıl?
0: Efendim?
1: İlgi alaka nasıl? Yani çok ilgi var mı okula?
0: Evet evet, ikinciyi de açmak istiyoruz. Çok istiyoruz.
1: O kadar iyi.
0: Tabii. Altın üstüne çok açmak istiyoruz. Anne ve baba şu anda onlar çok meşguller. Ama bunu da yavaş yavaş keşfediyoruz. Türkiye'de bir şey istersen çok kapıları açman lazım. Çok kağıt şeyler yani. O biraz zor.
2: Prosedür
0: Türkiye'de.
2: Prosedür var biraz.
0: Prosedür var. O biraz zor ama bizim tarafımızda, yani dönmez ailemden, babamlar böyle yapıyorum, babam orada.
2: Evet.
0: Ailemizden çok istiyoruz. Evet.
1: Çok güzel.
2: Herkese umut oldun orada, ne güzel.
1: Yıllar sonra bir sürü Karsu göreceğiz yani. Birçok Karsular olacak.
0: İnşallah, inşallah. Ben diyorum ki, şimdi bir dakika, onu dediniz ya, biraz daha ilham verdiniz, bayağı güzel bir konuşma yapıyoruz. Konserde de oradan iyi öğrencilere şey yapalım beraber. Onlar da sahneye
1: evet.
0: Çıksınlar.
1: Koro da olurlar.
0: Değil mi? Öyle bir şey yapalım.
1: Vokal olarak. Şu anda
0: aynen lan kuruyoruz bu programı.
1: Hatay konseri şekilleri.
2: Evet. Belki senin keşfin de olur orada. Gerçekten çok güzel sesli çocukları keşfedersin.
0: Tabii. Meslektaşlarımı ararım.
1: Tabii. Zaten sen alışıksın. Belki burs olan bir şeyler yaratır.
0: O da harika
1: çünkü,
0: olur.
1: O çünkü Amsterdam, evet. Hollanda'da çok güzel bir şey yaptın.
0: Evet evet. Çünkü bizim orada şeyimizle kontağımız var. Belediye başkanı da depremde evimize geldi. Amsterdam Belediye Başkanı ve dedi nasıl destek verebiliriz. Ve bizim belediye başkanı Amsterdam'da Femke Halsema Amsterdam'daki kişi sayısına 1 euro verdi Hatay'a. 1 milyon kişi yaşıyor Amsterdam'da. 1 milyon euro verdi Amsterdam'dan Hatay'a. Yani oradan bile dedi ki destek nasıl daha verebiliriz? Yani onlar da hep annem babamla hep konuşuyorlar hale. Nasıl yardım edebiliriz?
2: Dayanışma çok
0: ve
2: önemli.
0: Ve de şimdi bile yani. Evet. Kaç yıl oldu? İki.
1: Konserin de çok ilginç değil mi? Hollanda'da çok büyük ses getirdi. Avrupa'da hatta.
0: Hollanda'da konseri çok güzel geçiyor. Daha Ocak'ta böyle 6 ay hamilelikken bir ay içinde 18 konser verdim. Hepsi de sold out geçti. Her konser birkaç bin kişi, yani inanılmaz böyle gibi sahneye çıkıyordum. Ama orada bir full orkestrayla klasik konser verdim. Vivaldi, Beethoven ve oradan biraz albümde ilham geldi tabii ki.
2: Sonra ne kadar ara verdin oğlunu olduktan sonra?
0: Şu anda yeni başlıyorum.
2: Bir 10 ay falan ara vermiş oldum yani.
0: Ay, yok. Nisan'da doğum ya. 4-5 ay.
2: Ha, 4-5
0: evet,
2: ay.
0: Evet.
1: Yeah. Yurt dışında eğitim görüp yurt dışında büyüyen, yurt dışında çalışan memleketine karşı olan hasreti bambaşka oluyor. Ben de Almanya'da doğup büyümüştüm.
0: Hmm.
1: O yüzden de yani memlekete karşı olan bağlılığı da senin bu Hatay'a olan yoğun duyguların çok güzel. Bir yandan da ismin Karsu, köyden geliyor.
0: Hı hı.
1: Yani o da seni bir şekilde memleketine bağlamıştır. Ailenin tabii. Yaşadığı Türk örf adetin, babanın Türk yemekleri, restoranı falan değil
0: evet.
1: Mi? Böyle hep sen aslında Hollanda'da küçük bir Türkiye'yi hep hayatınızda vardı evde değil mi?
0: Var. Kesinlikle var.
1: Halen de var.
0: Yemekte, kültürde, müzikte, sanatta ve biz küçükken beri her yaz birkaç hafta köye giderdik. Yani annem babama istiyordu ki de oradaki çocuklar nasıl yaşıyor, oradaki havayı, suyu, her şeyi de tadalım. Yani o hayatıma gerçekten çok güzel renkler kattı tabii ki. Ve şimdi ben, roller biraz değişti. Şimdi ben anne oğlum ve ilk kez oğlumu da Türkiye'ye getirdim şimdi.
1: Ben
0: uçaktan çıkınca böyle ayaklarını yere koydum. Hoş geldin vatana falan böyle.

0: Çok tatlı.
1: Evet. Ve yani bu nesillerde devam etsin mesela. Türkçe de öğreteceğiz oğluma. Full Süper. Türkçe konuşacağız. Evet. Yani benim Türkçemi alması...
2: Sen de mi öyle büyüdün?
1: Efendim?
2: Ailende hep Türkçe konuşuyorlar mıydı?
1: Böyle. Benim annem 7 yaşındayken Hollanda'ya geldi. Ve o annem çok acele Hollanda... Yani entegre olsun istediler. Babam daha sonra 20 yaşına geldi. Ve böyle bizim... Dezavantaj, bizim çanak televizyonumuz yoktu. Sadece TRT Türk vardı. Ve babam birkaç yıl bir otel işletti Türkiye'de. Ve orada biz sırf Hollandaca konuşmuşuz evde. Çünkü annem için daha kolaydı. Şimdi annemle tanışırsanız aksanın nereden geldiğimi duyarsınız. Kardeşim de benden daha berbat desem şimdi televizyonu beni görecek kızacak. Ama her Türkiye'ye geldiğimde toparlanmaya çalışıyorum. Yani bir hafta sonra bu röportaj yapsaydık daha güzel konuşurdum.
2: Şimdi de çok iyisin. Var.
1: Teşekkürler. Evet, sağ ol.
0: Çok akıcısın. Bundan önceki evet. programlara baktığımız zaman evet, evet, çok hiç tutulmuyorsun. Peki memlekete geldin. Kendine gelmeye başladığında artık okulu okuyorsun falan. İlk isminin nereden geldiğini duyduğunda tepkin ne oldu?
1: Benim ismim.
0: Evet.
1: Ha. Böyle anlatayım. Aslında farklı biraz anlatsam müsaade
0: edersen. Olur lütfen.
1: Şimdi babam dedemi arıyor. Türk kimliği de yapacaklar ya, doğmuşum. Dedem arıyor, diyor ki kızım oldu Karsu. Tamam oğlum, köy ismi. Yok yok, ismi oldu Karsu. Tamam oğlum. Oğlum beni şaka yapma. Yani dedem inanmak istemedi. Ondan sonra olmaz oğlum yapma falan. Ondan sonra ben ilk köye gelince birkaç aydım herhalde. Bütün köy geldi. Bu kız bizim köyün ismini taşıyacak. Ve ben gerçekten küçükken beri benim ismim köyün ismi olduğunu çok iyi bilirdim. Çünkü ben köyümde ünlüydüm.
0: Çok tatlı.
1: Var ya, köyde yürüyorum. Sen Karsu. Evet benim falan böyle.
0: Bu köy yani, benim köyüm.
1: Bak o da şey, hep öyle, ben öyle demezdim ama kardeşimin Cansu, Karsu Cansu. Bir köyümüzün bir öndeki köy ismi herhalde Pastakaya ama oradaki şey, bu Cansu köyü olsun, tamam bu da Cansu köyü.
2: Gönlü olsun.
1: Aynen. Ama değildi. Evet.
2: Senin ünlülük oradan geliyor. Çocuklukta da varmış.
1: Evet, köyümde ama.
2: Olsun, o da önemli bir şey. Peki eşin Hollandalı.
1: Evet.
2: Türkçe öğretiyor musun ona?
1: Çok istiyorum. Kendisi de çok istiyor. Ama onun hayatı 5 dil konuşuyor. İtalyanca, İspanyolca, Almanca, İngilizce, Hollandaca. Ve Türkçe zor buluyor. Evet. Diyor ki hiçbir yere bağlamıyorum. Latince'ye bağlamıyorum. Yani zor buluyor. Ama şimdi oğlumuz olduğu için diyor ki yapmam lazım. Çünkü oğlumuza öğreteceğiz.
0: Çok güzel.
1: Ve şey diyor, yoksa benim hakkımda dedikodu yapacaksınız Türkçe konuşunca. Ben anlamayacağım falan böyle. Onun için öğreniyor. Ama şey enteresan. Mesela bir yerde gidiyoruz ve de anlıyor bazı şeyler. Bazen böyle Allah Allah diyor. Veya birisi soruyor, Türkçe biliyor musun? Şöyle böyle diyor. Yani birkaç şeyleri öğrendi.
0: Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Sen daha iyi biliyorsun. Almancayı bilen, öğrenen Türkçe hayli hayli. En öyle zor mi? Ben dünyadaki en zor değil Almanca bence.
1: Evet, doğru.
0: Çok saçma. Doğru. Yani artikeller falan çok
1: ama
0: alakasız.
1: Ama böyle
0: yani.
1: Biz 5 yıl önce beraber çakınca ilk babamla tanıştı. Tabii ki çok heyecanlı. Şey böyle bir baba, Türk'tü baba böyle. Babam oturdu. Baktı böyle. Dedi sana Türkçe öğreneceğim. Kızıma ne demen lazım biliyor musun? Evet dedi böyle. Bağırma kelimesini öğrendi. Şimdi ben bir şey deyince bana diyor bağırma bağırma diyor. Bağırıyor mu ya çok? Onu, ilk kelime onu öğrendi.
2: Babam bu arada dünya tatlısı.
1: Evet. Sağ ol.
2: İlk önce onunla tanıştık.
1: Söyleme
2: geldiğinde.
1: Havalar uçar.
2: Öyle ama.
0: Peki Türk yemeklerini seviyor mu? Yapıyor musun yemek? Sen yemek yapmayı çok seviyorsun.
1: Evet evet. Tabii ki Hataylı olduğum için. Böyle normalde arkadaşlarla falan yapardım. İşte pandemi de gelince dünya turum vardı. İşte o maalesef ertelenmişti. Ve arkadaşlarım da şey diyorlardı, işte restoran gitmeyi özledik. Dedim gel işte size İtalyan yapayım bu akşam. Gel bu akşam da İnyan yemeği yapayım. Hep böyle yemekler yapardım. O yavaş yavaş Hollanda'da bunu magazinler, kitapçılar, televizyon programlar takip ediyorlardı. Gördüler. Dedi ki işte Hollanda'nın 24 Kitchen Türkiye'de de var. Orada program yapmak ister misin? Ve heyecanlıyım işte. Hep evdeyim, bir şey yapamıyorum. Gittim oraya. Tanışmak istiyorlar. Annemle 2 gün meze yaptık, tamam mı? Gittik bu oraya mesela, şimdi restoranlarda olur ya böyle fitrin dolu.
0: Evet.
1: Onlara koyduk böyle. Buyurun dedik. Bu bizim mutfağımız dedik. Çünkü

0: daha ne Türk, Avrupa'da hiç Türk yemek programı hiç yoktu. Ve annemle hep diyorduk işte bir gün olması lazım, biz bari yapalım dedik. Ve orada gittik, gerçi sevdiler, tamam program yapalım. Kars'ın Türk mutfağı, 2 sezon çektik. Ondan sonra dediler ki bir Türkiye'ye gelelim dediler. Şimdi buraya bakıyorum ya, ben bu ok programla bu köprüden geçtik. İşte Galata Köprüsü'yü gösterdik ve Hatay'a gittik, işte Alaçatı'da'ya gittik. Orada yani şey istiyorum ben, Avrupa'da Türk yemeği dediğin anda herkes döner,
1: evet.
0: Turkish pizza diyorlar, lahmacun Turkish pizza. Onu biraz değiştirmek istedim. Yani öyle zengin ki bizim yemeğimiz. Sınırları açmak istedim ve Türkiye'ye kameraya getirince gerçekten insanlara gözleri açıldılar. Diyorlar ki biz sadece all inclusive otellere gidiyormuşuz ama harbiden Türkiye çok güzel. Sadece yemeği göstermedik. Yani camilere gittik. Sokaklara gittik. En modern, en tradisyonel mutfağı gösterdik. Yani o yönden çok güzel ve yeni sezonu da yapmak istiyorlar şimdi. Ama müzikle biraz yoğunum. Bakacağız ona nasıl ajandaya sığdırır.
2: Senin keyifliydi ama yemek programı.
0: Evet.
2: Güzeldi. Evet. Eşin seviyor mu Türk yemeklerini?
0: Sevsin yani. Tabii ki. Tabii ki. Ya böyle diyor. Arkadaşlar sorunca işte nasıl ev ya hayat. Şey diyor, sanki restoranda yaşıyormuşum gibi. Yani.
1: Aa, ne güzel.
0: Ne o yani Türk yemeği sadece yapmayayım evde. Yani Tay yemekleri, İndiyan yemekleri farklı farklı.
1: Zaten Dutch yemeği diye bir şey var mı da? Var. Gereksiz.
0: Var. Böyle. Doğru.
1: Fritöz.
0: Aynen. Çünkü her şeyi dövüyorlar böyle. Evet. Patatesleri, şeyleri böyle havuçları yapıyor, dövüyorlar. Tuz bazen bile kullanmıyorlar. Ama böyle hamileyken kaynanam bana bir Hollanda yemek kitabı aldı ki torunuma da Hollanda yemekler yap. Tamam. Ve de o geri gidince ilk yapacağım onlar. Hollanda yemeği, evet.
1: Milliyetçilik var yani.
0: Evet, evet var.
1: Ama kolay, onu öğrenmene bile
0: çok
1: gerek
0: kolay,
1: yok.
0: Çok kolay. 5 dakikada.
1: Aynen, bence de.
2: Yemek yapmayı kimden öğrendin? Bu yetenek kimden geliyor?
0: Annem. Annem çok iyi yemek yapar. Hatay'la tabii ki olduğumuz için. Hatay'ın yemekleri UNESCO koruma altına alındı zaten. Babam da çok güzel yemek yapar. Tabii ki bildiğiniz gibi babam restoranı vardı. Orada garsonluk olarak başladım 14-15 yaşında. Ve orada da bir piyano vardı. İşte müşteri de karşı piyano çalıyor duyduklarında öyle ben yavaş yavaş müziğe başladım. Müşteri arkadaşını söyledi. İşte hafta sonu birisi piyano çalıyor. Harbiden öyle değil ama yine müşteri geldi. Yine çal. Ondan sonra dedik ki okey güzel. Babam da mikrofon aldı bana. Ondan sonra kendine mikrofon aldı. Sunuyor beni. Sayın seyirciler. Mezeleri yana koyun. Şimdi kızım. Çok rezil olurdum böyle. Böyle yapma
2: o
0: falan.
2: O konserler orada vermişsin.
0: Evet, minik konser restoranda zaten. 100 kişilik ama çok böyle şık restoranda. İşte her sabah böyle bütün şeyi ütülerdim ben orada. İşte bulaşık bilmem ne falan. Orada başladım. 6 sene her hafta sonu o restoranda, Bamu restoranı Kilim'de.
1: Para kazandın mı?
0: Evet, günde 20 euro biraz az sonradan düşündüm. Ama böyle her hafta sonu biraz yani o yaşta çok böyle şimdi geri baksam az diyorum ama okuldaki öğrenciler süpermarkete çalışırlardı. Her saatte 1-1,5 euro kazanıyordu. Ben orada zengindim. Tabii. Aynen.
2: Orada da keşfedildin aslında sen değil mi restoranda?
0: Tabii orada çok kişi geldi. Yani 6 yıl her hafta sonu yani bütün tecrübemi, bütün sahneye neden böyle hiç böyle korka çıkmıyorum? Çünkü restoranda öyle çok metreler yaptım ki. Bu da aslında yeni nesilden biraz benden bir mesaj olsun. Yeni nesil Gen Z diyorlar. Hı-hı. Her şeyi çok acele başarmak istiyorlar. Her şey yarın olsun. Yani. Şimdi başarayım. Diyorum ki yani damla damla göl olur derler ya. Evet. Herkes şelalenin altında durmak istiyor.
1: Aslında eksik bir şey söyledin. Hemen o başarayım değil. Yeni kuşak hemen parayı çabuk bulayım.
0: Ama çabuk düşersin. Hı.
1: Sen anlatırsın. Hemen parayı bulayım.
0: Evet.
1: Kolay yoldan bulayım.
0: Evet. Maalesef öyle çalışmıyor.
2: Çok güzel anlattın aslında. Herkes şelalenin altında durmak istiyor.
0: Evet.
2: Doğru.
0: Evet. Aynen. Çok ama güzel. Kayarsın düşersin.
2: Doğru.
1: Peki şey bu hikaye ne? Bu ben yeni duydum. Birisi şey demiş. Bu fizikte senden şarkıcı olmaz. Şarkıcılıkla fiziğin ne alakası var? Yanlış bir bilgi.
0: Yok hayır doğru. Neredeydik? Biz Side'deydik. Ve her tatil, Türkiye'ye tatile gelince her tarafta piyano arardım ben. Ve bir bir kafede bir köşede piyano gördüm. Baba baba dedim, piyano şey var orada falan böyle. 18-19 yaşındaydım. Babamla gittim içeride, biraz çaldım. Oradaki müdür mü artık menajer mi bilmiyorum. Ben de anlatırdım, işte müzisyen olacağım falan falan. Ama o dönemde Türkiye'de çok pop şarkılara baktığında işte uzun falan böyle çok güzel manken kızlar çok şarkı söylerdi ve inanılmaz yani halen güzel. Ama benim boyum 1.65 diyeceğim halen 1.65 ve öyle baktı dedi ki yok bundan olmaz dedi. Ve ben orada biraz durdum, dedim ki bir dakika. Neden bakarak sanatımı anlıyorsun ki ve ona bir kritik veriyorsun ki? Çünkü ne müzik çalmak istediğimi, ne hikayeler konserde anlattığımı fiziğinden göremiyorsun ki. O beyefendi ona deyince dedim ki bir gün ben onu umarım değiştirmek istiyorum. Ben Hollanda'da ilk fotoshootumu çektiğimde 20 yaşındaydım. Bir magazin için böyle nasıl heyecanlıyım, ilk kez bir magazine çıkacağım böyle. Ondan sonra bütün o ekiple herkes de cool buluyorum, ben gencim. Baktım ki fotoğrafımı aldılar böyle, dediler. Tık tık tık tık bir başıya bastılar böyle, daha uzun ve daha ince yaptılar beni. Orada bir şey diyemedim. Ve kendimi öyle küçük hissediyordum ki demek ki halen fiziğim iyi değilmiş. Ondan sonra PR'cımı aradım Hollanda'dan. Dedim ki bak dedim, veya dedim beni bu magazinden çıkartın istemiyorum. Çünkü beni öyle görmesinler. Veya beni normal halimde lütfen koysunlar. Ve öyle normal halimde koysunlar. Ve halim o fotoğrafı saklarım. Bana göre gayet normal çıkmışım. Ve istiyorum ki başka kızlar benim fiziğimi gayet iyi, her şey yani bacaklarını yürüyebiliyorum, piyano çalabiliyorum. Görsünler ve kendilerinin böyle Instagram'dan böyle herkes perfect, herkes böyle %100 güzel diye. Bak benim saçım da bazen böyle çıkıyor. Ne oldu? Yani herkes öyle bir mesaj vermek ya. İstiyorum.
1: Çok iyi bir şey yaptın. Bu arada fiziğinle alakalı bu söylenen şeylerin ya Sertab Erener.
0: Anlamadım.
1: Sertab Erener'di.
2: Onun da boyu kısa
0: olur. Evet işte boyda. Orada yeteneğe bakarsak.
1: Peki o dergi çıktı mı o şekilde?
0: Evet normal çıkmışım.
1: Ne oldu, satmamış mı?
0: Sattı tabii yani ama maalesef o, bazen öyle sektörler öyle.
2: Hepsi evet. Yanıldıklarını gördüler. Efendim? Çok güzel. Hepsi yanıldıklarını gördüler. Çok güzel oldu.
0: Ya, yanıldıklar ne demek bilmiyorum. Ama evet.
2: Güvendin bana, bu da güzel. Onayladı.
1: Şaşırdılar yani, yanıldıklar.
0: Evet, evet.
1: Peki ne güzel babanı ne kadar çok sevdiğimizi bir kere daha burada anladım. Adam ne kadar vizyonermiş. 7 yaşında araba için biriktirdiği parayla bir anda sana piyano almaya karar veriyor.
0: Okey, orada sizi durduracağım. Hayır. Çünkü annem de çalışıyordu. Annem de para kazandı. Annem de araba almak istedi. Bu öyle söyleyeyim.
2: İkisinin tamam. Ortaklığı.
0: Evet, evet, evet.
1: Bu programdan benim... sonra bir aile kabusu çıkmasın. Ne öyle ya?
0: Hayır, ondan değil. Ondan bir şey böyle... böyle anlatayım. Şu anda mesela annem çalışır, babam evi temizler. Babam çamaşır yıkar. Evet, anlatıyorum baba. babam mutfağı temizler. Yani biraz roller bize değişik. Benim evimde de öyle. Benim eşim çamaşırı yapar, temizliği yapar. Evet, öyle bize.
1: Eşin çalışmıyor mu?
0: Çalışıyor. Ha? Ama
1: daha rahat.
0: Evet ama evde de şey, o ev işi yapıyor.
1: Ne
0: aynen.
1: Güzel, döndürüyor.
0: Sorunuz
1: 7 yaşında sana
0: evet, evet.
1: Araba yerine piyano
0: aldı. Aynen aynen. O dönemlerde annemin babamın maddi durumu çok şey değildi ve biriktiriyorlardı para. 5000 gülden eski Hollanda parası. Ve onun yerine çok sağ olsunlar. Ben çok istediğim için bir piyano aldılar.
1: Çok güzel. Duruyor mu evet. Piyano?
0: Halen duruyor. Annem onun halen duruyor. Ve ben diyebilirsem onlara bir araba aldım birkaç yıl önce.
1: Aa ne güzel. Harika.
0: Evet.
2: Süper. Hayırlı evlat.
0: Evet.
2: Ama onlar da çok güzel önünü açmışlar. Sana
0: İnanılmaz.
2: Güvenmişler.
0: İnanılmaz. Ve şey çok güzel oluyor. Konserin sonunda bazen vaktim oluyorsa seyircilerin içine gidiyorum ve orada sohbet ediyorum. Ve çoğu kişi anneler ve babalar yani müzik ne kadar önemli olduğu için bir çocuğun gelişmesinde teşekkür ederim ve Onlarla annenin ve babanın konser sırasında konuşuyorlar. O da çok güzel oluyor yani. Evet.
1: Karsu, bir de sende çok güzel bir şey var. Birçok insanda olmayan. Birçok sanatçımız yurt dışından Türkiye'ye

0: Hoşuna gidiyor mu?
1: Ya, tabii ki, tabii ki. Yani böyle diyeyim, böyle anlatayım. Müzik sınırsız bir şey olduğuna çok inanıyordum her zaman. Ve Hollanda'da da mesela da en çok Türk müziğimi çok seviyorlar. Diyorlar ki hiç anlamıyoruz ne dediğini. Almanya'da öyle diyorlar, Belçika'da, Amerika'da, yani dünyanın hangi tarafında konser verdiğimde bile işte anlamıyoruz ama Türk müzik kalbimize, siz bitirin cümleyi,
0: dokunuyor.
1: Evet. Evet, o çok güzel bir şey. Evet. Çünkü de Türkiye'de çok güzel müzikler var. Yani onun için de cover yapmayı da çok seviyorum. Ki o müzik halen yaşasın. Halen dünya geçsin o müzikler. İşte Neşet Ertaş, Barış Manço. Onun için Türkiye'deki gelecek turumuzda da bir Medley of Legends yapacağım. Türkiye'den çok sevdiğim legend müzisyenlerin bir potpourri yapacağız ki yine coşalım. Ve o medley de dünyanın, yani tura çıkacağımızda orada çalacağım.
0: Mesela kimler?
1: Müslüm Gürses.
0: Neşet Ertaş.
1: Evet. Barış Manço. Sezen Aksu. Mavi. Neydi?
0: İbrahim Tatlıses.
1: Yok. Hayır.
0: Mavi
1: hayır.
0: Deyince.
1: Kimdi? Ne? Emel Sayan.
0: Emel Sayan.
1: Evet, geçen tanıştık çok da.
2: Mavi boncuktan.
1: Evet evet, daha proba daha yapmam lazım.
0: Çok güzel.
1: Evet.
2: O şarkı söyleyeceksin.
1: Evet evet.
2: Ay çok güzel.
1: Evet, şimdi 2 hafta sonra provalar başlayacak. Ekibim de hazır. Onlar da heyecanla bekliyorlar.
2: Senin enerjine de çok yakışır o şarkı.
1: Evet,
0: tam,
1: evet.
0: Tam.
2: Evet evet.
0: Şu anda hayal ettim de inanılmaz bir şarkı. Evet. Seninle çok bütünleşecek.
1: Daha hiç söylemedim ama.
0: Yıllar, bence bir şey söyleyeyim. Yıllar sonra o şarkıyı tekrar popüler yapacaksın.
1: Öyle mi? Bilmiyorum. Kendisi umarım da bir gün konsere gelecek. Bir kere davet etmişti beni konsere. Yani çok
0: çok güzel.
1: Evet evet.
0: Harika. Evet. Biraz önce söyledim ya, iki ülkede de. Yani bu tabii ki çok çalışmaktan, bir de iki tarafa da yani karşı tarafta Hollanda'da da Türk müziğini sevdirmek ve çok çalışmak ve mütevazilik ve bence Türkiye'de de aynı şekilde yaptığım müziğe karşı iyi göstermekten geliyor. Bir de bilmiyorum, seni daha yeni tanıyoruz ama benim şöyle bir his var içimde. Senin hayatında birinci neden para değil, kalite ve iyi iş yapmak diye düşünüyorum. Evet, o yüzden tabii. De yani çok para kazanayım, hızlı para kazanayım bir değil gibi hissediyorum, değil mi?
1: Böyle anlatayım yani. Demin konuştuğumuz öyle çok şey yaşadık ki, düğünüm vardı mesela ve artık böyle normal, yani buna yaşamasaydım böyle şöyle evleneceğim, böyle evleneceğim, şunu istiyorum, bunu istiyorum, çiçek de böyle olsun. Ama en sonunda farkına vardım ki düğüne gelen kişiler en çok o zenginlik aslında. Ve hayat boyunca yani maddi şeyler gelir gider, kırılır ama akraba, dost, arkadaş, dost.
2: Paylaşmak önemli olan,
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, onlar en önemli. Ve yani paylaşmak dediğiniz için güzel. Çünkü müzik de aslında yaparken bile paylaşıyorsun. Evet. Böyle çok plak şirketim benim. Yani kendi müziğim yaptığım anda tamamen özgürlük içinde müzik yapabiliyorum. O inanılmaz güzel. Sanki bir denizde yüzüyormuşum gibi. Ama bazen reklam filmler yapıyorum, müzikleri. Bir dizi içinde yapabiliyorum, filmler için. O çok güzel oluyor. Çünkü birden böyle o deniz bir göl oluyor. Öyle diyeyim. Ve daha kısıtlı bir alanda sadece yüzebiliyorum. Ve daha kreatif düşünmem lazım. İşte de anlattığınız gibi o havada uçtuğu insanlar, işte şey videosunu, müziğini yaptım işte. Bu ne diyorlar? Anladınız.
0: Evet evet, kapılar
1: i̇şte, aynen aynen. İşte o, onu nasıl bir müzik onu nasıl destekleyebilir? Nasıl insanı daha ilgini çekebilir? Ama Türk dizi için müzik yaptığımda işte bir, mesela o sahne şey olunca böyle ne olur, ne hayır, ne olamaz falan, o heyecan müziği yapmak çok güzel. Ve öyle tarzlar müzikleri yapmayı çok da seviyorum.
2: Çok güzel.
1: Çünkü o zaman kendi müziğini yaptığımda o özgürlük, o deniz daha büyük oluyor.
2: Oğlundan bahsedelim mi biraz?
1: Okay, tabii.
2: 4-5 aylık dedin değil mi şu
1: anda? 5 ay.
2: 5
1: ay
2: oldu. Evet. Nasıl bıraktın geldin buraya?
1: Bilmiyorum. Yok, şey şu anda babasıyla otelde, eşimle. Nasıl bıraktım geldim sizi görmek istedim.

0: falan.
1: Blues, blues adı blues.
0: Blues.
1: Ne evet. demek?
0: Müziğimle alakalı. Demek. Tabii tabii. Eşim ismi buldu. Bir kere kitap okuyordu bir koltukta evimizde. Dedi ki blues nasıl bir şey düşünürsün? Çok cool bir isim çünkü. Ben orada hemen heyecanlandım. Sonra dedim ki kim onun blues koyar ki? Ondan sonra yavaş yavaş alışmaya başladık. Dedik ki evet gerçekten bir cool bir isim. Ama ben tabii ki bir yerden şey istedim. İşte Türk bir şey de mi yapsak mı falan böyle. Ben dedim benim ismime benzesin. Su. Eşim dedi Süleyman dedi. Yok dedim Süleyman yapmayalım.
1: Süleyman.
0: Ondan sonra dedik ki ya aslında bizim damgamızı tam kendi ismini vurmayalım. Yani bir ona ait bir isim olsun. Ondan sonra dedik ki o zaman Hollanda şeyi açtı. Soy ismi mümkünlüğünü açtı. Anne de soy ismini verebilir. Dedik tamam Blues Dönmez Schrama. Yani benim soy ismimi verdim ve eşiminkini verdik.
2: Aa,
0: İki soy ismi var.
2: Olmuş.
0: Evet.
1: Çoktu.
2: Peki annesinin şarkılarını dinliyor mu?
0: Böyle anlattığım gibi Ocak'ta 18 tane konser verdim full orkestra ile beraber ve karnım böyleydi evet. Yani çok heyecanlı yani dinleyebiliyorduk kulakları açılmıştı ve en çok Beethoven'ı seviyordu. Ben o parçadan nefret ediyorum, çocuk çok seviyordu, ona da gıcık olmuyordum. Evet şimdi ne yapıyorum evde? Bazı şey provasını yapması lazım. Boy kaslar için ve karnı üzerine koyman lazım. Piyano üzerine koyuyorum. Yastıklarla tabii ki. Ve bana bakıp ben böyle çalıyorum. Böyle aşağıya bakıyor. Anne parmağına ne yapıyor? Bana da bakıyor böyle. Sanki böyle bir mucize görüyormuş gibi. Ve bana öyle bir güzel bir gülümsüyor ki. O... Anlatamam nasıl güzel bir şey olduğunu. Eşim de her zaman da video çeker, ağlar böyle duygulanır. Evet, çok güzel ya.
2: Konser maratonunda ne olacak? Sana eşlik edecek mi?
0: O biraz heyecan. Çünkü beraber gelecek tabii ki emzirdiğim
2: tabii,
0: için.
2: Tabii.
0: Çünkü onu da bırakmak istemiyorum konser verdiğim için. Annem gelecek, herhalde babam da gelecek. Yani ve de konser böyle bir ayrı bir araçla ben gideceğim herhalde bebekli. Ama araç için öbür müzisyenlerle beraber olmak istiyorum. Çünkü çalışmam lazım, herkesi motive etmem lazım. Ama dolu dolu geçecek ve... Böyle anlatayım. Herkesi sorunca işte annelik babalık nasıl? Yorgun, şey yapacaksın, iyi uyu şimdi, birazdan çok şey olacak, zor olacak. Ama enerjim gayet yerinde
2: çok
0: durdu.
2: İyi.
0: Onun için sahneye çıkmak çok hevesleniyorum.
1: Ne güzel.
2: Evet. Bu 5 ay nasıl geçti? Hep böyle miydin?
0: Hayır. Görmüyor musun? Yorgun da geçti tabii ki. Zor. Ama bir gülümse yaptığım bebeğim yani...
2: Her şey unutuluyor değil
0: unutuluyor,
2: mi?
0: Unutuluyor aynen. Evet.
1: Sabah nasıl güne uyanıyorsun? Böyle gülerek mi uyanıyorsun?
0: Şöyle. Aslında öyle. Şimdi saçımı yapayım. Ve o çok mutlu kalkıyor. O bizim, yani bebeğim çok mutlu kalkıyor. Böyle ondan sonra bazen hemen video çekerim, aileme yollarım, herkes mutlu kalksın diye.
1: Ne güzel.
0: Evet, yani sabahları güzel. Kahvaltı yaparım. Çoban salatası, sucuklu yumurta, eşim çok sever.
2: Oh.
0: Türk ekmeği fırına atarım böyle. Sabah daha bahsedeyim mi?
1: Ne güzel.
2: En çok
1: biraz
2: kime benziyor? Oğlun kime benziyor en çok?
0: Eşim. Şimdi maalesef diyeceğim ama değil çünkü eşim çok yakışıklı. Ama gözleri babası. Ama çoğu kişi de şey diyor, babanın kopyası. Çok babama benziyor. Evet, burnu böyle yuvarlak, böyle bazen bakışı, yaramazlığı falan böyle. Evet.
2: Enerjisi de sana benzesin. Enerjin çok
0: İnşallah.
2: Güzel.
0: Evet, aynen.
1: Gerçekleşmesini istediğin en büyük hayalin ne?
0: Efendim?
1: Gerçekleşmesini. Olmasını istediğin hayalin ne?
0: Benim hayatımdan sonra, ki evet,
1: senin hayalin. Oğlunla ilgili
0: her zaman yani isterim ki herkes sağlıklı, herkes mutlu. Ondan başka zaten bir şey ve özgür. Özgürce. Aynen. O çok önemli benim için. Evet.
1: Ulaşamadığın bir hayalin var mı?
0: Yok desem ayıp mı olur? Şimdi böyle her zaman hayallerimi bazen küçük tutmaya çok isterim ki hayal yapabildim. Yok hayır. Çok
1: kötü bir şey değil bu ya.
0: Değil mi?
2: Demek ki çok çalışıyorsun.
0: Öyle 30 yaşındaydım. Rejisörle konuşuyorum, konserin rejisörü. Dedim ki her şey hayatımda harika gidiyor. Her şeyim var. İşte çok güzel bir evim.

0: Bu sayıyordum. Dedi ki ya bazı insanlar bu hayatta sadece mutlu olmak için yaşıyorlar. Aa öyle mi? Nazarda da çok inanmazdım. Onları anlata anlata anlata hayatım zaten inanılmaz yani üzerine. Ondan sonra eşimle tanıştım. Annem de eşime diyordu ki ya normalde bizim hayatımız böyle değil. Normalde çok sakin, mutlu. Çünkü eşim gelince deprem oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Ve nazar mı artık diyeceğiz? Yani hayatın tokatları birkaç yıl içinde bayağı yedik biz ailecek. Sağ olsun herkes şu anda ailem de iyileşti. Kuzenim demin bahsettiğim de iyileşti. Ha, 3 tane şükür. Çocuğu var. Evet, o da mucize bir şeydi.
1: Maşallah.
0: Şu an her şey iyi gidiyor. Ona çok mutluyum.
2: Her şey pozitif yanından bakıyorsun sanki.
0: Şey bile korkuyorum yani her şey güzel dedim ya şimdi onunla mirajını bile korkuyorum ki çünkü şey yarın ne olacak hiçbir şey belli değil. Onun için her gün dolu dolu yaşamak istiyorum. Her gün yani şu anda sizinle konuştuğumda
1: şükretmek lazım.
0: Mutluyum yani ne güzel bir sohbet yaptım bu sabah sizinle. O benim günüme çok enerji veriyor mesela.
1: Nixon.
0: Yeah.
1: Biz de çok mutlu olduk.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu kadar enerjik biriyle.
0: Sağ ol.
2: Evet, çok keyifli, çok güzel geçti.
0: Sağ ol, sorunuz güzeldi. Atmosfer güzel.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Akıp geçti.
2: Evet, güler yüzüne neşe kattın günümüze.
1: Evet.
0: Teşekkürler, siz de bana.
1: Bir klibini izleyelim mi arkadaşlar? Karsu'nun yeni şarkısı. Evet.

0: çok güzel bir klip olmuş. Ellerine sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Yolu açık olsun albümün.
2: Yeni albümün hayırlı uğurlu
1: teşekkür
2: olsun inşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: 2026'da senin yılın olsun inşallah.
1: İnşallah. İnşallah.
0: Üzülmeden çok teşekkür ederim. Ayağına
1: ben
0: sağlık
1: çok
0: tekrar.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok memnun
1: çok
0: oldum.
1: Sağ ol. Teşekkürler.
0: Evet değerli izleyiciler, programın yine sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Kuşlar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan-Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan-Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi yarın 19'da Ağparada.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'ne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve 3 etapta bunu yapıyoruz. Birinci etap her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyeyi çalıştırıyoruz ve her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor, mücadele iyice artıyor. Her doğru yanıtı 10 puanla değerlendiriyoruz. Finalde en çok puanı toplayan ama doğru yanıtı veren yarışmacımız da kazanan oluyor. Yeni bölüme, yeni yarışmacılara geçmeye hazır mısınız? Buyurun efendim.
1: Hay Allah, soru yanlış. Evet, bir dakika baştan alalım.
2: Aa, evet. Keselim mi Necla Hanım?
1: Yapamadım. Lır.
0: Çok yakın. Lır. Başka bir harf koymamız gerekiyor. Lır değil.
1: Lır.
0: Doğru yanıtı. Tebrik ediyorum.
1: Bilim olacak ama bizim ön benliğimiz, prefrontal korteksimiz. Güvenelim.
0: Bence güvenmeyin.
1: Bence de güvenmeyin.
3: Bir kere güvenelim.
1: Ben güvenmeyi seçiyorum. Evet.
0: Ben güvenmeyin demiştim
1: ben
0: hocam. Süreyi sizin için başlatıyorum. Nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
1: Yok.
0: Alınıyorum ama artık.
3: Çok kısa bir zaman bu 10 saniye.
0: Zamanımız yatılması ile ilgili sanırım bir
1: talebimiz var.
0: Talebiniz var. Evet. Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
3: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
0: Ben de size soruyorum. Nedir?
3: Pas.
0: Peki.
3: Dilek taşı işte. Dilekle taşı ayırsaydınız bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim.
0: Gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde yani. Kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
1: Ben basmıştım önce.
3: Elek.
0: Ama burası yandı. Doğru yanıt.
1: Neden? Ben basmıştım önce. Ben çalışmıyorum.
3: Alaka.
0: Bas.
3: Alaka.
0: Alaka doğru yanıt tabii ki. Basmadan yanıtı verdik. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde stüdyomuzda iki yeni yarışmacımızla beraberiz. Hemen onları tanımak için dönüyorum. Fulya Ölmez, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ve Necla Hanım, Necla Kaya Selçuker, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyarak başlayalım mı?
3: Tabii. Teşekkür ederim. Necla ben. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bunu hep söylemek istemişimdir. Tüm yarışmalarda söyleniyor. Ben toplumsal fayda odağında çok güzel çalışmalar yürüten bir vakıfta çalışıyorum. Gedik Eğitim Vakfı ve oranın kurumsal iletişim müdürlüğünü yürütüyorum. Çocukluğumdan beri beste üretiyorum. Aslında ben bir beste makinesiyim diyebilirim.
0: Beste makinesisiniz. Aynen öyle. O kadar iddialıyız yani.
3: Çok iddialıyım gerçekten Oğuz Bey. Aa. Aynen öyle.
0: Peki ses... Okuyor musunuz aynı zamanda?
3: Tabii aynı zamanda aynen öyle söylüyorum.
0: Var mı
3: söylüyorum.
0: Parça böyle hazır?
3: Evet, çok güzel şarkılarım var. Belki birazcık sakinleşince çünkü şu an çok
0: heyecanlı.
3: Mıyız? Evet.
0: O zaman sözümüzü alalım şimdiden. Programın ilerleyen noktalarında bir sesinizi de dinlemek isteriz.
3: Olur, yapalım.
0: Peki, tamamdır. O zaman hemen geçiyorum ben. Fulya Ölmez'e. Hoş geldiniz Fulya Hanım.
4: Hoş bulduk efendim.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
4: Ben de psikoloğum. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. Aynı zamanda bir üniversitede öğretim görevlisiyim. Ben de yarışma İstanbul'dan katılıyorum.
0: Harika. Şükür. Çocuk, ergen, yetişkin dönem derken evet. Psikolojide en zor hat hangisi oluyor acaba?
4: Tabii ki çocuklarla çalışmak.
0: Çocuklar.
4: Çünkü sadece çocuklarla çalışmıyorsun, ebeveynlerle çalışıyorsun. Ebeveynler, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenleri, multidisipliner ilerlemen gerekiyor.
0: Yetişkinler ve çocuklar.

0: birbiriyle paralel çalışmak biraz tabii zor oluyor. Tabii. Hobilerimiz peki? Boş zamanlarımızda neler yapalım?
1: Boş vakit bulabilirsem şayet ki bu çok zor oluyor. Biraz kamp yapmayı seviyorum. Çadır kuruyoruz.
0: Harikasınız Fulya Hanım. Doğayla iç içe güzel, keyifli kamp günleri diliyoruz. Ve Necla Hanım'dan da bir parça, bir şarkı sözü aldıktan sonra efendim Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Bakalım 1'den kaça kadar sayıyla sıraladığımız bir tablo var. 1-55 arasında sorulardan doldurduğumuz bir tablomuz var. Evet, Sır Küpü'nün birinci etabında 1 ile 25 arasındaki sorular üstünden yarışacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, her doğru sorumuz 5 puan değerinde. O zaman Necla Hanım, hemen size dönüyorum. Ve hazırsanız kaç dolu soruyla başlayalım diyorum.
2: Uğurlu rakamlarımdan biri 7'dir.
0: 7'dir.
2: 7 ile başlıyorum.
0: O zaman 7 numaralı soru hemen geliyor ve okuyorum sorunuzu. Çok zor bir yerden seçtiniz. Hazır geliyor. Saç kesimi ve sakal tıraşıyla uğraşan meslek sahibini soruyoruz size. Sürenizi başlatayım. Buyurun.
2: Berber.
0: Berber doğru yanıt. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyla devam edelim?
2: 7'yi destekleyen 6 rakamını seçiyorum.
0: 7'yi destekleyen 6. 1 6'a gidiyoruz ve 6 ile yürüyoruz. Hazırsa sorunuz geliyor. Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen eğlenceli ünvan.
2: Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen... Çocuk oyunlarında...
0: Çocuk oyunda ne yapar? Birini ne yapar?
2: Ebe.
0: Ebe, evet. Doğru yanıt. Yalnız son saniyede gidiyordu. Evet. Sürenizi iyi kullanın lütfen. Çünkü 10 saniye dolduğunda söylerseniz sorunuzu doğru kabul edemeyeceğim. Bunun da bilgisini vereyim. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyla açalım?
2: 17'yi açalım.
0: 17 numaralı soru.
2: Ben 7'lerden gidiyorum Oğuz Bey.
0: Peki, ama zor bir soru seçtiniz. Bilgisi benden olsun. Sorunuzu okuyorum.
2: Evet.
0: Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
2: İmha değil yani.
0: İmha değil.
2: Hükümsüz kılma.
0: İmha zaten 4 harf.
2: Zaten yani. Ne de
0: 5
2: olabilir?
0: 5 harfli bir kelime arayacağız burada.
2: Hay Allah,
0: peki,
2: soruyu anlayamadım.
0: Biz bir harf desteği sağlıyoruz size. Evet. Ve ilk harfimizi açıyoruz. İlk harfimizle süreyi sizin için başlatıyoruz. Fulya Hanım, ne olabilir? Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime.
2: Yok.
0: Yok mu? Bir harf desteği bizden. Tekrar Necla Hanım için geliyoruz. Necla Hanım, sürenizi başlatıyoruz. Bir de yumuşak G açtık.
2: Ne
0: olabilir?
2: Arapça kökenli, hiç bilmiyorum.
0: Peki. Bir harf desteği daha sağlıyoruz. Bakalım. Bir de A harfi geldi.
2: Biz hepsini açıyormuşuz.
0: Biraz öyle olacak galiba. Parça parça açıça gidiyoruz. Süreyi sizin için başlattık.
2: Lır.
0: Çok yakın. Lır. Başka bir harf koymanız gerekiyor. Lıl değil.
2: Lıl.
0: Çok yakın. Bakın, lığa çok yakın dedim.
2: Lığa mı çok yakın?
0: Lığa çok yakın dedim. Süreyi tekrar başlattım. Bir de harf desteği verdik. Süre sizin için başlıyor. Buyurun.
2: Lağız
0: değil. Lağı değil. Lağız değil. Arada bir harf. Arada. Süreniz doldu. Bakın, lağı değil. Lağız değil. Arada bir harf istiyoruz. Sürenizi başlattım. Doğru yanıtı. Tebrik ediyorum. B harfiydi. Y değildi. Z ve YZ. Aradan son harfti. V harfini aldık. Lağıv olacaktı. El birliğiyle bulduk bu kelimeyi.
2: Aynen öyle yani.
0: Zor bir kelime dedim.
2: Yedi beni yaktı.
0: Evet, lav. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bakın.
2: Bir.
0: Destek, evet, harika bir yerden destek alıyorsunuz. Bir numaralı soruyla yürüyoruz. Sorunuzu okuyorum. Günlük hayatta vücut ağırlığını ifade etmek için kullanılan ölçü birimi.
2: Kilo.
0: Süreniz başladı.
2: Kilo.
0: Doğru yanıt. Bir 5 harfle siz hanenize yazdınız, 10 puana geldiniz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 2.
0: 2 aynı yerden açılmış yerlerden devam edelim diyorsunuz. Peki. Özellikle yazın diyorum. Yatakların üzerine serilen hem koruyucu hem de süs amaçlı kullanılan ince örtü. Sürenizi başlattık. 4 harfli ikinci harfimiz de iyi. Yazın böyle üstümüzde küçük incecik alırız.
1: Pike.
0: Pike tabii ki. Harikasınız. Bir 5 puan ya daha yazdınız hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4.
0: 4. Peki gidiyorum 4'e. Hemen geliyor. Efendim, tekstil ve boya sektöründe renk örneklerinin bir arada sunulduğu numune panosu, böyle açıp bakarsınız, süreniz başladı.
2: Ben biliyorum.
1: Kopya var.
2: Evet.
1: Kopya var.
2: Çünkü ilgilendiğim bir şey.
1: Karton.
0: Çok iyi biliyorsunuz. Peki bir harf desteğiyle size geliyoruz. Zaten bildiğiniz yerden geldi. Sürenizi başlattık.
2: Kartela.
0: Kartela doğru yanıtıydı.
2: Kartela.
0: Değil mi? Açıp bakarız. Tabii, kartela renk seçeriz tablodan. Evet. Ve bir de harf buldunuz. Tebrik ediyorum. A harfini yakaladık. Şifre kelimemiz var. Aşağıda gördüğünüz gibi 2, 4, 5, 6. harfi bulduk. A harfiymiş. Orayı da yavaş yavaş çözmemiz gerekiyor. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç numarayı açalım? 14'ü açalım.
0: Doğu ülkelerinde yerli beyler için kullanılan bir ünvan arıyoruz. İsimlerinde sonuna gelir diyeyim, ipucunu verip sürenizi başlatayım.
2: A mı?
0: A değil. Hani bir şey, bey, bir
2: bey.
0: Bir şeylik denir.
2: Beylik.
0: Beylik. Beylik. Beylik. Biraz uzun geldi.
2: Bey yani.
0: Evet, bey değil. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Bey olabilirdi ama bu farklı bir açılımı var. Süreyi sizin için başlatıyoruz Hulya Hanım.
1: Han.
0: Han. Tebrik ederim. Gayet kendinden emin bir şekilde.
2: Bunu ben biliyordum ama gerçekten.
1: Kartela gibi.
0: İsimlerin soyuna gelir diye bir yardımcı olmaya çalışmıştım ama ek olarak. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç soruyu açalım? Hangisini açalım?
0: Yakın yerlerden açabiliriz. Bana güvenebilirsiniz. Mesela 12'de çok güzel bir soru sakladık. Hatta bir de fotoğraflı soru. Belki yardımcı olur 12 numaralı soru.
1: Olur. Güveneyim.
0: Bence güvenmeyin.
2: Bence bakın, de güvenmesin
0: ya. Ben baştan söylüyorum onu, siz bilirsiniz. Nasıl yapalım?
2: Bir kere güvenelim.
1: Ben güvenmeyi seçiyorum. Evet.
0: Güvenmeyi.
1: Biz ortak çalışıyoruz bu arada.
0: Peki. O zaman sorumuz geliyor. Bakalım ne? Bir foto soru geliyor. Önce bir fotoğrafımız var. Bakalım arkadaşlarımız nasıl bir fotoğraf hazırlamış. Harika. Müthiş. Beyazlar içerisinde gerçekten beyaz bir fotoğraf hazırladık sizler için. Efendim sorumuzu okuyorum. Etiyopyalı kadınların giydiği ince beyaz şalı soruyoruz size. Ben güvenmeyin demiştim
1: ben
0: hocam, süreyi sizin için başlatıyorum.
1: Ben size ne yaptım? Necla yapmıyorsunuz bunu. Bilemem ki.
0: Ne olabilir? Etiyopyalı kadınların giydiği beyaz şaldan bahsediyoruz.
1: Harf alayım.
0: Büyük ve uzun bir şal giyiyormuş Etiyopyalı kadınlar. Aslında bir harf desteğimizi kabul edin. Ve Necla Hanım, süreyi sizin için başlatıyoruz. İlk harfimiz de Necla'nın N'si. Necla açılımına da yakın kelimemiz.
2: Ne?
0: İkinci harfimizde ben söylemiş olmayayım ama rejimiz size destek versin. Bir harf desteğinde daha bulunalım. Fulya Hanım, size geliyoruz hocam.
1: Biz böyle yarına
0: İkinci
1: kadar
0: harfimiz T. Böyle yine parça parça döneceğiz. Beraber bulacağız bunu. Sizin için süreyi başlattık. Bakalım.
1: Net.
0: Net'i çıkarttık.
1: Net.
0: Bence net doğru kısmı.
1: Net. Tam bir harf daha.
0: Etiyopyalı kadınların ince giydiği ince beyaz şaldan bahsediyoruz.
2: Harf alayım.
0: Harf alayım. Peki o zaman harfinizi hediye ediyoruz. Buyurun harfiniz bizden size sevgiyle gelsin. N, T, ne olabilir? Sürenizi başlattık.
2: Netela.
0: Netela.
2: Netela.
0: Bir şey söyleyeceğim. Doğru bildiniz. Önce doğruyu bir yakayım.
2: Neden biliyor musun? Çünkü nete yani orada ve A da orada. Dedim orada başta olmayacak yani.
0: Harikasınız. Çok güzel bir tahmindi.
2: Çok şanslıyız.
0: Netela ikiliyi de verdikten sonra. Netela olacaktı bu fotoğraftaki şalın öyküsü. Çok ilginç değil mi? Etiyopyalı kadınların. Netela. Bakın fotoğrafta özellikle üstlerine kullandıkları Etiyopyalı kadınların tercih ettiği şalın adıydı Netela.
1: Artık
0: bir de şifre harf buldunuz. İlk harfimizi yakaladık. Harika, çok güzel bir yarışma çıkartıyorsunuz.
3: Ama bu arada 20'ye 20 gerçekten.
0: Başa baş bir mücadele seyrediyoruz şu anda. 20-20 gidiyor çok puanlarımız. Zekiyim. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: Ben resmen 11'i seçiyorum.
0: 11. 11 numaralı soruya gidiyoruz. O zaman hazırsa gelsin sorumuz. Üzerinde eğer bulunan, genellikle binilmeye hazır hayvan için kullanılan sıfat. Sürenizi başlattık.
2: At yani. Ne oluyor
0: at? At, at. Evet at. Ama at. Bu atın üstündeki.
2: Tamam, hiç bilmiyorum onu ya. Harf alayım.
0: Peki ama harf alırken sıranızı da kaybettiniz. Harfi Fulya Hanım için aldınız. Fulya Hocam, size bir harf hediyemiz var. Ve sizin için devam ediyoruz. Acaba ne olabilir? Üzerinde eğer bulunan bir attan bahsediyoruz. Eğer bulunan at. Nasıl bir at bu?
1: Eğerli.
0: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Mes sizin için bir harf desteğinde bulunuyorum.
2: Genellikle binilmeye hazır hayvan için kullanılan.
0: Necam, sürenizi başlatayım. Buyurun. Buyurun.
2: Eğerleme, eğerler, eğerliş, eğerlik.
0: Like gitmeseniz.
1: O benim hakkımdı.
0: Sizin hakkınızdı. Evet. Alamadınız değil mi yanıtı?
2: Hayır.
0: Son anda söyledi. Şimdi... Eğer lik.
2: Ay ben hiç burada değilim. İnanmıyorum.
0: K nereden geldi? Bir harf desteğimizi kabul edin. Fulya hocamızın şansıymış. Fulya hocamızın kısmetiymiş. Sürenizi başlattım.
1: Eğerli.
0: Eğerli yanıtını da aldık Fulya hocamdan. Necam, ama size söyledim. Siz lik eklediniz, liş eklediniz.
2: Evet. Değil mi? Ben onu duymamışım bile Oğuz Bey. Ama olsun, arkadaşım ne güzel bildi.
0: Hocam şimdi oraya yeni bir açıklama getirecek. Lütfen algımızı dağıtmayalım. Ve değil mi hocam? Doğru yerden yakaladım. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a gidiyoruz. 29'a gidemiyoruz. Çünkü 1 ile 25 arasında yarışacağız.
1: Özür dilerim.
0: Estağfurullah. Buyurun. Nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
1: Yok. Değil
0: mi?
1: Alınıyorum
0: ama artık. Ya ben de bu kadar değildi. Küçük küçük destekte bulunmaya çalışıyorum.
1: 3 olur mu?
0: 3 olur tabii. 3 çok güzel bir soru.
1: Bu sefer güvenebilir miyim?
0: Hocamla yıldızımız barışmayacak. Geliyor, okuyorum. Eski dilde dokunmak ya da temas etmek anlamında kullanılan söz. Süreniz başladı. Ne yaptık?
1: Dokunmak mı? Bakın, teğet gibi bir şey mi?
0: Bakın ne yaptı?
1: Temas.
0: Temas ama E ve yumuşak G var. Ne yaptım ben
1: birine? Bahsettiğim insanlara döndüm şu an, algılayamıyorum.
2: Eski dilde dokunmak ya da temas
0: etmedim. Bir harf desteğinde daha bulunuyorum. Hazır mıyız Necan Hanım?
2: Ya. Evet.
0: Süreyi sizin için başlatıyoruz o zaman.
2: Değme.
0: Değme tabii ki. Temas değildi, değmeydi. Ah Fulya Hocam, keşke beni dinleseydiniz deyip burada böyle.
2: Güven kapıları açılsın.
0: Güven kapıları açılsın. Necan, siz de devam edelim. Kaç numaralı sorunuzu açalım acaba?
2: Bence 8'i açalım.
0: 8'i açalım. Peki, gelsin o zaman 8 numaralı soru. Hazır.
2: Evet.
0: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt. Keşke açılmış yeri seçseydiniz. Ben oradan ipucu alırsınız diye düşündüm. Hiç açılmamış
2: sağlam
0: yeri.
2: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen.
0: Ne
2: sağlam
0: denir?
2: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen söz.
0: Aa. Aa.
2: Çok kısa bir zaman bu. 10 saniye.
0: Zaman uzatılmasıyla ilgili sanırım
2: bir talebiniz
0: var. Peki bunu değerlendireceğiz.
2: Yetkililere sesleniyorum.
0: Hemen soru editörlerimiz, yapımcımız ve yönetmen arkadaşımızla bu konuyu detaylı görüşeceğim. Efendim ilk harfimiz A.
1: Buradan bir yol katılıyoruz.
0: Böyle uzun süreli dayanıklı, yani nasıl tarif ederim bilemiyorum ama sürenizi önce bir başlatayım.
1: Biz bir harf bir desteği. Yol kat edemeyiz.
0: Sağlam, dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt.
2: Kağıt.
0: Bir harf daha açacağız ve A, B. Aba. Süreyi sizin için başlatayım. Bir harf desteği de ben vermiş olayım diyorum.
2: Aba. Aba.
0: Aba.
2: Abası.
0: Yardım da.
1: Ben şimdi gelişimde söyleyeceğim.
0: Bir harf desteği daha veriyoruz. Necan da bana şöyle yapıyor. Ama öyle yapınca ben yanıtı veremiyorum.
2: Vermediniz.
0: Hocam hazır mıyız? Size geliyoruz. Bakın, aba kısmı çıktı.
1: Aba.
0: Tek harf isteyeceğiz. Sonda sizden tamam. Süreyi başlatıyoruz.

0: Aslında bir sorun
1: Aba.
0: Geçirdim şimdi. Abade, abadı, abadi.
1: Abadi doğru yanıttı.
0: Abadi.
1: Abadi olarak abadi. Geçiyordu. Abadi. 18 önerebilirim. Bakın tek harfe ihtiyacınız var orada.
0: Evet.
1: Açılmış zaten tablonun çoğu.
2: 18 göremiyorum şu an.
1: 18 tablonun sol tarafına gelin lütfen.
0: Geldim.
1: Birden aşağıya doğru
0: evet.
1: inin. Birazcık sağa doğru dönün.
0: Evet tamam
1: hemen
0: 18.
1: Orada. 18. Hı-hı. Seçiyor muyuz?
0: Evet evet.
1: Zaten tek harf var.
0: Evet onu da bileyim artık.
1: Beraber hazır sorumuz geliyor 18'de. Bir şeyin uyması gereken kural ya da standart durum. Süreyi başlattık.
0: Norm.
1: Efendim?
0: Norm.
1: Norm. Tamam. Bir doğru yanıt, bir 5 puan daha aldık. Sizinle devam ediyorum.
0: 15.
1: Türk müziğinde belirli kurallara göre oluşturulmuş ezgiyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
0: Name. Atıyorum şu an.
1: Arkadaşınız en iyi ne yapıyordu?
0: Beste.
1: Doğru yanıtı verdik. Bir 5 puan daha aldık.
3: Önemli değil.
1: Bir de harf desteğimiz var. S harfi
0: evet yani.
1: Buldunuz. S harfini de sizin için açtık. Sondan 4. harfti. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? 9'u öneriyorum.
0: Ha 9.
1: Evet.
0: Çok uzun.
1: Ve uzun olduğu zor anlamına gelmiyor.
0: Peki yine güveniyorum. Size yine güvenmeyi seçiyorum.
1: Eski metinlerde kulların, kölelerin, hizmetlilerin bulunduğu bir yerden bahsediyoruz. Bir oturum yerinden bahsediyoruz. Sürenizi başlattık. Burası bir ev, bir yer, bir hane olabilir diyeyim. Ama nasıl bir hane? Olmadı mı? Peki. O zaman biz...
3: Üçüncü
1: İlk baştan
3: harfi
1: bir, mesela üçüncü harfi, evet üçüncü harf desteğini verelim.
3: Çünkü buna rağmen bilemeyecek olan ben.
1: Bakın, bir hane dedim.
3: Ben
1: de orada olsam nasıl bir
3: evet.
1: hane olurdu? Sürenizi başlattım.
3: Bende hane.
1: Bende hane
3: evet.
1: doğru yanıt. Kesinlikle doğruydu. Bende
0: Devamını
1: hane
0: verdiniz.
1: Yanıtınız. Harikasınız.
3: Hayır, biliyordum bunu zaten.
1: Ve sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu soralım? 10 numaralı soruyu öneriyorum. Son açtığınız soru olacak.
3: Onu seçiyoruz.
1: Onu seçiyorsunuz. Peki geldi o zaman 10 numaralı sorumuz. Tamir etmek ya da düzeltmek anlamı taşıyan fiil köklü söz. Ne yaptınız onu?
3: Onu onardım.
1: Sürenizi önce başlatayım sonra yapın. Ne yapıyorsunuz?
3: Onar.
1: Onardınız.
3: Evet.
1: Doğru yaptınız. Onardınız. Bir de harf buldunuz. O harfiydi. Buradaki harfimiz. Tebrik ediyorum. Böylece birinci etabın sonuna geldiniz. Efendim Necla Kaya Selçuker. Bu bölümde 7 doğru yanıt verdiniz. 5 puan üstünden 35 puanla tamamladınız birinci etabı. Fulya Hanım, Fulya Hocam siz de 8 doğru yanıt verdiniz ve 40 puanla birinci etabı tamamladınız. Şimdi geçiyoruz ikinci etaba. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
1: 120 saniye. Süre
0: şu zor soru.
1: Birazcık daha sizi zorlayacak.
0: Asla bilemiyorum.
1: 120 saniyede 10 soru yönlendirdiğimiz ikinci etaba geçiyoruz efendim sır küpünde.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız ve 120 saniyede 10 soru üstünden yarışacağız. Yarışmacılarımızla tek tek yarışıyoruz. Bakalım kim 120 saniyede en çok soruyu bilecek yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. İlk etabı önde tamamlayan Fulya Ölmez'le yarışmaya başlayacağım. Hocam hazır mıyız?
1: Ben o taraf zannediyordum. Hazırım.
0: Heyecanınızı birazcık daha yendiniz mi acaba?
1: Yendim. İyiyim.
0: O zaman sizin 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki, başlıyoruz. Sorunuzu okuyorum. Sessiz Gemi şiirinin yazarıdır.
1: Yahya Kemal.
0: Yahya Kemal, doğru yanıtını alıyoruz. Hemen bir sessiz sorumuz var. Önce sorumuz gelsin.

0: Dinlediğiniz Tövbe adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Derya Bedavacı. Severim bu arada.
0: Derya Bedavacı yanıtımız geldi. Develi Ovası'nı soruyoruz. Hangi bölgede bulunur Develi Ovası?
1: Pas.
0: Pas dedik.

0: baklavanın ana vatanını soruyoruz size. Baklava böyle.
1: Gaziantep.
0: Gaziantep, harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Önce dinleyin, seyredelim.
2: Vakit erişti. Son nefesinde seni andı de.
0: İzlediğiniz Anneler ve Kızları filminde Neşe Karaböcek ile birlikte başrol kadın oyuncusunuz.
1: Yıldız
0: soruyoruz.
1: Kenter.
0: Harikasınız. Okul kelimesinin eş anlamlısı.
1: Mektep.
0: Okula gitmek, mektebe gitmek. Bir doğru yanıt da aldık.
1: Wow.
0: Spor müsabakasında oyuncuları ya da takımları destekleyen kimse.
1: Değil. Antrenör.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki, pas. Hemen bir şarkımız, bir sesimiz var, dinliyoruz.

0: Anem diyoruz. Dinlediğiniz Alışmak Sevmekten Daha Zor adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Pas dedik peki. Anna Karenina en ünlü eserlerinden biridir.
1: Tolstoy.
0: Harikasınız. Bir 10 puan da. Başka bir ülkede siyasi ve hukuki olarak ülkesini temsil eden kişi.
1: Büyükelçi.
0: Büyükelçi yanıtımız da geldi. Hemen dönüyorum. Develi Ovası'nı soracağım size. Develi Ovası.
1: İç Anadolu.
0: İç Anadolu bir doğru yanıtımız daha geldi. Gidiyorum. Spor müsabakalarında oyuncuları ya da takımlarını destekleyen
1: taraftar.
0: Taraftar da doğru yanıtımız geldi. Ve bir şarkımız vardı. Dinleyelim tekrar bakalım.
2: Sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara.
1: Yok, aklıma bir tek Cengiz Kurtoğlu geliyor. Başka şey yok.
0: Cengiz Kurtoğlu değil ama çok iyi biliyorsunuz. Ama
1: Tanju.
0: Süreniz doldu diyoruz.
1: Kimdi?
3: Bu da nazar boncuğunu.
1: Kim?
0: Ümit Besen desen.
1: Özür dilerim.
3: Aa, evet. Ben de Selami Şahin diyecektim.
0: Gerçekten.
1: Vallahi. Hepsi birbirine benziyor.
3: Evet.
0: Hemen hemen sesler birbirine gerçekten benziyor. Ümit Besen olacaktı. Alışmaktan, Alışmak Sevmekten Daha Zor adlı şarkıyı seslendiren sorumlu sanatçımızdı. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Ve güzel bir de puan aldınız. Hazır mıyız Necan?
3: Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben çekiliyorum. Bu kadar cevaptan
0: sonra. Size ayrılan süreyi yeni kurduk, yeni başlatıyoruz. Lütfen
3: peki,
0: çekilemezsiniz. Şu anda hiç zamanı değil. Hemen sizinle başlayacağım. Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Peki, sorularınızı, sürenizi kuruyorum. Başlıyorum sorularınızı okumaya. 35 yaş şiirinin yazarıdır. 35
3: Cahit
0: yaş
3: Sıtkı.
0: Yolun...
3: Cahit Sıtkı.
0: Cahit Herhangi. Sıtkı tabii ki. Ergen Ovası hangi bölgede bulunuyor?
3: Pas.
0: Pas dedik. Peki, bir sesi soruda sizin için hazırladık. Bakalım gelsin.
4: Ben

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas, peki. Kayseri'nin ünlü yemeğini soruyoruz, böyle küçük küçük.
1: Mantı.
0: Yoğurtla çok da güzel olur. Efendim, savaş kelimesinin eş anlamlısı savaşmak, ne yapmak, ne alanı denir?
1: Eş anlamlısı mı?
0: Evet.
1: Savaşmak, pas.
0: Pas, peki. Bir videomuz var, hemen izleyelim.
2: Bu davranışı ancak bir deli yapar.
3: Bu kıyafette ne oluyor?
2: Bakın, bu bir aynadır.
0: Kadın Hamlet rolüyle izlediğimiz oyuncuyu soruyorum.
1: Fatma Grik.
0: Harikasınız. Sporcuları ya da spor takımlarını çalıştıran kimse?
1: Antrenör.
0: Antrenör, doğru. Notre Dame'ın kamburu en bilinen eserlerinden biri. Notre Dame'ın kamburu.
1: Ay, biliyorum ya.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet, çok iyi biliyorum. Pas, döneriz
0: pas
1: sonra.
0: Pas, peki, döneriz. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir diyorum. Önce bir sesimizi dinliyorum.

0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Dinlediniz şarkı?
0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Harikasınız, bir doğru daha geldi. Deniz, göl, havuz gibi yerlerde tehlikeli durumlara karşı görev yapan kişi. Tam böyle boğul masasında suya
0: atlar falan, can kurtaran.
1: Can kurtaran. Bir doğruya daha. Hemen dönüyorum başa. Ergene Ovası hangi bölgede?
0: Marmara.
1: Marmara, harika yanıttı. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Dinleyelim mi tekrar?
0: Dinleyelim. Süreyi durduruyoruz değil mi orada?
1: Alabilirim yanıtınızı.
0: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorsunuz, geçeyim mi?
0: Pas.
1: Pas dediniz. Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
1: Ben de size soruyorum, nedir?
0: Pas.
1: Peki, Notre Dame'ın Kamburayı bilinen eserlerinden biridir.
0: Allah'ım, bunu biliyorum yani. Şöyle.
1: Hugo.
0: Hugo neydi ya?
1: Hugo.
0: Allah'ım. Evet.
1: Ah nasıl gitti?
0: İnanmıyorum ya, nasıl
2: Cengiz
0: oldu bu?
2: Cengiz Kurtoğlu'nun sana gelmesi peki?
0: Evet ya, Allah'tan geldi çünkü hiçbir şey bilemedim.
2: Bildim.
1: Bence çok iyi gayet bildiniz iyi. Ve harika bir yarışma çıkarttınız da şimdi nasıl bunlara hayır diyeceksiniz?
0: Notre Dame'ı biliyordum
1: peki.
0: Ya Kamburu.
1: Efendim, çok iyi bir sorunuzu okuyorum. Önce Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Nasıl bir şarkıydı? Bir dinleyelim bakalım tekrar.

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adı Dilek Taşı.
1: Dilek taşı, işte dilekle taşı ayırsaydınız, bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim.
0: Biz de gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde. Yani bir sürü yanlış yapıyormuşuz galiba.
1: Yargı
0: ben gidiyorum.
1: Sakın Oğuz
0: Savaş
1: Bey.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bana da soruyordunuz ya, nedir?
1: Evet.
0: Diye. Eş nedir? Anlamlısı nedir?
1: Muhabere.
0: Muhabere değil.
1: Şey...
0: Muharebe.
1: Muharebe.
0: Muharebe olacaktı. Muhabere de. Yaşın. Muharebe. Savaş kelimesinin eş anlamlısı olacaktı. Harikasınız. Hugo dediğim yanıta gelmek evet. istiyorum. İpucunu vermiştim. Notre Dame'ın Kambur'u en bilinen eserlerinden biridir. Ben okuyamamaya başladım sayenizde. Hugo dedik. Kim olacaktı efendim? Mick.
1: Victor Hugo olacaktı.
0: Aynen öyle. Oradaki doğru yanıtımız. Gelsin bakalım puan tablomuz. Evet, güzel. 105'e 130 puanla bu bölümü tamamlamış durumdayız. Hocamızı gönülden tebrik ediyoruz ve dostluk kazansın
1: evet,
0: diyoruz.
1: Evet, her zaman.
0: Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz.
1: Hazırız.
0: Butonlar devreye giriyor.
1: Kontrol.
0: Rekabet birazcık daha yükselecek. Efendim, sır küpünde üçüncü etaba geçiyoruz. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız hocam? Sizinle başlıyoruz. Tamam. Fulya Ölmez'le. Fulya hocam önde olduğu için siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Hazırsınız.
2: Kaçın.
0: Peki. O zaman kaç numaralı tablomuzu getiriyoruz. 55 soru üstünden yarışacağız. İstediğiniz soruyu açabilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 36 diyelim.
0: 36 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa. Hı hı. Unu elemekte kullanılan delikli mutfak aracı kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
3: Ben basmıştım önce.
1: Elek.
0: Ama burası yandı. Doğru yanıt elekti. Arkasınız hemen 10 puan yazdı hanenize. 110 baş.
3: Ben basmıştım önce. Benim çalışmıyor.
0: Çalışıyor. Deneyebiliriz bu arada.
3: İyi tekrar, basamadım.
0: Tekrar
1: ben böyle çok şey vardı.
0: Bak, tekrar hatırlatmak istiyorum. Soruyu soruyorum. Süreniz başladı hiç dediğimde butonlarınız
1: evet.
0: devreye giriyor. Öncesinde basmanız hiçbir anlam ifade
1: evet.
0: etmiyor.
1: Biraz önce
0: bir kere yani. Dokunmanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Süreniz başladıktan sonra birkaç kere basıp yakalamanız gerekiyor. Elek doğru yanıtı size 10 puan kazandırdı. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: Kaç numarayı açayım?

0: açalım. 37'yi mi açalım?
1: 37 numaralı soruya gidiyorum. 37'yi açalım. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Zor bir soru seçtiniz ama gerçekten biraz zorlanacağız bu kelimeyi bulmakta.
0: Wow.
1: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolunu soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
0: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde
1: buyurun.
2: Atıyorum şu an liyakat.
1: Değil ama çok da yakında değilsiniz. Tam tersi. Oldukça da uzaksınız.
2: Tamam.
1: Acaba ne olabilir? Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolu. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Bu bir Budizm kolu olduğuna göre izimle bitiyor olması lazım değil mi? İzim. Budizm kolları hep buyurun diyeceğim ama süreniz doldu. Biz bir harf desteğinde daha bulunalım ve sonlardan bir harfimizi açtık. İ harfi doğru. Demek ki kelimemizin sonu izim olarak bitecek. Evet. Ne olabilir acaba bu kol? Süreyi başlattık. Kim? Buyurun Nezan.
0: Laha izim.
1: Ha değil, laha değil. Yanıt hakkı burada. Yanıt sırası.
0: Lateizm.
1: Lateizm değil. Bu arada süreniz dolana kadar birçok harfle destekleyebilirsiniz. Tekrar bir sondan harf desteği açıyoruz. Evet. İ ve M çıktığına göre izim kısmını kesinlikle doğru biliyoruz. Acaba aradaki harfimiz ne olacak? Süreniz başladı. Önce butonu kim kullanacak? Buyurun Fulya Hanım.
2: Laraizm.
1: R değil.
2: Lamaizm.
1: Lamaizm. Doğru yanıt olacaktı. Lamaizm yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Z harfini açtık. Z harfinden destek aldık. Ve tablomuzda son blokta da bayağı 4-5 kelimemiz açıldı. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor.
2: Tamam.
1: Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 21 kısa.
1: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? Bakalım 21. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Eski dilde tanrı veya sahip anlamında kullanılan kelime 3 harfli. Kim basacak? 3 harfli. Buyurun.
0: Tanrı.
1: Son harfimiz B.
0: Rab.
1: Rab tabii ki doğru yanıt. Harikasınız. Bir 10 puan daha aldık. Çalışıyor. Sizinle devam ediyoruz. Nezihan kaç numaralı soruyu açalım?
0: 29.
1: 29. 29 numaraya gidiyorum. Bakıyorum ve 29 bir foto soru. Harikasınız. Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Bir fotoğraf. Evet. Yabani bir meyveye benziyor. Hemen sorunuzu okuyorum. Hazırsanız arkasından da sürenizi başlatacağım. Bir tür yaban mersini süre başladı. Buyurun.
2: Oldu bu sefer. Enir. Enir.
1: Enir.
2: Evet.
1: Tebrik ediyorum.
0: Bravo.
1: Doğru yanıt enir olacaktı.
0: Kamçılık yani.
1: Kamçılık kazanacak.
0: Evet. Tabii
1: doğal yaşam değil mi? Var mıdır böyle doğa yürüyüşlerinde hiç?
2: Var var.
1: Tadar
2: var,
1: mısınız? Var. Gidip toplar mısınız?
2: Yani
1: yer misiniz?
2: Evet. Güvendiğimiz
1: gidip bayağı toplayıp bilerek yiyorsunuz. O da büyük bir risk.
2: Bilmek lazım.
1: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım ve nereden devam edelim?
2: Tamam.
1: Tablomuzda nereye açalım?
2: 19.
1: 19 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 19'da ne var? Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Süre başladı. Tek harfe ihtiyacımız var. Buyurun.
2: Riyaya, reaya.
1: Reaya doğru yanıt olacaktı. Necam eliniz butona gitmedi bile.
0: Çünkü ya, şey yapamadım yani.
1: Ama bir harf.
0: Evet doğru.
1: E harfi.
0: Bekliyorum burada.
1: Ama puanınız da bekliyor. Sadece siz yalnız beklemiyorsunuz. Puan tablomuz da bekliyor.
0: Ben kendime güveniyorum Oğuz Bey.
1: Peki efendim o zaman siz bilirsiniz. Karar sizin. Zaman sizin. İstediğiniz gibi kullanın diyorum ve buyurun Fulya Hanım. Siz seçiyorsunuz. Butonlarımızla devam ediyoruz.
2: 5.
1: 5 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor 5 numaralı sorumuz. Metallerin ısı veya zamanla kırılgan hale gelmesini anlatan teknik terim. Süreniz başladı. Kim basacak? Ne olabilir? Bir şey böyle. Buyurun. Sabah kahvaltılarında da yenir.
0: Gevra değil mi? Gevrale.
1: Çok yakında ama bakın bu hattan kopmayın diyorum.

0: bir şey olur, böyle bir hale gelir, o kırılgan hale gelir, böyle kurur, gelirleşir. Hmm. Sürenizi başlattım ki basacak butona. Evet, gev.
1: Gevrete, gevreta, gevrele, gevrela, gevreli, gevrelü.
0: Peki bu olmasın eki.
1: He, hani, tamam, peki.
0: Şey, ekler vardır ya, olmaz, etmez, ma ekleri diyorum. Hazır mıyız? Aldık mı ipucunu?
2: Ben almadım.
1: Evet, ben buldum.
0: Olmaz diyorum. Hazırsa sürenizi başlattım. Buyurun.
1: Gevreme.
0: Gevreme tabii ki. Bir 10 puan hanenize yazdı. Gevreme olmaz. Ma ekiydi. Buradaki ek. Evet. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numaralı soruyu açalım? 13'ü açalım.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Harikasınız. Efendim, süt şekerini parçalayan, sindirim sisteminde görev alan bir enzim soruyoruz size. Süreniz başladı. Ne olacak? Buyurun.
2: Laktaz.
0: Laktaz, laktoz aynı şekilde doğru kabul ediyoruz. Hem A hem O olarak dizilimde bulunuyordu kelimemiz. Laktoz, laktoz. Tas şeklinde geçiyordu. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 33.
0: Otomatik test equipment, elektronik cihazlardaki test sisteminin kısaltılmasını soruyoruz. Kim basacak? Buyurun Necan.
1: Ake.
0: Ake değil.
1: Ate.
0: Ate. Doğru yanıt.
2: Sallayınca oluyor.
0: Otomatik test equipment. Ate'ydi. Sonunda Necan Hanım da bir sorumuzu rahat rahat
1: tamamlamış bulunuyor. 54 alıyorum.
0: 54'ü alıyorsunuz. Evet. Gelsin bakalım 54 numaralı soru. Efendim, ilgi, bağlantı ya da ilişki anlamında kullanılan söz. İlgi, süre başladı.
1: Alaka.
0: Bas.
1: Alaka.
0: Alaka doğru yanıt tabii ki. İlgi alaka göstermekti. Basmadan yanıtı verdik. Az kalsın gidiyordu soruyu.
1: Gidiyordu.
0: Vallahi kaptırıyordu.
1: Gerçekten.
0: Allah'tan o sırada Fulya Hocam başka noktaya dikkati dağılmış bir şekilde. Evet. Hiç ilgilenmiyordu. Kendisine dağılmış
1: bir şekilde. Teşekkür ederim arkadaşım.
0: Soruyu bilebileceğim diye. Peki kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Kim karar veriyor? Tamam. 26.
0: 26 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bakalım 26'da ne geliyor hazırsak? Çok rahat bir yer, çok rahat bulacaksınız. Ellerin butonda olmasını önemli bilgilendiriyorum. Cümlelerde bağlaç olarak kullanılan ve birliktelik anlamı veren kelime, süreniz başladı. Buyurun Hülya Hanım.
2: İle.
0: İle, evet, doğru ya. Yanıtını
1: benim butonum
0: aldık.
1: Çalışmadı.
2: Bırak sabahtan beri.
0: Şimdi de diğer masamızdan itirazlar yükseliyordu. Ve sizle devam çalışmıyor. Ediyoruz. Bir foto sorumuz var. Belki destek olur ama belki bilemiyorum. Soru 30. Önerebilirim. Birazcık da ipucu da çıkmış. Hı-hı. Ve içinde de şifre harf var. Öneriyorum. Foto
2: ben
0: soru.
2: 20 diyeceğim. Ama orada dışında... bir tane kaldı.
0: Kaç diyeceksiniz?
2: 20.
0: 20. Ellerimiz butonda olsun lütfen. Bir alışverişin karşılıklı malla dönmesi, süre başladı.
1: Takas.
0: Necla Hanım buyurun.
2: Yine takas.
0: Takas doğru yanıttı.
1: Ama butonum gerçekten çalışmıyor.
2: Lütfen kolay bul bari oradan. Gidip uzun uzun yerleri buluyorsun.
0: Siz seçelim, bulurum dediniz değil mi? Tek harften o tarafa yaradı. Aynen. Tek harf takas doğru yanıtıyla bulduk. Gitti. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Muhtemelen bilemeyeceğiz. Sürekli 51 döneceğiz.
2: 51 beraber yaparız.
1: Yaparız değil mi? Tamam, 51.
0: 51. Peki o zaman geliyor. Hazır. Çok rahat bulacağınız bir yerden geliyor sorumuz.
1: Taslamak ya da kendini ön çıkan anlamı kullanmak.
0: Kabadayılık, taslamak ya da kendini ön plana çıkarmak anlamında kullanılan bir fiil. Böyle mahal. Buyurun sürenizi başlatalım.
2: Efelenmek.
0: Bir söz. Önce basın. Heh, buyurun. Bastım. Buyurun Fulya Hanım.
2: Efelenmek gibi bir şey mi?
0: Efelenmek. Doğru. Tam anlamıyla karşılığını buldunuz. Efelenmek, kabadayılık, taslamak, ön plana çıkmaktı kelimemiz. Harikasınız.
1: Basmayı unutmuşum.
2: Tabii
0: ki. Nasıl?
1: Basmayı unutmuşum.
0: Basmayı unutmuşsunuz. Peki. O zaman sizle devam ediyoruz. Fulya Hocam kaç numaralı soruyla devam edelim?

0: numaralı soruya gidiyorum. 27 gelsin bakalım, 27. Efendim, Anadolu'da yetişen erkek keçiye verilen isim süre başladı. Buyurun Necan Hanım.
1: Teke.
0: Teke doğru yanıt. Bir harfle olmuşlarından topladı Necla Hanım.
1: Hulya Hocam'ın topladım, evet,
0: desteğiyle diyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Kaç 52 numara? Olabilir, evet. 55 olabilir.
1: 52'yi açalım.
0: 52'yi açalım, gelsin 52 numaralı sorumuza gidiyorum hemen. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı veren söz. Süreniz başladı. Buyurun.
2: Ancak. Ancak.
0: Ancak. Değil.
2: Karşıtlık.
0: Değil ancak.
1: Fakat.
0: Çok güzel. Değil. Ben şimdi siz fakat demiş olun, ben de yok demiş olayım ama sizin sıranız değildi, hatırlatmak istiyorum. Fulya hocamızın sırasıydı. Yine de teşekkür ederiz desteğiniz için. Hocam ben sizin için de teşekkür ettim. Ben de bu taraftan tek başıma yönlendiriyorum artık. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Bakalım bu kelime ne olabilir?
2: Tamam.
0: L ile başlıyor bu. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı. Sürenizi başlattım. Buyurun Necan.
1: Lakin.
0: Lakin doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan yazdı.
1: Kullanmayı öğreniyoruz.
0: Halimize kesinlikle.
2: Program biterken.
0: Sizinle devam ediyoruz. Son sorularımıza yaklaştık. Bilgisini vermek istiyorum. 50'yi öneriyorum. 53'ü öneriyorum.
1: Hı
0: hı. 50. 50'ye geliyorum. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Dağ keçisi. Süre başladı. Buyurun.
1: Enik.
0: Enik değil.
1: Enek. Etek, erek, erek.
2: Yok artık.
1: Ay bulamıyorum resmen.
0: Nasıl bulamıyor musunuz?
1: Bulamadım. Elek.
2: Ben de.
0: Peki. Ya şuradan bulamadınız yani bunu.
1: Bulamadım ya.
0: Allah'tan daha karışık bir harf değildi yani. W falan arkadaşım, değildi.
1: Arkadaşım yani söylemesini harf istiyorum.
0: Efendim hazırsa eller butonuna sürenizi tekrar başlayın. Rejimize de teşekkür ediyorum. Harika bir destekte bulunma. Bu buydu. Ve sürenizi başlattım. Buyurun Fulya Hocam.
2: Elek. Elek.
0: Elek değil. Elek değil.
2: İlek.
0: Elek değil.
2: Elak, elik. Ne?
1: Ben söyleyeyim o zaman, değil mi?
0: Son anda yine söylediniz ama süre dolduğu için bir harf daha veriyoruz.
2: Ya elik.
0: Diklemiştiniz ama butona basınca söyleyeceksiniz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Elik.
0: Elik doğru yanıttı tabii ki.
1: Şans.
0: 10 puan daha gitti. 195'e 200 bakın. Burada L harfiyle beraber çok da destek olmamaya çalışıyorum görüldüğü gibi.
1: Çok zor.
0: Yakında açıp göstereceğim. Evet. Yazacağım böyle oradan. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açıyorum? Son soruyu açıyorum. 42'yi öneriyorum. 41'i öneriyorum.
1: 41.
0: 41. Hazırsa geliyor. 41 numaralı sorumuz. Aruz vezninde kısa okunması gereken heceyi ölçü için uzun okunma. Süre başladı. Ne olabilir? Bu bir kelimeyi ima etmekle başlayan bir kelime diyeyim. İma etmek.
1: İma etmek.
0: İma etmek, ima, süreniz başladı. Buyurun.
2: İmalı.
0: İma.
2: İmalı. İmale.
0: Ay imale, doğru yanıttı. Tebrik ediyorum hocam. Umarım bizim de küçük desteğimizin katkısı olmuştur diye düşünüyorum. İmaleydi buranın gizli ve saklı kelimesi. Evet, puan tablosuna bakıyoruz ve bakalım şu anda son sorularımızı yanıtladıktan sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Harika, başa baş bir mücadele neredeyse. 210'a 195 olarak burayı tamamlamış durumdayız. Necla Kaya Selçuker 195 puanda şu ana kadar topladığı puanlar ve Fulya hocamız Fulya Ölmez 210 puanda dostluk ve arkadaşlık kazansın dediler. Harika.

0: Harika bir mücadele çıkarttılar fakat daha bitmedi.
1: Evet.
0: Geldik finale ve en böyle kritik noktalardan birine. Şu anda bir tek harfle kaybedebilme veya kazanma noktasındasınız diyorum. Hocam, tahmin hakkını kullanacak mısınız?
1: Evet, kullanacağım.
0: Peki, o zaman tek seferde doğru harfleri yerine yerleştirerek yanıtı vermenizi rica ediyorum. Önce cümleyi, sonra da hangi iki harfi destek aldığınız, hangi iki harften destek aldığınızı söylemeniz yeterli.
1: Lateralizasyon.
0: Lateralizasyon.
1: Re. Evet. Benzinin re'si. Cümleyi kuramadım. Adana'nın ağası.
0: Adana'nın ağası.
1: Evet.
0: Lateralizasyon diyorsunuz.
1: Yani o son kısımdan eminim de L mi R mi oradan çok emin olamadım.
0: H mi olabilir, R mi olabilir, değil mi?
1: Lüleburgaz mı, Rize mi emin olamadım. Bence Rize'dir ya.
0: Rize midir? L evet. Midir? R'yi de ben galiba.
1: Saçma R.
0: Peki, lateralizasyonla ilgili bir bilgimiz var mı? Bu kelime doğruysa eğer. Bakalım, lateralizasyon. Bu bölümün yanıtı mı ve
1: heyecan dorukta.
0: Fulya Ölmez hocam, tebrik ediyoruz tabii ki. Wow. Lateralizasyon bu bölümün doğru yanıtıydı. Harikasınız, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Beynin işlevlerinin sağ sol yarım küreye ayrılmasıydı buradaki gizlediğimiz, sırladığımız, sakladığımız kelime. Lateralizasyon yanıtıyla sırt küpünün 3. etabını burada tamamlamış olduk. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve bu yarışmamızın bu bölümünde de lateralizasyon kelimesiyle yarışmacımız, sevgili hocamız Fulya Ölmez kazanmış oldu. Fakat Necla Kaya Selçuk Erdi çok güzel bir mücadele çıkarttı, çok güzel bir yarışma çıkarttı. Biraz vakfın çalışmalarına değinelim diyorum kapanışta. Biraz oranın çalışmalarından bahsetmenizi rica edeceğiz.
2: Tabii ki. Gedik Eğitim Vakfı'nın faaliyet alanlarında kadınlar, gençler ve özel gereksinimli bireyler var. Mesela işte mesleği olmayan kadınlar için ücretsiz kadın kaynakçılık eğitimleri düzenliyoruz. Ezber bir bozan meslek. Çünkü normalde
0: gerçekten kadın kaynak
2: yetiştiriyoruz.
0: Kaynakçı yetiştiriyoruz.
2: Aynen öyle. Hani böyle erkek egemen mesleği gibi görünüyor ama yıllardır biz bu eğitimi veriyoruz ve çok iyi kaynakçı kadınlar yetişti. Ve yüzlerce kadın şu anda hani sanayide çok güzel kaynakçılık mesleğini icra ediyor. Çok teşekkür ederiz.
0: Peki kadınlarımızın bu konuda başarılı olmasının sebebi
2: nedir? Bence kadınlar zaten her işte başarılı. Yani bana göre gerçekten kesinlikle istediğinde her işte başarılı. Mesleğin de sanki böyle bir cinsiyeti zaten yok. Dolayısıyla hani onların böyle bir el becerileri, böyle dikkat, böyle bir el melakesi mi derler, ne derler böyle.
0: Detaylara
2: onlar daha
0: biraz
2: detaylı
0: hakim olmaktan lazım.
2: Aynen öyle. Evet Oğuz Bey, kesinlikle. O yüzden çok iyi iş çıkarıyorlar. Sektör de artık onları gerçekten istiyor. O yüzden bu ezber bozan mesleği yıllarca devam ettireceğiz. Kadınlarımıza meslek edindireceğiz. Bunun yanında bir engelsiz yaşam merkezimiz var. Orada yine yılda yüzlerce özel gereksinimli öğrencimiz yine ücretsiz eğitimler alıyorlar. Bu da çok kıymetli bir iş gerçekten. Çünkü hani eşitsizliklerle karşı karşıya özel gereksinimli bireylerimiz maalesef. Biz de onları böyle hayatın içine katıyoruz. Hem de sporla. O tarafı da herhalde Fulya hocam anlatacaktır. Bunun yanında gençleri destekleyen projeler yapıyoruz. Çok güzel yarışmalar düzenliyoruz üniversite öğrencileri için. Onların projelerini destekliyoruz. Burslar veriyoruz karşılıksız. Bu anlamda da işte gençlerimizi destekliyoruz. Ve son olarak vakıf bir de sanatı destekliyor. Sanatı ve genç sanatçıları destekliyor. Bir Gedik Filarmoni Orkestramız var ve yıl içinde çok güzel konserler düzenliyoruz. Toplumu oda müziğiyle buluşturuyoruz ve aynı zamanda yine genç sanatçıları destekliyoruz. yapıyoruz, onlara burs sağlıyoruz ve sanatı ve sanatçıyı destekliyoruz. Çok güzel çalışmalar yürütüyoruz yani.
0: Harikasınız. Biz de çalışmalarınızda şimdiden başarılar diliyoruz.
2: Çok teşekkür
0: ve
2: ederim.
0: İnşallah çoğala çoğala devam etsin diyoruz. Ne iyi yaptınız, katıldınız. Birer küçük hediyemiz var A Para Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman sayfaları araladığınızda bizi hatırlamanız dilekleriyle diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Birer küçük kitap hediyemiz var.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz.
0: Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz sırküpü@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmişinizi yazmanız ve katılma talebi yönlendirmeniz yeterli. Sizi de burada misafir edelim, beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım diyoruz. Programımızı burada bitirmiyoruz. Sevgili Necla Hanım'ın güzel sesinden küçük bir parçayla sizlere veda ediyoruz. Harika bir yaz parçası geliyor.

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Mortingen Strauss'ı. Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırtık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğümde bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A Para'da.

0: İki oda. Zaten iki müşteriniz var.
1: İşler kesat.
0: Nasıl geçiniyorsun peki?
1: Masraflar düşük. Arada fırsatlar çıkıyor tabii.
0: Fırsat çıkıyor demek.
1: Şu an durduğun yer çalışanlara özeldir.
0: Aa. Affedersin.
1: Mahalle çok kötü.
0: Öyle olmadı. Hem pompalı, hem gömleğinin altındaki neyse.
1: Pekala. Epey oyalandınız. Etrafta tur attınız.
0: Evet, biraz arabayla turladık, fotoğrafını yolladık. Teyit ettirmek için, anlarsın işte.
2: İnternet çekmiyor.
1: İçeri gelseydiniz, beleş kablosuz var.
0: Burası ne zamandır sende?
1: Bir sene civarı. Bir arkadaşım bıraktı.
2: Biz arkadaşın yok diye duyduk.
1: Artık yok.
0: Bir senedir hareketsizsin. Bu kadar dayanamayacağını bilmeliydin.
1: Yükümlülüklerim vardı hem... İnsan yoruluyor.
0: Bunu önceden düşünecektin. En başta.
1: Hikayeyi biliyor musun?
2: Hikaye filan umurumuzda değil. Çok hikaye duyuyoruz.
1: Bak, o değerini anlamaz ama sen anlarsın.
0: Kısa bir hikaye mi? Tamam, anlat hadi.
1: Size içki ısmarlarım. Sıkılırsanız durdurursunuz. Ben ve Franco.

0: Alo.
1: Yoldayım. Bir saat içerideyim.
0: Tamam.
1: Sen iyi misin?
0: Pilav makineleri hakkında bilgin var mı?
1: Ne?
0: Seyahat boyu da var. Ama bence fiyatları fahiş.
1: Pilav makineleri hakkında araştırma mı yapayım istiyorsun?
0: Olur. Ya da boş ver, kendim araştırırım. Yine de bulduklarını söyle.
1: Bağırırım, artık birileriyle olman lazım.
0: Olmadığımı kim söyledi?

0: Pilav makineleri hakkında bilgin var mı?
1: Pek yok.
0: Bir tane alsam mı diyorum da.
1: Neden?
0: Çok seyahat ediyorum. Pilav da çok yiyorum.
1: Pilav pahalı bir şey mi?
0: Tabii ki değil.
1: Yani?
0: Zekisin. Zeki bir genç kadınsın.
1: Tam bir baba repliği.
0: Aha, eminim. Ama eminim Penn Üniversitesi aynı fikirde değildir.
1: Notlarım iyi. Çeki de aldım. Teşekkürler.
0: Yeterli gelir mi bilemedim.
1: Harcı yatırmama yetti. Haftada birkaç kez de laboratuvarda
0: çalışmasan daha iyi. Yani daha çok derslerine...
1: Annem de hem okuyup hem çalışmış.
0: Senin için daha kolay olsun isterdi.
1: Çok kolay olmamasını tercih ederim ben.
0: Tamam.
1: Programı nasıl bilmiyorum ama... benim tatilim yaklaşıyor.
0: Evet. Evet ha. Tamam evet ha.
1: Peki. Tamam.
0: Bak, biliyorum ben.
1: Ben sana ne suç işledim baba? Neden göremiyorum seni?
0: Bir suç işlemedim tabii.
1: 5 sene. 5 sene oldu.
0: Bir gün sebebini söyleyeceğim. Keşke söylemeseydin diyeceksin.
1: Tanrım, bundan ne anlam çıkarayım şimdi? Bu normal değil. Paran...
0: Şu an elimdeki tek şey para. İşe dönmem gerekiyor. Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum baba.

0: zaman makineni ben alacağım.
1: Sıcak bölgenin diğer tarafında tüfek var. Arabada iki kimliği belirsiz kişi.
0: Hedef olabilir. Gelişmiş bir güvenliği yoktur belki, bilmiyorum.
1: Polis olabilir mi?
0: Hayır. Polis konusu halledildi. Kesinlikle polis değil.
1: Emin misin?
0: Hayır, hayır. Seni 10 senedir hayatta tutan adamla konuşuyorsun.
1: Şu plakayı yaz. 78AJUG.
0: 07086.
1: 78AJUG. Ciddiye al şunu. Neler oluyor?
0: Oldu.
1: Sonra ara.

0: Hey!
1: İki birden yedir tatlım.
0: Korkut, yani seni korkuttum mu?
2: Hayır bir tanem, hiç de bile.
1: Kimse korkmadı. Biraz memleket özlemini giderelim dedik.
0: Buralara nasıl düştünüz? Bir hikayesi olmalı.
1: Düşündüğün kadar üzücü bir hikaye.
0: Benimkinden farklı bir hikaye değildir. O yüzden yukarı çıkıp beni kendinize aşık etmenize izin veremem.
1: Tamam, bir şey olacağını sanmam, çıkabilirsin.

0: Kapağaçık. Şimdi çatıya çıkıp Bay Sanchez'e selam vermeni istiyorum. Ne isterse yap. Ben ısmarlıyorum.
1: Peki şaka olarak mı?
0: Evet, şaka olsun diye. Kalanını iş bitince alırsın.
1: Tamam. Sağ ol. Hoşça kal.

0: 3 kiralıkmış. Melike'sin buldum ama sana bir anlam ifade etmez çünkü bana da etmedi.
1: Amerikalı mı?
0: Miami'li. İçinde kötü bir his varsa ortalıktan kaybol.
1: Neler döndüğünü anlamadan gidecek olursam neler döndüğünü anlayamamış olurum. Başka kim var burada?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bölgede başka aktif meslektaş var mı?
0: İstersen sosyal medyadan araştır.
1: Senden başka kimse yok mu?
0: Biliyorsun, olsa söylerdim.
1: Söyler miydin?
0: Muhtemelen hayır ama dediğim gibi...
2: Alo?
1: Arkadaşıma merhaba diyeceğim.
2: Telefon sana.
3: İmkansız. Beni görmüş olmana imkan yok.
1: Kısmak yeşili tüfeğinden tanıdım. Beni atışımı yaptıktan önce mi sonra mı öldürecektin?
3: Artık bir önemi kalmadı. Hey, rahat dur, gel.
1: Yapma Sanchez.
3: Pencereye çıplak göğüs koymak çok güzel numaraydı. Ama ben de kendimi geliştiriyorum.
1: Seni kızı delerek vurmam mı sanıyorsun?
4: Dünyada bunu yapmayacağını bilen tek kişi benim.
1: Tek şans veriyorum. Buraya gel, bir içki vereyim.
4: Hayır, ben
3: içki içmiyorum.
4: Atışını yapacaktın ihtiyar.
3: Kız yine de öldü. Ama zaten hep pis işi bana bırakırsın.

0: Şimdi ne olacak? Pencereye mi?
1: Kapıya mı koşacaksın? Sen şifonyeri çek, ben beklerim.
2: Kaçsan iyi olur, iki yüzlü pislik.
3: Kimden? Senden mi? Bir plan makinesine bile karar veremiyorum.
2: O yüzden mi hedefi uyandırıp arkamdan da Sanchez'i yolladın?
3: Hedef sensin pislik herif.
2: Ya nasıl?
3: Soru sormam, bunu biliyorsun, para için. Sen de son kullanım tarihini geçtin. Artık işe yaramıyorsun. Yapacak bir
2: şey kalmadı. İşi bırakabilirdim. Tabii bırakmama izin verebilirsen.
3: Denersin. Sonra vicdan azabı ağır basar. Bunu sen de biliyorsun. Sonra gider birilerini
2: ya
3: anlatırsın.
2: Ya tabii öyle mi? Değil mi? Öyle mi diyorsun? Öyle mi? Öyle mi? Bir şans vermeliydin ama din şimdi...
3: Şimdi ne? O odadan kurtulabilirsen bir hayalete dönüş. Çünkü biri seni görür görmez başka biri Penn Üniversitesi'nde Richmond yurtlarına gider, sonra kim bilir...
2: Lanet olsun! Lanet olsun deyin! Lanet olası!

0: baba.
1: Merhaba.
0: Özür dilerim.
1: Hayır, özür dileme. Özür dileyecek bir şeyin yok. Sen öyle güzel büyüdün ki etrafında olsam seni bozardım. Belki ama zaten bozdum, bilmiyorum. Belki doğru bir cevap da yok. Yok.
0: Beni sevdiğini biliyorum. Elinden geleni yaptığını da.
1: Doğru evlat. Elimden geleni yapıyorum. Yine de yani aramız iyi olsun istiyorum.
0: Aramız çok iyi baba.
1: Tamam o zaman.
0: Tamam baba. İyi geceler.
1: İyi geceler.

0: Evet bayım.
1: İyi misin? Bir geçmişiniz vardı biliyorum.
0: O yıllar önceydi. Yani elbette biraz tuhaftı. Bir gün sen de bana aynını yapacaksın değil mi?
1: Bundan daha akıllı davranırsan yapmam. Kırmızı bir araç göreceksin.
0: Blok yanında mı?
1: Kimse parçalanmış araba çalmaz. Ödemen vites kutusunda.

0: mı?
1: Hayır, buldum. Dostum, sen emin misin bunlardan?
0: GIA sertifikaları bende, sen kafanı takma.
1: Ne GIA sertifikası da ne?
0: Yani elmaslar gerçek. Müşteri böyle ödemek istedi. Panamadaki adam gelip paraya çevirecek. Telefonu yok ediyorum. Bir ay sonra görüşürüz.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
2: Kıpırdama, olduğun yerde kal.
1: Sakin ol patron, sakin ol.
2: Ne yapıyorsun burada pislik?
1: Şu arabaya bakıyorum işte.
2: O nedir oradaki?
1: Bu mu? Bir şey değil. Bu...
2: Sen kimi kandırıyorsun?
1: Hayır, yani...
3: Ellerini kaldır.
1: Evet. Bak bak, sorun yok dostum, bir şey yok.
2: Ağır ol.
1: İşte... Hey, yapma dostum. Parçalanmış arabayı mı parçalayacağım? Mantıklı mı bu?
3: Lanet olsun.
4: Döne istersen.
2: Kızdın mı?
4: Bence seni vurmaya niyetliydi.
2: Öyle görünüyordu dostum. Bunlar da neymiş bakalım? Ha?
1: Şans kristallerim.
2: Ha, anladım. İyi şans getiriyorlar demek ha?
1: Beni kim ihbar etti? Peki, tamam. Bu iyi işaret.
4: Öyle mi?
1: Beni yolun kenarına atacak olsanız söylerdiniz değil mi? Elbette.
4: Çeneni kapayabilirsin artık.
1: Aa, şimdi anladım. Dostum, G'nin muhbiri. O da güvenmiyor sana. Baksana kuzen, bu adama izin mi vereceksin?
2: Kuzenin değilim ben senin.
4: İngilizce. Kibar olun biraz.
1: Dostum, muhbirini paylaşmayan adam elmasları da paylaşmaz.
2: Ciddiyim dostum. Ne zamandır beraber çalışıyoruz seninle. Hala bu dili çözemedin mi yoksa?
1: Dolandırıldığımı anlayacak kadar biliyorum. Hanginizle anlaşma yapacağım umurumda değil. Tamam mı? Ama bu pislik herif teyzemin koltuk altı gibi kokuyor. Ay canına. İyi oturttun bu sefer. Bu aptal ne gizliyor senden acaba?
2: Önce şu koca çeneni kapasan iyi olacak.
1: Olur patron, çenemi kaparım, evet. Pekala, büyük abimizin canını daha fazla sıkmayalım değil mi?
2: Şu serserinin ağzını kapat lütfen.
1: Ne dersin? Sen de benim gibi düşünmüyor musun? Böyle
2: yine
1: değil
2: boş
1: mi?
2: Boş boş konuşuyor. Miguel. Sana biraz hak veriyorum.
4: Adama

0: cesaret verme.
1: Yol çok uzun ya, uykumu açıyor işte.
2: Öyle mi? Nereye gidiyoruz? Ha? Nereye gidiyoruz beyler?

0: Bakın, elmaslar 250 ediyor. Önce kim diğerini öldürürse ona 250 daha veririm. Bu ikinizin beklediğinden de 375 daha fazla. Param var biliyorsunuz. Param var. Vay canına, baksana değerlendiriyor. Bence hızlı ol, adamın teklifi düşünüyor.
1: Senin gibi yağ içinde bir pisliğe güvenir mi sence o? Hı?
0: Gördün mü dostum ha? Yağ içinde diyor. Bu pisliklerin hepsi ırkçı.
2: Ne yapıyorsun dostum? Yapma, iyi mi hissediyorsun vurunca? Sakin ol biraz. Sakin ol dedim ya sana.
3: Sakinim.
0: Biliyor musun dostum G, seni arka koltuktan nasıl vururum diye düşünüyorum.
1: Kenara çek de şunun kırayım çenesini.
2: Laf işte dostum, konuşuyor sadece, sana
0: arabayı
2: ne?
0: Durdur istiyor. Durdurunca da boom!
1: Şu lanetin bırak da kırayım çenesini.
0: 500 veririm, sen yeter ki...

0: al şimdi. İçinde ceset ve araba kullanacağız.
1: Bu ilk kez değil ya. Kenara çek, bagajı atarız, ortalığı temizleriz.

0: Söylesene, beraber ne kadar para kazandık?
1: Bu kadar değil dostum. Tek seferde
0: yürü
1: değil.
0: Git ya, yürü git.
1: İşte ben de tam olarak bundan korkuyorum zaten.
0: Peki planın ne? Bütün gece sürecek misin böyle? Arabanın benzini bitmeyecek mi?
1: Biliyor musun, bu sorun değil. Silahını boşalt, tamam, sorun yok.
0: Onu mu? Dalga mı geçiyorsun benimle?
2: Seninle dalga manga geçmiyorum, pislik!
0: Bu işten sonra ayrılıyoruz.
1: Evet Lens, biliyorum.
0: Hayır.
1: Seni vururum Lens.
0: Zaten vuracaksın.
1: Vurmayacağım.
0: O zaman sen de boşalt.
1: Neden yapayım? Deli misin sen?
0: Ben sana güvenebilirim. Sen bana güvenemez misin?
1: Adamı vurdun dostum. Öyle bir
2: şey. Çünkü aklımızı karıştırıyordu. Bizi buraya o getirdi.
1: Evet Lens. Sonuçta geldik. Ortak.
0: Evet. Geldik.
1: Peki dostum.

0: kutuyu aç. Bakalım neler var.
1: Pek bir şey yok.
0: Ne yapabiliyorsan yap. Bir hikaye uydurmamız lazım.
1: Ne oldu?
0: Biraz. İşler karıştı.
1: Ah Lens.
0: Ama her şey yolunda. Her şey yolunda. Oh. Beni vurdu. Ah, delip geçmemiş değil mi? Mermi diğer taraftan çıkmış mı? Delik var mı?
1: Yok.

0: Doğru söylemiş ha. Adamım doğru söylemiş. Ödemem gereken tek bedel de ruhumun bir parçası oldu. Zaten o kısmı kullanmıyordum.
1: Lütfen sus.
0: Miguel de kötüydü, en az benim kadar. Lanet olsun.
1: Onu benim için öldürdün.
0: Seçme şansı tanımadı ki. Ama açık, açık konuşayım. Hepsini vermezdi. Neden hepsine ihtiyacım olduğunu bilse bile.
1: Ama bundan daha iyi...
0: Hayır. Bundan daha iyisi olamaz.
1: Öyle mi? Öyle mi?
0: Beni dinle şimdi. Rania bizi Franco Oteli'nde yeni pasaport ve kimliklerle bekliyor olacak. Seni bana bir uçağa bindireceğim. Ben de yeni pasaportla bir haftaya gelirim. İkimizin de yeni kimlikleri olur. Sonra...
1: Sonra?
0: Olaylar başlayacak. Bir sene. Ama başlıyor işte.
1: Takip etmiş olmasına imkan yok.
2: Hüseyin! Seni öldürmeyeceğim. Seni seviyorum. Seni çok

0: Hadi demesi o.
1: Beraber yapacağız bunu.
0: Lütfen. Otelde buluşuruz.
2: Yukarı bak, otelde buluşuruz.

0: Ya yakaladık. Hadi çabuk ol. Koş.
1: Nereye gitti?
0: Koş. Tamam, bu taraftan. Bu taraftan. Devam et. Devam et.
2: Yavaşça arkanı dön. İyice etrafa bir bak. Ne gördün?
3: Sen ve silah.
2: Yokuş aşağı sürmeye başla. Silahın var mı?
3: Koltuğun altında.
2: Bu mu?
3: Evet.

Aklının içinde bir şeytan. Geri dön. Bakalım bildiklerin için sana ne kadar para verecekler derse, o şeytana de ki, evet anlatırım, dinlerler ama onlara ne hikaye anlatırsam anlatayım, kıza yardım ettiğim için beni öldürürler.

Franco Oteli.

0: Odan var mı?
1: Sokak mı hazırlı mı olsun, bahçe mi?
0: Sokak, tek gece.
1: Kimlik ve kredi kartı da almam lazım.

0: İçecek bir şey ister misin? Ama fazla çeşit yok.
1: Alırım. Hepsinden. Resepsiyoncu değil misin sen?
0: Resepsiyon, barmen, güvenlik, sahip.

0: sahip mi? Renko'ya ne oldu?
1: Renko'yu tanır mısın?
0: Hayır, tabelayı okudum.
1: Mekanı İskambil oyununda kazandım.
0: Sahi mi?
1: Uzun bir oyundu. Mekanda pek para etmiyormuş zaten.
0: O yüzden mi her iş sende?
1: Sabah çalışan oluyor ama geceleri...
0: Sessizlik hoşuma gidiyor.
1: Zaten pek uyuyamıyorum.
0: Kabuslar mı?
1: Nereden çıkardın bunu?
0: Herkes kabus görür.
1: Gerçek cevabım bu değildi. Bu cevabı keşke soruyu sormasaydım dedikten sonra uydurdun.
0: Bütün konuklarına böyle mi konuşuyorsun? Aranya diye birini bilir misin?
1: İspanyolca örümcek demek değil mi?
0: Adamı tanımıyorum, burada buluşacakmışız.
1: Aranya adlı biriyle mi? O işten hayır çıkmaz.
0: Yani benim gibi bir kadının Aranya diye biriyle buluşmasından...
1: Vaktinde epey örümcekle tanışmış birine benziyorsun. Hatta yılan ve kurtlarla da.
0: Onu nereden çıkardın?
1: Nereden mi? İçme şeklinden. Gergin olmandan. Yeterince gergin olmamandan.
0: Franco öldü değil mi? Ensendeki yara izi bıçak yarası, elindeki de mermi yarası.
1: Günüm kötü geçmiş olamaz mı?
0: Şiddet eğilimli bir adamın elleri ve gözleri var sende. Ben anlarım. Şiddet eğilimli adamları tanırım. Sana sorularım şunlar. Franco'yu sen mi öldürdün ve neden? Ve şiddet eğilimli bir insan resepsiyon masasının arkasında huzur bulabilir mi?
1: Cevaplar nedir?
0: Sorular bana sorulmadı.
1: Hesabı odana yazarım.

0: Senin işler benden de kesat.
1: Önemli olan niceliği değil, niteliği.
0: Hoş bir otelde yalnızlık çekmiyor musun hiç? Görüyorum insanlar içeri giriyor. Bir göz gezdirip çıkıyorlar.
1: Belki ben geri çeviriyorum.
0: Ben de öyle. Ama bu gece bir adam bana aşık olmak istedi.
1: O tehlike hep baki.
0: Cici'yi gördün mü?
1: Birkaç saattir görmedim.
0: Herhalde eve gitmiştir. Ben de gideyim bari. Seni neredeyse her gece görüyorum. Ve paketinde notlanıyorum. Benden hiç iyilik istemedin. Bir kere bile buralara nasıl düştüğümü sormadın.
1: Sen de bana hiç sormadın. Birbirimizi bu yüzden seviyoruz ya.

0: Tren sert bir düşüşle biteceğini bilir.
1: Zor bir durumdan kaçmaya çalışıyorum. Yeni biri olacağım. Şimdiye çoktan olacağımı sanıyordum.
0: Aranya sana yeni bir kimlik verecek. Şehirden, ülkeden bir kaçış.
1: Elimi çabuk tutmalıyım bu gece.
0: Çünkü başkasının parasını kullanıyorsun.
1: Ben öyle görmüyorum.
0: Ama birileri görüyor.
1: Haklısın. Örümcekler, yılanlar tanırım. Onlarla ilgilenmesini bilirim ama bunu onlara çaktırmam.
0: Başta örümcek ve yılanla ilgilenmesi için benim gibi birini bulmak kolay gelir ama bunu planlamış olamazsın. Burada olacağım yani.
1: Plan dediğin oturup düşündükçe karmaşıklaşan bir şeydir. Ben fırsattan fırsata atlamayı tercih ederim. Ellerini gördüm, yaralarını da. Ve bir fırsat fark ettim. Senin de ben de fark ettiğin gibi. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorsun.
0: Düşündüğün gibi biri değilim.
1: Olmak istemiyorsun ama öylesin.
0: Gidebilecek olsam giderdim ama gidemem.
1: Yoksa gitmez misin?
0: Elimden gelse sana evet demez miydim sanıyorsun?
1: Ama demiyorsun.
0: Gerçekten gelemem. Gerçi seninle şansım da pek yaver gitmez. Veya onunla.

0: Beni öldürecek.
1: Üstümde, kokunu alırsa beni de. Merdivenin arkasında sokağa açılan bir çıkış var.
0: Önce odama dönmem lazım.
1: Kadının olmadığını düşündüğün para için mi?
0: Bu otelin değerinden fazla para var. Franco daha azı için öldü.

0: Yağıyor dostum. Öyle basınca daha hızlı geleceğimi sanıyorsun? Tamam. Pardon.
1: Tamam. Özür dilerim. Ateş etme lütfen.
2: Asso.
1: Özür dilerim.
2: Burası Franco'nundu.
1: Evet, bana sattı.
2: Ne zaman sattı?
1: Kaybolmadan bir hafta önce.
2: Kanıtın var mı?
1: Kanıt mı lazım?
2: Kim oldum biliyor musun?
1: İsmen bilmiyorum ama tipin belli.
2: Bellidir, doğru. Seninki de belli mi?
1: Evet, vurulmak istemeyen tiplerdenim.
2: Güzel. Çünkü sokaktaki kadınlar seni sevebilir. Ama patronları benim. Çantasız bir kız gelmiş olmalı. Muhtemelen burada olduğunu söylemediği...
1: Keşke daha geç gelseymişsiniz. Evet, 27 numaralı oda. Merdivenlerden çıkınca solda.
2: Şimdi odada mı?
1: Ne bileyim, ben ofisteydim. Her soruda cevabım yok benim.
2: Git kontrol et.
3: Tamam efendim.

0: başka bir odanın anahtarını verebilirdi.
1: İçinde çantan olan oda lazımdı. Oturur seni bekler. Biraz zaman kazanır kaçarsın.
0: Beni bulup öldürecek.
1: Pek sanmıyorum. Sen de sanmıyorsun. Konuşarak kurtulabileceğini düşünüyorsun. Daha önce de yapmışsın bunu. Şimdi sorularım şunlar. Yapmalı mısın? Ve arkadaşın senin için ondan çaldıklarından daha değerli mi? Bunlar benim sorularım değil elbet. Arka sokaktan çıkıp ön kapıdan gir bence. İnanılır olsun diye.

0: Sağlığına. Seni odanda bekliyor. Bu gece sevgilisini öldürdük. Bağırıp çağırdı. Sonra aşkı bitti. Hayata devam edemedi. Sonra... işte buraya geldik. Yerinde olsam... orada çok fazla oturmam.
1: Ben de aynı şeyi düşünüyordum.
0: Aynı dandik numara yine işe yarayacak mı sandın?
1: Bildiğim tek numara bu mu zannettin?
2: Ne oldu? Bırak beni. Neden beni arıyorsun? Ya
3: bırak!
2: Söyle!
3: Bırak, ne yapıyorsun?
2: Ne istiyorsun benden? Kendini avutma artık, yeter! Ne yaptın?
0: İşte. 4-5 yumruk yer... sonra ah, konuşur.
2: İnanamıyorum.
0: Durması için ne gerekiyorsa söyler. Sen de artık...
1: Ben içmeyeceğim, sağ ol.

0: Onun için hiç değerin yok. Biliyorsun değil mi?
1: Onun değil ama senin için var.
0: Yeterince hızlı kaçabilir misin ha?
1: Epey hızlı koşarım, merak etme.
0: Bu kız bacağına yapışmışken çok zor.
1: Teklifin ne?
0: Ne istiyorsun?
1: Seni öldürmek için yeterli sebebi verdin bana. Hayatını ne kadar ettiğini sorma bana.
0: Mücevher çaldım. 100.000 dolar nakit. Buraları bir yere saklamış olmalı. Onu vurursan hepsi senin olur.
1: Onunla bir alıp veremediğim yok.
0: Benimle de bir alıp veremediğin yok.
1: Senden pek haz etmedim.
2: Şu lanet kadını öldür de defolup gidelim buradan.

0: katildi.
1: Doğru diyor.
0: Saçmalama.
1: Bana bakınca yaraları gördün sadece. Bu işlerden bıktığımı göremedin. Şimdi defol buradan.
0: Sonra ne olacak?
1: Senden önde başlayacak.
0: Benden çalınanlar sende mi kalacak?
1: Belki. Geri çekil.
0: Daha neler?
1: Geri çekil dedim.
0: Hayır, olmaz.
1: Bas git.
0: Olmaz dedim.
2: Dur.

0: Ben çantanda silah var sanmıştım.
1: Vardı. Elime önce bıçak geldi.
0: Cesetten kurtulmamız lazım. Ama önce para ve mücevherler. Kazanı postalayana kadar burada kasada kalacak. Bunu başıma bırakıp gideyim deme.
1: Peki sonra?
0: Kazanmadan parayı el sürme. Biliyorum kulağa uzak ihtimal geliyor ama... Bekleyip göreceksin. İşte. Kalanı.
1: Hepsi bu.
0: Kendim aramayı tercih ederdim ama şimdi vakti değil. Kendin de biraz temizle istersen.

0: İki oda. Zaten iki müşteriniz var.
1: İşler kesat.
0: Nasıl geçiniyorsun peki?
1: Masraflar düşük. Tabii arada fırsat çıkıyor.
0: Ha, fırsat çıkıyor demek ha?
1: Yandırdığın yer çalışanlara özeldir.
0: Affedersin.
1: Mahalle çok kötü.
0: Öyle olmadı. Hem pompalı hem gömleğinin altındaki neyse artık.
1: Pekala. Epey oyalandınız. Etrafta tur attınız.
0: Evet, biraz arabayla turladık. Fotoğrafını yolladık. Teyit ettirmek için.
2: İnternet çekmiyor.
1: İçeri gelseydiniz. Beleş kablosuz var.

0: Biz arkadaşın yok diye duyduk.
1: Artık yok.
2: Bir senedir hareketsizsin. Bu kadar dayanamayacağını bilmeliydin.
1: Yükümlülüklerim vardı. İnsan yoruluyor.
2: Bunu önceden düşünecektin. En başta.
1: Hikayeyi biliyor musun?
0: Hikaye falan umrumuzda değil. Çok hikaye duyuyoruz.
1: Bak o değerini anlamaz. Ama sen anlarsın.
2: Kısa bir hikaye mi? Tamam, anlat.
3: Size içki ısmarlarım. Sıkılırsanız durdurursunuz.
1: Ben ve Franco.
2: Buranın ismindeki Franco.
1: Evet.
3: Ta kendisi. Başka bir ismi vardı. Burayı alınca değiştirdi tabii.
2: Ya yeni bir tabeleden ucuza gelmiştir.
1: Ah. Daha pahalıya geldi.
3: Benimle Franco seninle o gibiydik. Herhalde ben sendim çünkü Franco adinin tiki değildi. Organizasyon bizi ÖAK yaparken buldu.
2: O nedir?
3: Özel askeri mukavele. Paralı askerler, eski korucular, eski komandolar.
0: Sen hangisiydin?
3: Franco korucuydu, ben kamyon şoförü. Evet, kamyon şoförü. Hayatını kurtardım. Dürüst olmam gerekirse daha çok kaza eseriydi gerçi. Beni kanatları altına aldı. Hikayeyi uzatıyorum ama...
2: Bizimkiler seni ve Franco'yu tuttu yani.
3: Kendime bir içki koyabilir miyim?
2: Lütfen.
3: Bir baktık, onlarla çalışmaya başlamışız. Kamerun'da. Neden ismine kan elması dediklerini orada öğrendim. Franco o işlerde bir dahiydi. İnsan nasıl bulunur, ne zaman öldürülür, ne zaman...
0: Organizasyon size ne söyledi ya?
2: Para çaldığını.
1: Eğitici, öykümüzün bir parçası bu da.
3: Neyse, Kamerun'dan sonra Franco ile beni dünyanın her yerine yolladılar.
2: Aynı onunla ben.
3: Aynen. Bundan 7 sene önce Meksika'da sınır devriyesi sevkiyatı el koydu. Franco ile beni bir torba parayla güneye yolladılar.

0: Polisler pazarlık etti. Daha isteyince organizasyon dedi ki bir ders verin, sevkiyatı yakın, parayı geri getirin. İyi tamam dedik. Yani bir şey değildi bu. Ama sevkiyat meğerse bir sürü kızmış. 11, 10, 9 yaşlarında. Evet yani.
1: Yalan söylüyor.
0: Sence neden böyle bir hikaye uydurayım?
1: Seni öldürmeyelim diye.
0: Tanrı aşkına. Ne aptal bir şeysin sen. Ben sendim, unuttun mu? Başka bir sürü hikaye var, daha kötüleri. Tabii size kulaktan dolma geliyor. Aklınız almıyor. Bir konteyner kıza bakıp ateşe vermezsem eve dönmeyeceğim demediniz.
2: Parayı alıp kaçtınız mı?
0: Kızları da serbest bıraktım. Bu üçünden biri bizi öldürmeleri için yeterliydi ama bence en çok canlarını sıkan kızları serbest bırakmamız oldu. Çünkü kızları bulup toplayıp bizim yapamadığımız şeyi yapmaları için başka birini göndermeleri gerekmiştir. Böylesine iğrenç şeyleri midesi kaldıran birilerine, hatta böyle şeylerden zevk alan birine.
2: Yani kızlar yine de öldü. Onca şey boşuna mıydı?
0: O zaman öyle gelmemişti. Özellikle de Franco'ya. Kızlardan birini o aldı. Hey, hayır sapıklar, o şekilde değil. Benimle bir şalter attı. Onu organizasyonda çalıştığı zamanın öncesine, Kamerun'un öncesine attı. Bu ülke için savaşmaya karar verdiği zaman olmayı hayal ettiği insana geri döndürdü. İyi biri olmak istedi. Düzgün bir insan. Bu oteli aldı. Yeni bir kimlik aldı. Kızı da öz kızı gibi büyüttü.

0: adam ölmüş.
1: Evet, zehirledim onu. O kısma gelmek üzereydim. Sakin olun. Aynı numarayı iki kere yapabiliyor olsam şimdi konuşuyor olmazdık.
2: Bitirelim şu işi dostum.
1: Sonunu duymak istemiyor musun sen?
0: Ana fikri öğrenmeden buradan çıkıp gidecek misiniz yani?
3: Franco ve şu kız.
1: Kızı. Öz be öz kızı gibi. Her kız çocuğu gibi o da 17 yaşına girince babasından nefret ettiğine karar verdi. Adi herifin teki kuryelik yapmaya ikna etmiş. Kızcağız şehirden çıkamamış bile. Teknik ekip enselemiş. Mali polis ve federal ajan ikilisi Miguel Garcia ve Lance Erickson. Sonra olanları tahmin etmişsinizdir. Sade de geleyim. Haplar kaybolur. Sonra kızın cesedi bir tarlada ortaya çıkar.
0: Çıplak. İşkence görmüş.

0: Pekala, sonra sizce Franco, eski asker, aynı sizin gibi profesyonel katil Franco ne yapmış olabilir?
1: Pisliklerin peşine düşer.
0: Evet, pisliklerin peşine düşer. Yastan deliye dönüp bana gizlilik ve sabırla ilgili öğrettiği her şeyi unuttu gitti. Ben de onu durduramadım. Franco'yu durduramadım. Kızı da durduramadığım gibi.

0: Bitte. Bu polisler de kendi kendine çalışmıyor tabii. Çok kötü bir kadının çalışanları. Hiç kimsenin evlatlık kızı umrunda olmayan bir kadın şunun da patronu. Onun da cesedi üst katta bir nevresime sarılışı. Nevresimde.
1: O yüzden mi bir senedir buradaydın?
0: Evet.
1: Aptal arkadaşın aptal üvey kızının öcünü almaya çalışırken işi batırdı diye öcünü mü aldın? Lafımı geri aldım, tamam. Dinlediğim en acıklı hikaye buydu.
0: Böyle düşünmene hiç şaşırmadım.
2: İyi denk gelmiş. Biz seni bulmadan önce hesapları kapatmışsın.
0: Bulmanıza ben izin verdim.
2: Ölmek mi istiyorsun?
0: Yani size şöyle söyleyeyim, iyi bir son yemek yedim. Artık karnım da aç değil.
3: Artık paranın da bana bir faydası olmaz. Ofisimde bir kasa var. Nakit, mücevherler.
0: Kasanın da şifresi işte bu.
2: Kendi hikayenden ders çıkarmalıydın. Çünkü bu para bizi satın almaya yaklaşamaz
0: bile. Biliyorum.

0: onunla neler yapabileceğini görmek isterdim aslında. Ama yarım saattir buradan çıkmaya çalışıyorum.
1: Benim zamanımda profesyoneller tanımadığı bir silahı kontrol etmeden kullanmazdı. Gidelim, eşyaları alalım.

0: Aranya sensin.
1: Kız arkadaşınla ilgilenmek için karton kullandım, evet. Halloldu. Ama kötü haber, sana verecek yeni bir kimliğim yok. İyi haberse kadın öldü. Kimliğe ihtiyacın kalmadı.
0: Bilemezdin.
1: Her şeyi bilemezdim. Kadını bana getirmen bence B planıydı. A planı Lens'le birbirlerini öldürmeleriydi.
0: Belki beni de.
1: Aa, ona çok üzülürdüm işte.
0: Çok da üzülmezdin.
1: Hayır. Bunları Kamerun'dan aldım. Harcamak doğru gelmedi bir türlü nedense.
0: Peki şu iki adam?
1: İşverenleri sonraki çifti gönderene kadar bana zaman kazandırdı. Kısa kesmek istemezdim ama gitmeden önce yapmam gereken birkaç şey var.
0: Nereye?

0: Ya ben Sanchez'i öldürseydim? C planı da vardı. Kızları ben öldürmedim. Yapamazdım.
1: Ama durdurmadın da.
0: Evet. Durdurmadım.

0: O zamandan beri kızımın yüzüne bakamıyorum.
1: Özür mü dileyim yani? Cehenneme gitten başka bir şey dememi mi bekliyorsun?
0: Buna hakkın yok tabii.
1: Yok, doğru.
0: Beni kiraladığın adam Sanchez'in öldüğünü öğrenince kızımın peşine düşecektir.

0: Numarası orada. Telefonda kayıtlı tek numara.
1: Benim sorunum değil.
0: Bunu sen başlattın.
1: Ne yapmamı bekliyorsun?
0: En iyi yaptığın şeyi. Bir şeyler bulursun.

Рашкина.

0: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan-Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan-Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi yarın 19'da Ankara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
3: Bulduk. Çok iyi. Sizi gördük, daha iyi olduk.
0: Biz de aynı şekilde. Ne ettiniz de geldiniz. Nasıl bu sabah kültür
1: harika
0: dolu.
1: Harika.
0: Sinemayla başladık. Operayla devam ediyoruz. Tiyatroyla bitiriyoruz. Harika. Hoş geldiniz. Evet. Anne Emel Göksu'yla Danimarka Türkiye.
2: Ortak yapım proje geliyor.
0: Tiyatromuz geliyor.
1: Evet. Provalarını yeni bitirdik. Yani devam edecek tabii ki.
0: Tam oraya girmeden biraz açar mısın? Nasıl oldu? Nasıl teklif geldi? Nereden oldu? Nasıl oluyor?
1: Muse oyununu biliyorsun, evet. Sen Sinan.
0: Bilmez
1: ben
0: mi?
1: Muse'u Kopenhag'da oynamıştım.
0: Evet.
1: Danimarka Kültür Enstitüsü'nün davetlisi olarak. Oyun güzel bir sonuç doğurunca beni oranın önemli bir yazarı var. Christian Lollike ve Anas Dujurslev. onlarla tanıştırdılar. Ben sana oyun yazmak istiyorum dedi Christian. Ben dedim ki ben tek başıma gelmiyorum. Biz paket halinde geliyoruz dedim. Annemle olursa ancak.
0: Çok iyi ya. Annemin menajere ihtiyacı yok.
1: Evet, şöyle baktı. Ben dedi sana Pamuk Prenses yazmak istiyorum. Çağdaş bir Pamuk Prenses masalı. Süper. Sonra annemle tanıştılar. Sonra işte Türkiye'ye geldiler. Konuştuk. Projeyi yazdılar. Getirdiler kaba halini. İşte son geçen hafta onun provalarını yaptık. Yeni notlarımızı aldık. Türkçe'ye çevriliyor. Danca'dan İngilizce'den Türkçe'ye çevrilen bir oyun. Kendisi yönetecek, Christian yönetecek. Annemle ikimiz oynuyoruz.
0: Annen ne rolde?
1: Annem Pamuk Prenses'in üvey annesi ama annem 5-6 rol oynayacak.
0: Çok güzel.
1: Ben de öyle
0: güzel.
1: Farklı şeyler.
0: İlk kez değil mi? İki anne
1: tiyatro
0: kız.
1: Yaptık annemle. Ama
0: yaptınız
1: ben çocuktum,
0: mı?
1: Çok küçüktüm. Ha.